Böylece mükemmel bir tevhid, münacat ve naat edebiyatı doğdu. Öyle ki bunlar, divan yazmak isteyen her şairin takip ettiği bir usul haline geldi. Zira tevhidler, Allah'ın varlık ve birliğinden bahseden ebedi metinlerdir. Gönlü iman ve irfanla yoğrulmuş sanatkarlar, bu husustaki şiirlerini adeta bir ibadet, şevk ve heyecanıyla yazmışlar ve ihlasla derinleştirmişlerdir. Bu bakımdan tevhidler, iman vecdiyle yaşayan hayatın tabii olarak kelama aksetmesi demektir. Nitekim eserlerinde bu hususta müstakil şiir yazmayanlar bile, ya bir beyitte veya mensur eserlerinde mevzuyla alakalı ifadelere yer vermişlerdir. Tevhidlerde coşkun bir ruh halinin sonsuz ufuklara doğru kanat açış ve çırpışları vardır. Hususiyle mutasavvıf şairlerin yazdığı tevhidler, gönlü apayrı bir iman fezasında seyyah eyler. Süleyman Çelebi, tevhidi o nefis üslubuyla ne güzel bir zevki bedii içinde ifade etmektedir. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Cümle alem yo iken var idi. Yaradılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol, yok idi insü melek. Arşu ferşu ayü gün hem nuh felek. Şair Ahmedi de tevhidi şöyle dile getirir. Diye durur dilü can la ilahe illallah. Doludur iki cihan la ilahe illallah. Kulak içindeki sem eydürü basardaki nur. Dahi damardaki kan la ilahe illallah. Hüdayi Hazretlerine ait olan şu tevhid de ne kadar güzeldir. Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel, tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel, tevhide. Sen seni ne sanırsın, faniye aldanırsın. Hoş bir gün uyanırsın, tevhide gel, tevhide. Hüdayi'yi cuş eyle, aşka gelip cuş eyle. Bu Kevser'den nuş eyle, tevhide gel, tevhide. Münacatlarsa bilerek veya bilmeyerek beşeriyet icabı irtikab edilmiş, günah ve hatalara karşı pişmanlık ve nedamet hissiyatıyla dolu şiirlerdir. Tazarru, yakarış, dua ve niyaz gibi isimler de aynı manadadır. Hak korkusuyla dolu gönüller, müstakbel akıbet olan ölüm, kabir ve hesap günü hususunda titrek, cılız bir kandil gibi Allah'a yalvarış halindedirler. Büyük bir endişeyle Yunus şöyle der: acep bu benim halim, yer altında ahvalim, varıp yatacak yerim, akrep dolamı ya Rab. Can hulkuma geldik de, Azrail'i gördük de, bu canımı aldık da, asan olamı ya Rab. Münacat yani duadaki iltica, bir acziyet ifadesi ve yalnız ilahi dergaha sığınmanın bir nişanesi olduğu için dinen pek mühimdir. Osmanlı'da münacat edebiyatında cihan padişahları da tebası durumundaki fertlerden farklı değildirler. Şair sultanlar Cenab-ı Hakk'a el açıp niyaz ederlerken, ilahi kapıda bir merhamet dilencisi halinde günahlarının affedilmesi için acziyetle yalvarırlar. İkinci Bayezid Han'da, günah, isyan ve vebal baştan açtı, adeta günah deryasında boğulduk. Ey Rabbimiz!

Ey Rabbimiz! Bizleri mağfiret eyle. Manasına gelen münacatında şöyle der. Baştan açtığı cürmü üsyanı vebal. Rabbena, ya Rabbena, fafirlena. Münacatlar aynı zamanda Allah sevgisini de ifade etmektedirler. Bunun için şair Ahmed-i Dai şöyle yakarır. Beni benden ayır, senden ayırma. Biz de bütün bu güzel dualara iştirak saadetinde amin diyoruz. Naatlere gelince, bu edebi mahsullerde Osmanlı'da müstesna bir yer teşkil etmektedirler. Allah sevgisinin de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmekle mümkün olacağı kıstasına binaen, naat hususunda şairler ucu kıyamete uzanan birer aşk ve muhabbet kafilesi halinde alemlerin efendisine ithafen yanık terennümlerde bulunmuşlardır. Naatlerde Allah Resulü'nün Habibullah oluşu, miracı, ümmetine olan sevgisi ve mahşerdeki şefaati gibi mevzular dile getirilmiştir. Zengin bir muhtevası bulunan naatler, Osmanlı şiirinde vazgeçilmez bir muhabbet tezahürü halindedir. Halktan padişahına kadar şair olan hemen herkes, bu hususta pek kıymetli eserler vermişlerdir. Padişahlardan Sultan Yavuz'un ve 1. Ahmet Han'ın naatleri pek meşhurdur. Ayrıca Fuzuli ve Şeyh Galib'in naatleri de sahasında eşsizdir. Bilhassa Fuzuli'nin "Suya virsün baban gülzarı zahmet çekmesün, bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gülzare su" beytiyle Şeyh Galib'in "Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim" beyti, naat edebiyatımızın şah beyitlerinden olmuş ve dilden dile devreleyip gönülleri yoğuran manevi bir muhabbet ve aşk hazzı halinde ebedileşmiştir. Yine peygamber aşıklarından şair Nabi, 1678 yılında devlet adamlarıyla beraber hac seferine çıkar. Kafile Medine'ye yaklaşırken Nabi heyecandan uykusuz kalır. Kafilede bulunan bir paşanın gafletten ayağını Medine-i Münevvere'ye doğru uzattığını görür. Bu durumdan çok müteessir olan meşhur naatini yazmaya başlar. Sabah namazına yakın kafile Medine-i Münevvere'ye yaklaşırken Nabi, yazdığı naatin Mescid-i Nebi'nin minarelerinden okunduğunu duyar. Sakın terki edepten kûyi mahbûbi hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Murat-ı edep şartıyla gir Nâbî bu dergâha. Metaf-ı kutsiyandır, busegâh-ı enbiyadır bu. Bu beyitler özetle, Cenab-ı Hakk'ın nazargâhı ve onun sevgili peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın makamı ve beldesi olan bu yerde edebe riayetsizlikten sakın. Ey Nabi, bu dergaha edep kaidelerine uyarak gir. Burası meleklerin etrafında pervane olduğu ve peygamberlerin eşiğini öptüğü mübarek bir makamdır manasına gelir. Bu durum karşısında çok heyecanlanan Nabi hemen müezzini bulur. "Bu naati kimden ve nasıl öğrendiniz?" diye sorar. Müezzin, "Bu gece Allah Resulü rüyamızda bize, ümmetimden Nabi isimli bir şair beni ziyarete geliyor. Bu zat bana son derece aşk ve muhabbetle doludur. Bu aşkı sebebiyle onu Medine minarelerinden kendi naatıyla karşılayın" buyurdu. "Biz de bu emri nebeviyi yerine getirdik" der. Nabi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Hem ağlar hem de şöyle der. "Demek ki Allah Resulü bana ümmetim dedi.
Demek ki iki cihan güneşi beni ümmetliğe kabul buyurdu. İlahi aşkı şiirle yorulan erlerin yurdu olan Osmanlı Devleti'nde hükümdarlar da aynı aşk ve terennümle insanlık tarihinde ve de edebiyat dünyamızda çok saygın bir yer elde etmişlerdir. Üç kıtanın topraklarında at süren Cihangir hünkârlar, aynı zamanda şiirin ince ve duygulu aleminde yer yer pervaz edip, beyaz güvercinler gibi uçup mesafeler kat ediyor ve en büyük şairleri bile gıptaya sevk edici şiirler yazıyorlardı. Onlar, özel dünyalarının engin duygu ve düşünceleriyle şairler meclisinde bezme katılıp yazdıkları şiirlerle içlerinin aydınlık dünyasını şerh ettiler. Bazen bir Zülfü Leyla'ya, bazen bir Gözü Ahu'ya sayısız gazeller söylüyor ve hiç kimseye açamadıkları gönül dünyalarının esrarlı yanlarını böyle ifade ediyorlardı. Ve yine bu cihangirlerden birinin bir veciz söz biçiminde tezahür ediyordu acıları ve sevdaları.

Osmanlı hükümdarlarının şiirle, dille, sanatla ve edebiyatla iştigal ettiklerini anlatan sayısız eserler vardır. Bu eserlerin içeriğine bakılırsa, aileden, saraydan gelen derin ve mütevazı bir kültürün varlığını sezinleriz. Divan edebiyatının bu denli gelişmesinde, Osmanlı hükümdarlarının sanata ve edebiyata vakıf olmalarının tesiri büyüktür. Hükümdarlar edebiyata ve sanata destek vermekle kalmayıp, eserleriyle bizzat onun içinde yerlerini alıyorlardı. Osmanlı Devleti tarihinde büyük pay sahibi olan önemli hükümdarların büyük bir kısmı aynı zamanda birer şairdiler ve de birer söz sultanıydılar. Hem devlet hem de sanat adamı olan büyük hükümdarlardan Sultan II. Murat, devrinde Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Fatih Sultan Mehmed'in babası olan II. Murad'ın devlet yönetimindeki ustalığı kadar sanatçı yönü de gelişmiştir. Devrinin alim, şair ve musiki şinaslarını sarayda topluyor, onlarla sanat sohbetleri yapıyordu. Bu arada gazel tarzında Türkçe şiirler yazıyordu. Fatih Sultan Mehmed Han, devrinin güçlü şairleri arasında şiir söyleyebilen bir hükümdardı. Fetihlerden zaman bulup şiire zaman ayırabilseydi,

herhalde devrinin en güçlü şairi olurdu. Bir divanı olan ve Avni mahlasıyla şiirler yazan hükümdarın şiirleri gazel tarzındaydı. Şöyle ki: Zülfünün zincirine bendeyledi şahım beni. Kulluğumdan etmesin azad Allah'ım beni. Cevri dilber, taan düşman, suzi firkat, zaafı dil. Türlü türlü dert içinde halk etmiş Allah'ım beni. Şikaya meysun ki bir gün lalezar elden gider. Çün eser faslı hazan, bağı bahar elden gider. Güzel sanatların çeşitli dallarıyla ilgilenen Fatih Sultan Mehmet Han, özellikle resme, şiire ve müziğe büyük önem vermiştir. Fatih'in şiirlerinde Şeyhi ve Ahmet Paşa'nın etkisi görülür. Fatih'in şiirlerinde ön plana çıkan en önemli husus, derin bir lirizm ve samimiyettir. Nitekim Sultan şair, hükümdarlığının manasını, iç alemindeki muhasebesini de yansıtarak şöyle ortaya koymaktadır: İmtisali cahidül fillah oluptur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın halefi, II. Bayezid Han da alim ve sanatkar bir sultandır. Adni mahlasıyla şiirler yazan ve bir divan tertip eden II. Bayezid, Zembilli Ali Efendi, Molla Latifi, Sadi Çelebi, Müeyyezzade Abdurrahman, Necati, Ahmet Paşa, Cafer Çelebi, Safi, Behişti ve Zati gibi devrin ünlü alim ve sanatkarlarını desteklemiştir. Bayezid Han'ın dini muhtevalı şiirleri oldukça coşkulu ve samimidir. Hudaya hudalık sana yaraşır. Nitekim gedalık bana yaraşır. Çü sensin penahı cihan halkının, kamudan sana iltica yaraşır. Sultan şairler arasında şiirlerinde şahsi duygularını ifade etmede en başarılı sayılan şair, hiç şüphe yok ki Cem Sultan'dır. Cem Sultan, şiirlerinde yaşadığı sıkıntıları oldukça duygulu bir anlatımla dile getirir. Bu gurbet cana gayet kâr kıldı ki âlinden beni bizar kıldı. Ne kılam gerdiği eyyam beni, bela vü derd ile bimar kıldı. Cem Sultan şiirlerinde daha ziyade vatan hasretini, aşk, tabiat, dini ve tasavvufi konuları işlemiştir. Şairin geniş kültürü, şiir bilgisi, hassasiyeti, onun şiirlerine zengin bir muhteva ile birlikte güçlü bir dış yapı da kazandırmıştır. Kardeşiyle taht mücadelesi sonrasında Cem Sultan ülkeyi terk eder ve hünkâra şöyle seslenir: Sen pisterinde yatasın şevkile handan, Cem hicr ile balin edine huri sebep ne? Kardeşinin bu yürek dağlayan şiirine cevabı şu olmuştur: Çün ruzu ezel kısmet olunmuş bize devlet, takdire rıza vermeyesin böyle sebep ne? Haccül haremeynüm deyuben dava kılarsın, bu saltanatı dünyeviyeye bunca sebep ne? Yavuz Sultan Selim Han'da idari ve askeri dehası yanında edebi bir kimlik taşıyan bir hükümdardı. Devletin başında bulunduğu zamanda çok büyük zaferler elde etmiş ve Kanuni Sultan Süleyman'a fethe hazır, disiplinli ve cengaver bir ordu bırakmıştı. Bütün bunların yanında sanata ve edebiyata büyük değer veriyordu. Sultan Selim Han, Türkçe kadar Arapça ve Farsça'ya da hakimdi. Selimi mahlasıyla şiirler yazan hükümdarın bir Farsça divanı bulunmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı Hanedanı, diğer pek çok hanedandan farklı olarak tarih sahnesinde sanatkar mizaçlı sultanlar ile yer almıştır. İyi bir eğitimden geçen,

Osmanlı şehzadeleri ve sultanları daha ziyade musikiye ve şiire ilgi göstermişlerdir. Osmanlı sarayının diğer Türk devletlerinde de olduğu gibi sanatçıları ve ilim adamlarını desteklemesi kültür ve sanat hayatını canlı tutmuştur. Osmanlı padişah, şehzade, sultan ve diğer hanedan mensupları birçok sanat faaliyetini destekleyerek ve sanatkarları himaye ederek bu hususta adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Daha Anadolu beylikleri döneminde beyler arasında bir yarışa dönüşen himaye, teşvik ve takdir anlayışı aynı nitelikte Osmanlı sarayında da devam etmiştir. Osmanlı sultanları devrin ünlü şairleriyle dostluklar kurmuş ve şiir sohbetlerinde bulunmuşlardır. Daha ilk öğrenimleri sırasında kuvvetli bir dil ve edebiyat eğitimi alan sultanlardan pek çoğu şiir yazmış, bir kısmı da divan tertip edecek kadar şairlik vasıflarını ön plana çıkarmışlardır. Osmanlı sultanlarının şiirlerinde dini ve tasavvufi muhteva önemli bir yer tutmaktadır. Esasen Osmanlı sultanlarından pek çoğu tekke adabı içerisinde yetişmiştir. Bu bakımdan hemen hemen bütün Osmanlı sultanlarının mutlaka bir tekke veya tasavvuf çevresiyle irtibatta olduğu söylenebilir. Daha başlangıçta Şeyh Edebali ile Osman Bey, Geyikli Baba ile Orhan Bey arasındaki manevi yakınlık, İkinci Murad'ın Bayramilere ilgisiyle daha geniş bir sosyal muhteva kazandırmıştır. Fatih Sultan Mehmed'in Akşemseddin'le ve 3. Mehmed'in Halveti Şeyhi Şemseddin Sivasi'ye yakınlığı da bu münasebetlerin önemli örneklerindendir. Osmanlı padişahlar arasında ilk şiir söyleyen 2. Murat'tır. Muradi mahlası ile şiirler yazan 2. Murat hakkında tezkireci Latifi şunları söylemektedir. Her ne kadar kendileri nadiren şiir söylerse de saltanatı süresince şiir ileri seviyede rağbet buldu. Rivayet edilir ki haftada 2 gün şair ve bilginleri toplayıp dikkat ve iltifatla baştan sona dinlerdi. Osmanlı sultanlar arasında en çok şiir yazan sultan, şair unvanına sahip olan Kanuni Sultan Süleyman, şiirlerinde muhibbi, meftuni ve acizi mahlaslarını kullanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, biri Farsça olmak üzere 2 divan sahibidir. Muhibbi divanında 2799 gazel bulunmaktadır. Şiirlerinin toplamı 15.935 beyte ulaşmaktadır. Bu haliyle o, aynı zamanda divan edebiyatının en hacimli divanını kaleme alan şairdir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Baki, Zati, Hayali ve Fuzuli gibi büyük şairler yetişmiş ve bu şairlerin birçoğu sultanın yakın ilgisine ve himayesine mazhar olmuştur. Muhibbi, dönemindeki şairleriyle mukayese edildiğinde hiç de küçümsenmeyecek bir sanatkar olarak karşımıza çıkar. Bilhassa divan şiirinin zirveleri kabul edilen 16. yüzyıl şairleriyle aynı sanat ikliminde at koşturması ve ortaya koyduğu eserlerin bu yüzyılın ulaştığı estetik seviyeye uygunluğu onun devlet idaresinde olduğu kadar şiir alanındaki başarısını da ortaya koymaktadır. Muhibbi'nin Matla Beyti dilden dile dolaşan şu ünlü gazeli, onun dünya saltanatı karşısındaki tavrını ve tasavvufa meylini yansıtmaktadır. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Osmanlı tahtında 8 yıl oturan bir diğer sultan şair 2. Selim'dir. Ali

Sami, Hatemi, Firaki, Ferdi, Nigari, Nihani gibi dönemin şair, alim ve musiki şinasını koruyan II. Selim, Selimi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Ancak II. Selim'in şiirleri oğlu 3. Murad'ınkiler kadar kuvvetli değildir. Muradi mahlasıyla şiirler yazan 3. Murad, Osmanlı şiir tarihinde en fazla gazel yazan şairlerdendir. 3. Murad'ın Türkçe divanında 1566 gazel bulunmaktadır. Divanındaki mülemmalar, şairin Türkçe ile birlikte Arapça ve Farsça'ya hakimiyetini de göstermektedir. Sultan 3. Murad'ın Türkçe divanı dışında biri Arapça ve biri Farsça olmak üzere iki divanı daha vardır. Osmanlı padişahlarının en bilginlerinden sayılan 3. Murad, Şeyhülislam Mehmet Saadeddin Efendi, Bekai Efendi, Şeyh Şuca Efendi, Tiryaki Hasan Paşa gibi devrin ünlü hocaları tarafından yetiştirilmiştir. Muradi'nin birçok şiirinde tasavvufa temayülünü görmek mümkündür. Bugün aşıkların esrarına agah olan gelsin. Bu meydanı muhabbette fenai finlah olan gelsin. İki dünyayı terk eden, bu yola baş açık giden, işi dildar şevkinden demadem ah olan gelsin. 3. Murad'ın oğlu Sultan 3. Mehmet de şair olup adni mahlasıyla şiirler yazmıştır. Onun şiirlerinde de babasının şiirlerindeki tasavvufi birikimi görmek mümkündür. Şiirlerinde Bahti mahlasını kullanmış olan 1. Ahmet, Mevlevi olmakla beraber Şeyh Üftade müritlerinden olan ve Bayramiye'nin Celveti kolunun piri, ünlü mutasavvıf Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bağlıydı. Bu bağlılık aynı zamanda her ikisi de şair olan 1. Ahmet'le Hüdayi'nin şiirlerine de yansımıştır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 3. Murad'ın vefatı üzerine "Yalan dünyaya aldanma yahu, bu dernek dağılır divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunca konan göçer, mihman eğlenmez." Dörtlüğüyle başlayan bir şiir yazmıştır. 1. Ahmet'in de Aziz Mahmud Hüdayi'ye bağlılığı ve sevgisi birçok kaynakta zikredilmektedir. Padişah bu bağlılığı, "Varımı ben Hakk'a verdim, gayrı varım kalmadı" cümlesinden el çekip "Bestü cihanım kalmadı" matla ile başlayan şiirinde dile getirmiştir. Münacat, Ramazaniye, İdiye, Mersiye, Tarih, Tahmis, Murabba, Şarkı, Nat, Gazel gibi şiirin hemen her şeklinde ve türünde örnekler vermiş olan 1. Ahmet, bir kısmı bestelenerek tekkelerde okunan coşkulu şiirler yazmıştır. Onun şu münacatı en çok bilinen şiirlerindendir. "Dilhanesi pür nur olur envar-ı zikrullah ile. İklim-i ten mamur olur mimar-ı zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Canın içinde can olur, esrar-ı zikrullah ile." Osmanlı tahtının talihsiz sultanlarından olan 2. Osman da şairdir. Aziz Mahmud Hüdayi'ye bağlı olan 2. Osman, Farisi mahlasıyla şiirler yazmıştır. 2. Osman'ın gazel, murabba ve müfretlerden oluşan divanı Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndedir. Tahta henüz 11 yaşındayken çıkan 4. Murad da Muradi mahlasıyla şiirler yazmıştır. 4. Murad, kendi devrinde yaşayan Şeyhülislam Yahya, Nef'i, Nev'izade Atayi, Ganizade Nadiri, Azmizade Haleti, Cevri gibi şairleri desteklemiştir. 4. Murad'ın Hafız Ahmet Paşa'nın Bağdat'ı muhasara ettiği halde şehri almaya muvaffak olamaması karşısında paşaya olan öfkesini nazmen kaleme alması orijinal bir örnektir. "Hafıza Bağdat'ta imdad etmeye er yok mudur? Bizden istimdad ede

Dersin, sende asker yok mudur? Düşmanı mat etmeye ferzaneyim ben der idin. Hasma karşı şimdi at oynatmaya yer yok mudur?

Osmanlı şiiri devletteki sosyal ve siyasi çözülmenin aksine sürekli bir gelişme ve yenilenme hali yaşamıştır. Divan şiiri 16. yüzyılda en parlak dönemini yaşadıktan sonra sosyal, siyasi ve ekonomik düşüşe zıt olarak yeni ve farklı üsluplar içerisinde gelişmesini sürdürmüştür. Osmanlı Sarayı, gerek gerileme döneminin başladığı 17. yüzyılda ve gerekse çözülmenin, artan gayliler ve ortaya çıkan sosyal buhranlarla iyice toplumu sardığı 18. yüzyılda, şiirin bu kendine has gelişmesinden bigane kalmamıştır. Bu dönemde ard arda tahta çıkan 4. Mehmet, 2. Ahmet, 2. Mustafa, 3. Ahmet, 3. Mustafa ve 3. Selim gibi sultanlar da şiir yazmışlardır. 2. Ahmet mahlas olarak Ahmet ismini tercih etmiştir. Sultan 2. Mustafa, İkbali, 3. Ahmet Necip, 3. Mustafa Cihangir ve 3. Selim de ilhami mahlaslarıyla şiirler yazmışlardır. 3. Ahmet aynı zamanda hattat idi ve Topkapı Sarayı önünde yaptırdığı çeşmenin cephesine şu tarihi bizzat kendisi yazmıştır. Tarihi Sultan Ahmet'in cari zebanı lüleden, aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua. 3. Ahmet sarayın arz odası üzerindeki besmeleyi de bizzat kendisi yazmıştır. 3. Ahmet devrinde İstanbul'a yapılan çeşmeler, şair ve hattat sultanın şehir mimarisine verdiği önemi de göstermektedir. Osmanlı padişahları, sadrazam, vezir ve devlet ricali, saray, konak ve evlerini her türlü sanat etkinliklerine açarak sanatın gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu bakımdan Osmanlı şiirinin gelişmesinde padişah ve diğer devlet ricalinin destekleriyle oluşturulmuş edebi muhitlerin önemi büyüktür. Necip mahlasıyla şiirler yazan 3. Ahmet, aynı zamanda Lale Devri olarak anılan kültür ve sanat hareketinin de baş mimarı olmuştur. Nedim gibi divan şiirinin usta sanatçılarından birinin yetişmesi, Lale Devri'nin

sanatçıya sunduğu imkanlar neticesinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin musiki-şinas sultanlarından 4. Mehmet ve 3. Selim'in besteleri bilinmektedir. Özellikle 3. Selim'in Suz-i Dilara makamını icat ettiği, devrin ünlü şairi Şeyh Galip'le yakın dostluğu neticesinde Galata Mevlevi hanesine sık sık giderek Şeyh Galip'le şiir sohbetlerinde bulunduğu bilinmektedir. Şeyh Galip, bu dostluğun nişanesi olarak 3. Selim için 10 kaside, 26 tarih, bir tercih ve bir kısa mesnevi kaleme almıştır. 3. Selim'in nakış yürük semai Suzi Dilara bestesi olan "Abütabıyla bu şebhaneme canan geliyor" bestesi ünlüdür. Bir padişahın ümmi olduğu bilinen şair mürekkepçi Enveri'nin şu beytini de bestelemiş olması Osmanlı sultanlarının engin sanat kültürünü ortaya koymaktadır. "Nideyim sahnı çemen seyrini cananım yok. Bir yanımca salınır servi hıramanım yok." 3. Selim'in pek çok makamda 103 civarında beste yaptığı bilinmektedir. Padişahın 20 esirinin güftesi, bizzat kendisinin yazdırdığı tek nüshası bilinen güfte mecmuasında bulunmaktadır. 3. Selim'in Suzi Dilara Yürük Semai makamındaki ünlü eseri şu beyitte başlayan eseridir. "Abü tabile bu şeb haneme canan geliyor. Halvet ülfete bir şemi şebistan geliyor." 3. Selim şiirlerinde çok samimi bir üslup kullanmaktadır. Onun divanında şiir serüvenini anlattığı şu şiiri mütevazı şahsiyetini de yansıtmaktadır. "Besmele ile ettim ana ibtida, yani mes'ude de divanım hüda. Gerçi eşarımda nükte yok durur, hem fesahatta kusurum çok durur." 3. Selim'in mizacını ve mütevazı şahsiyetini yansıtan bir diğer şiiri de Saltanat Redifli Gazelidir. "Bağ alem içre gerçi pek sefadır saltanat. Vakfetsen bir kuru kavgaya cadır saltanat. Bu zamanın devletiyle kimse mağrur olmasın. Kam alırsan adl ile ol dembe cadır saltanat. Kesbeder mi vuslatın bin yılda bir aşık anun? Meyleder kim görse amma bi vefadır saltanat." Osmanlı sultanlarından 2. Mahmut ve kızı Adile Sultan'ın da sanatçı kişilikleri üzerinde durmak gerekmektedir. Hat ve musiki ile de uğraşan 2. Mahmut, adli mahlasıyla şiirler yazmıştır. Mahur, Hicaz ve Hisar Buselik şarkıları bilinen 2. Mahmut'un Hicaz Kalender bestesi şöyledir. "Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde, gül ruhlerinin handeleri çeşmi terimde. Sevdayı muhabbet esiyor şimdi serimde. Takdire ne çare, bu da varmış kaderimde." 2. Mahmud'un kızı Adile Sultan, Osmanlı hanedanında divan tertip etmiş yegane kadın şairdir. Hece vezniyle de şiirler yazmış olan Adile Sultan'ın şiirlerinde Yunus Emre, Fuzuli ve Şeyh Galip gibi şairlerin etkisi görülür. Şöyle ki, "Bugün meydanı aşk içre saladır, isteyen gelsin. Geçip can ile hem baştan bu devranı bilen gelsin. Eğer kim canına kıyan olur, cananına vasıl. Anun çün meclisi tevhide hep cana kıyan gelsin." Adile Sultan'ın şiirleri aynı zamanda Osmanlı ailesinin tarihine ışık tutan vesikalar niteliğindedir. Gerek babası, annesi, gerekse kardeşleri hakkında yazdığı pek çok şiir, kendi aile çevresiyle ilgili önemli ipuçları taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nin sanatkar sultanlarından biri de 2. Abdülhamid Han'dır. Onun şiir ve musiki ile ilgilendiği, gerek kendi hatıratında, gerekse yakınlarının naklettiklerinde,

dile getirilmiştir. II. Abdülhamit Han'ın 1909'da tahttan indirilmesinden sonra yerine geçen Sultan Mehmet Reşad'ın Çanakkale Zaferi üzerine yazdığı şiirde Osmanlı sultanlarının

eyledi idrak nihayet düşmen. Kadr-ı haysiyet pamal olarak etti firar. Kalbi İslam'a nüfuz eylemeye gelmiş iken. Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz Han, Batı müziğiyle ilgilenen ağabeyi Sultan Abdülmecid Han'ın aksine Türk müziğini tercih etmiştir. Ney üflemede de mahir olan Sultan Abdülaziz Han'ın besteleri arasında Şevk Efsa şarkı Ey Nevbahar Hüsnü An, Evcara şarkı Ettiğinden Utanmaz Mısın, Muhayya şarkı Bi Huzurum Nale-i Mürgi Dili Divaneden, Hicaz Sirto gibi sevilen eserler yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nin son sultanı 6. Sultan Mehmet Vahideddin de sanatçı bir kişiliğe sahiptir. Kanuni ve bestekar olan Vahideddin'in bu yönü yakın zamana kadar teferruatıyla bilinmemekteydi. Vahideddin'in bestelerini yayınlayan Murat Bardakçı, son Osmanlı padişahının bu hususiyetini de ortaya koymuştur. Vahideddin'in çeşitli makamlarda toplam 41 beste yaptığı bilinmektedir. Son Osmanlı'nın 8 Mart 1923'te Taif'te Yegah makamında bestelediği şu şarkı, onun içerisinde bulunduğu ruh halinde yansıtmaktadır. Hayli demdir ben cüdayım lane-i viraneden, düşmüşüm vahşet iline cümleyi cananeden, aksi sada bile gelmez nale-i figaneden, kalmadı ümmidü kudret cismina tuvaneden. Ah yeter Allah'ım yeter, şuna insan dayanmaz, bunca mihen firkate hem tenü can dayanmaz. Sultan Vahideddin'in besteleri, sürgünde bulunduğu sıradaki yalnızlığını ve üzüntülerini de ortaya koymaktadır. Onun güftesi Fuzuli'ye ait olan şu Nihavend şarkısı, gurbetteki yalnızlık duygusuyla bestelenmiştir. Dost bi perva bi rahm devran bi sükun, dert çok hem dert yok düşmen kavi tali zebun. Sultan Vahideddin'in besteleri arasında dikkat çeken ana tema vatan hasretidir. Onun besteleri arasında bulunan ve muhtemelen güftesi de kendisine ait olan Suzi Değil şarkı bu hasreti yansıtmaktadır. Felaket bağını gezdim serseri, feryadu zarımı duyan kalmamış. Aradım o şahin yiğit erleri, yattıkları yerde nişan kalmamış. İşte Osmanlı'da şiirin gördüğü birinci vazife, aşk, vecd ve muhabbeti gönüllere nakşetmekti. Diğer taraftan şiirin bünyesindeki derinlik, incelik, zarafet, fesahat, belagat, selaset ve talakat dolayısıyla da bu saha, idareci, ilim ve irfan ehli kimselerin hassas, zarif ve ince ruhlu olarak yetiştirilmesinde ayrı ve vazgeçilmez bir zemin olarak da kullanılmıştır. Bununla şiirdeki şekil yapısından iç muhtevaya kadar binbir mantık ve ifade derinlikleri, bilmece halinde teşekkül ettirilen cümleler, rumuzlar ve çeşitli sanatlarla yapılan mana oyunlarıyla lisan hususunda ayrı bir kıvraklık ve kabiliyet kazandırma yoluna gidilmiştir. Bu bakımdan Osmanlı'nın şiirdeki gayelerinden biri de bu şekilde lisan hususunda derinleşmek suretiyle kelamların en üstünü ve ulvisi olan Allah'ın kitabını daha isabetli bir vukufiyetle anlayıp kavrayabilmek olmuştur. Çünkü Osmanlı, şiirle kazanılacak seviyeden sonra ilahi kelamı idrake doğru atılan adımların hedefine ulaşabileceğinin şuurundaydı. Yani Osmanlı'da şiir, ferdin kalp aleminin ulvileşmesine müessir olan başlıca amillerden biriydi. Eski ilim erbabı, belagat, fesahat, selaset ve talakat bakımından gayet derin bir eğitimden geçerler, ondan sonra tefsir ve hadis ilminin inceliklerine girerlerdi. Yanı sıra şiir, Osmanlı'da adeta günümüz medyasının yaptığı vazifeyi de yapmaktaydı. Gerçekten Osmanlı'da kitleleri yönlendirmek, cemiyet meselelerini dile getirmek,

fertlerin yürek seslerini duyurmak vesaire bakımlardan da şiir büyük bir nüfuz ve tesir icra etmiştir. Nitekim tarih boyunca bilhassa Yunus Emre, Aşık Paşa, Süleyman Çelebi, Baki, Fuzuli, Şeyh Galip ve daha nice mümtaz şairlerin icra ettiği fonksiyonu hiç kimse inkar edemez. Bütün bunların yanında ifade etmelidir ki, İslam'ın diğer mevzularda olduğu gibi şiir hususunda da bir takım ölçüleri vardır. İslam, şairi menfi ve müsbet olarak ikiye ayırır. Menfi olanını son derece nehyeder ve ancak müsbet olanına izin verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Şiir söz gibidir. Güzeli güzel, çirkini de çirkindir. Bu düsturla Osmanlı şiirinde gelişen bir başka önemli tarzda hikemi şiirler yazmaktır. Hazreti Peygamber'in mübarek ifadelerinde şüphesiz bazı şiirlerde hikmet vardır şeklinde yer alan bu tür şiirler cemiyeti yönlendirip kemale erdirmede büyük vazifeleri ifa etmiştir. Dolayısıyla birçok şair bu tarz şiirler yazmaktan hemen hemen müstahni kalamamışlardır. Halk da bu şiirleri severek ezberlemiş ve karşılaştıkları hadiseler karşısında o engin tecrübe deryalarından istifade etmiştir ve hala da etmektedir. Hikemi tarzda yazılan şiirleri tasvip buyuran Allah Resulü, zaman zaman şu mealdeki hikemi bir beyti Femi Muhsinlerinden terennüm ederlerdi. Günler senin bilmediğin şeyleri sana açıklayacak. Kendileri bu şekilde şiir terennüm ettikleri gibi bazı güzel şiirlerin okunmasını da arzu ederlerdi. Nitekim güzel kelamın değeri sadedinde bazıları, katında kelamdan daha kıymetli bir şey olsaydı, Allah insanlara onu inzal buyururdu demişlerdir. İşte şiirde maksut da bu güzelliği yakalamaktır. Son devrin büyük şairlerinden Üstad Necip Fazıl Kısakürek ne güzel beyan eder. Şiir, hakikati arama işidir. Zira şiirin Allah'ı aramaktan başka bir vazifesi yoktur. Çünkü dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Türlü tecelli yoluyla Allah'tan gelip de bütün perdeleri devirerek yine Allah'a doğru yol açmaya giden şiir, gerçek ve makbul olan şiirdir. Şair de peygamber çiçeğinden başka çiçeklere konmayan bir bal arısı olursa şair olur. İşte bu ilhamla beslenip büyüyen Osmanlı'nın son devirlerinde Osmanlı hanedanının son üyelerinin Batı ile olan münasebetlerinin kültür ve sanat alanlarında da yoğunlaşmasının neticesinde daha ziyade Batı müziği ile ilgilendikleri bilinmektedir. Büyük bir edebi geleneğin yozlaşarak asli unsurlarını kaybetmesi bir sonun başlangıcı olmuş ve Dede Efendi'nin de belirttiği gibi artık bu oyunun tadı kalmamıştır. Şiir, Allah'a ve Habibine götüren en emin ve ehil vasıtalardan biri olduğu için biz de bir duayla sözü hitama erdirelim. Ey Allah'ım, bizlere lisanımızın da kalplerimiz gibi hayli tahribe uğradığı şu demlerde hem onu yeniden mamur edecek hem de gönülleri nakış nakış işleyecek olan Yunus Emre'ler, Aşık Paşalar, Süleyman Çelebi'ler, Fuzuli'ler, Nabi'ler, Hüdayi'ler ve Şeyh Galip'ler yetiştirmeyi tekrar nasip eyle. Amin.

oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Bizim yolda Ashab-ı Kiram Hazretleri yolda. Ashab-ı Kiram Hazretleri ne yaptı? Yemedi, içmedi. Gazaya giderken gezmeye gider gibi seve seve gittiler. Bizim yolumuz onlar yolu. Bir de seve seve hem evlatlarımızı yürütürüz, hem sohbetlerimizi yaparız, hem bu hizmet hususunda elimizden gelenden gayreti yaparız elhamdülillah.
0: Musa Efendi Hazretleri tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır. Hayır hizmetlerinin her türü için ayrılmış fonu vardı.
2: Hakikaten böyle tek başına bir vakfın yaptığı işleri yapan insan. Mesela ne var? Hazretin bir yetimler fonu var kendine göre. Diyor ki işte 3 yetimi biz ilgileneceğiz. Etrafındaki evlatlarına söylüyor. Bunların diyor hem sadece böyle hani gidip onlara bir burs vermek değil. Kendi çocuğumuza nasıl bakıyorsanız aynı şekilde okulunu takip edeceksiniz. Bir yere sohbete gidiyor mu bunu takip edeceksiniz. Namazını kılıyor mu bunu takip edeceksiniz. Başka türlü delikanlının bir ihtiyacı var mı? Onları takip edeceksiniz. Onunla ilgili kendine göre bir fon ayırıyor. Sonra bakıyorsunuz efendim hastalar için bir ilaç fonu hazırlıyor. Onu bir doktor abi diyor ki o zamanlar tabii şimdiki gibi bütün hastaların ilaçları devlet tarafından karşılanmıyordu. Ama o Musa Efendi işte ilaçlarını alamayan insanlara diyor ben şu kadar bir tahsilat ayırıyorum. Siz bu ilaçları alırsınız kendilerine. Siz doktorsunuz. İhtiyacı olanlara bu ilaçları verirsiniz.
3: Bir yerde deprem olsa, sel olsa hemen yardım edilmesini tavsiye eder. Etrafını toplar. Yardım edilmesini isterdi, söylerdi. Eser'de, Mısır'da Eser'de talebe okuturdu. Ne bileyim Afganistan'ın Rus işgali olduğunda Afganistan'a kendisi de yardım gönderirdi. Etrafındaki sevenlerine de yardım etmelerini isterdi. Keza Bosna Harbi'nde de yine hem kendisi ön ayak olmuştur hem de eşinden, dostundan, akrabalarından toplayıp Bosna'ya yardım etmiştir.
0: Musa Topbaş Hazretleri, Bosna Hersek zulmünün devam ettiği günlerde, bu savaşta ebeveynlerini kaybeden Boşnak çocuklar için bir yetimler yurdu tesisine öncülük etmiş, ancak bürokratik engeller sebebiyle maalesef bu yetimler Türkiye'ye getirilememişti. Yine bir sohbet meclisinden sonra Bosna Hersek'teki yaraların sarılması için yardım toplanmıştı. Herkesin kendi adına belli bir yardımda bulunduğu mecliste o büyük bir meblağ uzatmış ve bir dostun buraya verilmek üzere fakire emaneti diyerek takdim etmişti. Oradaki basiret ehlinin haricindeki kimseler verilen paranın meclise gelmemiş bir şahsın gönderdiği yardım diye anlamıştı. Ancak onun emanet dediği kendi malı, dost dediği de Allah'tı.
2: Daha sonra

Şimdi çok da fazla belki ihtiyaç kalmadı devletin ve belediyelerin yapmasıyla. Bir huzur evi açtırmıştı hemen. Aslında bu ihtiyarları, yaşlı insanları evlerimize alıp bakmalıyız ama madem ki o imkanı böyle her şekliyle yerine getiremiyoruz, o zaman bir huzur evi kuralım demişti ve Hüdayi Vakfı'nın belki ilk yaptığı hayırlı hizmetlerden birisi de o olmuştu. Yani bir toplumda neyi görüyorsa eksik olarak o eksiği hemen kendisi gidermeye çalışan, filan yapsın falan yapsın, devlet yapsın bunu değil. Hani Osmanlı'da da vakıfların kuruluşu budur. Osmanlı'da da insanlar neye ihtiyaç görüyorlarsa toplum içinde hemen onu kendileri bir araya gelip vakıf kurmak suretiyle bunları yapmışlar. Musa Efendi bunu ferden yapan bir insandı. Ne bileyim işte dul kadınlar için mesela bir hesabı vardı. Her sene o bahçesinde böyle 8, 10, 15 gencin evlenmesine vesile olurdu. Onlar böyle unutulmayacak hatıralardı gerçekten. Hatta şöyle ifade etmişti onu, ben hatırlıyorum. Ya Abdullah Bey, Allah bize bu bahçeyi vermiş. Bu bahçenin bir şükrü gerekir. Bu şükür de işte bu bahçede biz her sene bir düğün yapalım. Onun bütün masraflarını kendisi karşılar Hazret. Sorar kimler var evlenecek gençler, bir liste yapın der. Biz bakarız kendi civarımızdan veya abilerimiz bakarlar. İşte efendim şu gençler var, şu kızımız var, şu delikanlı ile evleniyor, şu delikanlı var, şu kızımızla evleniyor. Kaç kişi bunlar? 10 kişi, 15 kişi. Peki şu tarihte bahçede bir düğün yapalım. Nasıl yapacağız efendim? Bu bahçede kaç kişiyi siz ağırlarsınız? İşte efendim 300 kişiyi ağırlarız. Peki 300 kişilik hazırlık yapın. Masalar, sandalyeler taşınır. Ondan sonra İstanbul'un meşhur hoca efendileri çağrılır. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyacak. Ondan sonra sohbet edecek insanlar. Gayet tertipli. Kendisi fiilen bununla meşgul olur. Düğün biter. Nasıl oldu? Kolay oldu mu evladım? Oldu efendim. Kaç kişi vardı? 300 kişi. Bir dahaki sene 500 yapabilir misiniz? Yaparız efendim. Ayda bakarsınız öbür sene 500 kişi. Tam 1200 kişiye kadar kendi bahçesinde böyle son zamanlarına kadar her sene böyle gençleri evlendirir. Ve kendisi bundan büyük mutluluk duyar. Ve birçok şimdi arkadaşımız var. Üniversitelerde görev almış veya memleketin farklı yerlerinde görev almış insanlar. Hayatlarının en tatlı hatırası olarak o merhum Musa Efendi'nin Sultan Tepesi'ndeki köşkünün bahçesinde ki o evlilik günlerini hatırlatıyorlar. Ne güzeldi bize Musa Efendi. Yani evimizin ihtiyaçlarını bile gördü. Bizlere her birimize değer verdi. Elini öptük, duasını aldık. Huzurlu yuvalar kurduk diye.

0: O günlerde böyle düğün salonları çok revaçta değildi. Zaten herkesin de gücü salon tutmaya yetmediğinden orta halli insanlar onun bahçesinde düğün yaparlardı. Hatta tabak, çanak, kaşık, çatal, kaşık takımı vardı, evinde hazırlamıştı. Düğün yapmak isteyenler onları kullanıp sofraları kurup kır düğünü yaparlardı.
1: Cami ve okul inşaatı içinde özel bir fonu bulunur, bunu da camisi ve okulu bulunmayan yer ve yöreler için ayırırdı. Hasta ve ilaç fonunu, hastanelerde parası olmayan hastalara ilaç, ameliyat ve tedavi masraflarına katkı

0: katkıda bulunmak üzere sarf ettirirdi. Muhterem Üstad'ın hastalara yönelik yardımlarına aracılık eden Doktor Naif Özkul Bey anlatıyor.
1: Sene 1980. Zat-ı Alileri beni çağırarak Vakıf Gureba Hastanesi'nde yatan veya ayakta tedavi gören fakir hastaların tedavi masraflarının karşılanması hususuna emir buyurmuşlardı. Biz de bu vazifeyi 20 sene müddetle ifa ettik elhamdülillah. Civar eczanelerle anlaşarak fakir hastaların hem tedavilerini hem de reçetelerini mümkün mertebe karşılamaya çalıştık. Bazen tedavi giderlerinin yükseldiği durumlarda değerli mahdumları Osman Nuri Topbaş Bey'e durumu iletiyordum. Tahsis edilen meblağı aştığını ifade ettiğimde devam edelim inşallah cevabını alıyordum. Bizim ulaşabildiğimiz yatan veya ayakta tedavi gören hastalar bu yardımın nereden geldiğini bilmezlerdi. Belirlediği bu fonlar için her sene yıl başında bütçesini yapardı. Bu sene şu kadar ilaç fonu, şu kadar yetim fonu, şu kadar kitap fonu, şu kadar evlilik fonu, şu kadar hayır hasenat fonu derdi. Tüm bunlar zekattan hariç hayırlardı. O kifayet ve ihtiyaç haricini infak etmek isterdi.
2: Kral Faysal döneminin Hac ve Evkaf Bakanı ve gerçek bir Türk dostu Hasan Kütbi ile 15 günde bir ziyaretleşir ve sohbet ederlerdi. Medine-i Münevvere'de bulundukları sırada yeni bir halk dostu ile, yeni bir ilim sahibi ile tanışmaktan çok mutlu olur ve bu insanlarla devamlı surette ziyaretleşir ve sohbet ederdi. Hasan Kütbi ile sohbetlerinde bir gün Hasan Kütbi dedi ki, "Efendim," dedi, "ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hakikaten Türkiye'nin haberlerini günlük gazetelerden takip eder ve çok heyecan yaşardı. Ben buna şahidim. Ben," dedi, "Kral Fehd'e bir teklifte bulunamam ama," dedi, "Kral Abdullah benim dostumdur ve benim ricamı kesinlikle geri çevirmez. Yani Türkiye için ne kadar yardım düşünüyorsanız bu yardımı külliyetli bir meblağ olarak alıp Türkiye'ye yönlendirebilirim," dedi. Yani milyonlarca riyal, dolar diyelim yani o gün için. "Siz," dedi, "bana rakam ve yön söyleyin, ben onu hemen yerine getireyim," dedi. Musa Efendi dedi ki, "Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, Avustralya'da okumaya giden veya çalışmaya giden Müslüman Türklerin çocuklarını Hristiyan yapmak için misyonerler çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve evlatlarımızdan pek çoğunu bu şekilde kaybediyoruz. Siz eğer böyle bir yardım alabiliyorsanız yurt dışında, yani İslam ülkeleri dışında misyonerlerin çok ciddi çalışmalar yaptıkları yerlere yönlendirin. O çocuklarımızı İslam'la buluşturalım ve Hristiyanlık ağına düşmekten kurtaralım," deyince Hasan Kütbi böyle bir şok oldu. Yani Türkiye'ye yardım teklif ediyor. Musa Efendi hemen evet demiyor. Artı küfür diyarlarına yönlendirilmesini tavsiye ediyor. Dedi ki, "Ben," dedi, "yıllardır bu üstazı anlamaya çalışıyorum. Anladım zannediyordum. Fakat bu zattan öğreneceğimiz çok daha şey olduğunu şu anda itiraf ediyorum," dedi.
0: Musa Topbaş Hazretleri çok cömertti ve insanları da cömert olmaya teşvik ederdi. Hatta bir sohbeti şöyledir:
1: "Cömertlik Rabbimiz Teala Hazretlerinin mühim sıfatlarındandır. Başta Resulullah Efendimiz olmak üzere bütün peygamberan hazeratı, ashab-ı kiram ve kibar-ı ehlullah hazeratı bila istisna bu güzel ve ulvi ahlakla vasıflanmışlardır. Bir insan hem Allah dostu olsun hem de cimri olsun. Bu tasavvur edilemez. Cimriler Hak Celle ve Ala Hazretlerinin nazarında hiç itibarı olmayan kişilerdir.

0: Cömertlik Allah'ı sevenlerin, aşıkların süsüdür. Hasislikse değersiz olanların hastalığıdır, lekesidir.
1: Medine-i Münevvere'de ve yaşlı olduğu dönemde yakın hizmetinde bulunanlar Türkiye'den Umre'ye gelenlere haber ulaştırırlar ve bir hediyeye zahmet edilmemesi konusunda ikaz ederlerdi. Fakat gelen herkes kendi gönlüne göre bir hediyesiz gelmeyi eksik bulurlar ve mutlaka bir hediye getirirlerdi. Hediye getirenlerin tümünün isimleri birer birer yazılır ve her birisi için Medine'den o kişinin memnun olacağı, mutlu olacağı hediye neyse o seçilir ve birer birer o kişilere ulaştırılırdı. Ve bu hediyeleri genellikle kendisi paketler, içini kendi yerleştirir ve kime hangi hediye verileceğine kendi karar verir. Bu çalışma saatlerce sürer, bazen bir gece zaman alırdı. Her hediyeye mutlaka mukabelede bulunur ve özellikle bayram günlerinde, kandil günlerinde değer verdiği, önemsediği herkese mutlaka memnun olacağı bir hediye almayı ihmal etmezdi. Bu Peygamber Efendimizin sünnetiydi aynı zamanda. Hediyeleşin ki birbirinize karşı muhabbet oluşsun manasında. Tehadü tehab bu hadis-i şerifinin muktezası bu şekildeydi. Ve hediyeyi mutlaka işe yarayacak bir eşya almak suretiyle yapardı. Maddi imkanı olmayan gençlerden evlendirdiği, yuva kurduğu pek çok genç vardır. Bunların sayısını sadece Cenab-ı Hak biliyor.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Musa Topbaş Hazretlerinin duruşunda vakar ve heybet sezilirdi. Görenlerin gönüllerine hem muhabbeti hem de heybeti nüfuz ederdi. Cemalinde celal, celalinde cemal saklıydı. Mübarek yüzünü görenler Allah'ı hatırlar, kulluğun şerefini ve güzelliğini hissederlerdi. Gönüllerindeki engin muhabbet adeta yüzüne akseder, baktıkları her şeye muhabbetle nazar ederdi. Az ve öz konuşur, sözü gereksiz yere uzatmaz, yalnızca söylenmesi gerekeni söylerdi. Her halinde edep, nezaket ve zarafet sezilirdi.
2: 21-22 yaşlarımızda olduğumuz bir zaman, üniversite öğrencisiyiz ve ilk buluşmamız da Hazret'in kendi devlethanesinde, işte Sultan Tepe'deki

0: Köşkü'nde olmuştu. Benim bu ilk buluşmada gerçekten etkilendiğim en büyük özellik merhum Üstad Hazretleri'ndeki bir tevazu hali, bir nezaket hali ve gerçekten de insanı o etkileyen o manevi heybeti. Ve şöyle ifade edebileyim, bizim ilk buluşmamızda benim hatırımda kalan, hep ömrüm boyunca da unutmayacağım, o Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sohbetidir. O sohbet nasıl bir sohbetti ki, hani bizler işte İmam Hatip'te okumuşuz, ilahiyatta okuyoruz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'i tarihi bir şahsiyet olarak tanımış olabiliriz. Ama Hazreti Ebubekir'in o gönül dünyasını ve o altın silsiledeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonraki emanetin yüklenişini, oradaki manevi dünyaya biz ilk defa girmiş olduk Musa Efendi Hazretleri'nin sohbetiyle. Fakat Ebu Bekir Sıddık'la nasıl bir bağ vardı ki biz adeta o ilk sohbetimizde Ebu Bekir Efendimiz'in manevi dünyasına taşıdı. Bunu sonraları daha sonra biraz daha farklı gördüm. Bir ziyaretimde dedi ki benim içime biraz böyle bir insan hali, biraz bir darlık gelecek olursa veya zihnim biraz masivayla meşgul olacak olursa ben Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin yazmış olduğu Ebu Bekir Sıddık kitabını şöyle tam göğsümün ortasına koyarım ve bir anda bendeki hiçbir hüzün kalmaz, o dağınıklık kalmaz. Dağınık demeyeyim buna da belki o biraz daha dalgınlık hali kalmaz. Demek ki Hazretin Ebu Bekir Sıddık Efendimizle çok farklı bir manevi buluşması var ki bizim ilk buluşmamızda da o bize okumuş olduğu Ebu Bekir Sıddık kitabı benim o güne kadar okuduğum kitaplardan çok daha farklı gelmişti. İfade etmek gerekirse yeniden bu ilk buluşmada Hazreti biz o Allah Teala'nın kendisine verdiği o zahiri imkanlara, maddi imkanlara rağmen fevkalade imrenilecek, gıpta edilecek bir mahviyet ve tevazu içinde. Bunun yanında da fevkalade bir İstanbul Efendiliği, bir kadim İstanbul Efendisi, yani şimdi var mı yok mu onu bilmiyorum, artık İstanbul Efendisi kaldı mı? Ama onun tabiriyle İstanbul Efendiliği farklı bir kültürdü, farklı bir haldi. O İstanbul Efendiliğini, o büyük nezaketi gördük. Daha sonraki yıllarda gerçekten hani şöyle ifade edebilirim, 24 saatin 18-19 saatini beraber yaşadığımız zamanlar olmuştur. Bu 19 saat, 20 saatte de Hazretin o kulluk şuurundan, agah olma halinden, dikkatli yaşama halinden hiç belirli bir seviyenin altına düşmediğini gördük.
1: Efendilik ona sanki doğuştan verilmişti. Duruşunda, oturuşunda, yürüyüşünde hep asalet vardı. Çok temiz, çok güzel, sade ve mütenasip giyinirdi. Dağınıklıktan hoşlanmaz, hemen zarif bakışları değişirdi. Başındaki bereden ayaklarındaki ayakkabıya, boyun bağından üzerindeki paltoya kadar her şeyinde bir incelik ve güzellik vardı. Namazlarındaki tazim, huşu ve sükuneti, hediye, ikram ve infaklarındaki nezaket ve letafeti, yemek yiyişindeki tertip, düzen ve huzur hali, bir bardağı tutuşundaki zarafeti, bir çocuğun başını sevgiyle okşayışı, gönüllerde kalan en tatlı hatıralarındandır.
2: Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz yıllarda ağzından duymuştum. Üstazımızı Sultantepe'ye davet ederdim derdi. Sohbet için davet ederdim derdi. 333 kişilik masam vardı derdi, yemek masam. Yemeği kendim kontrol ederdim. Servisi kendim yapardım. Sofrayı kendim dizerdim. Ne bir kişiye yetmediği olurdu, ne de bir kişilik arttığı olurdu yemeğin derdi. Yani bu hizmeti o yaşında çok mükemmel yapar. Ve derdi ki, Cenab-ı Hakk'ın o gün verdiği nimet neyse baş üstüne. Yer şükredersiniz. Ancak bir misafir geliyor.

0: Diyorsa sofra mutlaka temiz ve düzgün hazırlanmalıdır. Bu insana değer vermek anlamına gelir derdi. Ve Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz ve iftar sofrası açtığımız günlerde sofranın mutlaka düzgün hazırlanmasına özen gösterir. Mesela bir tabak ileri gitmişse, bir tabak geri gelmişse bu hemen gözüne çarpar ve düzeltilmesini isterdi. Ve başka bu ayarda bir sofraya hiç rastlamadık. Ramazan ayı sonunda, yani Harem-i Şerif idaresi öyle diyelim buraya göre, mutlaka bir tebrik ve teşekkür gönderir. Musa Efendi'nin açtığı sofranın en temiz, en düzgün, en muntazam sofra olduğundan dolayı memnun kaldıklarını ifade ederlerdi. Bu tabii çevresine de örnek olurdu.
1: Hitaplarındaki beyefendiliği, alakalarındaki samimiyeti, yüreğinden taşan şefkat ve merhameti, sükutunun derinliği ve deryalar gibi engin cömertliği tarif edilemez güzellikteydi. Hafızası o kadar güçlüydü ki, bir kez tanıştığı kişiyi kolay kolay unutmazdı. Vefakarlığı ise dillere destandı. Cenab-ı Hakk'a ve onun Habibi Ekrem'ine, muhterem üstadına, mübarek ecdadına ve sevenlerine karşı hep vefalıydı. Bu sebeple sevenlerinin dilinde daima sahibul vefa diye anılırdı.
2: Efendim, Musa Efendi'ye sevenleri tarafından sahibul vefa sözcüğü ya da efendim böyle bir lakap diyelim verilmiş. Vefakar insan demek, vefalı adam demek. Bütün elbette akdostları vefalıdır ama kimilerinde kimi vasıflar daha çok ortaya çıkar. Musa Efendi rahmetullahi aleyhin özellikle elbette öncelikle Rabbine karşı vefası, Habibullah'a karşı vefası, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. O vefanın bir tecellisi olarak her yıl 3 ay, bazen 5 ay, bazen 6 ay, kimi zaman 1 ay Medine-i Münevvere'de ikamet etmeleri, oranın ehlinden sayılmak için çaba sarf etmeleri, Habibullah Efendimiz'i ziyaret ederken ki o halleri, efendim ve sonra da muhterem üstazı Sami Efendi Hazretlerine karşı eşsiz vefası, sadece hayatındayken vefası değil, vefatından sonraki de vefası. Çok dillere destan. Sami Efendi Hazretlerinin mesela Hazret kendisi anlatırdı. Vefatından sonra sadece Sami Efendi Hazretlerine de değil bu millete hizmeti geçmiş. Diyelim mesela Adnan Menderes'e her namazdan sonra derdi bir Fatiha üç İhlas okurum. Özellikle Cuma günleri Mehmet Akif Ersoy'a isim isim de sayardı bunları. Adnan Menderes bu memlekete çok hizmet etmiş. Özellikle ezanımızı yeniden bize kazandırmış. Bu milletin yeniden imanla buluşmasına vesile olmuş diyerek. O Celal hocalara, Hacı ve İsa'da Mustafa merhumlara, o vefat etmiş büyüklere hususiyle her cuma bir Fatiha üç İhlas okurum. Üstad Necip Fazıl Kısaköre'ye derdi vefat edenlere. Özellikle Mahmud Sami Ramazanoğlu Kutsi Surruh mürşidine karşı her namazdan sonra, mürşidi vefat ettikten sonra bir Fatiha üç İhlas-ı Şerif okumayı ihmal etmediğini kendisi bizzat ifade etmişti. Onun torunlarına, Sami Efendi Hazretlerinin yakınlarına her bayram, her kandil hediyeler gönderir, efendim tebrikler yapar. Böyle bir vefası söz konusuydu. Ve kendisine bir şekilde ilgisi olmuş. Kimselere karşı unutulmayan vefa tezahürleri vardı. Mesela bir ameliyat oluyorlar bir sene. Tam ameliyatın seneyi devriyesi gelince kendisini ameliyat eden o üç tane doktora tam Medine-i Münevvere'den özel hediye gönderiyor. Diyor ki teşekkür ederiz. Sayenizde Cenab-ı Hak şifalar ihsan eyledi. Lütfen şu hediyelerimizi kabul buyurunuz diye. Kendi döneminde yaşayan hoca efendilere son derece saygılı, nezaketli, hem ziyaretli

0: hem tatlı tatlı nitelikli hediyeleri olurdu. Yani bu etrafını gören, gözeten o vefası, evlatlarına, sevenlerine karşı son derece vefalıydı. Kendisine birisi hediye takdim edecek olsa onun birkaç misli daha nitelikli bir hediye ile karşılık verir. Hakikaten unutmazdı. İsim hafızası çok güçlüydü. Kenarda köşede kalmış insanları hatırlar, onları ziyaret ederdi. Fakirler, yetimler onun unutmadığı kesimlerdi. Gerçekten hayatın her alanında sorumluluklarının bilincinde ve üzerine düşen vazife neyse onu en güzel şekilde yapmış olduğundandır ki gerçekten onun bu vefası dillere destan olmuş ve o altın silsile dediğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'den itibaren akıp gelen o güzel insanlar silsilesinde de kendisinin ismi geçerken Sahibül Vefa lakabı da zikredilir.
1: Musa Topbaş Hazretleri Hattat Hamit Aytaç Bey'den hat dersleri almıştır. Daha sonraları bazı nedenlerden ötürü derslere ara vermiştir. Seneler sonra hattatlarla oturduklarında hat sanatına olan muhabbetini "Hatta cennet tadı var" diyerek ifade etmiştir. Hattat Mehmet Memiş, Musa Topbaş Hazretlerinin hat tahsili dönemindeki zorlukları ve hat sanatının gelişmesine hizmetlerini şöyle anlatıyor.
2: Allah rahmet eylesin. Musa Topbaş Efendi'nin hat sanatının gelişmesinde çok büyük hizmetleri olmuştur. Hamit Bey'in en güzel yazıları Musa Efendi için yazdığı yazılardır. Çünkü Hamit Bey biliyordu ki Musa Efendi'ye yazdığı yazının karşılığını hakkıyla, hatta fazlasıyla alacaktı. Pazarlık diye bir şey yok, fazlasını verecek. Bunu bildiği için özene bezene yazarmış hep.
0: Musa Efendi tabiat olarak da ince bir insandı. Yani fıtrat itibariyle de son derece zevk ehli. Yani işi tadarak, adeta tadına vararak yaşayan bir insandı. Oturması, kalkması, giyinmesi böyle bir zevk üzere olduğu gibi sanata da merakı çoktu. Hatta Hattat Hamit Aytaç üstattan uzun yıllar hat dersi almış. Onun için hattı da çok güzeldir. Kitabın başında kendisinin ismini taşıyan Sahibül Vefa Musa Topbaş kitabının ilk sayfasına onun kendisinin bizzat yazdığı Besmele-i Şerif yazısını koyduk ki gerçekten güzel bir hat yazısı. Hem notlarını hususi dostlarına, okuyabilecek dostlarına o Arapça harflerle, eski Osmanlıca lisanımızı kullanarak yazardı. Türkçe yazısı da çok güzeldi. Bir ara buyurmuştu ki fakir hatta çalışmaya başladığımda sabahlara kadar efendim uyumazdım. Baktım çok meşgul etti. Sonra bıraktım. Fakat hattatlara ilgisi çoktu. Necmettin Okyay, o da büyük hattatlarımızdan, onu da zaman zaman ziyaret eder. O da şaşırırmış. Allah Allah. Bu devirde hala hüsnü hatta ilgisi olan kimse var mıymış dermiş. Yani o derece hüsnü hatla da bir ilgisi var. O ince sanat ruhu diyelim. O sanat ruhu her şeyine yansırdı Musa Efendi'nin. İşte sofrasına yansırdı mesela. Giyinişine yansırdı efendim. Hakikaten yürüyüşüne yansırdı. Anlatırlar muhterem oğullarından Osman Efendi. Bizler iş yerine giderken zaman zaman babamla yola çıkardık. Boğaz'dan geçerken babam Boğaz'ın çok güzel görünen bir yerinde evladım şurada bir müddet oturalım, duralım derdi. Böyle 10-15 dakika o Boğaz'ın güzelliğini seyrederdi der gençliğinde. Bu da ayrı bir efendim gerçekten fıtrat. Herkes bundan zevk almaz. Ama Musa Efendi'de böyle bir zevki selim vardı, öyle söyleyelim. Zevki selim tad alırdı her şeyden. Ve her şeyin en güzelini sever ve arardı.
1: Hattat Hasan Çelebi Hoca Efendi anlatıyor.
2: Bugün hat sanatı Türkiye'de ayakta kaldıysa, müsebbiplerinden biri de Topbaş ailesidir.

0: Allah kendilerinden razı olsun. Bu ailenin bu ihsanlarıyla hepimiz bir yerlere gelebildik diyebilirim. Özellikle Musa Topbaş Efendi'ye karşı büyük hürmet ve sevgim vardır. Bir zamanlar geçim sıkıntısı çekmekteydim. Hatta yanlarında çalışmak bile istedim. Fakat benim imamlık vazifemi bırakmama razı olmadılar. Bu vebalin altına giremeyiz diyerek başka şekilde bizlere yardımcı oldular. Şeyh Mustafa Devati Camii'nde vazife yaparken hat sanatına yeni başlamıştım. Henüz icazet almadığım halde fakire bazı yazılar yazdırdılar. Sonra da onları benden satın almak suretiyle bize destek oldular. Rabbim kendilerine rahmet eylesin.
1: Çok güzel bir koleksiyonu vardı, hat koleksiyonu. O zaman tabii böyle hat, hüsnü hat eserleri çok revaçta değildi. Kimse bugünkü gibi bilmiyordu. Herkes de çok para da yoktu. Bu hat sanatkarlarına destek çıkmak için bilhassa Hattat Hamit'e ona destek olmuştur. Tablolar, hatlar yazdırıp evinde çok büyük koleksiyonu vardı. Sonra bir kısmını hediye etti. Hala bana da düğün hediyesi olarak bir Ayetel Kürsi hediye etmişti Hattat Hamit'in. Hala evimde duruyor.
2: Muhterem Üstad, huzuruna ziyaret için genç hattatlar geldiğinde onlarla zevkle sohbet eder, yazı sanatının güzelliğinden bahisle kendilerini teşvik ederdi. Fakat bu sohbetlerin sonunu hep kulluğa getirir, fani güzelliklere gönül kaptırmamak gerektiğini hatırlatır ve kalpleri güzeller güzeli olan ve her güzelliğin ezeli ve ebedi yegane kaynağı bulunan Cemal-i İlahi'ye yönlendirirdi.
3: Sami Efendi Hazretleri ile tanışıncaya kadar başta Osmanlı'nın son döneminin en alim sahafı olarak tanınan, biz yetişmedik tabi, hocalarımızdan dinledik, Raif Yelkenci başta olmak üzere o gün yaşayan sahaflardan paha biçilmez bir hat koleksiyonu topluyor. Şevk Efendi'nin, Şefik Efendi'nin, Aziz Efendi'nin, İzzet Efendi'nin, o dönemde muasırı olan Hattat Hamid'in, Hattat Halim'in pek çok güzel hatlarını koleksiyon olarak topluyor. Zaman zaman ifade ederdi. Üstazımızla tanıştıktan sonra gözümden dünyanın bütün güzellikleri silindi. Sadece kendimi Hakk'a hizmete verdim diye ifade ederlerdi. Ve bu yıllarca topladığı koleksiyonu zaman içerisinde meraklı sanatkarlara, muhiplerine cömertçe hediye ediyor ve bir tanesini saklıyor. Onu da hani Medine-i Münevvere'de bulunduğum yıllarda fakire hediye etmişlerdi. Bu da Yesari'nin, Muhammed Esad Yesari'nin, Türk Talikinin kurucusu Kaside-i Bürdesi.
2: Cuma gününe hususi bir tazimi vardı. Beyazlara bürünür, huzur ve sükunet içinde Allah'ın evlerinden birine giderdi. O cuma da öyle oldu. Yine beyazlara büründü. Ancak bu sefer yolculuk dostun dosta yolculuğuydu. Bir bayram gününde bayramını Hakk'a vuslatla taçlandırdı. Musa Efendi Hazretlerinin sevenleri 17 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip, cenazesinin ardından mahşeri bir kalabalık halinde Sahra-i Cedid kabristanına akıyordu.
4: Musa Efendi bir noktada gerçekten hayatın her anının bir ölümü görerek yaşayan bir insan. Neşeli, beşhuş yüzlü bir insan ama iç dünyasında hep o murakabe dediğimiz manevi halde yaşayan bir insan. Dolayısıyla da

böyle gerek aile efradına, gerek daha sonraki nesillere örnek olacak güzel bir vasiyeti var. Yani ne var bu vasiyette? Bu vasiyette önce diyor ki ya işte ben evlatlarıma

İstediği gibi de yeşerelim aslında. Ben daha güzel kul olmak isterdim. Ama yani bu Hazret'in kendi içindeki aciziyeti. Yoksa biz onun hakkında söyleyeceğimiz belki ilk cümle ve son cümle şudur. Ne güzel kuldu. Hakikaten ne güzel bir kuldu. Yani gerek aile hayatında, gerek ticari hayatında, gerek evlatlarıyla olan ilişkide maddi ve manevi, hem sulbünden gelen evlatlarıyla, hem de böyle bizler gibi emek verdiği insanlarla olan ilişkilerinde hep o güzel bir kuldu. Ama bu güzel kulluk, insanda güzel kulluk seviyesi yükseldikçe de bu defa insanda o aciziyetini ifade hali çok gelişmiş oluyor. Ucup hali değil de Cenab-ı Hak karşı boynu bükük, ondan sonra aciziyet hali daha da zirvelere doğru çıkıyor. İşte bu vasiyette de Hazret hem kendisinin daha da güzel kul olmak arzuları olduğunu olandan, öbür taraftan da gelecek nesillere hep Allah'ın dini üzerine olmayı, şeriat üzere olmayı, bu manevi yolda, seyri sülük yolunda gayretli olmalarını ifade eden ve gelecek insanlara yol gösteren

İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, tazim ederek sana secde edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni diliyorum.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her yıl yaratmış olduklarının sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ
0: Allah'ım, hareket eden bulutlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen rüzgarların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, rüzgarlar esip ağaçların dallarını, yapraklarını, meyvelerini ve çiçeklerini hareket ettirdiğin müddetçe, yeryüzü ve gökyüzü arasında yarattığın şeyler adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, dağları, ovaları ve vadilerinde var ettiğin kum, çakıl taşları, kurumuş toprak parçaları ve taşlar adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.''

Allah'ım, yeryüzünün kıble tarafı, doğusu, batısı, ortası ve dağlarında yarattığın bitkilerden ağaç, meyve, yapraklar, ekin ve bütün bunların yeryüzüne çıkarttığı ve çıkaracakları bitki ve bütün bereketli mahsulleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline. Dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.''

Allah'ım, yarattığın insan, cin, şeytanlar ve kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların vücutları, yüzleri ve başlarındaki kılları adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar göz açıp kapatacak kadar kısa zaman zarfınca ve onların sözleri ve nefesleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuşları ve insanların hareketleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu ve batısında bizce malum olan ama hakikatte ancak yüce zatın tarafından bütün gerçeğiyle bilinen irili ufaklı yaratmış olduğun hayvanlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okuyanların ve okumayanların, hatta kıyamet gününe kadar salat okuyacakların sayısınca her gün 1000 kere salat etmeni senden talep ediyorum.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, diriler ve ölüler sayısınca yarattığın balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve bütün küçük hayvancıklar adedince salat etmeni istiyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى.
0: Allah'ım, geceleyin karanlık bastığı, gündüzünse aydınlandığı vakitte Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.
1: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى.
0: Allah'ım, dünya ve ahiret hayatında Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, beşikteki bebeklik yaşından olgunluk çağına, halkı inşada devam ettiği dönemden ruhunu rızanla alıncaya kadar geçen zamanlarda, nihayet onu şefaatçi olarak dirilteceğin kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni senden talep ediyorum.

Allah'ım, yarattıklarının sayısı, yüce zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum. Allah'ım, vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, Kevser havuzunu, makamı mahmudu, bitmez tükenmez yüceliği Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ihsan etmeni istiyorum. Allah'ım, onun burhanı, peygamberliğinin delillerini, aslı şeriat ve İslam olan binasını şerefli kılmanı, dünya ve ahiretteki onun makamını yükseltmeni istiyorum. Ve ey Yüce Mevlamız, bize de onun sünnetiyle amel etmemizi nasip etmeni, onun dini üzere yaşarken bizi öldürmeni, onun cemaati arasında ve sancağı altında bizleri bir araya toplamanı, bizi onun arkadaşları arasına katmanı senden talep ediyorum. Allah'ım, onun Kevser havuzuna varmamızı sağlamanı, kadehleriyle Kevser şarabından bize içirmeni, Peygamberimizin muhabbetiyle bizi faydalandırmanı, tövbemizi kabul etmeni, görünür ve görünmez bütün bela ve fitnelerin hepsinden bize selamet, afiyet ihsan etmeni, merhamet etmeni, bizi bütün erkek kadın müminleri, tüm erkek kadın Müslümanlarla onların ölüleri ve dirilerini de bağışlamanı senden talep ediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'a aittir.

Allah'ım, güvercinler ötüp, su arayan kuşlar ve hayvanlar dönüp durdu. Hayvanlar dolanıp durdu. Tamaim, masum çocuklara zarar veren şeytan ve cinlerden korunmak için takılan dualar fayda verdi. Sünnet olarak takılan baştaki sarıklar sıkıştırıldı. Gün be gün salih amellerle manen terakki edenler yükseldiği sürece Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, sabahleyin ortalık aydınlandıkça, rüzgarlar estikçe, canlılar yürüdükçe, gece ve gündüz birbirini takip edip durdukça, kılıçlar kuşanıldıkça, mızraklar sımsıkı bağlandıkça, cesetler ve ruhlar zahiri ve batıni hastalıklardan sıhhat buldukça, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, alemler döndükçe, gece karanlıkları yayıldıkça, melekler tesbih ettikçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e alemlerde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah

Allah'ım, güneş doğdu, beş vakit namaz kılındı, şimşek çaktı, bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağdı, bulutları emrolundukları yerlere sevk etmekle görevli olan melek, Ra'd aleyhisselam, seni tesbih ettiği müddetçe, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: بعد.
1: Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzü dolusunca, her ikisi arasında bulunan ve dilediğin şeyler dolusunca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, risalet yükünü üzerine aldı, insanları cehaletten kurtardı, küfür ve dalalet, sapıklık ehliyle cihad ettiği ve onları seni tek ilah olarak kabul etmeye davet ettiği, kullarını irşad ederken zahmet ve sıkıntılara tahammül ettiği için Efendimiz Muhammed'e dileğini ver. İsteklerine ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ona ihsan eyle. Şüphesiz sen,

0: فاحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, bizi onun şeriatına, Kur'an ve sünnete uyup amel edenlerden, onun muhabbetiyle sıfatlananlardan, onun hidayeti, sözleri, fiilleri, emir ve yasaklarıyla hidayet bulanlardan ve yolunda gidenlerden eyle. Ey merhametliler merhametlisi! Bizi elleri, yüzleri, ayakları, aldıkları abdest ve yaptıkları ibadetlerle nurlu ve parlak olan onun ümmetinin tabileri, önde giden tarafları ve ashabul yemin, Kur'an-ı Kerim'de övülen nimet sahipleri ve amel defterleri kıyamet günü kitabı sağından verilenler, kurtulanlar arasından haşreyle.

0: أهل طاعتك أجمعين، واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, bütün meleklerine, mukarrebin makamındaki meleklere, nebilere, resullere, bütün ibadet ve taat ehline salat eyle. Bizi de kendilerine okuduğumuz salavat sebebiyle rahmetine ulaşanlardan eyle.

0: الشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة.
1: Allah'ım, iyiliği ve doğruluğu emreden, kıyamet günü günahkarların şefaatçisi, tiham eden, Mekke-i Mükerreme'den peygamber olarak seçilip insanlara gönderilen Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım.

0: Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır. Onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını, bütün Nebi, Resul, Şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle.
1: وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالِي وَتَدُومُ.
0: اللهم ona hiç eksilmeyen ve peşi sıra devam eden salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yer ve gökyüzü arasındaki ve yıldızlar arasındaki boşluk doldusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, sevabı sayılamayan, hesabı da yapılamayan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, zevceleri ve zürriyetine salat eyle. Ona, âline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi salat eyle ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, bizim adımıza onu ümmetinden yana bir peygamberi mükafatlandıracağın şeylerin en faziletlisiyle mükafatlandır. Şeriatının apaçık yolu sayesinde bizi hidayete erenlerden eyle. Onun hidayet yolunda yürümekle bizi hidayete ulaştır. Bizi onun dinine inanmış olarak, onun âline, ashabına, nesline muhabbet eder olduğumuz halde öldür. Bizleri onun cemaati arasından haşreyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin.

Allah'ım, peygamberlerinin en faziletlisi, seçip çıkardığın kullarının en keremlisi, evliyanın imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbi Allah'ın sevgilisi, bütün peygamberlerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, adı mukarrebin makamındaki melekler arasında yükselen, müjdeci, korkutucu, daima aydınlatan kandil, sözüne itimat edilen, hak olanı açıklayan, şefkatli, merhametli, kendisine Kur'an-ı Kerim'le birlikte Fatiha suresini de lütfettiğin, böylece insanları dosdoğru hak yola, hidayete sevk eden rahmet peygamberi, ümmeti hidayete erdiren, kabirden dirilişte toprağın ilk defa kendisine açılacağı insan, cennete ilk girecek olan, Efendimiz Cebrail ve Mikail'le desteklenmiş, Tevrat ve İncil'de müjdelenmiş, seçilip beğenilerek çıkartılmış, Ebu'l-Kasım, Haşimoğlu Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden Allah'ı tesbih eden, Allah'ın kendilerine emrettiği hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle.
1: Allahümme ve kemestafeytehum süferâ

0: فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا.
1: Allah'ım, meleklerini, resullerini memur olarak seçtiğin, vahyine emin olarak yarattıklarına şahit tuttuğun, yüce zatının perdelerini derece itibariyle kendisine açtığın, kulların bilemeyeceği gayb sırlarından kendilerini haberdar ettiğin, aralarından cennete koruyucular seçtiğin, arşını taşıttığın, ordularından pek çoğunu kendilerinden seçtiğin, çoğu yarattıklarına nazaran onları daha faziletli kıldığın, günahlardan ve alçaklıktan kendilerini temizlediğin, yüce semalarına yerleştirdiğin, noksanlıklardan ve afetlerden tertemiz tuttuğun için faziletlerini arttırıcı ve devamlı olan salatla meleklerine salat eyle. Bizi de meleklerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle onların istiğfarlarına layık eyle.
0: اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك

Allah'ım, kalplerini hikmetle doldurarak genişlettiğin, kendilerine nübüvvet zincirini taktığın, kitaplarını indirdiğin, kendileriyle insanları hidayete sevk ettiğin, tevhid anlayışına insanları davet eden, vadine, cennetlerdeki nimetler ve üstün derecelere teşvik eden, cehennemin azabından korkutan, senin yoluna insanları irşad eden, hüccet ve delilinle bu yolda sebatle duran, Nebi ve Resullerin hepsine salat ve selam eyle. Allah'ım, onlara tam manasıyla selam eyle. Kendilerine okuduğumuz bu salat vesilesiyle bize de büyük sevap ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerimizdeki büyük hakkını yerine getirecek ve sürekli kabul edilecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husni vel cemal vel behceti vel kemali vel behai vel nuri vel vildani vel huri vel gurafi vel kusuri vel lisani şekur vel kalbil meşkuri vel ilmi.

0: daima salavati.
1: Allah'ım, yaratılış ve huy güzelliği olarak tam güzelliğe sahip anlamında hüsnü cemal, dünya ve ahiret nimetleriyle sevinmiş anlamında behçet, zatında ve sıfatlarında olgun olarak kemal, risalet ve nübüvvet nurunun sahibi, cennetteki hizmetçi çocukları, huri, konak ve köşklerinin şükrünü eda eden sahibi Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, şükre dalan kalbi ve ilmiyle meşhur, askerleriyle muzaffer, kız ve erkek çocuklarıyla pak sevcelere sahip, dünya ve ahiret derecelerinde ulvi, zemzem ve makamı İbrahim'le Müzdelife'nin hürmetlerine tazim eden, büyük ve küçük bütün günahlardan temiz, yetimleri terbiye eden, yedirip doyuran, büyüten, insanlara hac usullerini öğreten, Kur'an nasıl indirilmişse öylece okuyan, Rahman olan Allah'ı tesbih eden, Ramazan ayında oruç tutan, ahiret günü ümmetlerin altında toplanacağı hamd sancağının, kerem ve cömertliğin sahibi, ahde vefa gösteren, muhabbetli, ümmetini de Allah'ın rızası olan işlere kalp ve kalıplarıyla teşvik ettiren, İskenderiye kralı Mukavkıs'ın kendisine hediye ettiği, Hayber ve Huneyn savaşında bindiği Akkatır'a Necip adlı ata binen, Kadib adlı kılıcı kullanan,

kullanan, günahlardan tövbe edip kalbini tertemiz tutan, ifadeleri hatasız ve dosdoğru olan, semavi kitaplarda sıfatları anlatılan, Allah'ın kulu, Nebi ve Resullerin sonuncusu olarak nice sırları içinde gizleyip sakladığın Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ın hücceti, kendisine itaat edenin Allah'a da itaat ettiği, kendisine isyan edenin Allah'a da isyan ettiği, Arap, Kureyşli, Zemzem bölgesinde doğup büyümüş Mekkeli Nebi, güzel yüzlü, sürmeli gözlü, düz, uzun yanaklı, Kevser havuzunun ve cennet çeşmelerinin sahibi, kendisiyle zıtlaşanları ve kafirleri helak eden, müşrikleri katleden, abdest azaları nurdan parlayanları cennet nimetlerine ve kerim olan Allah'a alıp götüren, Efendimiz Cebrail'in arkadaşı, alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü, günahkarların şefaatçisi, güneşin sıcaklığında bulutun kendisini gölgelediği ayın 14'ü gibi kabir, mahşer, sırat ve cehennem ve cehalet karanlıklarını aydınlatan kandil ve dolunay gibi nurlu zat, Efendimiz Muhammed'e ve mahlukatın en pak neslinden çıkarılmış olan âline, ebediyeti, kıyametin ve cennetin de sonsuzluğuna kadar hiç bozulmayacak olan devamlı salatla Allah Teala salat eylesin. Ve Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisinin sürurunu yenileyerek, hesapların görüleceği günde kabrinden çıkarak Burak üzerinde mahşer yerine gönderilişinde şeref vesilesi olacak salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun yıldız misali parlayan âline, üzerlerine peş peşe yağan sağanak yağmurların cömertliğine benzer salatla salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'i Arap'ın en akıllısı, sözleri ifade yönüyle en açık, lisanı en fasih, imanı en yüksek, makamı en yüce, kelamı en tatlı, ahde en vefalısı ve yaratılışı Arap'ın en temiz olanı olarak gönderdi. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam yolunu izah edip insanlara anlattı. İslam'ı şöhretli kıldı, putları kırdı. Allah'ın hükümlerini ortaya koydu. İnsanları haramlardan alıkoydu. Kendisine inananlara nimetler sundu. Ona ve âline, melek, cin ve insanların dönüp durduğu her yer ve makamda salat ve selamın en faziletlisiyle kabirden kalkıp ilk hale dönüşte ve ilk yaratılışta bizim için ebedi nimet ve lütuf olarak verdiğin ahiret azığı gece ve gündüz virdimiz olacak şekilde kabul edeceği salatla Allah Teala salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, peşinden ferahlık ve miskten daha güzel olan rahmani kokunun geldiği, onu da Allah'ın mağfiret ve rızasının takip ettiği salatla salat eylesin. Allah Teala kendisinden iyilik alınanların en faziletlisi, övünülecek şeylerin değeri kendisiyle artan, alnındaki nurdan güneş ve ayın nur aldığı, cömertliğinin yanında bulutların ve denizlerin ufacık kaldığı, yeryüzünün bütün derinlikleri ve yüksekliklerinin kendisinin gönderilişindeki açık alametlerle aydınlandığı, mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in ve mütevatır haberlerin anlattığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve kendisiyle hicret eden, böylelikle onun dinine yardım eden ve hicretinde yardımcı olan ashabına, ki onlar ne güzel muhacir, ne güzel ensardırlar. Kuşlar Allah'ı zikir, tesbih terennümleriyle sık ağaçlıklarda şakıyıp durdukça, şimşeksiz bulutlar sağanak yağmurlar döküp durdukça devam edecek salatla salat eylesin. Salatının devamıyla Allah Teala ona kat kat ecir ihsan eylesin.

0: salatla Efendimiz Muhammed'e, onun pak ve yüce haline salatıyla.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî huve kutbul celâle.

Allah'ım, şeref ve ululuğun kutbu, nübüvvet ve risalet güneşi, dalaletten hidayete sevk eden, cehaletten herkesi kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Gece ve gündüzlerin birbirini takip etmesiyle ardı ardına gelen ve hiçbir kesintiye uğramadan devam eden salatla Allah Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsteği gerçekleşmeyen kimse bana çokça salat ve selam okusun. Çünkü salat ve selam kederleri, kaygıları ve tasaları giderir, rızkları çoğaltır, hacetleri yerine getirir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler. Alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman. Meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

0: kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Mostar dergisinin Ekim sayısını konuşacağız. Ekim sayısında ne var? Dosya konusu ne? Ayrılık, uzlet, yalnızlık. Kiminle konuşacağız? Mostar dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la. İbrahim hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun abi, sen nasılsın?
0: Elhamdülillah. Böyle güzel dosyalar görünce daha iyi oluyoruz.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: Böyle tam bizlik, şairane bir dosya diyebilir miyiz?
1: Tabii Eylül ayı geldi, hüzün ayları.
0: Evet.
1: Biz tabii biraz daha akademik, biraz daha felsefik düzlemde ele aldık ama...
0: Evet.
1: Umarım iyi olmuştur.
0: İnşallah. Şimdi ayrılık dediğimizde, ayrılık edebiyatımızda çok yer kaplayan bir tema. Evet. Özellikle şiirde çok büyük yeri var.
1: Tabii merkezi kavramlardan biri.
0: Hani şu dağlar olmasaydı, lalelerim solmasaydı, ölüm Allah'ın emri.
1: Evet.
0: Şu ayrılık olmasaydı diyor değil mi? Mesela Orhan Veli de geçirir bunu şiirinde. Yani burada ayrılık da kişiden kişiye göre değişiyor değil mi?
1: Tabii.
0: Yani öyle bir hayat sür ki diye bir şiir var ya. Dünyaya geldiğin zamanı düşün. Sen ağlardın fakat gülerdi alem. Öyle bir hayat sür ki senin gidişin sana sevinç olsun, aleme matem. Şimdi buradaki ayrılık güzel bir ayrılık. Dünyada kalanlar için belki iyi bir şey değil ama giden için güzel bir ayrılık. Ondan sonra uzlet dedik. Uzleti işlemişsiniz. Uzlet de daha çok dini tasavvufi edebiyatımızda, tekke edebiyatında, divan edebiyatında işlenen bir tema. Dediğin gibi merkez temalardan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da görüyoruz uzleti. Uzlet demek ki iyi bir şey. Uzlete
1: ihtiyaç,
0: çekilmek.
1: İhtiyaç denilebilir, evet.
0: Bazen insan buna ihtiyaç duyuyor. Şu modern hayatta insan uzlete ihtiyaç duyuyor. Şimdi yalnızlık dedin. Şimdi bu üç maddeyle alakalı aklıma gelenleri ben aktarıyorum.
1: Tabii ki.
0: Ondan sonra sana sözü devredeceğim. Mesela yalnızlıkla alakalı da bir şiir geldi aklıma. Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan, tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık. Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık. Cahit Sıtkı. Yalnızlık da gerçekten merkez temalardan. Merak ediyorum açıkçası. Mostar dergisi ayrılığı, uzleti, yalnızlığı nasıl ele aldı? Mesela Muhibbi'nin bir beyti var uzletle alakalı. Gel huzur etmek dilersen ey Muhibbi fari ol, olmaya vahdet cihanda kuşeyi uzlet gibi. Ey Muhibbi, eğer dünyada huzuru yakalamak istersen alayık ve halayıktan, yani boş işlerden ve insanlardan el çek, huzur uzlettedir demiş. Siz neler söylediniz? Şimdi bu kadar şair, yazar bunu söylemiş. Kimisi şiirlerinde, kimisi düşüncelerinde, fikirlerinde bunu söylemiş. Mostar dergisi Ekim 2026 sayısında ayrılık, uzlet, yalnızlıkla alakalı neler söylüyor? Önce bu temalarla alakalı senin fikirlerini alalım. Senin için yalnızlık nedir? Uzlet ne ifade eder? Ayrılık ne demek?
1: Şimdi teşekkür ediyorum abi, güzel bir giriş yaptın. Edebi bir giriş oldu. Şimdi bu kavramların zıttını da biz yapabilirdik dosyada. Yani kavuşmayı, kalabalıklaşmayı, toplumsallaşmayı yapabilirdik. Hı hı. Fakat şimdi hem ay itibariyle, işte Eylül, Ekim, Kasım,
0: evet,
1: biraz daha böyle hüzün, melankoliyi çağrıştıran bir havası olduğu için, hı hı, uzun zamandır da aklımızdaydı bunu yapmak. Ancak bu kavramları biz düşünürken daha çok edebiyatın dışında kalsın istedik. Yani işin felsefi kısmına. Bunu çok yapabildik mi, bu okurun takdiri olacak. Fakat dosyaya aldığımız yazılarda ben bunu büyük ölçüde karşılayabildiğimizi düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şimdi yalnızlık dediğimiz zaman, ya da ilk kavramla başlayalım, ayrılık kavramıyla. Hı-hı. Şimdi ayrılık dediğimizde ilk akla gelen şey, işte anneden, babadan, yardan ayrılmak gibi şeyler geliyor.
0: Evet.
1: Benim zihnimdeki karşılığı dosya itibariyle toplumdan ayrılmak, cemaatten ayrılmak, bir fikirden ayrılmak, varsa ideolojisinden ayrılmak gibi şeyler çağrıştırdı.
0: Sürüden ayrılmak.
1: Gibi. Bunlar, ya da bir sürüden başka bir sürüye ayrılmak gibi de olabilir. Yani işin biraz daha politik kısmı beni ilgilendiriyor. Yani bugün birçok yazar ve şairimizde bir yerden bir yere geçiş söz konusu. Ya da siyasetçilerde de bu çok olur. Ayrılıklar falan.
0: Evet.
1: Bunların temelinde yatan şeyin ne olduğunu merak ediyoruz. Yani bir insan niçin ayrılır? Ayrıldığı zaman geriye dönüp baktığında, evet iyi ki oradaymışım mı der, yoksa orada geçirdiğim bütün günlere ah mı eder?
0: Yani siz işin...
1: Soru bu yani.
0: Siz
1: aslında
0: işin neticesinde değilsiniz. Neticesi şiir oluyor, neticesi edebiyat
1: tabii
0: oluyor.
1: Tabii ki, evet.
0: Siz işin kökündesiniz. Sebebindesiniz.
1: Hem sebebi...
0: Felsefesindesiniz.
1: Aynen öyle. Hem de biraz daha şeyi, çeperi genişletmek gerekiyor. Yani ayrılık dendiğinde aklımıza sadece bunlar gelmemeli demek istedik. Bir fikirden ayrı.

0: olmak da mesela bir yardan ayrılmak kadar önemli olabilir yani.
1: Evet.
0: İsmini vermeyeceğim, önemli bir isim. Türklükten istifa ettim diyor mesela. Ayrılıyor buradan. Şimdi bunun gibi ifadeleri mesela işte Celal Fedai Hoca'ya yazdırdığımız konu başlığı bu şekilde şekillendi. Ki hoca da çok ilgilidir böyle hususlarda. Yani elimizden geldiğini yapmaya çalıştık en azından.
1: Evet.
0: Anlamı genişletebilmek için.
1: Ayrılmak bazen gereklidir. Duruma göre değişir bence. Bazen ideolojilerden de ayrılmak gerekir. Ya da fikirden ayrılmak gerekir. Evet. Öyle değil mi?
0: Yani çünkü olumlu olumsuz genişletilebilir olumsuz,
1: evet. Eğer bir yerde olumsuz bir durum varsa, sana olumsuz bir şeyler dayatılıyorsa, oradan ayrılmak en doğal şeydir ya da en güzel tabii şeydir gibi söyleyebiliriz.
0: Öyle. Bir de tabii insanın kendi değişimiyle de alakalı bir şey. Bugün işte bir fikri savunmak demek, o işin iyi, faydalı ve ileriye taşıyabilecek özellikleriyle bizim dikkat etmemiz gereken bir şey olmalıyken, ben yarın değiştiğimde o şeyin iyi, faydalı ve bizi ileri götürecek bir şey olmadığını düşünebilirim. Bu benimle alakalı da olabilir.
1: Evet.
0: Yani fikrin ötesinde bir şey aslında bu.
1: Evet, ya da bulunduğumuz bir yer sen düşünme, ben senin yerine düşünüyorum, sen sadece talimatları uygula derse oradan ayrılmak gerekir.
0: İşte bu o yüzlerce sebepten biridir yani.
1: Biridir değil
0: tabii
1: mi?
0: Yani doğru. Küçük sebeplerden biridir.
1: Ama çoğaltılabilir
0: esas,
1: yani.
0: Bence esas kopuş insanın kendi zihninde olan bir şey. O zihinsel kopuş olduğunda ayrılık bence doğuyor. Yani bunları da düşünmek gerekir. Yardan, anadan, babadan evet, ayrılmak gibi anlamı çoğaltabiliriz.
1: O zihinsel kopuş asıl kopuş değil mi?
0: Benim açımdan öyle. Yani İbrahim Orhun Kaplan olarak ben öyle bakıyorum. Bütün kopuşlar zihinsel bir kopuştur. Bilinçle alakalı bir şeydir. Bedenle alakalı bir şey değildir yani. Ölmek de buna dahil. Yani biri ölüp hayatımızdan ayrıldığında o kopuş da bilişsel bir şeydir.
1: Evet.
0: Alışkanlıklarımızdan dolayı ayrıldık deriz. Alışkanlık süresi dolduğunda, alışkanlık başka bir yere evrildiğinde ölen kişi sadece yadımızda yaşar. Ya da işte yardan ayrılmak da öyledir.
1: Alışkanlığı bırakmak da bir ayrılık mıdır?
0: Bütün kopuşlar hepsi ayrılık çatısı altında değerlendirilebilir. Ve bunların hepsi muhtemelen, yani bana öyle geliyor ki, alışkanlıkla alakalı bir şey. Zihinden atabilmek, ayrılabilmek. Ölümde de öyledir. İkili ilişkilerimizde de öyledir. Fikirlerimizde de öyledir. Bulunduğumuz kamplarda bile böyledir diye düşünüyorum ama farklı bir şey de olabilir tabii yani. Düşünmeye devam etmek gerekiyor.
1: Eyvallah. Peki uzlet de değil mi? İkinci maddemiz.
0: Evet, ikinci uzlet. Kavram uzlet.
1: Uzletle alakalı neler söylersin?
0: Uzlet çok ilginç bir hadise. Bugün mesela bütün sosyologlar, psikologlar, filozof dediğimiz isimler uzlete bugün çok ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Niçin? Modern dönemin getirilerinden dolayı. Ancak uzlet bizim hayatımıza modern öncesi dönemlerde girmiş bir şey. Yani antik çağdan bugüne gelen bir şey. Ve en çok da o zaman olan bir şey.
1: Evet.
0: İşte bu yalnızlık kavramıyla Yasin Ramazan Hoca'nın değindiği bir husus var. Yalnızlık nereye gitti diyor yazı başlığı. Yani uzlet ve yalnızlık eğer bir anlamıyla birleştireceksek hayatımızda sürekli ola gelen bir şeydi. Antik çağdan modern döneme kadar. Fakat modern dönem hem uzleti hem yalnızlığı dışladı. Şimdi böyle bir yanılsama olduğu için biz hayatımızda buna ihtiyaç duyuyormuşuz gibi geliyor.
1: Aslında modernizm bizi yalnızlaştırmadı mı?
0: Bilakis yalnızlaşmamızın önünde bir ket olmuş oldu diyor Yasin Hoca. Şimdi yalnızlaştırdı da diyebiliriz. Aksini de söyleyebiliriz. Farklı yönlerden. Evet, yalnızlaştırdı bizi telefonlara, odalara, evlere hapsetti. Sosyal medya hesaplarımızı hapsetti diyebiliriz. Yalnızlaştık. Ama aynı zamanda bunlar bizim yalnızlığımızı da paylaştığımız çok absürt örnekler yani. Bir insan sosyal medyada artık nasıl yalnız kalabilir ki? Binlerce etkileşim alabildiği bir yerde, iletişime geçebildiği yerde nasıl yalnız kalabilir?
1: Evet.
0: Yani gece başını yastığa koyduğunda bile sosyal medyası, işte takip ettiği şeyler, yani tuttuğu takımın gündemi, siyasi partinin gündemi, iktisadi mücadeleleri falan. Çünkü şey çok ya, etkileşim aracı çok, zihinde yer kaplıyor.
1: Evet.
0: Adam kendi sesini duyamıyor ki artık. Bu yani, yüzden yani.
1: Günlük hayatta o yaşadığımız şeyler bizi o kadar etkiliyor, o kadar etkiliyor ki sosyal medyaya o kadar çok

0: maruz kalıyoruz ki eve gidip yastığa başımızı koyduğumuzda, yalnızken yastığa başımızı bile, koyduğumuzda bile zihnimizde o şeyler döndüğü için yalnız kalamıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani iki anlamda da cevap verilebilir. Hem yalnızlaştık hem kalabalıklaştık diyebiliriz bu duruma. Ancak uzete ihtiyacımız var dememize rağmen uzete asla tahammülümüz yok. Yani bugün bizi bir dağ başında bir köye, mesela Çankırı'nın bir ilçesinde, dağında bir köyde yaşasak, bir köy evinde olsak, günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar da yaşamımız olsa. Ancak internet ve diğer sosyal medya araçlarına erişebileceğimiz araç gereç olmayacak deseler. Evet. Ya orada ne kadar tahammül edebiliriz buna? Yani buradaki sosyal ilişkilerimizden arınmış, telefondan, bilgisayardan arınmış bir şekilde 40 gün geçirebilir miyiz? Bir çileye talip olabilir miyiz? Bu bende mesela büyük bir soru işaretidir. İçten içe istesem bile yapamayacağımın farkındayım. Kolay değil.
0: Evet, kolay değil.
1: Çünkü büyük bir alışkanlık içindeyiz. Atomik Alışkanlıklar diye bir kitap var mesela, çok popüler oldu. Hayatımız alışkanlıklardan ibaret. Bunlara ara verip bir çileye gönül vermek çok zor bir şey. İşte burada uzveti hiç olmazsa tarihsel bağlamında iki yazı yazdırdık. Biri Sulhi Ceylan'a, biri de Profesör Doktor Necdet Tosun hocamıza yazdırdık. Necdet hoca bir tasavvufçu olarak bir nakşi gelenekten geldiği için uzvetin çok da peşinden gidilmemesi gereken yönlerine değindi. Çünkü bizde halvetler encümen kavramı var. Evet. Ve biz bir yere kıpırdayamayız. Halk içerisinde, kalabalıklar içerisinde hak ile birlikte olmakla mükellefiz. Nakşibendi de böyle en azından.
0: Ana kurallarından değil mi?
1: Tabii, nakşibendiliğin ana kurallarından biri. Bu yönden uzvete çok da meyletmemek gerekiyor. Öte yandan biraz da bakarsak şöyle, uzvet netice itibariyle, kazanımları itibariyle insanda bir kibir, modern çağ için konuşuyoruz, 2026 için konuşuyoruz, bir kibir, enaniyet de verebilir. Çünkü orada alacağı kazanımlarla toplum içine girdiğinde bir üstünlük hissi oluşabilir. Evet. Ki bu şeyde çok gözükür. Amel açısından dindarlığı yüksek insanlarda, işte beş vakiti camide kılan sakal takke kombinasyonunu tam oturtmuş dindarlarımızda böyle bir üstten bakma hali olabiliyor. Genel için konuşmuyorum, bazıları için konuşuyorum.
0: İstisna.
1: Bu da çok doğal, insani bir şey. Çünkü bir şeyi kendi nazarında tam yapabiliyor olmak, bunu yapamayanlara karşı bir üstünlük hissi doğurabilir.
0: Evet.
1: Eğer nefsi biraz daha terbiye edilmemişse, o yolda değilse, bu üstünlüğe ulaşabilir. Ki camiye gittiğimizde bazen bu üstenci tavrı görebiliyoruz bazı amcalarımızdan.
0: O şeyi ayırmak gerekiyor. İnsanda hepimizde olabilir. O Müslüman sevinciyle, yani camiye gitmenin, o farz ibadeti yerine getirmenin o Müslüman sevinciyle o kibiri insanın ayırt etmesi gerekiyor. Ben Müslümanca bir sevinç içinde miyim, yoksa kibirleniyor muyum?
1: Evet, çok önemli.
0: Bunu ayırt etmek gerekiyor.
1: O yüzden Necdet Tosun'un bahsettiği üzere uzret tam iyi güzel bir şey, ihtiyacımız da olabilir zaman zaman. İşte sonuç itibariyle bizde uzrete dair çok önemli işaretler var yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uzretteydi yani bir süre. Uzreti daha sonra itikafın içine yerleştirdik Ramazan'da.
0: Evet, Ramazan'ın son 10 günü.
1: Tabii. Şimdi itikaf. Bunun gibi bizde uzret tamamen dışlanabilir bir şey değil. Tadında, ölçülü ve asla haktan kopmamak şeklinde devam ettirilebilir. Evet.
0: Bunu... Demek ki şöyle olması gerekiyor. Bir kontrol dairesi içerisinde olması gerekiyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Bir melankoliyle olmaz bu iş.
0: Melankoliyle olmaz, bir tasavvuf terbiyesi, tasavvuf nizamı içerisinde olduğunda herhalde bu daha kolay oluyor.
1: Elbette, elbette öyle. İşte Sulhi Ceylan da bu işin biraz da bu noktasına değinmiş oldu kendi yazısıyla. Sahili selamete açılan kapı başlığını verdi yazısına.
0: Evet.
1: Yani selamete götüren bir yönünden bahsetti uzletin. Niye? Çünkü modern dönemdeyiz. Zihnimizi bozan, manipüle eden, çeldiren çok fazla şey var. Artık çok kalabalığız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla küçük küçük uzletler hayatımıza sıkıştırmamız gerekiyor. Yani bu sosyal medya detoksu da olabilir. Haftada bir gün işte bir, atıyorum, Üsküdar'da bir parkta, bahçede ya da Maltepe sahilinde tek başına

0: oturup hiçbir şeyle uğraşmadan 3-4 saatte geçirebilmek de bir uzet olarak hayatımızda yer almadı.
1: Evet, psikologlar da tavsiye ederler, yürüyün der. Yalnız başınıza çıkın, yürüyün. Yürümek o kadar tedavi edici bir şey ki.
0: Evet. Hani hakkında da kitaplar yazılıyor yani, yürümenin felsefesi
1: tabii,
0: diye.
1: Evet, yürümenin felsefesi var. Ya yani dediğin gibi itikaf. Mesela bazı mezheplerde camiye girdiğinizde itikafa niyet ediyorsunuz.
0: Aynen yani öyle. Camilerin itikaf, girişlerinde yazar.
1: Girişlerinde yani. Yazar. Evet. Niyet ettim Allah rızası için itikafa girmeye. Bir nevi uzlettir. Orada mala yani işler konuşulmaz, ihtiyaç dışı konuşulmaz, yenilmez içilmez gibi gibi. Değil mi?
0: Evet. Dosyayla alakalı Celal Hoca'nın yazısına tekrar dönmem gerekiyor. Celal Hoca yazının merkezine yogayı aldı. Yoga kavramını. Evet. Bugünün işte bu yalnızlar dünyasında, tırnak içinde, başvurulan yer en büyük ritüellerden biridir yoga. En büyük arınma aracı olarak kullanılıyor. İlginç bir şekilde. Bunun sebeplerine değiniyor hoca.
1: Yoga yapmak caiz mi peki?
0: Şimdi yoga yapmak ilkesel olarak düşündüğümde yoganın maksadını bir Müslüman günlük amelleri içerisinde fazlasıyla karşılıyor zaten. Yani yogadan murat nedir? Arınmayı sağlayabilmek, iç huzuru kurabilmek gibi şeyler.
1: Tabii.
0: Çakraları açmak falan deniyor. Şimdi bir Müslümanın hayatında bunların hepsini içeren ve daha fazlasını da vaat eden bir ameller bütünü var. Yani yoga caiz olsa da olmasa da beni ilgilendiren bir şey değil. Çünkü bir mümin olarak gündelik hayatta benim namazımla, abdestimle, senede bir ay orucumla, eğer tasavvuf ehliysem tasavvuf amelimle, yoganın çok çok çok üstünde bir arınma ve huzur hali zaten elde edebiliyorum
1: elde
0: yani.
1: Ediyorum, değil mi?
0: Sadece farzları kılan insanlar bile yani en iyi yogadan ya da yoga benzeri ritüellerden, eğer onu hakkını vererek yapıyorsa daha büyük arınmaya ulaşabilir. Çünkü Kur'an okunuyor namazda. Ve Gazali'nin ifadesiyle Kur'an okuyan her mümin kalbine Kur'an'ı yeniden inzal eder diyor.
1: Ha.
0: Manalar yeniden inzal edilir diyor. Ve yaşadığı döneme göre, burayı ben ekliyorum, yaşadığı döneme göre, zihin dünyasına göre yeniden şekillenir. Bunu ifşa etmemesi kaydıyla diyor ama Gazali. Yani senin kalbine Cenab-ı Hak bir ilham verir. O ayetin manasını kökleştirir. Ancak bu sana gelen bir şeydir.
1: Ona da sır diyoruz.
0: Sır diyebiliriz. Bunu yaymamak gerekir diyor yani. Bu sana mahsus bir şeydir. Şimdi ben böyle bir şeyle muhatapken gidip bir yoga eğitmeniyle çalışıp vücudumun hiç de alışık olmadığı pozisyonlara girip arınmayı bekleyemem yani. Bu benim için böyle. Başkası için başka bir yorumu olabilir tabii ki yani.
1: İbrahim'cim, yoga ile alakalı sorumu güzel cevapladın. Allah razı olsun.
0: Cümlemize
1: bir kısa araya gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından Celal Fedai'nin yazısıyla devam edeceğiz. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar Dergisi'nin Ekim 2026 sayısını konuşuyoruz. Dosya konusu ayrılık, uzlet, yalnızlık. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, konuk odasına Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la devam ediyoruz. İbrahim, Celal Fedai'nin yazısıyla devam ediyorduk. Bu arada dosya konusunu tekrar hatırlatalım. Ayrılık, uzlet, yalnızlık.
1: Evet.
0: Celal Fedai neler söylüyor yazısında?
1: Celal Hoca'nın bu yoga meselesinin dışında dikkat çektiği birkaç husus daha var. Benim de çok önem verdiğim bir şey. Kısaca şöyle özetleyeyim. Türkiye'de bir şair filozof geleneği oluştu. Evet. Uzun süreler, yani yüzyıllar boyunca. Fuzuli gibi de düşünebiliriz bunu mesela. Şu an bunu yaşayan sanırım tek örneği denilebilir gibi geliyor. Hı hı. Şiir dünyasını çok yakından takip etmiyorum, fakat yaş itibariyle, yazıp çizdiklerini takip ettiğim itibariyle şair filozof denilen kişi İsmet Özel. Celal Fedai'nin de İsmet Özel ile geçirdiği bu uzun yıllar, mesailer neticesinde vardı bir tefekkür alanı var. Ve yazılarında bunu çok bariz görüyorum ben. Konuşmalarında da keza öyle. Bu açıdan yazıda değindiği bir ifade üzerinden bence yazısını tamamlayabiliriz.
0: Bitirebiliriz.
1: Şimdi hocanın İslami tefekkür ve yaşantı üzerinde durduğunu az önce söyledim. Bu yoga gibi ritüelleri, yani İslam'ın dışındaki unsurları Türkiye'ye sokmanın bir bedeli oldu Müslümanlar açısından. Bir alternatifmiş gibi yaklaşıldı. Hı hı. Böyle bir şey de varmış denildi. Fakat bunun esas sebebi bir Müslüman bilincinin, bir Müslüman tefekkürünün olmamasıyla alakalı bir şey. Çünkü Müslüman tefekkürünün olduğu yerde Müslüman idari sınıfı olur. Müslüman akademik yöntemleri, hı hı, sözünü geçirir.
0: Evet.
1: Şimdi bunların eksikliği nedeniyle bu tabii şu demek değil, yani bu insanlar Müslüman değil anlamında değil. Bunu hayatının yegane amacı haline getirmiş insanlardan bahsediyoruz. Bunun eksikliği nedeniyle yoga gibi ya da diğer şeyler yalnızlığa bir ilaçmış gibi, hı hı, aktarılıyor. Halbuki bu böyle bir şey değil. Bunu dillendirmek gerekiyor. Celal Hoca da yazıda büyük ölçüde bunu yaptı diyebiliriz. Hı hı. Önemsediğim bir yazı oldu.
0: Evet.
1: Diğerleri gibi.
0: Devam edelim istersen. Kimler, evet, son, neler yazmış?
1: Son yazımız dosyası Bilal Bahadır'ın. Hı hı. Bir ayrılık, bir yalnızlık, bir ölüm. Karacaoğlan'dan
0: bir. Bu daha edebi olmuş ama.
1: Evet. Karacaoğlan'ın mısrasında bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm ifadesi geçiyor. Hı hı. Bilal Bahadır da o başlığı bu şekilde değiştirdi. Yalnızlık kavramını koydu.

0: yazısının temel iddiası korku. İnsanı bütün bu süreçlere iten şeyler korkuyla ilişkili düşünüyor.
1: Hmm. Yalnızlıktan korkuyor mu? O şekilde mi?
0: Yalnızlıktan, ölümden, ayrılıktan korkan insan bilinci bir yerlere sürükleniyor. Sırf yalnızlığına ilaç olsun diye, işte yoga gibi. Ya da ölümden sakınmak için, ölmemek için daha sağlıklı yaşama yolları arıyorlar.
1: Evet.
0: Ya bunları çoğaltabiliriz tabii, yani çok basit düşünmek gerekiyor. Bilal bunların istikameti üzerinde, Bilal Bahadır bunların istikameti üzerinde yorum yaptı. Bence doyurucu bir yazı diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi dosya yazıları bu kadar
0: herhalde. Dosya yazıları bu kadar. Dosyayla ilişkili olarak doçent doktor Şeyma Kömürcüoğlu hocayla bir söyleşi gerçekleştirdik.
1: Evet.
0: Güzel sorular yönelttik ve çok güzel cevaplar aldık.
1: Hoca neler söylüyor? Hocanın bu konuda
0: hocayla nedir? Hocayla entelektüellik merkezinde bir söyleşi yaptık. Yani bir entelektüelin uzete ihtiyaç duyup duymaması, işine yarayıp yaramayacağı. Ya bu söyleşinin merkezinde şu cümle bizi harekete geçirdi. İsmet Özel diyor ki, derin düşünceler içinde olmayı önemli sayanlar kendileri için asil bir uzlet ortamını seçmeyi gerekli görürler diyor. Yani bir derinleşme sevdasına düşen insan asil bir uzleti de tercih etmek zorunda. Belli buna, sınırlar çizmek zorunda.
1: Buna şunu da örnek verebilir miyiz? Cemil Meriç'in fil dişi kule tabiri bu entelektüeller için geçerli mi?
0: Ben kesinlikle fil dişi kuleden yanayım. Her entelektüelin, her düşünürün, akademisyenin, ya fikir üreten insanların fil dişi kulesinde yalnız başına olması gerektiğini savunuyorum. Bunu çok eleştiren söylerler
1: Cemil
0: yani.
1: Cemil Meriç bunu eleştiren bir şekilde söylüyor değil mi? Fil dişi kulede.
0: Yani ben işte onun aksini söylüyorum şu an. Eğer Cemil Meriç kendisinin bir fil dişi kulede olmadığını iddia edenlerdense, bu da çok doğru gelmiyor bana ki en büyük fil dişi kulelerden birinde olan kendisidir.
1: Evet.
0: Eserlerinde de bunu çok net görebiliyoruz. Çünkü huysuz çekilmez bir entelektüel. Öyle olmasa ya öyle bir yapıda olmadığın takdirde zaten entelektüellik süreçlerini aşamıyorsun. Yani huysuzluk, eringenlik, dışa karşı. O yalnızlığı tercih etme psikolojisi olmadığı müddetçe bu işi zaten sürdüremezsin yani.
1: Evet.
0: Yürütemezsin. O yani, yalnızlığa o yüzden muhtaçsın.
1: Yani o yalnızlıkta zaten düşünüyor. Bir şeyleri fikrediyor tabii ki
0: yani,
1: değil mi?
0: Tabii yani okuman gerekiyor. Evet. Okuduklarını yazman gerekiyor. Bu dışarıda kalabalıklarla hemhalken, bütün dikkatin sosyal medyaya odaklanmışken olabilecek bir şey değil. Yani yüzeyde kalırsın.
1: Evet.
0: İçeri giremezsin. Ya da kıyısına gelirsin, suya dalamazsın.
1: Evet. Aslında normali bu değil mi?
0: Tabii ki yani.
1: Yani bu sağlıklı düşünmek için, bu sağlıklı okumak için bir uzlete ihtiyaç
0: tabii
1: var.
0: Ki.
1: Bir yalnızlığa ihtiyaç var. Ama Mustafa Kutlu öyle yapmıyor. Kahvelerde yazmış hep hikayelerini.
0: Şimdi edebiyatı ben burada çok dışarıda tutuyorum abi. Edebiyat doğrudan hayatın merkezinde olması gereken bir şey. Beni görmeli, seni görmeli, çöp toplayan adamı görmeli. İmkanı varsa plazanın en tepesindeki adamı bile görmeli ki
1: Sait Faik de hakeza yani
0: bunu yazabilsin. Ama düşünce düşünceyle irtibat kurmakla alakalı bir şey. Yani Bedri Hoca'dan, Bedri Gencer'den duyduğum bir ifadeydi bu. Düşünülmüş olanla ancak o seviyede düşünebilen kişiler irtibat kurabilir diyor. Yani bu düşündüğümüz şeyler hayata dair önemli şeylerse, var olmak gibi. Ben o yüzden bazı arkadaşlara, mesela felsefeyi tercih eden arkadaşlarıma öyle söylüyorum. Bir varlık tahayyülü, tasavvuru, tefekkürü yoksa felsefeden muradın ne yani? Nereye varacaksın? O zaman otur şiir yaz. Ya da ne bileyim öykü yaz. Deneme yaz.
1: Evet.
0: Salah Birsel gibi denemeler yaz mesela. Hayatın içinden. Ama iş zihinde entelektüel seviyede bitiyorsa orada İsmet Özel'in de dediği gibi, yani derin düşünceler içinde olmayı önemli sayanlar kendileri için asil bir uzlet ortamını seçmeyi gerekli görürler.
1: Evet.
0: Bu yargıya katılınmayabilir. Buna da saygı duyuyorum. Ama bu elzem bir şey. Şeyma Hoca'ya da bu bağlamlarda sorular sorduk. Çok güzel, itidalli, anlaşılır cevaplar verdi. Söyleşiye bakılabilir.
1: Eyvallah. Müstakillerde ne var?
0: Evet, müstakil bölümü bu.

0: Spotify benim çok düşünce bağlamında tatmin eden içeriklerle dolu. Kısaca Enis söyleyeyim. Doko var. Evet. Suni Ceylan düşünce güncesine devam ediyor. Hı hı. Enis Doko, İsmail Kılıçarslan, Vefa Kaya, Ahmet Melih Karavuz, Peyami Safa, hı, Gülay, Ahmet Dağ ve Sadık Yasuz Uçanlar bu sayıda bizimle
1: Sadık
0: oldu.
1: Sadık Hoca'yı da.
0: Evet. Şimdi Enis Doko'nun yazısı benim çok dikkatimi çekti bu sayıda. Çünkü çok önemli bir yarayı deşti hoca.
1: Mahalle değiştirmek özgürleşmek midir?
0: Evet. Şimdi hocayla yazı bağlamında konuştuğumuzda ben şöyle bir şey demiştim. İşte dışarıda, Üsküdar'da, Kadıköy'de, Fatih'te üniversite öğrencileriyle karşılaştığımızda bazılarının ilginç bir şekilde taşradan çıkıp dindar bir ailenin çocuğu olup şehre, üniversiteye geldiğinde isimlerini değiştirmek gibi, okudukları İmam Hatip liselerini söylememek gibi ya da ben onlara ait değilmişim gibi, bunların bazı nişaneleri var bu tarafa yani. Evet. Müslüman muhafazakar camiaya ait olmadığını gösteren nişaneler var. Bunları tercih edip böyle var olma yoluna gidiyorlar. Bunları görüyorum ben yani. Mesela işte arkadaşın adı mesela şey olsun, Abdüllatif olsun. Çocuk adına Doğukan diyebiliyor konuştuğumuzda. Evet. İşte nerelisin diyorum. Kaçınıyor cevap vermekte. Halbuki Erzurum'un o Oltu ilçesinden çıkmış, İstanbul'a gelmiş.
1: Halbuki ve Çorumlu ama İzmirliyim diyor.
0: Gibi. Bütün bunları reddedip yeni bir kimlik, evet, kendine tayin ediyor. Bunda baktığın zaman esasında dinle ilişkili bir şey değil. Yani çocuğun dinle problemi yok. Baba figürüyle ve iktidarla olan, bu iktidar siyasi iktidar olarak düşünülmemiz sadece. Yani otoriteyle bir şekilde problemi, problem yaşıyor.
1: Bir sorunu
0: İşte
1: var.
0: Ataerkil yapı deriz, iktidar deriz, otorite deriz. Bunlar değişebilir. Fakat bunların temelinde benim gözlemlediğim babayla ciddi bir problem var. En azından 2000 doğumlu nesil için söylüyorum. 2000 üstü için. Anlayabiliyorum büyük ölçüde onları buraya sürüklenmekte. Haklı olduklarını gördüğüm noktalar da var. Çünkü hani bir söz çok dolanıyor şu an piyasada. Çocuk, Hazreti Ali'ye atıfla söylenir. Çocuklarınızı kendi çağınıza göre değil, onların yaşayacakları, büyüyecekleri, serpilecekleri çağa göre yetiştirin deniyor. Hatta bu geçen cuma hutbesinde de sanırım konuşuldu. Hutbede veya vaazda. Bence bu çok önemli bir şey. Bu bugünün problemi, bugünün dindar insanların problemi. Çocukların nasıl bir dünyanın içinde yaşadıklarını fark edemiyorlar. Dolayısıyla Enis Hoca ile bunu konuştuğumuzda önemli bir şey olduğunu tespit ettik. Ve bu işte mahalle kimlik değiştirmekle acaba özgürleşiyor muyuz sorusunu sorarak cevapladı. Ve bunda da hem aileyi hedef aldı, hem belli bir siyasi ya da dini otorite pozisyonunda olanların bir türlü göremedikleri bu kör noktaları aydınlatmış oldu.
1: Evet.
0: Bu açıdan çok doyurucu ve işe yarar. En azından elle tutulur güzel çözüm önerileri sunuyor hoca.
1: Peki ayrılık mı mahalleyi değiştirmek?
0: İşte tam olarak giriş bölümünde konuştuğumuz şey bu. Ayrılığın ta kendisi. Bütün
1: zihniyet,
0: bağlarını...
1: Zihniyet kalıyorsa, aynı zihniyet diğer mahallede devam ediyorsa çok ayrılık değildir aslında.
0: Ha, bu da çok güzel bir nokta. Kafa aynı kafa fakat renk değiştiriyor. Yani evet, gözlüğün rengi değişiyor sadece. Evet. Çünkü ayrıldığı yerden, gittiği yerde, oradan ayrılmasına sebep olan şeyler burada da yaşandığında yine başka bir yere gitmek isteyecek. Yani burada ilkesel bir ontolojik bir problem var aslında. Kendiyle olan savaşını mahalleye mal ediyor.
1: Evet.
0: Ya da o isimlere mal ediyor. Böyle bir hesaplaşma yoluna gidiyor. Oysa o iş öyle değil. Enis Hoca işte bunları anlattı diyebiliriz.
1: Eyvallah. Diğer müstakillerde neler var?
0: Şimdi bu müstakil bölüm hakikaten çok enteresan bir bölüm oldu bu ay. İsmail Kılıçarslan'la da para meselesini konuştuk. Neyi kaybettiğimiz hususunda bir tereddüt başlıklı bir yazı oldu. Yani açık konuşmak gerekirse Müslümanlar, bazı Müslümanlar ve bunların sayısı çok az. Bu sayısı az olan Müslüman kesim diyelim, 2000 yılından sonra ilginç bir şekilde büyüme, iktisadi açıdan büyüme, politik açıdan genişleme, kültürel açıdan da bir erozyona uğramış oldu. Bunu konuştu İsmail abi, İsmail Kılıçarslan. İlginç noktalara temas etti. Bir öz eleştirme ayetinde de,
1: evet,
0: okunabilir.
1: Evet.

0: buralara nereden geldik sorusunu cevaplıyor.
1: Eyvallah. Şöyle bir durum var. Mesela geçmiş senelerde, yani geçmiş seneler dediğim bu Necip Fazıl Kısaküre'nin, az önce bahsettik Cemil Meriç'in, Nurettin Topçu'nun yaşadığı dönemlerde, mesela Necip Fazıl bir yerde konferans vermeye gittiğinde, bir sohbet yapmaya gittiğinde akın akın insanlar gidermiş.
0: Evet.
1: Yani insanlar o zaman bir dert sahibiymiş. Kültüre, sanata önem verirlermiş. Tabii. Şiire önem verirlermiş. Bugün örnek veriyorum, bir yaşayan bir değerimiz, az önce ne dedin? Şair, filozof İsmet Özel dedin. İsmet Özel falanca bir yerde konferans verecek dediğimizde kaç kişi gidecek?
0: Evet. Bununla alakalı şunu söyleyeyim burada. Geçtiğimiz haftalarda, 2 hafta önce olsa gerek, bir panel tertip edildi. Hı hı. İsmet Özel himayesinde bir panel ve çok koltuk boştu. Yani İsmet Özel'in yetiştirdiği, ondan beslenen, hı hı, bu edebi, dini, dindar çevre, hı hı, ne yazık ki nazar etmiyor, ilgilenmiyor. Evet.
1: İşte neyi kaybettik dedin ya az önce. Evet. İsmail abi de yazısında, evet, değinmiş.
0: Sanırım mesele bu işte, yani ilgimizi kaybettik, hı, berekete olan inancımızı kaybettik ki parayı, pulu farklı yollarda, farklı araç gereçlerle temin etmek ve ilginç bir şekilde Allah size verdiği nimeti üzerinizde görmek ister fehvasını da Range Rover'larla, bunun gibi arabalarla ya da çok gösterişli konutlarla, hı, bu nimeti üstümüzde gösterebileceğimiz fikrine ulaştık ilginç bir şekilde. Evet. Oysa ki Cenab-ı Hak yazıda İsmail Kılıç Arslan'ın yazıda bahsettiği şeyi size aktarıyorum. Cenab-ı Hak merhamet nimetini de üstümüzde görmek ister. Affetme nimetini, sevme nimetini ve bereketi. Bunlara da bakmamız gerekiyor yani. Nimet dediğimiz şey sadece bir şekilde para kazanıp bu paranın gereği gibi yaşamak değildir yani. Yazının büyük iddiasından biri de bereketi kaybettiğimiz hususundaki bu tereddütler. Evet. Yani bizim tereddütümüz yok da, tereddütte olanlar için söyleyelim bunu. Ahmet Melih Karavuz'dan devam edelim. Yine dijital dünyaya dair, dijital hükümranlığa dair, hı hı, yazılarına devam ediyor.
1: Evet.
0: Ahmet Melih Karavuz'un yazıları genelde teknik, hı hı, ifadeleri eşeleyen türden. Evet. Yani bu dijital hükümranlığın nasıl bir, tiranlığın nasıl bir seviyede olduğunu, hı hı, her gün sık sık kullandığımız uygulamalar üzerinden neler hedeflendiğini çok net ifadelerle ortaya koyuyor.
1: Eyvallah.
0: Peyami Hoca bugün felsefe serisine devam ediyor hız kesmeden. Bu ayki konu felsefe ve yerlilik ifadesiydi. Ahmet Dağ Türk'ü, bir anlamda Türk'ü felsefesi diyebileceğimiz yazıdan devam ediyor. Mihriban'ı konu aldı. Lambamda titreyen alev üşüyor. Mısrasında, evet, burada dile getirmiş olalım. Müthiş, evet, bir mısra.
1: Ne saçları sarı ne adı Mihriban demiş, evet, şair.
0: Yani beni bu şiirde ilginç bir nokta vardı bu yazıda, oraya değinelim bence.
1: Buyur.
0: Yazının şey, şiirin şairi Abdurrahim Karakoç.
1: Abdurrahim Karakoç.
0: Bestecisi
1: Musa Eroğlu.
0: Musa Eroğlu. Bu çok ilginç bir nokta. Temas etmiş oraya Ahmet Dağ yazıda. Biri sağcı, muhafazakar, dindar, İslamcı bir şair. Öbür tarafta Alevi olduğunu söyleyen solcu, sosyalist bir sanatçı. Ve bu şiir, Mihriban aşkı diyeyim, ikisini bir araya getirebiliyor. Ve, evet, bunlar bir araya geldiler, birlikte bu işi yaptılar.
1: Evet.
0: Abdurrahim Karakoç da bu durumu çok veciz ifadelerle dile getirmiş oldu. Duygulandıran ifadeler de onlar. İnternette mevcut videosu. Ancak bu şiir muhtemelen Türk milleti var oldukça, bu topraklar bizde kaldıkça unutulmayacak, evet, çağ açacak bir şiir olarak.
1: Evet.
0: Karşımıza duruyor. Ahmet Dağ'ın da bu şiiri dile getirmesi, evet, bu unsurlara dikkat çekmesi önemli oldu.
1: Yani sağ solu birleştiriyor şiir, değil mi?
0: Evet, yani duygu böyle, şiir birlik, böyle bir şey yani. Mihriban şiirini Ahmet Dağ'ın bu yorumuyla bence okurların istifadesine sunmak güzel oldu.
1: Eyvallah.
0: Yani hem fikir hem edebiyat bir arada. Biz buna çok dikkat ediyoruz dergide.
1: Çok güzel.
0: Ve son olarak Sadık Yağız Uçanır'ın Denize, yani hakikate açılan kapı. Rasim Özenören'in bir hikayesi üzerinden Said Nursi

0: Cihan gönül kadar geniş değildir, der. Sizin kendi hikayenizde bir uzlet tecrübeniz oldu mu sorusunu yönelttik. Bu sayıda Ahmet Yasin Çomoğlu, Aleyna Uçar, Birgül Temür, Burak Çelik, Fatih Selvi, Talha Özmen ve Rüveyda Durmaz Kılıç sorumuzu cevaplandırdı.
1: Evet.
0: İktibas bölümümüz var son bölüm olarak. Bu ay Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek isimli kitaptan seçtik iktibası. Marshall Hudson'ın kitabından. Bu çok önemli bir kitap. Bunu dinleyicilere de tavsiye ediyorum, bu kitabı. Hacimli bir kitaptır. Fakat dünyaya bakış açısının tamamen yerinden oynatacak, yeniden tahkim edecek bir özelliği var. İyi bir İslam tarihçisidir. Medeniyetlerin tanımlanması üzerine ilgili bölümü aldık. Medeniyetin Avrupa merkezci bir kavram olduğunu, bir İslam medeniyetinde olamayacağını bu yazı üzerinden çıkarımda bulunabiliriz diye düşünüyorum.
1: Eyvallah.
0: Güzel bir iktibas oldu.
1: İbrahim'ciğim çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bir sayı olmuş. Mostar Dergisi'nin Ekim 2026 sayısı. Kaleminize sağlık. Emekleriniz için teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum abi.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Konuk Odası'nın burada sonuna geldik. Bugün Konuk Odası'nda Mostar Dergisi'nin Ekim 2026 sayısını konuştuk. Kiminle konuştuk? Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la konuştuk. Kıymetli bir sohbet oldu. Aynı zamanda dergi istifadeli bir dergi olmuş. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

Kayınsal Ocak Kahvehanesi'nden hepinize saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta sizlerle beraberiz. Efendim, Süheyl Ünver Hoca'nın İstanbul Risaleleri vardır. Bunlar 5 tane, 5 cilttir. Kültür Medeniyeti serisi, Kültür AŞ tarafından çıkan bir takım halinde satılıyorlar. Bir hayli de uygun fiyatlara satılan çok güzel kitaplar. Fatih Devri, İlim, Sanat ve İçtimai Tekamül Hamlelerini Umumi Nazar başlığı adı altında yazdığı çok güzel bir yazı var Süheyl Ünver Hocamızın. Bugün muhabbetimize bu güzel yazıyla paylaşalım istiyorum. Şöyle diyor efendim rahmetli Süheyl Ünver: İstanbul'un fethi üzerine Türk ilim sanatı artık burada kökten

birleşip gelişmiştir. İlmimizle sanatımızın esası Anadolu Selçukilerinden gelir. Şark'ta İslam ilminin mühim inkişaflara mazhar olduğu sahalardan biri de memleketimizdir. Selçukiler Anadolu'da sahip oldukları şehirlerde kütüphanelerini de ihmal etmeyerek medreseler kurmuşlardır. Her şehir süslü hastaneye sahip olmuştur. Bu ilim müesseseleri daha ziyade şer'i ilimlerle meşgul alimlerin birer yuvası olmuş. Hastanelerde gerek bizde ve gerek civar İslam memleketlerinde yetişmiş hekimler, vazife alarak yanlarına devam edenleri nazari ve ameli olarak yetiştirmişlerdir. Ediplerle şairler ve diğer ilim ve tarih adamları sahip oldukları Arapça ve Farsça ile bazı eserler ortaya koymuşlardır. Sanat adamlarının bıraktıkları eserlerin çoğu harap bile olsa ayaktadır. Hele kitap sanatı ile meşgul olanların yaptıkları tesipler ve az bile olsa kıymetli resimler itinalı ve devirlerinin tarihi kapları içinde saklıdır. Hatta Anadolu şehirlerinde bunların ayrı bir usule bağlı çalışma yerleri, ustaları ve çırakları vardır. İşte Harput ve Musul gibi tezyinat ekollerimizden sonra 13. asırda çok eser verecek inkişaf eden Konya Tezyinat Mektebi, Bursa'nın fethinden sonra da sade ve zarif eserlerini vermiş, Anadolu'dan ve Şark'tan gelen Türk sanatkarları tarafından ileri götürülmüş ve Bursa'da mimari ile birlikte Anadolu'nun bu yeni ve çok değişik tezyinat usulü Edirne'ye geçmiş. Orada Çelebi Sultan Mehmet ve II. Murat devirlerinin eserlerini süsledikten sonra Fatih zamanında İstanbul'a geçmiştir. İlk eserini eski Fatih Camii'nde veriyor ki halen orada Edirne'ye gelen Bursa ekolünün en güzel iki çini parçasını teşkil etmektedir. İstanbul fethinin hemen akabinde Fatih ordusuyla şehre girerek o zamanın manevi harp madalyasını kazanan mücahit alimlere hemen tedrisata koyulun diyor. Onlar da papazlardan boşalan Ayasofya ve Pantokrator manastırı odalarına yerleşen talebeye ders vermeye başlıyorlar. İşte bundan sonra Edirne'den emir üzerine İstanbul'a akın eden sanatkarlar ve alimler ilim ve sanat yuvasını kuruyorlar. Bir defa Fatih Sultan Mehmet haddi zatında alim bir insandır. Müspet ilimlerle tıpta aldığı ilk tahsil ve terbiye dolayısıyla meraklıdır. Sonra şairdir. İnce ruhu sanat eserlerine mecluptur. Bütün bu zevat ile ayrı ayrı akademik toplantılar yapar. Bunların hepsine o kadar kıymet vermiştir ki huzurunda oturabilirler. Serbestçe mübahese ve münakaşa ederler. Lakin idareye geçen devlet adamlarıyla ordu erkanına oturma selaheti verilmemiştir. İstanbul'un fethine müteakip şehirde derhal imar hareketi başlar. Bittabi İstanbul mabetleri başta gelir. Nimel Ceyş'ten vefat eden mücahitlerin hem her semte dağılan kabirleriyle, cami ve mescitleriyle İstanbul derhal hüviyetini değiştirerek bir Türk ve Müslüman şehri olur. Fetihten bir müddet sonra gelenler bu değişmeye hayret etmişlerdir. Bununla beraber İstanbul'un su yolları ıslah edilmiş. Hala birkaç tanesi duran çeşmeler her semtin kalabalığı nispetinde çoğaltılmıştır. Ticaret ve küçük el sanayi yoluna konur ve yeni gelen yerli Rumlara din serbestisi tanınır. Velhasıl İstanbul, bilhassa ilk kadısı Molla Hızır Bey Çelebi'nin ve iktisadi durumunda Gedik Ahmet Ağa Paşa'nın enerjik gayretleriyle düzelme yolunda ilerliyor. Bu arada da ilim hayatı bunlarla hemahenk olarak kökleşmeye başlıyor. Bir defa İstanbul'a gelen veya davet edilen ilim adamlarının bir kısmı memleketimizde yetişmiş ve bir kısmı da Mısır ve diğer İslam memleketlerinin o asırda en maruf şehirlerinden gelmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet bunları tanıyanların tavsiyelerine uyarak ve temas ettiklerinden memnun kalarak buraya gelmelerini ve kalmalarını istemiş ve onları maddi refaha kavuşturmuştur ki bu ilk gelenler arasında Molla Hüsrev ve Molla Zeyrek'ten başka Hocazade ve Molla Alaaddin Tusi vardır. Fatih zamanında bu alimler ikiye ayrılır. Bir kısmı esasen yetişmiş halde bu genç hükümdarın yanında bulunmuş ve mesela Molla Hüsrev ve Molla Gürani babaların devrinden intikal etmiştir. Bir kısmı da henüz yetişmektedir. Ancak o devrin sonlarına doğru ilmi bir mevki ve payeye nail olmuşlardır ki Molla Manisa'nın oğlu Mehmet bunlardan biridir. İstanbul'un ilk külliyesi yapılıncaya kadar muhtelif yerlerde bu zevat çalışıyor ve vazife alıyor. Fakat teferruatını tamamen bilmiyoruz. Yalnız Molla Hüsrev'in Ayasofya'da derse gelmesi bir hadise oluyor.

Talebesi evine gidip kendisini ata bindirerek ve onu takip ederek Ayasofya'ya geliyorlar. Camide bulunanlar Fatih'in tevcihi veçile zamanın Ebu Hanifesi addolunan mollayı tekrimen daima ayağa kalkıyorlar. Hoca dersini veriyor. Talebesi tekrar onu ata bindirerek evine kadar takip ediyorlar ve bazen de evde yemeğe alıkonuluyorlar. Bu müddet zarfında Ayasofya ve Zeyrek medreselerinde birer kütüphane kuruluyor ve oraya Fatih'in Edirne Sarayı'ndan İstanbul'da ilk yaptırdığı Beyazıt'taki eski saraya ve sonra şimdiki Topkapı Sarayı'na nakledilen kütüphanesinin kitaplarından veriliyor. Kayıtlarıyla bu kütüphaneye verilmiş kitaplardan ikisini biliyoruz. Şüphesiz ki bunlardan daha fazladır. Fatih'in yaptırdığı külliyeden önce Sadrazam Mahmud Paşa kendi camini ve medresesini yaptırıyor. Hatta Ayasofya medresesinde Molla Hüsrev'den yetişen Molla Manisa'nın oğlu ki sabahlara kadar odasında kandil yakarak ders çalışması Fatih Sultan Mehmet'in nazar dikkatini çekmiştir. Hocası ve diğer bulunanlar tarafından Mahmud Paşa medresesinde pek beğenilen bir açış dersinden sonra oraya müderris tayin ediliyor. Nihayet Fatih Bizanslıların Havaryan yani Sen Apatros Kilisesi sahasını düzelterek büyük bir yeni cami ile etrafındaki 16 medreseyi 1462 tarihinde başlatıyor ve 1470 tarihinde yeni fetihten 18 sene sonra İstanbul Külliyesi Üniversitesi mükellef ve muazzam bir siteyle Garp'ta bile o tarihte emsali olmayan bir binaya kavuşuyor. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı ve 1765 yer hareketine kadar ayakta duran bir büyük kubbeli ve birer şerefeli çift minareli muazzam caminin Karadeniz ve Akdeniz taraflarına dörderden 8 sahan medresesi ve onların hizasında yine aynı sayıda 8 teminme medresesi inşa alınıyor. Karadeniz tarafında 4 köşe bir Darüşşifa hastane. Onu mukabili Akdeniz tarafında altında kervansarayı ile muazzam bir taphane, ziyafethane ve imarethane yapılıyor. Külliyeye ayrıca hamam yapılmamıştır. Zira ufak bile olsa Karaman Hamamı ve sonra Çukur Hamam bu külliye talebesinin ve civar halkın temizlenmesini temin etmiştir. Ayrıca bir ilk mektep ve bir zaman müstakbel bir kitaplık halinde kullanıldığı söylenen bir yerle külliye tamam oluyor. Bu medresenin civarında müderrislere toprakta verilerek evlerinin o tarafta olmasını temin etmişlerdir. Nitekim bu 5 asırlık teamül Cumhuriyet'in ilanına ve medreselerin lağvına kadar devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bu üniversite sitesi her surette tamamlanmıştı. Bir defa yapıldığı zaman Cami-i Cedid yani yeni cami ünvanı alan külliyenin en büyük konferans salonu mahiyetinde olan cami 5 vakitte ibadete ayrılan zamandan hariç de cami dersleri dediğimiz hususi ve umumi derslere tahsis olunmuştu. Zaten üniversitede tedrisat sabahleyin kuşluk vaktinden sonra sabah yemeği yenince başlar ve öğleye kadar devam eder. Öğleden sonra resmi ders yoktur. Herkes ihtiyaçları ve günlük çalışmalarıyla meşgul olur. Derslerini müzakere eder yahut camide veya sahan medreselerindeki kütüphanelerde çalışırlar. Bir defa Fatih Sultan Mehmet babası 2. Murat ve dedesi Çelebi Sultan Mehmet gibi hususu bir kütüphaneye sahiptir. Bunu pederinin vefatından sonra 1451'de tahta oturunca Edirne'deki bay tahtına getirerek eski saraya yerleştirmiştir. Bundan 2 sene sonra İstanbul alınınca Beyazıt Meydanı'ndaki sarayı 1454'te ikmal oluncaya kadar oraya getirmiş ve Topkapı Sarayı'nın inşası bitince oraya nakletmiştir. Bu arada Ayasofya ve Zeyrek medreselerine kitaplar veriyor. Oralarda birer kütüphane nüvesi kurulmuştur. Külliye ikmal olununca caminin şark ve garp taraflarındaki dolaplarında esaslı ve zengin bir kütüphane kuruluyor. Bunu Büyük Sahan Medresesi'nde ayrı ayrı kurduğu 8 kütüphane ile tamamlıyor. Eyüp Sultan'daki medrese ikmal olununca oraya da kitaplarından veriyor. Bu suretle Fatih İstanbul'da 13 yerde kütüphane kurmuştur ki bunun en zengini ve kıymetlisi sarayındakidir. Demek Fatih Külliyesi'nde bir odaya sahip olabilmenin ağır şartları vardı. Külliye tahsiline rağbeti arttırmak için mezunlara devletin en mühim mülki hizmetlerinden bir mevki olan nişancılığa bile kabul edilecekleri vaat edilmiş ve bu yapılmıştır.
Memleketimizde bizim için mesut bir tesadüfle Uzun Hasan'ın yanından vaktiyle Timur'un torunu Ulu Bey'in hükümdarlığı esnasında Semerkant Medresesi müderrisi ve rasathanesi müdürü olan Molla Ali Kuşçi sefaretle gelince Fatih'in dikkat ve takdirini kazanmış ve elçilik vazifesi sona erdikten sonra bize gelmesi istenmiştir. Nitekim 1472 senesinde Ali Kuşçi çocukları ailesi ve maiyetiyle İstanbul'a gelerek yerleşir ve önce Semaniye medreselerinden birisine, sonra da o devrin en yüksek parasıyla günde 200 akçe ile, yani zamanımızın günde 200 lirası kadar bir ücretle Ayasofya Medresesi müderrisi tayin edilebilir. Efendim tabi Hoca Süheyl Ünver Hoca bunu yazdığı yıllarda, düşünün işte 50-60'lı yıllar, zamanın 200 lirası diye zikrediyor. Artık bugün varın onu siz düşünün. Müspet ilimlerden heyet ve hendese üzerine dersler verir. İstanbul'un tuğul ve arz derecesini yeniden kontrol eder. Muhtemeldir ki bunda rasat için Ayasofya Kubbesi'ni esas tutmuş olsun. Fatih Üniversitesi'nde bir güneş saati yaptığı gibi heyet, hesap ve hendeseden yazdığı iki eseri Fatih'e takdim eder. O da tesip ve teclit ettirerek hususi kütüphanesine koydurtur. Ali Kuşçi'nin en mühim eserlerinden birisi de Molla Hüsrev ile birlikte üniversite tedris programını hazırlamış olmasıdır. Molla Lütfi talebesindendir. Sinan Hocapaşa da Molla Lütfi'den bu dersleri takip etmiştir. Fatih'in huzurunda birçok ilim ve sanat toplantıları olmuştur. Bunlarda kendisinin davetlisi olarak güzide yerli ve yabancı alimler bulunur. Bazen bu ilmi müsabeheler günlerle sürer. Hele Molla Zeyrek ile Molla Hocazade'nin mübahase ve hatta münakaşaları 6 gün 6 gece sürmüş ve Molla Hocazade'nin zaferiyle son bulmuştur. Her mübahasede galip çıkana mağlup sayılanlardan daha fazla mükafat verilir. Buna darılanlar da olmuştur. Çünkü Fatih Sultan Mehmet alimlerin söz ve hareket serbestesine karışmamıştır. Bazı devlet adamları her asırda olduğu gibi bazı alimleri kendi taraflarına celp bile aralarında bir ikilik yaratma heveslerine kapılmışlardır. Fakat Fatih'in ilmi ve idari otoritesi buna meydan vermemiştir. Alimlerin mukadderatı tamamen kendi telakkilerine bağlı kalmış. Fakat buna rağmen Fatih'e karşı gelen alimler çok görülmüş. Ve hakiki alimler ilmi istiklallerini ne bağısına olursa olsun muhafazadan bir an ayrılmamışlardır. Fatih'in huzurunda ilmi mübahise ve münakaşalar, ki bunlar adeta birer kolegyum ve simpozyum mahiyetindedir. Bunlarda hükümdar asla hakemlik etmemiş, tamamen bir taraf kalmıştır. Hakemlik edenlerin başında Reisül Ülema sıfatıyla ekseriye ile Molla Hüsrev bulunur. Onun verdiği bir taraf karar muta olur. Hakemler arasında alim olsa bile devlet otoritesine girmiş kimse bulunmaz. Mesela Sadrazam Mahmud Paşa hakem olmak şöyle dursun, ancak huzurda alimler oturduğu halde o ayakta durabilmiştir. Hatta bunun için şöyle bir rivayet vardır. Güya ben de medrese mezunu okumuş bir adam ve hatta sadrazamım, neden diğer alimler gibi ben de oturmayayım dediğini Fatih duymuş. Ona şöyle haber göndermiş. O devlet otoritesine geçmiştir. Oturamaz. İstiyorsa bundan vazgeçsin. Sarığını sarıp gelsin, otursun. Bu da bize gösteriyor ki Fatih Sultan Mehmet çok defa alimlerle müşaverede bulunur. Hatta İstanbul'un muhasarası esnasında harp meclislerinde müşavir olarak alimler de bulunur. Fatih hayatı boyunca buna riayet etmiş. İlmi ve idari toplantılarda onların reylerinden istifade etmiş, uzak ve yakın yolculuk ve seyahatlerinde, harp seferlerinde daima yanında davet ettiği birçok alimlerde bulunmuştur. Çünkü Fatih boş zamanlarında daima onlarla ilmi mübahaselerde bulunmuştur. Bu ilmi toplantılarda diğer Müslüman ve Şark memleketlerinden gelen alimlerin herhangi birisi de hazır bulunursa vaziyet büsbütün değişir. Yabancı ve burada hizmet etmeye gelen alimler mübahaseye daima yerli alimlerimiz memur edilmiştir. Yani bir yabancı bir mesele ortaya atarsa Fatih buna cevap vermeyi bizzat o teklifi yapandan ve diğer yabancılardan istemez. Bilhassa bizim alimlerimizden talep eder. Nitekim Ali Kuşçi'nin ortaya attığı bir hendese probleminin hallini o mecliste hazır bulunan Molla Sinan Hocapaşa'dan istemiştir. O da bunu halleder ve 2. Sultan Beyazıt'ın emriyle bir risale halinde yazar. Yani Fatih bizim alimlerimizin diğer kudretli yabancı alimlerden
duğun bir mevkide kaldığını görmeye tahammül edemez. Bu cihettedir ki alimlerimiz

Bizim Perikles devri olan bu zamanın ilimler tarihimizde mevkii çok büyüktür. Fatih ilmi mübahaseleri arasında yalnız şer'i, nakli meseleleri değil, müsbet ilimlerle ait hususların da görüşülmesine çok kıymet verir. Zaman zaman tarih ve coğrafya ilimlerine kadar bizzat iştirak ettiği toplantılarda meşgul olurdu. Nitekim Trabzon, Rum devletini ortadan kaldırınca başvezir Amir Rutses ve bilahare Müslüman olarak Mehmet ismini alan oğlu ile birlikte sarayda bazı Yunan kaynakları ve Yunanca kaynakları Arapçaya çevirmiş, İstanbul'un kuş bakışı resmini yapmış ve gerek bu eserlerin asılları ve gerekse tercümeleri Fatih'in hususi kütüphanesine konmuştur. Fatih, Hristiyanların esaslarına karşı ilmi bir alaka göstermiş ve patriye buna dair bir risale de kaleme aldırmış, Ortodoksların aforozunda ancak müşahede istinad edip bir kanaate sahip olmuştur. Bu toplantılar yalnız ilmi mahiyette değildir. Müşahirlerle edebi toplantılar ve sohbetler yapılır. Bir defa o devrin edebi cereyanları dikkatle incelenmeye değer. Şiirimiz henüz teessüs etmek üzeredir. Şiir dili tabii mecrasını aramaktadır. Mısra ve beyitlerdeki mana ve şiir güzelliklerine cazip misaller verebilir. Fatih zamanında Arap ve Fars dillerinde şiirleri olan edipler ve divan sahipleri az değildir. Mesela Sadrazam Molla Paşa'nın Türkçe ve Farsça birer divanı vardır. Arapça şiir yazmakta Molla Hızır Bey Çelebi büyük bir kudret göstermiştir. Nizami, Veliüddinzade, Ahmet Paşa şairlerin seramedanından sayılır. Nazım söyleyenlerden daha pek çok zevat vardır. Bunların başında şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet gelir. Onun da mürettep divanı ve içinde çok ince ve hassas ruhunun mahkesi olan güzel manzum metnullar vardır. Bu cihette sarayında da edebi toplantılarda olurdu. Evet efendim, bu güzel yazı bu şekilde uzayıp gidiyor. İşte ecdat nasıl değer vermiş sanata, edebiyata, ilme ve alimlere. Evet, Allah'tan hakkıyla korkan, efendim Evliyaullah'a dil uzatmayan hakiki alimlerden. Şüphesiz ki zaten orada da işte başta Akşemseddin Hazretleri olmak üzere birçok başka zevat-ı kiram var. Efendim Süheyl Ünver hocamızın İstanbul Risalelerinin dördüncüsünden paylaştım size bu güzel makaleyi. Muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam etsin.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Saz ve Söz Meclisi isimli kitaptan geçenlerde Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili bölümü okurken bir kısmında kalmıştık. Tanpınar niçin İsmail Dede'yi sembol olarak seçti kısmıydı. Tanpınar'ın klasik Türk musikisine dair yaptığı bütün tespitlerde Hammamizade İsmail Dede'nin 1778-1846 yıllarında yaşamış rahmetlik üstad özel bir yeri vardır. Orta sınıf Türk insanının geçmişten devraldığı zengin kültür mirasını modern dünyaya uyarlarken yaşadığı problemlere kafa yoran Tanpınar için İsmail Dede'nin hayatı yenileşmenin eşiğinde

yaşanan sancıların bizzat tanığıdır diye başlıyor efendim bu güzel yazı. Türkan Alvan, Hakan Alvan çiftinin hazırladığı Saz ve Söz Meclisi isimli güzel kitapta. 3. Selim devrinde sarayın ser müezzini ve müsahibi olarak klasik Türk musikisinin zirvede son demlerini süren İsmail Dede sanatını fetret devrine sokacak acılar yaşadı. Önce 1804'te mürşidi Ali Nutki Dede. Bir yıl sonra da 3 yaşındaki oğlu Salih vefat etti. 1808'de 3. Selim'in şehadetinin ardından yaşadığı derin teessüre aynı yıl annesi Rukiye Hanım'ın ardından 6 yaşındaki oğlu Mustafa'yı kaybetmesinin acısı eklendi. Oğlunun vefatı sebebiyle Beyati makamında bestelediği bir Gonca-i Fem'in Yaresi Var Yüreğimde bestesi İsmail Dede'nin o yıllardaki üzüntüsüne tercüman olmuştu. Ancak İsmail Dede'nin bu sükutu daha sonra yeniden doğuşun sembolü olacaktı. Tanpınar, Türk musikisinin son büyük üstadı olan Dede Efendi'yi tükenişi muhteşem bir zafere dönüştüren bir dahi olarak görür. Ona göre batılılaşma sürecinde ayakta kalan tek sanatımız olan musikimizin her veçesi İsmail Dede'de görülebilir. Dedenin ailesinden gelen Rumeli türküleri ve Serhat havaları, kültürü, klasik Türk musikisinin en mükemmel hali, hatta klasik batı müziği etkisi bile hep İsmail Dede'de toplanmıştır. İsmail Dede'de dini musiki, lirik musiki birbirinden ayrılmaz. Seviyesini kendi bulduğu insanı ferdi ızdıraplarından duaya, duadan ferdi hayatına, hatta eğlenceye kıymetlerinden hiçbir şey azaltmadan taşır. Göçekçilerinde, Curcuna havalarında, Rumeli türkülerinde biz alelade hasretlerden ve duygulardan birdenbire toplum hatlerine yükseliriz. O daima asildir, daima hasretli ve özlüdür. Dedenin büyük hususiyetlerinden biri halk sanatına, halk ağzına, halk hayatına daim açık olmasıdır. Mesnevi kadar Yunus Divanı'na bağlı olan ve ikisinden beraberce beslenen bu deha aynı zamanda Tuna boyu ve şehir türkülerini de biliyor, tanıyor ve onlarla eğleniyordu. Şu muhakkak ki halkımızın ve hayatımızın en asıl aynalarından biri onun eseridir. Bütün o curcuna havalarını, perişan serhatlerin gurbetini toplayan türküleri dinleyin. Halka bu yanaşma dedeyi her zaman için muhasır ve yeni gösterecektir. Dede ayarındaki sanatkarlar için acemilik devri yoktur. Dedenin sanatında tereddüt yoktur. Onun kartalı doğrudan doğruya güneşe kanat açar. O bütün imkanları zorlamasını bilen fakat cehdin azamisini sarf ettiği yerde bize rızanın tebessümünden başka bir şey göstermeyen adamdır. Dedenin sanatı en şaşırtıcı tesadüflerin sanatıdır. O makam geçişleri dediğimiz şeyi ya Rabbi ne kolaylıkla ne incelikle geçer. Onun sanatının sırrı daima bizim içimizden konuşmasındandır. Efendim Ahmet Hamdi Tanpınar böyle diyor. Şair ve hatat olan İsmail Dede'nin bestekarlıktan başka asıl mesleği nathanlıktır. Tanpınar da İsmail Dede'nin bu yönüne dikkat çekiyor. Dedenin asıl enstrümanı, asıl musiki aleti insan sesiydi. Musikimizin dehasıyla doğmuştu. Dede insan sesine adeta istikdalini vermiştir. Ayinlerinde bile musikiyi herhangi bir metni makamla okumaktan çıkarmıştır. O musikisini sesle inşa etti. Onun saf billurunda insanın özünü tutuşturdu. Dede'de teganni esastır ve çok defa çığlıkla başlar. Onun için başlangıçları daima şaşırtıcıdır. Diyebiliriz ki daha ilk notlarda bizi kendi zamanımızdan çıkarır. Onun bizi hazırladığı bir zamana gireriz. Sonra ise hemen daima bir yıldız yağmuru gibi biter. Dedenin sanatı en şaşırtıcı tesadüflerin sanatıdır. Dede okumaz, çağırır ve bu çağırma o kadar derindir ki çağırdığı her şey bir daha ayrılamayacağınız şekilde yanı başınızda, hatta sizdedir. Çünkü bu çağırdığı ve bulduğu şey kendi yalnızlığımızdır. Bu saray adamı, bu Levent ve açık ruhlu şehirli, bu yumuşak daima rızanın ve katlanışın sofrasında boynu bükük oturan Mevlevi, bu titiz ve her sırra vakıf usta, insan macerasını, insan varlığının tek şartını duymuştur. Bütün acamaşıranları, mahurları, sultan-ı egahları hatırlayın. Hemen hepsi kendi içinizde zaman zaman kaybolacağınız açık kapılara benzerler. Her birinde ayrı ayrı yalnızlıklarınız, ayrı hasretleriniz
sonsuzluk boyunca peşinden koşacağınız şeyler vardır. Dedeyi bugün bizim için o kadar derin değişiklikler arasından bir nevi çağdaş yapan şey de onda hayatın bu trajik duygusunun mevlevi tekevvülü ile beraber yürümesidir. İman, mistik tecrübe, onda arkasında bıraktığı şeyleri tam unutturmaz desek acaba hata mı olur? Bu ikizlik sanatının belli başlı sihiridir diyor. Yaşadığım gibi de Tanpınar efendim. Ama ne kadar güzel diyor değil mi efendim Tanpınar'da? Yani işte Tanpınar'ın da şüphesiz yani Tanpınar niçin Tanpınar olmuş? İşte bundan dolayı Tanpınar olmuş ama bugün biz ne kadar Tanpınar'ı tanıyoruz? Veyahut Dede Efendi'yi ne kadar biliyoruz? O da ayrı bir mevzu da. Tanpınar'ın İsmail Dede'ye hayran olmasının nedenlerinden biri de günümüzde kaybolan hatta idrak edilemeyen tevekkülü ve tevazuyla ondaki derviş ahlakıdır. İsmail Dede'nin hayatına dair bilgi kırıntılarında bu ahlakın eşsiz güzelliği hemen göze çarpar. Mesela Sultan II. Mahmud kendisini müsahip tayin edip saraya aldırınca 1825'te Ferman Efendimizin yalnız başımdan sikkeyi Mevlana'yı çıkarmak istemiyorum demişse de bu hassasiyeti pek anlaşılmadı ve derhal sarıklı bir kavukla Enderun'a mahsus elbise giydirildi. Fakat İsmail'de de bu resmi kıyafetten hiç memnun olmamıştı. Bundan başka İsmail Dede'nin rakibi Sermiyaz'ın Şakir Ağa, yaşadığı Ferahnak hadisesini anlatalım. Onunla yaşadığı bir hadise var efendim. Şakir Ağa kendi icadı sandığı Ferahnak makamında yeni besteleriyle bir fasıl hazırlamış. Amacı padişahın huzurunda İsmail Dede'yi zor duruma sokmakmış. Fakat İsmail Dede fasıl hazırlanan heyeti evvelden tesadüfen dinleyince Ferahnak makamında eserler sunulacağını anlamış ve aynı makamda eserler bestelemiş. Fasıl akşamı Şakir Ağa kendi Ferahnak bestelerine İsmail Dede'nin aynı makamda eserlerle mukabele etmesiyle neye uğradığını şaşırmış. O zaman Sultan II. Mahmud bilmem burada Ferah Feza'nın doğuşu hakkındaki rivayeti anlatmaya lüzum var mı? Şakir Ağa'yı teselli için Şakir Şakir Dede ile güreşilmez. O musikinin canavarıdır demiş. Dedenin bu söze kırılmış olması bizim için o kadar mühim değildir. Asıl mühim olan sözün altında yatan manadır. Yani Tanpınar böyle tarif ediyor efendim durumu. Maalesef Tanpınar bu hikayeyle İsmail Dede'nin bir teravih namazında Hünkar imamı Zeynel Abidin ile yaşadığı Ferah Feza hikayesini karıştırmıştır. Tanpınar bu rivayette İsmail Dede'nin padişahın sözüne gücenmesini önemsemiyor. Daha ziyade İsmail Dede'nin dehasına dikkat çekiyor. Oysa İsmail Dede'nin gücenmesi çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Kaynaklarda İsmail Dede'nin Sultan II. Mahmud'un yaptığı benzetmeye çok alındığı ve padişah beni benzetecek başka bir şey bulamadı mı dediği rivayet edilir. Bu hadiseden sonra İsmail Dede üzüntüsünden bir yıl beste yapamamıştı. Rauf Yekta böyle söylüyor efendim. Padişahın canavar benzetmesinin İsmail Dede'nin izzeti nefsine ağır gelmesinden nedeni başkaydı. Çünkü klasik sanatımıza zirveyi taşıyan derviş meşrep Osmanlı sanatkarları için sanat Allah'ın kudretini göstermek ve benliği yok etmeye yarayan sadece bir araçtır. Hattatlar, şairler, bestekarlar nefsin kibrine yenilmemek için çoğu zaman eserlerinin altına adını yazmaktan bile kaçınmışlardır. Hal böyleyken padişahın canavar benzetmesi belki nefsin yedi başlı ejderhasını hatırlattığı ve sanatının Allah indinde makbuliyetine gölge düşürdüğü için İsmail Dede'yi üzmüştü. Yine Tanpınar'ın hayran olduğu ve Huzur romanının kurgusunda önemli bir yer teşkil eden Ferah Feza Ayin-i Şerif'ini İsmail Dede'nin hiç beğenmediğini biliyoruz. Şöyle ki Sultan II. Mahmud İsmail Dede'yi yanına çağırıp Ferah Feza makamında bir Ayin-i Şerif bestelemesini istemiş. 3 Nisan 1839'da Padişah'ın irade-i şahinesi gerçekleşti ve Beşiktaş Mevlivihanesi'nde Sultan II. Mahmud'un mutantan bir törenle teşrif ettiği Sema mukabelesinde İsmail Dede'nin yeni bestesi Ferah Feza Ayin-i Şerif'i icra edildi. Yenikapı Mevlivihanesi'nin dervişi olan İsmail Dede, Padişah'ın ayinin icrasını Beşiktaş Mevlivihanesi'nde yapılmasını istemesinde içerlemişti. Semahane ağzına kadar insanla dolmuştu. Sultan II. Mahmud'un Ferah Feza makamının büyüsüyle bu hizmetten pek hoşlandığı aşikar. Ancak İsmail Dede emre usulen uysa da iradeyi şahane dayatmasından son derece rahatsızdı. Zira padişah emriyle şarkı, kâr, peşref ve benzerleri
bestelenir ama ayini şerifler sadece manevi işaretle bestelenebilir. Nitekim İsmail dedenin dostlarına diğer ayinlerimi hep şeyhlerimin emri tarifleri

mucibince bestelemiştim. Ferah ve Zahisa padişahın emriyle bestelediğim için o kadar ruhaniyetli olamadı. Onlardaki zevk ve neşeyi Ferah ve Zâ'da bulamıyorum dermiş. İsmail Dede'nin bu eserini beğenmemesi kadim geleneğin edebindendir. İsmail Dede'nin Yenikapı Mevlüvihanesi Ayin Mecmuası'nda Bestenigâr Ayin-i Şerifi'nin kayıtlı olduğu sayfada düştüğü aşağıdaki notta bu edebin zerafeti saklıdır. Bu not Rauf Yekta'nın ifadesiyle imanla okunursa ne gibi dervişane hissiyatın tesiri altında bestelendiği ve bu gibi eserlerde zahir perestane bir takım eşkal ve kavaide rivayet aranmamak lazım geleceği anlaşılır. Cümle dervişan karındaşlara malum ola ki bu abd-i ahkara gerçi 7 adet ayin-i şerif tasnifi nasip oldu. Lakin her beyt-i şerifin hin-i tasnifinde güya bu abd-i nacizin zebanından Hazreti Pir Efendimiz inşaat buyurulurlardı. Hatta bu biçare manendeyi müflisi pesmande lalu hamuşu bi mecal olup inşaat olunan ayin-i şeriflerin bestelerinde ve her bir perdelerinde zerre misal methalim olmayıp cümlesi destigirim Hazreti Mevlana Efendimiz'dir. Yani anladığım kadarıyla biz yokuz, onlar var, onlar himmet buyurdular, biz vesilesi olduk gibi bir şey. Haddimizi aşmayalım da yani o kadar muhabbetle teslimiyete vuku bulmuş insanlar bu zatlar. İsmail Dede'nin sanatındaki göz kamaştıran asaletin ve dehasının kaynağı Mevlevilik yoldur. Tarihi süreçte Mevlevilik, İslam estetiğini edebiyat ve müzikte zirveye taşımış bir tarikattır. Yahya Kemal bu gerçeği fark etmiş olacak ki İsmail Dede'nin Kainatı gazelinde İsmail Dede'nin şahsından tek kelime etmez ama İsmail Dede'nin Pir Hazreti Mevlana'yı ve yolunu metheder. Çünkü Hazreti Mevlana'nın daima yenilenmeyi ve üretmeyi, hayatı güzelleştirmeyi öğütleyen çağını aşan geniş bir ufku vardır. Onun dervişlerin yüzyıllar boyu ortaya koyduğu eserlerde bunu gözlemek mümkündür. İsmail Dede'nin sanatında Pir Hazreti Mevlana'nın şu tavsiyesine uygun olarak yenilenme çabası hemen fark edilir. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dün ile beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Efendim, muhabbetimize burada küçük bir virgül koyalım ve bu güzel kitaptan muhabbetimizi devam ettirelim inşallah. Kısa bir aradan sonra.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Söz Meclisi, Saz ve Söz Meclisi isimli güzel kitaptan şiir ve musiki medeniyetimiz Türkan Alvan, Hakan Alvan. Efendim bugün Tanpınar'ın tasavvufa, tasavvufun özelinde de Hazreti Mevla'na ve tabii ki o yolun bendesi Amamizade İsmail Dede Efendi, büyük bestekarımız, onunla olan muhabbetini edebiyatında, önce kendi bünyesinde sonra da bunun edebiyatına yansımalarını deşifre eden çok güzel bir bölüm var bu kitapta. Onu paylaşmaya devam ediyorum efendim. İsmail Dede'nin Ferah ve Zain-i Şerifi, Tanpınar'ı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı nasıl büyüledi? Kendi ruh halini, için muradına ermiş, abasız, potsuz bir derviş mısralarıyla ifade eden Tanpınar için tasavvuf, sadece eskinin mucizevi hayatını temsil eden ve modern bir Türk entelektüelinin yaralı bilincini tedavi edecek mistik bir değerdir. Tanpınar'ın özlediği, zamanda, mekanda ve eşyada aradığı şey, şeriat, tarikat disiplininde gelişen ve gerçekliği olan bir tasavvuf anlayışı değildir. Aksine eski Türk inançlarından izler taşıyan ve ibadetin terbiyesinde olgunlaşmadan soyut bir hakikate erme çabasıdır. Kültür dindarlığıdır. Tanpınar, çoğu zaman kendi kültürüne dışarıdan adeta bir oryantalist gibi baktığı için, fikir dünyasını şekillendiren dini tasavvufi semboller, ister istemez onu büyüleyen, bazen abartılı, bazen gerçeküstü birer imaj haline dönüşür. Roman ve hikayelerine, hatta diğer yazılarına yansıyan mahur beste ve ferah feza sembolleri böyledir. Bunlar içinden ilginci, biraz da Tanpınar'ın yanlış anladığı şüphesiz Hammamizade İsmail Dede'nin Ferah Feza Ayin-i Şerifidir. 17. asrın başında Seyit Vardakosta Ahmet Ağa'nın tertip ettiği Ferah Feza makamı, asıl şöhretini İsmail Dede'ye borçludur. Bu ibretli ve muhteşem hikaye şöyle gelişmiştir. Sultan II. Mahmud devrinde Hünkar İmamı Zeynel Abidin birkaç defa Kur'an-ı Kerim kıraatini o güne kadar pek itibar edilmeyen Ferah Feza makamında okumaya başladı ve yeni bir makam bulduğunu zannederek pek sevindi. Sarayın müezzinbaşı Dede Efendi'nin musikideki maharetine Sultan II. Mahmud'un yaptığı iltifatlar Zeynel Abidin'in canını sıkıyordu. Endur'un usulü teravih namazında imam her rekatta Kur'an-ı Kerim'i hangi makamda okursa müezzinbaşı ve zakirler peşinden o makamda bir ilahi icra ederler. Bir Ramazan gecesi Hünkar İmamı Zeynel Abidin sarayda kıldırdığı Endur'un usulü teravih namazının son 4 rekatında geleneği bozarak Kur'an-ı Kerim kıraatini Acem Aşiran yerine Ferah Feza makamında icra etti. Maksadı Dede Efendi'yi zora sokup padişahın gözünde itibar kazanmaktı. İsmail Dede imamın maksadını anlayınca namaz arasında Dellalzade'ye siz idare edin deyip hemen mahvilin bir köşesinde şuride ve şeyda kılan yarın cemalidir beni güftesini Ferah Feza makamında çarçabuk besteledi. İmam Zeynel Abidin'in son rekatın selamını verince Dede Efendi bu ilahi icra etti ve herkesi kendisine hayran bıraktı. Sultan II. Mahmud o güne dek hiç duymadığı bu makamdan çok etkilenmişti. İsmail Dede'ye yeni makamının adını sorunca İsmail Dede tevazuyla bu makamın Sultan 3. Selim devrinden beri var olduğunu padişaha anlattı. O günden sonra Sultan II. Mahmud'da Ferah Feza makamı merakı başladı ve İsmail Dede'den Ramazan bayramı ertesine bu makamda bir kâr bestelemesini rica etti. Rauf Yekta'ya göre İsmail Dede'nin Ferah Feza makamında bestelediği Kâr-ı Kasr-ı Cennet cidden enfes bir eserdir. Bu eserini çok beğenen İsmail Dede'nin Hacı Abdülkadir Meragi'nin şimdiye kadar Itır-ı sağında ben solundaydım. Bu kârı besteledikten sonra ben sağına geçtim, Itır-ı solunda kaldı diye rivayet edilirse de Meşrebi Dervişhanesi gereği böyle söylediğine inanmak biraz güç. Sultan II. Mahmud bir çarşamba günü Beşiktaş Mevlihanesi'nde Sema mukabilesine iştirak ettikten sonra İsmail Dede'yi yanına çağırtıp bu sefer Ferah Feza makamında bir Ayn-i Şerif bestelemesini istedi. 3 Nisan 1839'da padişahın irade-i şahanesi gerçekleşti ve padişahın isteğiyle Beşiktaş Mevlihanesi'nde Sultan II. Mahmud'un teşrif ettiği İsmail Dede'nin yeni bestesi Ferah Feza Ayn-i Şerifi için muazzam bir tören düzenlendi. Padişahın hastalığı ilerlemişti ama mukabeleye iştirak etti. Sultan II. Mahmud Ferah Feza Ayn-i Şerifi'nin icrasının ardından İsmail Dede'yi Ferah Feza bana iksiri hayat gibi tesir etti diye tebrik etti. O günden sadece
iki ay bir gün sonra padişah vefat etmiştir. İsmail dedenin bestelediği yedi ayin-i şerif, Şevkü-i Terap ayin-i şerif, Fem Sabah ayin-i şerif, Neva ayin-i şerif, Besteni-Gâr, Sabah Buhsali, Küzzam ayin-i şerif içinde sonuncusu olan Ferah Feza ayin-i şerifi gerçekte müzikal ve manevi değer açısından Tanpınar'ın kutsallaştırdığı kadar özel değildir. Hatta yukarıda ifade ettiğimiz gibi padişah emriyle bestelendiği için İsmail dedenin kendisi Ferah Feza ayinini pek sevmezmiş. Ayrıca İsmail dedeye Ferah Feza'nın değil asıl Hüzzam makamının tesir ettiğini biliyoruz. Kömürcüzade Hafız

Kızın Hüzzam makamında bestelediği Aldım Hayali Perçemin Ey Mah Didem'e adlı eserini ilk kez dinlerken Dede Efendi'nin hazin hazin ağladığı rivayet edilir. Rauf Yekta, Dede Efendi'nin bu eserini pek sevmediğini ifade etmesini

eserle kemal mertebededir. Bu eserdeki depdebe ve ihtişam, tavır ve edasındaki asalet, bestenin güfte ile imtizacı harikulade başarılıdır. Ehil kişilerce icra edildiğinde ruh nefaz bir tesir dinleyenlere ulaşır. Diyen Rauf Yekta bu eseri Seba Buselik ayini öyle bir şaheserdir ki Dede Efendi'nin namını ta kıyam haşte kadar kıymet şinas lisanlarda hürmetle yadu tezkerana sebep olacaktır diye metheder. Günümüz dini musiki bestekarlarından Hakan Alvan'a göre Ferah Beza'nın 4. selamındaki güfte kadimdir. Yani daha önce başka bestekarlar tarafından kullanılmamıştır. Ancak bestenin melodik yapısı İsmail Dede'nin dehasını ortaya koymuştur. Sonuç itibariyle Huzur romanında Tanpınar alışılmışın dışında bir yöntem izleyerek musiki ile temelde insan ruhu, aşk ve medeniyet arasında derin bir münasebet kurmuş, fikir ve sanat dünyamızı kuşatan atmosferiyle musikiyi salt bir güzel sanat olmaktan çıkararak önemli bir kültür ögesi haline getirmiştir. Hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur, diyor Pir Niyazi Mısri. İslam dininin bir mükellefiyet, bir de muhabbet yönü vardır. Mükellefiyetlerle fakihler ve din alimleri ilgilenirken muhabbet yönüyle tasavvuf ehli alakadar olur. Muhabbetin isarı için tasavvuf hayatında sanat önemli bir araçtır. Bu tasavvuflar Hakk'ın yolunda aşka meyyal gönülleri tuzağa düşürmek için özellikle şiir ve musikiyle uğraşmışlardır. Bunun bilinciyle bütün tarikatlar zikrullah'ta şiir ve musiki dışında giyim, kuşamı, adab ve erkanıyla göze, kulağa, kalbe hitap etmeyi önemsemişlerdir. Onlar en güzel isimleriyle Müslüm mutlak olan Allah'ın yarattığı en yüce varlık olan insana yaratılışından evvel verilen estetik zevki ortaya çıkartıp onu nefsanilikten ilahi mertebelere yükseltmek çabasındadır. Aşık Paşa tasavvufta şiir ve musikinin önemine dair ilahi bir sedanın varlık alemine kün ve yekün sırrıyla düştüğünü şöyle anlatıyor. Sazı ilkin ol işitti saldı baş ve fevu ya ol kafnuna oldu baş. İşte bu yüzden kendisi de şair ve musiki şinası olan Şeyhülislam Esat Efendi Atrabül Asar'da dergahlara, astane tekki ve zaviyelerde şiir ve musikinin yegane merciği, bilgi şerbetinin aktığı çeşme başları diye tarif etmiştir. Tasavvuf edebiyatını ve müziğini üreten sanatçıların ezici çoğunluğunun derviş olması, dergahların klasik Türk musikisine ve şiirine katkısını gözler önüne serer. Tasavvuf kaynaklı eserlerin insan bedeni ve ruhunun ritmiyle uyumlu ahenkli yapısı, şiir ve musikimizi olumlu yönde etkilemiştir. Öyle ki mesela klasik Türk şiirinde mutasavvıf olmayan şairler bile tasavvuf edebiyatına dair kavramları, mazmunları severek kullanmışlardır. Yahya Kemal'in de gençliğine devam ettiği devran ilahilerinden, devranda yaygın okunan ilahilerden Üsküp Rufai Tekkes Şeyh'i Saadettin Sırrı'ya aittir. Devran bu devran, seyran bu seyran, meydan bu meydan, merdan aşka ko kıyıl kali bul ehli hali, gözle visali cana, canan aşka, açıktır bu yol, nurdur sağ o sol, er isen kul ol şahanı aşka, sırrı supandır cana, canandır, murşidi kandır, imanı aşka rast. İznik Eşrefiye dergahında postişin olan Şeyh Ali Sırrı Efendi, 1904'te vefat etti. Aynı zamanda Osman Şems Efendi'nin dervişiydi. Osman Şems Efendi'nin vefatından sonra Şeyh Gazi Efendi'nin biat tazelese de Osman Şems Efendi'yi unutamıyor. İstanbul'a geldiğinde sık sık türbesini ziyaret ediyordu. Bir gün yakınlarına bugün şeyhimin yanına uzanasım geldi. Ne güzel mahal, ferah feza, cennet asadır dedi. İki gün sonra dergahta zikrullah başladığında ya hay ismi şerifini okurken yere düştü ve vefat etti. Mürşidi o esnada yanına geldi. Idi visalin mübarek olsun diye şehidi aşkı olan Sırrı Efendi'nin alnından öptü. Bu zatın vefatı bütün İstanbul meşayini etkiledi ve cenaze namazı Ayasofya Camii'nden sonra Üsküdar'da tekrar kılındı. Seyyid Sadi Şeyhi Hafız Muhyiddin Şevki Efendi dervişlerine irtihalini evvelinden haber verip tevhidhanede zikirle meşgulken hu deyip vefat etmişti. Bütün bu güzel insanlar Hazreti Peygamber'in nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz hadis-i şeriflerinin delili olmuşlardır. Klasik Türk musikisinin yaşayan duayenlerinden Alaaddin Yavaşça'nın hayat memat meselesinde maneviyatın önemine şahit olduğu çarpıcı bir hatırasını da nakledelim. Şaban-ı Nas

Suyu Dergâh'ın son şeyhi Keramettin Efendi'nin halifesi olan bestekar Zeki Arif Ataergin'e dair bu sıra dışı hatırada naz makamında büyük mutasavvıfların latif isminin tecelli etki sanatkarları nasıl himaye ettiği açıkça görülmektedir. Hafız Saadettin Kaynak bir gece Hamiyet Yücesi'nin evinde yemekteyken aniden fenalaşmış. Sandalyeden düşerken Alaaddin Zeki Arif demiş ve kendinden geçmiş. Ben o zaman ihtisas yapıyorum. Saadettin Kaynak Hoca'nın eşi Gülfiye Hanım telefon etti. Ağlamaklı bir sesle vaziyeti anlattı. Hemen Zeki Arif Ataergin Hoca'yı almak üzere çarşı kapı noterliğine gittim. Hoca yoktu. Başkâdibe sordum. Hoca abdest alıyor dedi. Zeki Arif Hoca geldi. Olanı biteni biliyordu. Evlat vazifelendirildik. Haydi gidelim dedi. Yolda giderken Zeki Hoca kendisiyle konuşmamamı istedi. Şişli tramvayına bindik. Sürekli dua okuyordu. Şişli Hastanesi'ne geldik. Zeki Arif Ataergin, Saadettin Kaynak Hoca'nın yattığı odaya girdi. Gülfiye Hanım dışarı çıkardı. Kapı aralığından gördüğüm kadarıyla Saadettin Hoca'nın durumu hiç de ümit verici değildi. Komadaydı. Bir süre sonra Zeki Arif Hoca'dan odadan çıktı. Sohbet nasip olur inşallah dedi. Ertesi gün Gülfiye Hanım'dan telefon geldi. Allah o hocadan razı olsun. Saadettin gözünü açtı dedi. Akşam Saadettin Hoca'yı ziyaret ettim. Konuşamıyordu ama keyifliydi. Ertesi gün konuşmaya başladı. Süratle iyileşti ve hastaneden taburcu edilerek sıra servilerdeki evine geldi. Daha sonra Saadettin Kaynak Hoca da olan biteni şöyle anlattı. Ben yere düşerken karanlık içinden bir el uzandı. Ben Abdülkadir Geylani. Alaaddin yavaşça Zeki Arif Ataergin'i alsın sana getirsin dedi Saadettin Hoca'ya. Peki hocam siz Zeki Arif Hoca ile ne zamandan beri tanışıyorsunuz dediğimde Saadettin Hoca hayır biz tanışmadık. Ben Zeki Arif Ataergin'in bestelerini biliyor ve onu hayranlıkla duyuyorum. Bu mübarek zatın ayağına gitmek isterdim ama kalkamıyorum. Ne olur bir öğlen getir de şu fakir sofrasında beraber bir şeyler yiyelim dedi. Sonradan tespit edilen bir günde Zeki Arif Ataergin ve Saadettin Kaynak Hocaları bir araya getirdiğimde o iki devin birbirine sarılması anı görülmeye değerdi. Gördüm ve yaşadım. Allah'ıma şükrediyorum. Efendim hadise ne kadar muazzam değil mi? Keramettin Efendi Hazretleri'nin halifesi Zeki Arif Ataergin, büyük bestekar, rahmet büyüğümüz manadan görevlendirilmiş. Yani Saadettin Kaynak'ta biliyorsunuz Hafız Saadettin Kaynak. Yani bir şekilde gene büyükler ellerinin üzerinden çekmemişler. Elhamdülillah. İnşallah Rabbim Teala Hazretleri dünya ahiret bu Allah dostlarıyla bizleri beraber eylesin. Allah için sevip Allah için hizmet edenlerden olmayı nasip müyesser etsin efendim hepimize. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde muhabbette buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: var.
1: Salaca kahvehanesi.
0: Hep aynı elden gir.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0-262-33-33-33.

0: 076 241 97 97 Balıkesir.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Reklamları dinlediniz.

İlahi Armağan. Seslendiren Enver Seyidoğlu.

Marifetin Bedeli. Allah kendisine rahmet etsin. İbnül Benna bir beyitte, ilahi marifet elde etmek için ödenecek bedele dikkat çekerek demiştir ki, kapıya giren adam, ey bahçe sahipleri, çölde kaybolmuş bu şaşkına bir mühlet ve imkan verin dedi. Kendisine, sen bahçe sahibi değil miydin diye soruldu. O da, hayır, ben boş boş oturup ileride yaparım diye bekliyordum dedi. Sonra, ey topluluk, sizdeki meyveden marifetten satmıyor musunuz diye sordu. Bahçe sahipleri de, sen burada yetişen şeyin marifetin bedelini bilemedin. Bu parayla alınıp satılan bir şey değildir dediler.

Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, bu işin, marifetin lafıyla uğraşan boş iddia sahibi adam, gerçek marifet sahiplerini tanıyıp kendi ayıp ve cehaletini anlayınca, kamil zatların kemalatını tasdik etti, ariflerin sözlerini anladı. İçlerine girmek için onların kapısını çaldı.

kaldı fakat o huzurdan kovuldu. Silahını, benliğini ve nefsini terk etmediği, çirkin işlerinden sıyrılmadığı için suçlanarak içeri alınmadı. Bunun üzerine o da, "Ey marifet bahçelerine sahip olanlar, durun, bana mühlet verin, halime acıyın. Sizlere geçen günlerinizde yapmış olduğunuz ameller ve kazandığınız güzel haller mübarek olsun. Çölde kaybolmuş, günah ve kusurlarla sarılmış, kendini nefsani haz ve şehvet yılanları sokmuş, şüphe ve boş kuruntu akrepleri zehirlemiş bu şaşkına acımaz mısınız?" dedi. Bahçe sahipleri kendisine, "Sen bundan önce güzel günlerde, boş ve hoş zamanlarda neredeydin?" Arifler marifet meyveleri dikerken ve manevi meyveleri toplarken sen ne yapıyordun diye sorarlar. O da, "Ben daha sonra yaparım diye tembellik ve gevşeklik içinde oturuyordum," der. Bahçe sahipleri, "Marifet bahçelerini ve meyvelerini ucuz zannetme. Burada istediğin şey çok pahalıdır. Marifet meyveleri ancak geceleri ibadet ve taatle geçirerek elde edilir," derler. Adam, "Ey topluluk, siz ihsan ve cömertlik sahibi kimselersiniz. Olgunlaşmış meyvelerinizden bana bir şey satmaz mısınız? Beni geniş bölgenize, sevgi ve halkınıza almaz mısınız?" diye sorar. Bahçe sahipleri de, "Bizim kıymetli meyvelerimizin neyle elde edileceğini bilemedin. Bütün imkanını harcasan da onlara ulaşamazsın. Onlara altın, gümüş ve parayla ulaşılmaz. Onlara sadece ruhları ve nefisleri feda ederek ulaşılır," diye cevap verirler. İbnül Benna, sonraki beyitte marifete ulaşmak için ne gerektiğini belirterek demiştir ki, "Bu marifet meyveleri, sahip olduğun eski veya yeni servetinle satın alınmaz. Onlara malı ve parası olanlar ulaşamaz. Onlar sadece uğruna canlar feda edilerek elde edilir."

Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, marifet meyveleri, vecd sahiplerinin bulduğu manevi zevkler, Allah'a ulaşan hak yolcularının nurları dünya malıyla satın alınmaz. Onlara çalışıp kazanarak ulaşılmaz. Onlar sadece sonsuz cömertlik ve ihsan sahibi Allah'tan bir lütuftur. Yüce Allah onları dilediklerine sebepli veya sebepsiz olarak ihsan eder. Sebebi de sonucu da yaratan O'dur. Allah'ın sana yaptığı bir ihsanı da sende bir nimeti ve ameli yaratıp onu sana nispet etmesidir. Velilik sırf ilahi bir ihsan ve özel ikramdır. Ona para pul sahibi ulaşamaz. Ona ancak uğruna canlar feda edilerek ulaşılır. Bu nimete ulaşan kul, önce paradan ve akrandan gönlünü çeker, sonra kendi vücudundan ve nefsinden fani olur, sonra fena halinden de fani olup Allah ile baki kalır. O noktada elde edilen her şey Rabbinin ihsanı ve büyük ikramıdır. Sufiler bu konuda şu manadaki beyitleri okurlar. Ey Rabbim! Ben önceleri sana ulaşmanın kıymetli mallarla ve yüksek kârlarla satın alındığını düşünürdüm. İşin aslını bilmediğim için senin sevgine kolayca ulaşıldığını ve uğruna canların feda edildiğini zannederdim. Sonra gördüm ki sevdiklerini sen seçiyorsun ve dilediklerine sonsuz lütuflarda bulunuyorsun. Şunu bildim. Kulun düşündüğü çare ve tedbirle sana ulaşılmaz. Bunun üzerine boynumu büküp aşkla

sabah akşam senin kapında bekledim, lütuflarını gözledim. Beyitte geçen nefisleri satmak, yani canları feda etmek, nefsin kendisine ait hiçbir haz ve beklentisinin kalmaması, her şeyiyle Rabbine yönelmesidir. Çünkü mümin, sürekli Rabbini sena ile meşgul olur, kendi nefsini övmeye vakit bulamaz. Sürekli Allah'ın haklarını yerine getirmekle meşgul olur, nefsinin hazlarını düşünmeye fırsatı olmaz. Bu da biraz gayret ve ciddiyet bulunmakta birlikte, bazen işleri tehir ederek ve emre aykırı davranarak olmaz. Beka billah halinin kemali, mutlak fena fillah halini elde ederek, nefsinden, hissinden ve cisminden tamamen geçerek gerçekleşir. Allah Teala'nın şu ayeti bu manayı içermektedir. Şüphesiz Allah, kendilerine cenneti vermek karşılığında müminlerden canlarını ve mallarını satın aldı. Tevbe Suresi 9'a 111.

Çünkü satılan bir malda müşteriyle birlikte mal sahibinin bir hakkı, payı, tedbiri ve tasarrufu kalmaz. Mal müşterinin eline geçince artık onu satana nispet de edilmez. Ayetin bu ifade şekli Allah'ın rahmetini ortaya koymakta, onun kuluna verdiği şerefi göstermekte ve nimetini tamamlamaktadır. Çünkü bir efendinin bütün mal kendisininken, onu kahır ve kuvvetle değil, kendi merhamet ve ikramıyla kölesine nispet etmesinden daha büyük bir nimet ve rahmet yoktur. En doğrusunu Allah Teala bilir. Maddi nimetlerin bulunduğu cennette bahçeler, nehirler, pınarlar, köşkler ve huriler bulunduğu için sufilerin sahip olduğu marifet cennetleri de onlara benzetildi. Onlarda da ruhların dinlenip keyfedeceği nur ve sır bahçeleri, ilim nehirleri, hikmet pınarları, ilahi huzur köşkleri, parlak marifetler, geniş rahmet ve cemal tecellisi olan değerli meyveler, elde edilen güzel haller ve manevi makamlara ulaşılan yollar mevcuttur.

Marifetullah'ı öğrenmenin yolu. Marifeti talep edene denildi ki, bu köşkler tembel tembel oturan ve kusurlu işlere dalan kimselerin kalacağı yerler değildir. Bu bostanlarda yolunu kaybetmiş şaşkın kimselere ait değildir. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, İlahi huzur köşklerinde yerleşmek ve marifet evinde oturmak, amelden uzak, gevşek kimseler için gerçekleşmez. Bu nimet, kusur içinde kalmış tembel kimselere de nasip olmaz. Şaşkınlık ve hayret içinde kalan ve bu haline razı olan kimselerde, cemal ve rahmet tecellisi olan marifet meyvelerinden yiyemez. Onlara ancak hak yolunda azim ve sebatla amel eden, gayret gösteren, istikamet ve hak üzere giden ariflerin sohbetine giren kimseler ulaşır. Bu konuda şöyle denilmiştir. Allah'la ünsiyete, özel muhabbet ve dostluğa tembel kimse sahip olamaz. Onu kendini beğenmiş, kibirli kimse de elde edemez. Allah'la ünsiyet edenlerin hepsi şerefli kimselerdir. Onların hepsi Allah'ın seçkin kulları olup bütün güçleriyle amele yönelmişlerdir. Şu halde marifet köşklerinde oturmak ve manevi nimetlerin zevkini almak ancak her şeyi yaratan tek ilaha bütün varlığıyla yönelmekle mümkün olur. O zaman kulun bütün düşüncesi, maksadı, sevgisi tek olur, kalbi sadece Allah'a bağlanır ve bu şekilde Allah'ın yakınlığını elde eder. İlahi huzurda kabul görür ve orada yerleşir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Kimin bütün düşüncesi ahiret olursa, Allah onun dünya işlerine yeter.

Ben derim ki, kim bütün düşüncesiyle ahirete yönelirse, Allah Teala onu marifet cennetine koyar. Onun bütün işleri kutsi huzurda ilahi izinle olur. Allah kendisinden razı olsun. Cüneyd-i Bağdadi'ye, kulun kalbini varlıklardan çekip tamamen Allah Teala'ya bağlanması nasıl gerçekleşir diye sorulunca şu cevabı vermiştir. Günahta ısrar etmeyi ortadan kaldıran bir tövbeyle, ileride yaparım düşüncesini yok eden bir korkuyla, kulu amel yollarına sevk eden bir ümitle ve nefsini zelil edip itaat altına almakla gerçekleşir. Nefsin boyun eğmesi de ecelinin, ölümünün çok yaklaştığını, amelinin ise çok uzakta olduğunu bilmesiyle mümkün olur. Kendisine, kul bu hale neyle ulaşır diye sorulduğunda, Hazret, içinde safi tevhid bulunan, sadece Allah'a bağlanmış bir kalple demiştir. Şeyh Ahmet Zerruk demiştir ki, bu öyle bir iştir ki, ona ulaşmak için bütün kalpler elinde olan ve bütün işlerin anahtarları katında bulunan Allah'a yalvarıp yakarmaktan başka bir yol yoktur. İbnül Benna sonra az önceki beyitlerde anlattığı şeylerden maksadın zahiri olmadığına, onların birer işaret olduğuna dikkat çekmiştir. Nitekim ariflerden biri de bizim bütün ilmimiz işarettir demiştir. İbnül Benna bu konuda demiştir ki, sözlerimdeki manayı iyi anla. Bu anlatılanların altında bir işaret vardır. Hem de ne güzel bir işaret. Yani az önceki beyitlerde dile getirilen gök gürültüsü, yağmur, dalların çiçek açması, zamanın, havanın mutedil olması, gölgeler, nehirler, pınarlar, hoş kokular ve güzel manzaralar, gece kapıyı çalan misafir, hırsız ve bostandan kasıt, sözün zahirinden anlaşılan mana değildir. Bunlar bir takım işaretler olup, her birinin altında gizli, ince, güzel manalar vardır. Bunların hepsine yerinde dikkat çektik. Hayırlı işlerde muvaffak olmak, sadece yüce Allah'ın yardımıyla mümkündür. Bütün güç ve kuvvet Allah'a aittir.

İbnül Benna, sonra tasavvufun dini delillerinden bahsederek demiştir ki, şimdi konunun bir diğer yönünü ele alacağız. Çünkü bu şekilde konu tamamlanacak ve tasavvufun dindeki aslı ortaya konmuş olacaktır. İbnül Benna, önce tasavvufun manevi zevke ve müşahadeye dayalı delillerinden bahsetti. Şimdi ise onun dini yönden hangi temele, ayet, hadis ve sahabe uygulamasına dayandığını açıkladı. Bu şekilde tasavvufun dayandığı temel esaslar tam olarak dile getirilmiş oldu. Sufilerin kendilerine örnek aldığı kimseler, Hazreti Peygamber'in zamanında yaşayan suffe ehlidir. Onların vasfını iyi bil. Onlar Allah'ın ve İslam'ın misafirleri, alemlerin efendisinin sohbet arkadaşlarıdır. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, sufilerin dünyadan el etek çekme, geçim sebeplerini terk etmek ve her şeyiyle alemlerin Rabbine yönelme konusunda tabi oldukları ve kendilerine rehber edindikleri kimseler suffe ehlidir. Suffe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki mescidin bir köşesinde ashabından fakir Müslümanların kalması için yaptığı bir yerdir. Evi olmayan fakirler, Müslümanlar burada toplanıyorlardı. Çoğaldıkları zaman sayıları 400'e kadar ulaşıyor, azaldıkları zamansa sayıları 70 veya 80'de kalıyordu. Bir görüşe göre sufilere suffe ashabına benzedikleri için sufi denilmiştir. Suffe ashabı Allah'ın ve İslam'ın misafirleri olarak anılıp tanınıyorlardı. İbadet etmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetleriyle şereflenmek için dünyadan el etek çekmeyi tercih etmişlerdi. Onlar hakkında şu ayeti kerime indi. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından uzaklaştırma. En'am suresi 6'ya 52.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Suffe ashabının dünyadan el etek çekmesini ve geçim için çalışmayı terk etmelerini onayladı. Onlardan bazılarının geçim sebeplerine yönelmediklerini, Allah'ın kendilerine taksim ettiği rızka ve az veya çok gönderdiği mala razı olduklarını biliyordu. Onlardan mal bekleyenlerin ise çalışıp kazanmasını emrediyordu. Bunlardan biri de Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tır. Hakim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ganimet malı istedi, Allah Resulü verdi. Hakim tekrar istedi, Allah Resulü yine verdi. Hakim tekrar istedi, Allah Resulü yine verdi. Sonra ona şöyle buyurdu: "Ey Hakim, bu dünya malı çekicidir, tatlıdır. Kim onu gönül zenginliğiyle hırs göstermeden alırsa, malına bereket verilir. Kim de onu hırs göstererek alırsa, malında kendisine bereket verilmez. Bu kimse yiyip doymayan biri gibidir." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra ona şöyle buyurdu: "Sizden birinin ipini alıp ormana giderek odun toplaması ve onu getirip satması, kendisine bir şey verecek veya vermeyecek bir adama gidip bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır." Hakim bin Hizam dünya malına göz dikince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu insanlardan bir şey istemek yerine çalışıp kazanmaya yöneltti. Çünkü insanlardan bir şey istemek, müminin en son başvuracağı bir kazanç yoludur. Onun dışındakilere ise böyle bir şey emretmedi, çünkü onların dünya malında gözü yoktu. Bunun için velilerden Ali Havvas demiştir ki: "İnsanın içinde dünya malı kazanma arzusu bulunduğu sürece, onun çalışmaya yönelmesi daha uygundur. Kendi kazancından yemesi onun için daha helaldir. Çünkü sorumluluk taşıyan ve çalışma imkanı bulunan kimsenin çalışmayıp oturması uygun değildir."

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'den nasihatler. Sakın yaptığın işlerde ve bulduğun manevi halde kendi gücünü görmeyesin. Bu hal kişiyi azdırır ve Yaradan'ın rahmet nazarından uzak kılar. Sakın sözünü dinletme ve kabul ettirme hevesine de kapılmayasın. Önce temeli at, sonra üzerine binayı çık. Kalbini derin kas ki oradan hikmet pınarları fışkırsın. Sonra ihlas ve iyi işlerle o binayı yükselt. Bu işlerden sonra halkı o köşke davet et. Başkasında bulunan bir hatayı def etmek istersen nefsinle yapma, imanınla yap. Kötülükleri ancak iman yıkar. Bu durumda Rabbin sana işlerinde yardımcı olur. O kötülüğü yok etmek için arkadaş olur. O kötülüğü ezer, ortadan kaldırır. Eğer bir kötülüğü nefsin için, halkın seni tanıması için ortadan kaldırmaya niyet edersen rezil olursun. Her işte Hakk'ın rızası aranmalıdır. İslam gömleğin yırtık, iman elbisen pis, kalbin cahil, için kederle dolu, gönlün İslamiyete açık değil. İç alemin harap, dışın mamur, bütün sayfaların günah karası. Sevdiğin ve arzuladığın yalnızca dünya. Kabir kapısı açık ve ahiret sana doğru gelmekte. En kısa zamanda aklını başına topla, yalnız dünya azığı toplamaktan vazgeç de ahiret azığını toplamakta acele et. Sabırlı kulların bu dünyada çektiği cefa Yüce Allah'ın Celle Celaluhu gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun onun uğruna sabır yolunu tutun. Yıllarca ecrini alırsınız. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla gezen, onu bir anlık cesareti sonunda kazanmıştır. Ey evlat, önce nefsine öğüt ver, onu yola getir, sonra da başkalarını. Senin henüz ıslaha muhtaç hallerin var. Bunu sen de biliyorsun. Bunu bildiğin halde başkalarının ıslahı ile uğraşma yolunda nasıl başarılı olabilirsin? Gözlerin bir adım öteyi görmüyorken körleri neyle yola getirme sevdasındasın? Size gereken yüce Yaradan'ı sevmek ve ondan başka kimseden korkmamaktır. Ve bütün işleri onun rızasını gözeterek yapmak. Bunlar kalple olur. Dil gürültüsüne getirip söze boğmakla olmaz. Sonra mihenk taşına vurulunca utanırsın. Kuru davaya kimse inanmaz. Halk arasında söylediğin sözleri yalnız kaldığında söylüyor musun? Aynı duyguları tek başına kaldığın zaman da duymak mümkün oluyor mu? İşte bunları yapabiliyorsan mesele yok. Kapı önünde tevhid, içeriye girince şirk yakışır mı? Bu nifak iki yüzlülük alametidir. İçi bozuk olmanın ta kendisidir. Acırım sana. Sözün kötülükten sakınma hakkında, kalbin ise fitne çıkarmaya istekli. Şükrü dilinden bırakmıyorsun ama kalbin daima itiraz halinde. Geliniz aşırı uygun olmayan arzularımızı bir yana atıp Yaradanımıza koşalım. Bu yolda biraz perişanlık çekelim. Ne olur sanki biraz zahmet çeksek. Ona vardıktan sonra bütün çekilen sıkıntılar unutulur. İçimize ve dışımıza hükmeden nefsimizi hak yoluna çevirelim. Rabbimizin elçisine, sevgilisine başvuralım. Onun eteğini bırakmayalım. Bütün amacın yemek içmek ve arzularının tatmini olmasın.

Bunların hepsi amaç değil. Yüce Allah'a Celle Celaluhu ulaşmak için birer araçtır. Bütün hedefin sana en çok gerekli olana ulaşmak olmalı. Sana en gerekli olan ise Yaradan'dır. Onu ara. Her şeyin bir bedeli olur. Dünyaya ahiret, yaratılmışlara ise bedel yaratandır. Dünyayı kalbinden atarsan yerini hak alır. Yaşadığın günü ömrünün son günü bil. İşlerini ona göre ayarla. Bu duygu sana yeter. Allah'tan Celle Celaluhu başka ilah yoktur dediğinde bir dava peşine düştün demektir. Her davada şahit isterler. Şahit olmayanın davası kaybolur. Her davada şahit isterler. Şahit olmayan davasını kaybeder. Ayrıca bu uğurda gelecek her türlü sıkıntıya göğüs gerip sabır göstermekte birer şahit sayılır. Bunları yaparken ihlaslı olmak gerekir. Hiçbir söz amelsiz ve ihlassız kabul edilmez. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yolu ihlastan ibarettir. Dünyalık toplarken dikkatli ol. Gece odun toplayan gibi olma. Elini uzattığında neyi alacağını önceden kestirmelisin. Gece odun toplayan eline ne geçeceğini bilemez. Seni de ona benzetiyorum. Ayık ol, sonra felaket büyük olur. Hakla çekişme, nefsin için onu kötüleme. Malın azaldı diye onu itham etme. İnsanlar sana yüz vermiyor diye onu suçlama. Suçu kendinde ara. Her işi kendi keyfine uygun olmasını istiyorsun. En büyük hüküm senin mi yoksa onun mu? Sen mi fazla biliyorsun yoksa o mu? Merhametin onunkinden fazla mı? Sen ve bütün yaratıklar onun kuludur. Her şeyde yalnız onun hükmü geçer. Bunu sakın unutma.

Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'den nasihatler. Yaradan'ın rızasına erme yolunda yapmacık hareketler fayda getirmez. Bu yolda yersiz arzu ve boş temenniyle yürünmez. Hele içi başka dışı başka birinin eline hiçbir şey geçmez. Bir de yalancılık ortaya çıkarsa felaket o zaman başlar. Eğer bu hallerin azı sende varsa hemen tevbe et ve tevbeni bozma. Tevbe etmekten ziyade tevbeyi bozmamak esas hünerdir. Böbürlenmeyi bırakın. Yüce Allah'a karşı büyüklük satmak da neymiş? Kullara da kibirli davranmayın. Haddinizi bilin. Varlığınızı

Kalbinize tevazuyu yerleştirin. Önceden ne olduğunuzu düşünün. Bir damla su. Sonrası ne olacak? Malum. Bir hendeğe yuvarlanacak bir ağırlık. Hali böyle olana...

sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük bela nasipte olmayanı aramaktır buyruğunu hiç duymadın mı? Nasipte olmayanı kullar hiçbir zaman veremez. Dünya oğullarının buna hiçbir zaman gücü yetmez. Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Yüce Allah'ın Celle Celaluhu korkusundan gözlerin yaşarıyor mu? Ondan korkman ve günahları itirafın nerede? Nefsinle cenk etmek ve onu terbiye etmek yok mu? Onu hak tarafına çağırman nerede? Bunların hiçbiri sende yok. Bütün derdin kasa masa yemek ve eğlenmek. Aklını başına al. Dünyadaki nimetlerden sana gelecek bir kısmetin varsa gelir. Üzülme, içini ferah tut. Bekleme yükünden kurtulursun. Hırsın ağırlığı seni yormaz. Eğer bu şekilde davranmazsan, bütün bu uğraşmalarından sana ne kalacak dersin? Sadece bir yorgunluk ve ağır bir hesap. Doğruluk olmadan bilginin sana ne yararı dokunur? Doğruluğun olmadığı için bilgi sana bela olur. Öğrendin, namaz kıldın, oruç tuttun, sebebi sana mal versinler, iyiliğini görsünler, seni övsünler oldu. Sana yakışır mı bu düşünceler? Farz et ki halkın sana ilgisi arttı. Bunun ölüm anındaki sıkıntıya bir faydası olur mu acaba? Seni sevenlerle aranda uçurumlar olacak o anda. Topladığın malları başkaları paylaşacak. Hesabı ve cezası da sana kalacak. Yazık sana! Cehennemlik işleri yaparken cenneti umuyorsun. Geçici şeylerle avunuyor, onları seviyor ve senin sanıyorsun. Ama yakında elinden alacaklar. Yaradan hayatı sana emanet olarak verdi. Onun rızası yolunda yaşamanı emretti. Sen ise kendi isteğin, heveslerinin peşinde hayatını tükettin. Sana verilen zenginlik, makam, sıhhat birer emanettir. Bütün bunları yaratıcının rızasına uygun yolda kullan. Ey evlat! Ana rahminde seni kim besledi? O haldeyken ne kadar acizdin? Bu hale seni getiren kim? Sen ise kendi varlığına ve halka dayanmaktasın. Parana, mevkiine, bilgine güveniyorsun. Güvendiklerin bugün var, yarın yok olabilirler. Yüce Allah'tan Celle Celaluhu başka her kime güveniyor veya kimden korkuyorsan, o senin ilahındır. Yakında bütün güvendiklerin yok olur, kullarla aran açılır, sana karşı kalpleri katılaşır, kapıları yüzüne vururlar, seni kapı kapı dolaştırırlar. Çağırsan yardımına koşan olmaz. Bütün bunlara sebep, haktan başkasına güvenmiş olman, onun nimetlerini başkalarından bilmiş olmandır. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu dininde olmayan şeyleri yapmaya çalışma. Elinde iki şahit olsun. Biri kutsal kitabımız, diğeri sünnet-i Resulullah. Bunlar seni Rabbine ulaştırır. Ama sen bu şahitleri bırakıp nefsinin peşinden gitmeye devam ediyorsun. Elinde iki şahidin var. Biri zayıf aklın, diğeri de şahsi arzun. Şüphesiz bunlar seni ateşe iter. Firavun gibilerin arasına kadar. Ey içi bozuk! Yakında öleceksin. Öldükten sonra yaptıklarına çok pişman olacaksın ama çok geç. Dilin güzel söze alıştığı için konuştu ve aldandı. Ama kalbin hiçbir şeyden anlamaz bir halde. Bu durum seni kurtarmaz. Güzel konuşmayı kalp yapmalı. Yalnızca dilin iyi söz söylemesi faydasızdır. Ey Allah yolcularını bulamayan, varlığını ve yaratılmışları hak varlığına perde eden kişi, ağla. Başkasına bir ağlarsan, kendine bin defa ağla. Rabbimiz, alan değil, veren ellerin affedici olduğu için affedilenlerin, hak ile doğan, hak ile yaşayan, hak ile ölenlerin ve sonsuz hayatta yeni

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık, kasırga gittik.
1: Konsolatöre gördüm.
3: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
4: Sultanın cazibeyi, cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol. Aynı sürekli seviyor. İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor.
5: Kendi gitti. Sevgisine gitti.
6: Ey kasrabı ya.
7: O da şey.

uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillü dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok.

semavatın kapılarını açarlar. Müminlere rahmet suyun saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler.

Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. İşte böyle ifade ediyor Sultan 3. Murat Han gaflet uykusunda olduğumuzu. İnsan kelimesinin bir anlamı da unutandır. Gerçekten de ne çok unutuyoruz. Gecenin ve gündüzün birbirini takip ettiğini, güneşin tepemizde bizim için asılı durduğunu, hayat kaynağımız suyun yerden göğe, gökten yere durmadan devrettiğini, topraktan beslenmemiz için nimetler bittiğini, bütün kainatın adeta etrafımızda pervane olduğunu ve hizmetimize verildiğini unutuyoruz. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyoruz. Gafletimiz bununla da sınırlı kalmıyor. Dünyalık işlerimizde Rabbimizi hatırlamadığımız gibi onun huzuruna çıkarken, namaza dururken bile bedenimiz ibadetle meşgulken kalbimiz ayrı telden çalıyor. Dünyalık düşünüyor, dünyalıkta boğuluyor. Rivayet edildiğine göre İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle demiştir: İçinde Allah'ın zikri geçmeyen her konuşma batıldır, boştur. Tefekkürsüz her sükût gaflettir. Kendisinde ibret bulunmayan her bakış oyun, eğlencedir. Kelamı zikrullah, sükûtu tefekkür ve bakışı ibret olan kimselere ne mutlu.

gafletten dünyada uyanmayanlar, Allah korusun, ahirette uyanırlar ki bu çok acıdır. Allah dostları, bütün kötülüklerin kaynağının gaflet, yani Allah'ı unutmak olduğunu bildirmişlerdir. Gafletten uyanmanın alametleri neyse şöyle sıralamışlardır. Dünya işlerinde kanaat ehli olmak, acele etmemek. Ahiret işlerinde ise tam aksine çok hırslı ve aceleci olmak. Dinin emir ve tavsiyelerini yerine getirebilmek için ilim ve gayrete yapışmak. Halkla ilişkilerde ise nasihatleri dinlemek ve idare yolunu tutmak.

0: Allah dostları bastıkları yeri, bastıkları gönlü gaflet uykusundan uyandırırlar. Allah'ı unutmanın acısını tattırır, daima Allah ile olmanın zevkine vardırırlar. Kasrik dergahına gelenler de hallerini böyle tarif ettiler. Gaflet uykusundan uyandık dediler. Dünyanın sahteliğini anladık, gerçek hayatın farkına vardık, manen dirildik dediler.
1: Kapısımızın görür görmez herkes gayri ihtiyari Allah diyor Celle Celaluhu. Çünkü onların vasıfları diyor malum Allah dostlarının, onları görerken, gören kişi hemen Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Cenab-ı Hak'tan gaflete dalındığı zaman hemen istiğfar ediyor. Ya Rabbi diyor, ben işte şu kadar zamanım gafletle geçti diyerekten hemen Mevla'ya bağlanmak istiyor, istiğfar ediyor efendim. Kulluk vazifesi ne gerektiriyorsa onu yapmaya, bol bol amel-i salihler işletmeye gayret ediyor. Tövbe aldık. O gecede vazifeleri yapınca efendim, şartları yerine getirin. 8 elek diyorum ben ona. 8 elekten tam geçilirse alemler orada efendim. Bizim seneler

0: Geçirmiş olduğumuz gece gündüzümüz efendim, baktık ki hep gaflette geçmiş. O sabah efendim alemler değişti. Ondan sonra efendim Kur'an okumalar değişti. Cemaat tat almaya başladı. Namazlardan tat almaya başladı. Bizim en fazla tat aldığımız bu ezanlar okunuyor kardeşim. Ezanda çok işler var. Ondan önce ezan çok okuduk, dinliyorduk ama gafletle dinliyormuşuz. Namaz sonra. Namaz kılmak istiyor insan boyuna. Namazdan tat alamıyor efendim. O kadar bir namaz içerisinde. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sohbetinin yapılmasını istiyor. Cenab-ı Hakk'tan hiçbir an efendim, kalbimiz Allah'tan ayırmamak için hep Allah'ın sohbetinin yapılmasını istiyor insan. Evet. Sohbeti dinleyenler çok muhabbetli dinliyorlar. Devamlı konuşulsun istiyorlar.
1: Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor. İnsanların gidişatı değişiyor. İnsanların görüşü değişiyor. İnsanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor.
0: İşte insan hiçbir an Cenab-ı Hakk'ı hatırımızdan çıkartmayacağız. Çünkü dünyaya bağlanırsa insan diyor bir ayet celide iman eden kullarım. Nazargahı ilahi olan kalbi hiçbir şey meşgul etmesin diyor. Ne meşgul evlat, mallarınız ve evlatlarınız orayı meşgul edip de benim yerimi almasın. Beni unutturursa fevlâike mülhâs, sonra husrana düşersiniz diyeceğim. Ora benim yerimdir efendim, oraya kimse girmesin diyor Cenab-ı Hak. Bunu istiyor bizden. Cenab-ı Hak nimetlerinden tadarken evveli besmele sonu elhamdülillah ile Allah'tan gafletsiz olarak yani bu her şeyi değişiyor efendim. Yani değişmeyen bir şey yok, bütün alemler değişiyor.
2: Kasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrikten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrikten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: Yani onu nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Gavs'ın himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Gavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir.
4: Yasin Temel, 1938 yılında Trabzon'a bağlı Yeşiltepe kazasında dünyaya gelen Yasin amcanın Gavs-ı Kasrevi Hazretleri ile tanışması bundan tam 43 yıl öncesine tekabül eder. Mekan, Ankara 8. caddede bulunan saadete mazhar bir evdir. Yasin amca, Gavs Hazretlerini görür görmez, dünyada bir Gavs varsa o da bu zattır diyerek intisap eder. Ve bir intisap hikayesi daha böylece başlamış olur.
3: Hacı Mehmet Temel oğlu Yasin Temel, Trabzon, Of, Yeşiltepe doğumlu, 1938 doğumluydu efendim. 1957'den taşeronlara başlayarak müteahhitlik yapıyorduk. 2000 senesine de bıraktık bu müteahhitlik şeyi. 69'da efendim Gavs Hazretleri rahmetullah Hacı Davut Temel kardeşim bizi ona efendim tanıştırdı. Mübarek zat rahatsızdı ve Ankara'ya biz 8. caddede oturuyorduk. O da 4. caddeye geldi. Bizim Hacı Davut Temel bize dedi ki Gavs Hazretleri geldi ziyaret edelim. Böyle gece yatsı daha olmamak üzere biz de eve yakın idi. Ankara 4. cadde Emek Mahallesi 4. cadde biz de 8. caddeydik. Gittik o mübareği görünce o bambaşka bir nurani bir Allah dostu olduğuna şey ettik yani hiç zerre şüphe yok. Kurban o eve sanki bir güneş nur gibi parladı yani orada zaten biz ne bilelim orada cemaat oturuyor ama acaba Gavs Hazretleri kimdir? Zaten kendini belli etti Gavs'ın. Yani evladı Resul Davut'un anlattığı şekilde O mu

0: Barizat karşımıza çıktı. Biz hemen şüphesiz. Yani başka şeyhim var mı? Hiç onu şey etmeden kovsu tövbesini aldık. Aldığımız zaman da kurban tabii bir insan sanki yani evladı Resul'ün elini tutmuş gibi hal geldi bize yani. O kadar o mübarek zatını elini tutmamızla ona intisap etmemiz ayrı bir gönlümüz tasdikle mutmain oldu. Ama artık onun ne tarifi mümkün değil. Yani güneş gibi bir nuri cemali vardı kurban. Hele teveccühe girmek başladığı zamanlar sanki güneşe bakamadığımız gibi gözlerimiz kamaşıyorsa o Gavs'un zatın sana bakarsa insan yere eriyor yani. O kadar cemaline bakamıyorsun zaten. Desek de o mübarek nispeti o kadar etkiliydi Gavs. Ve Gavs olduğuna da söylediklerine de hiç zerre kadar şüphemiz olmadı. Kime dediyse kurban, arkadaşlarımız bizi güvenenler hep gitti Gavs Hazretleri'ne intisap ettiler. Böyle bir mürşit görmedim. Bundan da başka kurtuluş yok. Çok arkadaşları, sarhoşları, devamlı evine 50-70 yaşına olan insanlara oraya getirdi ve irşad oldu, namaza başladılar.
1: Ömrü boyunca karanlık bir mekanda bulunan kişi, güneşin tüm aydınlığıyla arz-ı endam ettiği bir vakitte dışarı çıkarılırsa, elleriyle yüzünü kapatır, çöküp kalır olduğu yerde, hareket edemez bir süre. Çünkü gözleri karanlığa alışmış ve güneşin kudretinden o ana dek hiç haberdar olmamıştır. Allah'ın veli kullarından bir zatı, hayatı boyunca ilk kez gören bir insan için de durum işte böyledir. Bu yüzdendir Evliyaullah'ı gören nasiplilerin gözlerinin kamaşması ve bu yüzdendir cezbeden cezbeye tutulmaları. Bir de nasibi olmayanlar vardır ki karanlığa müptela olmuşlardır onlar artık. Karanlık uğruna gözlerini verip kör olurlar da güneşe bir an dahi tahammül edemezler. Her insanın hayatında en az bir kez bir Allah dostunu ziyaret etmesi duasıyla Yasin amcanın Gavs Hazretlerini gördüğü ana gidiyoruz şimdi.
0: Ankara'da gelmişti ya, uğramıştı. Biz ondan sonra gittik kasrıya. Biz Ankara'da ilk görüşmemizden sonra gittik Ankara'ya. Kasrıya. Biz kasrıyı da bilmezdik. Kendi arabamla gittim. Çok arkadaşlarımız vardı yani. Tanıdığımız arkadaşlar var. Arabayı aldım. Bizim vardı, Hacı Ahmet Bayraklı Bezenek, onu götürdüm, o da Hozayir'e gitmişti, onunla beraber gittik. Diyarbakır'dan Veysel Karani Hazretleri'nin oradan bir yol alıyor öyle dedi de karşıya, sorduk oraya da. Veysel Karani dedi, Kasrık köyü, Gavs Abdülhakim senin yeri neresi? Dedi de git biraz daha ile yol döner. Yol da kurban, araba ancak gidiyor. Kötü bir yol yani, öyle şey değildi yani, asfalt değildi. Arabamız kasrıya evin yanına kadar gittik onunla. Gavs içerideydi. Kendi ev hanesindeydi. Gelen acemi kimse, o zaman da karabalık yoktu yani Gavs Hazretleri'ne doğudakiler. Yani bizim Anadolu gençlerinden ya 3-5 tane olabilir ama biz de götürdüler ya Gavs Hazretleri'nden Kasrık'ta adam aldık. Hatta suda, avlede bir su akardı. Kardeşimizin bir tanesi çok sarhoş, 70 yaşlar civarında adayıp yapacak. Dedi, ya ben burada yapamam dedi. Çok yani onu da bize sebep olan gene bizim Davut, Allah rahmet eylesin. O götürdü, içeri eve geldi. Namaz niyaz yoktu. Kavşa gittiği zaman da bambaşka bir hal oldu. Ehlakı değişti. Ailesine saygısı değişti. Namaza başladı, içkiyi bıraktı ve dediler şu sudan şey yap. Usulü ya ben o su soğuk, kasrık su. Dediler hele bir bak dedi. Suya bir baktı kurban, su sıcak. Azap aldım dedi, su sıcak. Şaratlara bir şey zorluk yok ki. Azap aldı ve o kardeşimiz de ondan.

şey aldı, tövbe aldı. Ondan sonra her zaman Gavs'a giderdi. Çok sık giderdi ve hacca da devamlı bir hal aldı. Hacca giderdi. Devamlı izin işlerdi, giderdi yani. Gavs'a aşık olmuştu o arkadaşımız da. Yani Gavs'ın nazarı güneş gibidir yani. Güneş nereye vuruyorsa oraya yakar. Gavs'ın öyle nazarı vardı. Yani inan ki Urban gözlerinin nürüne bakmak imkanı yoktu. Anam bakamayız ki. Gözler insan.

Rauf Hazretleri gittim menzile. Menzile gittikten sonra biz gittik tekrar Rauf Hazretleri'ne. Onun mübarek şeyine durmamız, yani müteahhitlik de yapıyoruz ama hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Onunla durduğumuz zaman sanki böyle bir mübarek bir Allah'ın dostuyla beraber oturuyoruz. Kalplerimiz böyle ihlaslı, manevi halde oturuyoruz. Yani dedim kurban, bir ricam var. O Batman Lömer'de yani şöyle de nedir? Dedim kurban, ben hac bana farz oldu mu? İnşaat var, satılmamış. Param var. Babam her şeyle ilgisi yoktur. Hacca gidebilir miyim? Dedi ki maslahat alırsan arkadaşından hacca gitmen lazım dedi. Dedim alırım kurban. Rahmetli İdris Kuruş kardeşimizden dedim. Dedi ne demek dedi. Ne kadar istiysem vereyim. Ölürsen helal olsun. Ölmesen gele verirsin. Ben dedim vesiyetimi çocuklara ettim. İladerleri ettim. Öderler inşallah. Gavsun bana oradaki hacca gitmemin sebebi olmasıyla çok bir manevi hallerini gördüm ben hacde Kavs Hazretleri'nin. O zat zaten olmasaydı ben Kavs Hazretleri'ne rahmetli annemi de aldım getirdim. Şey de vardı efendim, yalnız gittik, kimse yok. Arapça da bilmiyorum ama Kavs'un himmetiyle öyle bizi götürdü ki ilk Mekke'ye gittik, 40 küsur gün kaldık. O zaman Kavs Hazretleri'nin nispeti Seyyid Abdüssemed isminde, biz Seyyid'ik, evladı Resulüz demiş ve oraya gittik. Adam bize çok bir tarzı müstakil bir oda verdi, bu Kavs'un himmetiyle oldu. Yoksa bizim şeyimiz değildi, onun himmeti. Paramız da ona verdik, teslim ettik. Ondan para alıp harcıyorduk. Kavs'un bir nasihati oldu hacca bana müsaadece. Sakina dedi, orada Araplar var, onlar Resulullah'ın şeyleridir, komşularıdır. Hiçbir şeye şey etmeyin, hiçbir şeye bakmayın, ibadetle meşgul olun. Hac'dan geldik, bize uğra dedi, geldik, geldikten sonra geldik Ankara'ya. Ankara'dan sonra Kavs Hazretleri'ni ziyarete gittik mübareğe. O vakit hemen hemen cami de bitmiş idi, çalışıyordu. O büyük bir şey vardı orada, konak ilk aldığı yerde eski bir konağı vardı ev. Uğradık ve dedik Kavs Hazretleri'ye ki, geldiniz mi? Dedik evet kurbanım. Ve Kavs Hazretleri'nden divan vardı, eski evden böyle bir divanı vardı, ona oturuyorduk. Biz o divana geçin dedim. Divana geçtik, oturduk kurban. Oturunca biz çorba ikram ettiler. Divan ayrıydı yani, o şey yeri ayrı. Misafirler içindi o zaman. Biz çorbamızı içme esnasında Şah İznan'ın torunu geldi. Ahmet Heznevi'nin oğlunun torunu. Ufak çocuk yani, 2-3 yaşına kurban.

0: Gelme esnasında Kavs Hazretleri'ye haber verdiler. Dediler kurban böyle böyle. O çocuğa taciben kurban Kavs Hazretleri ayağa kalktı, aldı yanına oturtturdu. Yani bizim anladığımız kadar bir mürşidi kamile insan terakki adaptan yükselir. Adap olmazsa hiçbir şey olmaz kurban. Kavs'un şeyi o kadar. Yani o çocuğu adap edince artık koca Kavs, zamanın Kavs'i gelmişti efendim, ona kalktı. Oraya kalkmayabiliyordu. O kalkınca hepimiz kalktık kurban.
1: İmam Şahrani Hazretleri şöyle diyor: bütün tarikat ehli arifler, insanın kalben Allah'ın huzuruna çıkmasına engel olan sıfatların giderilmesinde yardımcı olabilecek ve yol gösterecek bir kamil mürşide bağlanmanın zaruri olduğunda ittifak etmişlerdir. Böyle bir mürşidi aramak ve bulmak herkes için zaruri ve vaciptir. Zira namazın kemali de tamamı da bu huzura bağlıdır. Bu, vacibin tamamlanmasına yardımcı olan şeylerin de vacip olmasıyla ilgili bir kuraldır. Bu kural burada da geçerlidir. Namaz vacip olduğu gibi, namazı tamamlayan kalp huzuru da vaciptir. Mürşid-i kamillerin rehberliğiyle hem dünya hem ahiret saadeti elde edilir. Onlar nefislerini terbiye etmiş, ruhlarını tanımış olduklarından insan tabiatını çok iyi bilirler. Kimin huzuru neye bağlıysa tespitini yapar ve ilacını verirler. Maddi ve manevi nimetlere kapı olurlar. Yasin amcadan dinliyoruz.
0: Yani onu nerede menfaatlerini görmedik. Yani ben çok Kavs'un himmetini gördüm. Her yönde, dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Kavs kefildir, maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir. Çünkü o zatın şeyini bizim kantarımız çekecek şey değildir. Kuvvette yüzümüz yoktur. Ama o zatın tarifi, işte teveccühlerde girdik. Benim karşılıklı iki defa menzile gelmeden gittik, geldik. Yani buna da sebep olan kardeşim Davut Temel oldu yani. Her şeyde bir sebep. Sebepsiz şey olmaz. Davut'a da sebep olan Mehmet Yarbay. Davut dediğimiz kardeşimiz cezbelendi. Doğru yola tuttu. Kendisi hafız-ı kelam idi. Hakikaten gitti, Kavs'a erişti. Hidayet Allah'tandır zaten. Allah ona nasip etti. Ve bu kadar da insanlar bütün bu kapıya gelip kurtulan milyonlarca insan, aileyle huzur gören, Kavs olmasa bunlar hep çoğusu ailesiyle iski hastalıklarından kurtulamaydı. Ama buna sebep olan Kavs Hazretleri'dir bu. O kadar himmetleri var yani. Bunu tarifini anlatmak yüzüm dilim yetemiyor. Çünkü büyük himmetleri oldu. Manevi himmetleri oldu. Zamanın Kavs'ıydı. O mübarek zat Seyyid Abdülbaki Hazretleri de zamanın Kavs'ını işaret vermişti Kavs Hazretleri. O da zamanın Kavs'ı şu anda. Verdiği işarete göre öyledir. Kavs'a intisap edip muhabbet, ihlas, teslimiyetle teslim olanlar hiç kimse buna şeytan da musallat olmuyor. Ama şeriattan, Kur'an'dan, Resulullah'ın sünnetinden ayrılmamak kaydıyla öyle yaşadığı vardı.

Seyir Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca, yok dedi, ben bir şey almıyorum, bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Ve o zatın mübarek rahmetlik oldu, bize de işte o Seyir Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine posteni, kimine efendim namazhane, kimine şeyini ayrı ayrı Seyir Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Hicret bir peygamber sünnetidir ve bu sünnet her ne kadar 622 yılında başlamış olsa da bu yolculuk o günden bugüne devam etmektedir. Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinden Şah-ı Nakşibend'e, ondan Mevlana Halid Hazretlerine, bütün Allah dostlarının hayatı hep rıza-i ilahi uğruna hicretle geçmiştir. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de bu hicret halkasını devam ettirenlerden olmuştur. Önceleri Bitlis'in Taruni köyü, oradan Bilvanis, Kasrik ve son olarak Menzil köyü. Evet, Gavs Hazretlerinin hicret yolculuğunun son durağı Adıyaman'ın Menzil köyü olmuştur ve halen oradan dünyaya rahmet akmaktadır. Yasin amca anlatıyor.
1: Bir iki defa Gavs'ı ziyaret ettik şeyde, Kasrik'te. Sonra dediler Kasrik'te ne Gavs Hazretleri Adıyaman Menzil Kahta Menzil'de bir yer aldı. Daha gelmemişti oraya. O mübarek zat tekrar menzili almıştı. Devam ediyordu oranın organize imarına. Biz de gittik, menzile geldiği zamanda biz de menzile gittik kendimiz. 1970. Yeni bir cami başladı. Biraz oraya çalıştık. Camiye şeye başladık, çalıştık. Su şeyleri yapıyordu. Orada mübarek başımıza geliyordu sabahleyin. Erken o zat orada dururdu, biz de çalışıyorduk, serbest olun diye başımızda dinleniyordu ve ben Ankara'ya döndük, tekrar biz Kavs'a ziyarete gittik. Kavs Hazretleri teveccüh yaptı bize menzilde. 2-3 defa Allah nasip etti, Kavs'ımız teveccühüne oturduk. O zaman o cami yapıyordu, camiye başladığı zamanla Batmanlı Hacı Ömer tercümanlığını yapıyor. Yani Türkçe de biliyor da mübarek ekseriyette tercüman olarak söylediğini biz ona söyledik. Daha iyi bize anlatıyordu. Tercümanlığından sonra dedi ki Kavs Hazretleri rahmetullah diyor ki dedi teveccüh yapılınca diye sabahleyin hiç bir şey yemeyin. Teveccühden sonra efendim çorba içersiniz. Biz de verdiğine saati o arkadaşımız Batmanlı Ömer söyledi. Kavsumuzun şeyini girdik. Sarflandık cami altta. Teveccüh etti. Bütün istimdat. Oradaki kardeşlerimizle ayrı ayrı bir manevi hal. Herkesin üzerine ayrı bir teveccüh yaptı. Teveccühden çıktık. Tekrar efendim biz izin istedik. İzin isteyince dedi kalın dedi Kavs Hazretleri. Bizde bir kardeşimiz var acele edin illa gidelim dedi. Ya kardeşim biz buraya geldik bir manevi kavsumuz her zaman yanına değildik duralım dedik. O da gidelim dedi. Biz de ona şimdi Kavs Hazretleri rahmetullah izin istedik. Gitmeseniz iyi olur dedi. Biz o laf üzerine arkadaşımızı kırmadık. Dedik ya beraber iki geldi. Bari biz yola girelim. Girdik Fırat Nehri'ne inmeden Kahta'dan iniyoruz deriye. Lastikler patladı. Kaldık oraya. Oradan da menzil yakın sayılır. Hadi bakalım dedim. Git bakalım nasıl gideceksin. Biz bir manevi bir müşire bağlandıysak bir fayda görmek için geldik. Yani biz gezmeye gelmedik. Döndük geldik. Dedi geldiniz mi? Ne dedi. Size dedim kalın dedim size. Tabii o da bir hikmeti ilahi oldu. Ayrı kalsın nispetiyle. Sabah kaldık o akşamı. Sabah oldu. İzin istedik. Gidersiniz. Gittik.
2: Hayatta en zor işlerden biri bir insanı an be an taklit etmektir. Bunu çocuklar oynar kimi zaman aralarında. Karşıdaki ne söylerse aynısı söylenir, gülerse gülünür, ciddi bir ifadeye bürünürse ciddileşir. Ne var ki oyun da olsa fazla uzun sürmez bu durum. Burada bir insanın başka bir insan gibi davranması değildir kastımız. Bir insanın başka bir insanı özümsemesidir. Buna kainatta en uygun yaratılmış ise Hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın veli kulları Allah'a olan yakınlıklarını sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabat ederek elde etmişlerdir. Makamlarının sırrı bu mutabatta gizlidir. Bu sırdan evvel elde edilmesi gerekense, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden zerre şaşmayan bir mürşidi kamile teslim olmaktır. Gavs Hazretleri'nin mürşidi Şah-ı Hazne'ye duyduğu bağlılık ve teslimiyet, son nefesine kadar görenlerde hayranlık uyandırıcı bir aşkla sürmüştür. Öyle ki bir ameliyat masasına yatmak dahi Gavs Hazretleri için mürşidine mutabat vesilesi olmuştur. Yasin amcadan 1972 Mayıs ayının son günlerini dinliyoruz şimdi.
1: Ankara'ya geldi, Çankaya Hastanesi'ne karar verdi. Dedi Şahizna benim ameliyatımdan aynı ameliyat oldu. Kendi ona intisaben ben de aynı ameliyata karar verdi olma. Gavs Hazretleri ameliyat olduğu hastanenin adresini verdi bize. Gittik orada. Öğle ile kindi arasında kurban. Aşağı yukarı o ameliyat 3,5 saat sürdü. Öyle bir ameliyat ki yani doktor da hayret etti. Ağır bir ameliyattı. Buna Doktor Alaaddin efendim, Doktor Ahmet var çağ. O zat da vardı efendim. Osman Aydınlık evet, Osman Hoca vardı. O Doktor Alaaddin Bey ameliyat olunca Seyyid Daha Hazretleri de var. Var ama ameliyatta var. Biz sadece Kavs'un kayını Hazi Sıtkı rahmetullah onunla biz kapıda bekliyoruz. Yani yatacağı odada. Tabii kindi oldu. Biraz vakit geçti. Ezan okundu. Kavs Hazretleri ameliyat şeyinden geliyor. Öyle bir narkoz vermişler ki uyuşturmuşlar. Ama kapıdan içeriye girince Kavs Hazretleri böyle tekerlekli arabaların gelmesine gülümsedi mübarek. Nasılsınız demiş. Doktor da peşine, Seyyid Ağa Hazretleri peşinde gelip selam verdi. Doktor Seyyid Ağa Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca. Yok dedi, ben bir şey almıyorum. Bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Manevi bir eller girdi diye. Ben de şaşırdım diyor. Böyle bir şey görmedim diyor. Daha bu kadar ameliyat ediyorum. Böyle bir şey rastlamadım diyor. Para istemiyorum da inşallah ahirete onun da faydası olur. Kavs Hazretleri yatağına koydu. Hazreti Sıtkı kayınına dedi ki ben namaz kılacağım. Mübarek zaten ameliyat bez üzerinde hemen teyemmüm ettirdi. Orada işaretle namazını kıldı, terk etmedi. Hazreti Sıtkı'ya ameliyattan sonra biz devamlı hastaneye gidiyorduk. Eve gidip geliyorduk. Mehmet Yarbay, efendim Doktor Ahmet Sağ, Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit Kavs'un büyük oğlu, bizim de Ayrancı'da 4. caddede bina var. Satılmamış. Biz 3. kata duruyoruz. Doktor Ahmet dedi bize ki tabi samimi olduğumuz için Doktor Ahmet'le gidip geliyorduk Diyarbakır'a onunla görüşüyorduk. Kavs'un doktoruydu. Dedi bu evi dedi bize tahsis eder misin? Dedim kurban niye misin ki? Yok dedi. Çorbamızı da biz yapacağız sen karışma dedi. Sağlıklar öyle istiyor dedi. Şeyde yataklar mataklar serildi odaya salan 1. katta. Mehmet Yarba geldi, artık onun etrafı Seyyid Abdülbaki Hazretleri, efendim Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit son gün geldi. Demek ki rahmeti, Allah'ın rahmetine kavuşmak esnasındaydı. Geldi efendim, orada yattı ile o akşam Mehmet Yarba şunu dedi. Arkadaşlar dedi, bizzat bu akşam Resulullah'ın kapısını çalacağız demiş. Sabah oldu saat 4:30'da rahmetli oldu. Fayda yok dedi. Mehmet Yarbay dedi bunu. Peki gittik biz sabahleyin hastane. Bu sefer hastaneden getireceğiz ama bizim eve getiriyoruz onu kurban. Başka gidecek yeri yok zaten. Tanıdığımız oydu. Kimsenin evine de yok. Bizim ev boş idi. Zemin kat. Bizim bir kardeşimiz vardı, Hasan Koz isminde, o bir tabut yaptırdı, getiriyor. Ben de Hacı Bayram'dan gittim, aldım bir tabut. Daha büyük, o götürdüğü tabuta kavs Hazretleri sığmadığı için ben Hacı Bayram'dan aldığım tabutu getirdik ve ona kavs Hazretleri rahmetullah ona koyduk, eve getirdik. Eve şimdi bunu hazırlıyoruz. Allah şefaatlerin nail etsin cümlemize inşallah. Hazırlayınca kurban otobüs, büyük bir otobüs tanzim ettiler. Taksi de vardı ayrı tanıdıklarını. Otobüs efendim kurban alt kısmında Gavs Hazretleri'nin kucağında dediler yok. Otobüsün dediler üstteki arka şeyini, koltuğunu şey yapalım, ona koyalım onu. Biz de onun yanına yattık. Tabutladılar, koydular. O hangi yeni tabut götürdü, o kaldı oraya şeyde, bizim daireye zeminde. Ve sabah erken aldıktan sonra hemen öğle olmadan yola çıkacağız ama kurban bir yağmur tuttu Ayrancı'da, bir yağmurdan efendim Dikmen tarafından gidiyoruz ama abi Dikmen'le efendim aşana kadar öyle bir yağmur girdi ki mübarek sanki oraya toktu diye yerler güneş kavusun seni dediler orada arkadaşlar, kavusun rahmeti bir ahirete, bir alemin gitmesi, bir alemin yok olmasıdır dedi. Görüyor musunuz dedi, şu rahmet ilahi var mıydı burada, yağmur yok. Kavs Hazretleri'nin yol başından sonra yağmur yok. Kurban hikmet ilahi geldik. Menzile geliyoruz otobüsten. Menzile ilmekte ördekler vardı, koyunlar vardı, hayvanlar vardı. Sabah güneşi daha doğmak üzere, daha doğmamış. O esnasında kurban hayvanlar, ördekler bir bağırma çıktı. Biz de dayanamadık kurban. Kavsu girince onlar bağırdılar. O esnada kavsu götürdük. Caminin bir medresesi vardı. Oraya getirip koyduk. Doktor Ahmet, Hacı Osman, Hacı Molla Yahya vardı. Oranın Molla rahmetullah. O da rahmetlik oldu. İstanbul'a sonra halifeydi. O da var. Koyduk sonra Gavs Hazretleri rahmetullah orada yıkama şeyini şey ettiler. Burada yıkarız dediler. Yıkandıktan sonra yerini hazırladılar. Şeyde menzildeki kabrini hazırladılar. O anda Bolu milletvekili ameliyat yapan kişimiz, biz orada cenazesini kıldık Gavs Hazretleri'nin ama o yetişemedi. Gelince dedi de böyle böyle Bolu milletvekili efendim Doktor Alaaddin Bey geldi. Tekrar cenazesinin namazını kılalım. Kabirde götürdükten sonra cenaze namazını orada tekrar kılındı. O mübarek oraya defedildi. Gavs'un Gavs'ımızın kayını Hacı Sıtkı. Gavs'un sohbeti var. Bütün sofralar bir sene devamlı efendim Yasin-i Şerif okusunlar dedi.
2: Gavs Hazretleri dünyasını değiştirirken ardında yeni bir gün bırakıyordu. Yeni bir başlangıç. İslam coğrafyasının en güzide dergahlarından birini, asrın karanlığını boğmak için ateşlenen ulu bir meşale gibi Anadolu topraklarına bırakıyordu. Gavs Hazretleri ardında pek çok kıymetli hatıra bırakmıştır hiç şüphesiz. Bunlara kullandığı bazı eşyalar da dahil. Ancak geride bıraktığı sufiler ve her geçen gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bir adım daha ilerleyen Kasrek dergahı onun en büyük hatırasıdır. Gavs Hazretleri ile tanıştıktan sonra hayatını dini İslam'ın emirlerine göre yaşamaya başlayan binlerce gönül, Gavs Hazretleri'nin bu dünyada bıraktığı en büyük eserleridir. Her biri ciltler dolusu kitap edecek bu hayatları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.
1: Ve o zat-ı mübarek rahmetlik oldu, bize de işte Gavs-ı Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine posteni, kimine efendim namazı,

Bacağını verdi. O böyle bir bağırdı, bu bana yeter kurban. Bir şey daha talep etmedi. Herkesini Süleyman Kuruş'a da verdi. Bir kısım tebellen cübbele mi böyle. Misvakı bana verdi. Çakı bıçağı kullandı. Çakı bıçağını verdi. Efendim rahmetli Hazine Emel babam sakallarını şey etti. Ben de o zaman yanındaydım. Sakallarını bana verdi. Ben de aldım, onları teberrüke saklıyorum. Ayrıca de efendim sarığı vardı mübareğin. O sarığı kullanıyordu bizzat şeyinde, başına sarıyordu. Rahmetli babama verdiğini, babamın da bana kaldı. Babam ölünce öyle saklıyoruz teberrüğünü. Kavs'ın hikmetli kerametleri vardı kurban. Yani çok faydalandık. Hala daha şu anda intisabım Kavs'ın ile o dergahadır. Efendim ne kadar anlatsa Kavs'ın şeyinle bitmez kurban. Allah razı olsun. Çok yani ümmeti Muhammed'e Kavs'ımızın şeyi var. Usta olmalı ki kendinden daha iyi usta yetiştirirsin dedi. Bunu da diyen Kavs'tır. Demek ki evlatlarını ona göre yetiştirmiş. Ey sofiler, kendinizin birbirinize göre kardeşsiniz, din kardeşisiniz. Kardeşinizden daha üstünsün. Bir yere şeysin, yemeğinizi, şeyinizi bir sofi kardeşinizin evine gidip şeysiz yiyebilirsiniz. Ve bu nasihatlarda bulundu. Namazlarınızı kılın. Yani çok çok nasihatta ve çok kişiler de aile efradını kurban, barıştıran, çok kişileri sarhoşluktan namaza başlatan Ruhs Hazretleri Rahmetullah'ın şeyidir, irşadidir. Allah ondan razı olsun. Allah ümmeti Muhammed'e kıyamet sonuna kadar da baki kılsın. Allah iman-ı kamille Kavs'ımız Resulullah'ın civarına libaul hamd-ı sancağın altına hepimizi ümmeti Muhammed ihsan etsin inşallah. Kavs'ın ümmetleri çok, onun tarifi mümkün değil.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Semerkant Aile Dergisi'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Aile Bağları'yla yine sizlerle birlikteyiz. Aile Bağları'nda bu hafta mutluluk ve huzur konusuna ele alacağız sevgili dinleyiciler ve bu konuyla ilgili olarak ağırlayacağımız konuğumuzsa İçe Bakış Psikolojik Danışma Merkezi'nden psikolog ve psikoterapist Yasemin Uçal Abdullah bizlerle birlikte olacak.

Efendim anlatılır ki kralın biri çok mutsuzmuş. Ne yapılsa, nasıl yaşasa bir türlü mutlu olamıyormuş. Kralın bu derdini bilen bir bilge kişi ona şu tavsiyede bulunmuş. Kralım demiş, bütün ömründe hep mutlu olmuş, hiç üzülmemiş bir adamı bulup onun gömleğini giyiniz. İşte ancak bu şekilde mutlu olabilirsiniz. Mutsuz kral böyle birini bulmaları için adamlarına emir vermiş. Ülke didik didik edilmiş, her yer aranmış, taranmış ama ben hep mutluyum diyen bir adama henüz rastlanmamış. Tam ümitsizliğe düşmüşken bir dağ başında buldukları garip bir çoban, evet demiş, ben hep mutluyum, mutsuz olduğum hiçbir zamanı hatırlamıyorum demiş. Kralın adamları çok sevinmiş. Tekrar tekrar sormuşlar. Gerçekten hep mutlu musun? Mutsuzluk diye bir şey tanımadım diye cevap vermiş çoban. Onu tanıyanlara sormuşlar ve yakınlarının şahitliği de çobanın doğru söylediğini ispatlıyormuş. Bunun üzerine çobana durumu anlatmışlar ve tabii ki hemen gömleğini istemişler. Garip çoban işte o an çok mutsuz olmuş ve büyük bir üzüntüyle onlara ''Benim hiç gömleğim olmadı ki'' demiş. Sevgili dinleyenler, şimdi anlatacağımız hikayemizi huzura dair olacak. Bir gün bir bilge kral, huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan eder. Kralın bu sözlerinden sonra yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışıp birbirinden güzel resim yaparlar ve en sonunda eserlerini saraya teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece ikisinden gerçekten çok hoşlanır ama birinciyi seçmek için karar vermesi gerekiyordur. Resimlerden birisinde sükunetli bir göl vardır ve buradaki göl bir ayna gibi etrafında yükselen dağların huzurlu görüntüsünü yansıtıyordur. Üst tarafında ise pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslüyordur. Bu resme kim baktıysa onun mükemmel bir huzur resmi olduğunu düşünmektedir. Diğer resimde ise engebeli çıplak dağlar vardır. Üst tarafında ise öfkeli gökyüzünden yağmur boşalmakta ve şimşek çakmaktadır. Ayrıca dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale çağıldamaktadır. Kısacası resim hiç de huzur dolu görünmüyordur. Fakat kral bu resme bakınca şelalenin ardındaki kayalıklarda bir çatlaktan çıkan ufacık bir çalılık görür. Bu çalının üzerinde ise anne bir kuşun ördüğü kuş yuvası görünmektedir. Ve sertçe akan bu suyun tam orta yerinde ise anne kuş yuvasını kurmaktadır. Tüm bu değerlendirmelerden sonra bu yarışmada ödülü kim kazanmış dersiniz? Efendim kral ikinci resmi seçmiştir çünkü... Demiş ki kral, huzur denilen şey hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Gerçek huzur bütün bunların içinde dahi yüreğinizin sükun bulabilmesidir. İşte huzurun gerçek anlamı da budur.

Gül için dikenine katlanabileceklerini söyleyenler, kır çiçeklerini göremeyecek kadar güle bağlanmış olanlardır. Gül derler, başka bir şey demezler üstüne. Ömürleri güllere ulaşmak için tükenirken ehemmiyet vermezler. Ayaklarının altında kalan gül kadar narin, gül kadar güzel ama güzelliği fark edilmeyen kır çiçeklerine. Mutlu olma sevdasına düşmüşlerdir kendilerince. Mutlu olmak için zorluklara katlanmadıklarını bile söyleyebilirler. Onlar için güzel bellidir artık. Takvim yaprakları birer birer düşerken kimi zaman yol kat edemediklerine üzülürler. Oysa güzellikler yanı başlarındadır her zaman ama onlar her zaman güzellikleri uzakta aramak sevdasındadırlar. Uzaktaki kıymetlidir, zorluklarla elde edilen değerlidir, aradığında elinin altında olmayan güzeldir derler. İşte onların yanıldıkları tek nokta vardır. Onlar hep uzaklara bakarken birileri katlanmıştır onun güzel bulmadıklarına, birileri kıymet vermiştir kır çiçeklerine. Mutlu olmak için gelecek bir yarını beklemezler. Ayaklar altında ezilenlere ehemmiyet verip, onlardaki güzelliği fark edip, yarını beklemeden bugünden mutlu olmaya başlayanlardır onlar. Bir kır çiçeğinin güzelliği onlar için yeterlidir. Gülde gönülleri varsa bile onlara ulaşmak için ömür tüketmeden korkarlar ve kır çiçeğindeki gül güzelliğini fark ederler. İnsan her zaman güzeli ister, güzel hastasıdır. Güzele ulaşmak için ömrünü feda eder. Oysa bir baksa etrafındakilere mutlak bir güzeli fark edecektir. Ama tek bir düşüncenin fanusunda kapalı kalmıştır. Evet, güzeli ararken ezerek geçtiği bir başka güzeli fark edemeyecek kadar kördür artık. Oysa bir çevirse uzakta takılı kalan gözlerini, gönül rahatlığıyla bir taksa farklı güzellikleri de görme gözlüğünü, hayatına renk verse kır çiçeklerinden demetlenmiş bir demetli. Hayatını güzellikler yönüne değil de güzellikleri hayatın yönüne çevirmeye çalışsa, bir görebilse kır çiçeğinin gül tarafını. Bir görebilse hayal pınarının çeşmesinin değil de suyunun önemli olduğunu, yetinse elindekiyle güzelliğini bulmaya çalışsa elindekinin, sevdiklerini gül demetleriyle

mutlu edebilme fikrini atsa kafasından. Bir gün kır çiçeği toplasa, mesela sunsa sevdiklerine. Hayatını gül arama yolunda feda edeceğine, görse kır çiçeğinin gül yanını, bir fark etse ayaklarının altındakileri, bir ehemmiyet verse kır çiçeklerine. Sonuçta ikisi de çiçektir. Gül herkesçe güzeldir. Kır çiçeği de bence güzeldir dese, uzaklara bakmaktan, güle ulaşmaktan dermansız kalacağına, bu gücüyle kır çiçeğini sevmeye ve sevdirmeye çalışsa, bu güzelliği sevdikleriyle paylaşsa. Güle ulaşma arzusuyla koşturanlara gösterebilse kır çiçeğinin gül yanını, anlatabilse gül için ömür tüketmenin boş olduğunu. Gül güzeldir, lakin sevgi mevsimi geçtikten sonra gül için koşmanın bir anlamı kalmayacaktır. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden al eline bir demet kır çiçeğini ve onun sana sunduğu mutluluğu görmeye çalış. Çünkü hayat maalesef mükemmeli aramaya yetecek kadar uzun değil. Efendim, güzel bir eserle programımıza kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında paylaşacaklarımızla karşınızda olacağız.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Efendim, kuşlara benzer kelimeler. Bir bakarsın bir akşam odana doluşuverirler. Nereden gelirler bilinmez. Kah çığlık çığlığıdırlar, kah sesleri işitilmez. Evet, çiçeğe benzer kelimeler. Turuncu, erguvan, beyaz. Bir rüzgar sürükler hepsini. Bulutlara güven olmaz. Kimileri çığlık çığlığa martılar gibi, kimi ise sessiz ve alıngan serçe ürkekliğinde. Yaklaştığınız an uçup gidiverecekmiş gibi ellerinizden. Tüy hafifliğinde kimileri. Bir dokunsanız kayıp gidecek parmaklarınızın arasından. Ve eğer yakalamak, avlamaksa kelimeleri, işte bu kelime de zor olandan nasibini almakta. Düşünce bir köprü gibidir. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Evet, düşünceleri kelimelerle şekillendirebilmekse bir başka zorluktur. Hele bir de bu kelime mutluluk olursa, işte o zaman söylenecek bahis hepten zorlaşıverir. Efendim, mutluluk dediğimiz hislerin en güzeli olsa gerektir. Latifelerin en şirini. Güzele bakıp güzel düşünme hali. Sanki içinde bir kuş varmış da kanat çırpıyormuş gibi cıvıl cıvıl. Evet, mutluluk, kalp atışlarının düzenli olması, nabzın normal seyrettiği bir anlar bütünü. Zihnin dinç, üreticiliğin berrak olduğu zamanlardaki ruh hali, gövdedeki sağlamlık, insana olumlu düşündüren bir haleti ruhiyedir mutluluk. Güzeli gören ve güzel işler yaptıran, hayattan lezzet aldıran bir haleti ruhiye, yani bir şekli sima. Mutluluk kalbine sunulur insanın. Öyle zembille inmez gökten. Elbette bir lütfeyleyen vardır mutluluğu kalbe. Nitekim sebepsiz de değildir. Kainat boşluk kabul etmez ya, bunun da bir sebebi hikmeti vardır mutlaka. Peki nasıl mutlu olur insan? Nerede bulur mutluluğu? Nefsi arsız bir çocuk olan insan için var mıdır mutlak huzur ve mutluluk? Efendim, aslında insanlığın tarihine baktığımızda bu sorunun cevabını çok çabuk bulabilirsiniz. Hayır, mutlak mutluluk diye bir şey yoktur. Yüzyıllardan beri insanlık manevi buhranlar geçirmiştir ve elbette bu son bulmuş da değildir. Aksine zaman ilerledikçe, dünya yaşlandıkça artmış ve istila etmiş tüm insanlığı bu buhranlar. Evet, yeis, yani ümitsizlik, vesvese, şüphe ve evham, hav, korku ve maddeperestlik. Dünyaya düşkünlük. Bizim olmayanları sanki kendi malımızmış gibi sahiplenmek. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu hastalığın reçetesini şöyle sunuyor bizlere. Hayatın zevkini ve lezzetini isterseniz hayatınızı imanla zinetlendiriniz ve kendinizi kötülüklerden muhafaza ediniz. Evet, iman mutluluğun gerçek sahibiyle kurulan bir rabıtadır. Allah'a iman manevi hastalıkların en temel ilacını sunuyor biz insanlara. Hastalık belli, reçete yazılmış, ilaçlar mevcut. Tabipse şah damarından daha yakın bizlere. Mutluluğun en açık adresi elimizde duruyor. İşte bize düşen de hafiften yol almak o adrese doğru. Tedirgin olmaya gerek yok. Eğer gerçekten gönülden isterse insan, ona sığınıp, ona dayanıp, onu isteyip, ona güvenerek elde edemeyeceği hiçbir mutluluk yoktur. Yeter ki onun seninle olduğunu unutma. Damarında, soluduğun nefeste, yuttuğun lokmada, yudumladığın suda olduğunu bil. Onun için var edildiğini, her şeyin ondan ve her şeyin ona olduğunuysa asla unutma. Efendim, kimimiz parada ararız, kimimiz yarda, kimimiz sıcak bir yuvada, kimimiz ise sağlıkta. Aile bağlarında bugün mutluluk ve huzur konusuna değinmeye çalışıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak programımızda ağırlayacağımız konuğumuzsa İçe Bakış Psikolojik Danışma Merkezi'nden psikolog ve psikoterapist Yasemin Uçal Abdullah bizlerle birlikte olacak. Dilerseniz şimdi kendisiyle yapmış olduğumuz söyleşimize kulak verelim. Sonrasında biz tekrar paylaşacaklarımızla huzurlarınızda olacağız.

0: Aile Bağları'ndasınız sevgili dinleyiciler. Aile Bağları'nda bu hafta programımızın başında da zikrettiğimiz gibi mutluluk ve huzur konusunu ele alacağız demiştik. Ve bu konuyla ilgili bizlerin sorularını yanıtlayacak olan konuğumuzsa İçe Bakış Psikolojik Danışma Merkezi'nden psikolog ve psikoterapist Yasemin Uçal Abdullah. Hoş geldiniz Yasemin Hanım.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyisiniz?
1: Allah razı olsun, siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Bugün yine sizi rahatsız edeceğiz bir sürü sorularımızda. Umarım sevgili dinleyicilerimiz de faydalanacaktır. Dilerseniz mutluluk ve huzur dedik. Mutlulukla başlayalım ve tanımı nasıldır bilmiyorum ama mutluluk sizce nedir? Nedir? Mutluluk deyince ne anlayırız?
1: Mutluluk yaşadığımız Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği birçok duygudan birisi. Birisi olan o duygulardan genelde hani olumlu olumsuz tüm duyguları yaşar ya insanoğlu. Mutluluk neredeyse o olumlu duygunun en başına koyabileceğimiz ve yaşantısının da hani nefş-i nema bulduğu bir yerde bir insanın arzusunun, isteğinin yerine geldiğinde hissettiği bir duygu olduğu için sanki şey gibidir de kişinin kendini gerçekleştirme sürecine de sanki destek veren. Çünkü istediği ve arzusu meydana geldiği ölçüde kişi mutlu olabileceği için her türlü ihtiyaç anlamında da bunu düşünebiliriz. Çok yaşanılası en güzel duygulardan biri mutluluk. Evet.
0: Kısacası diyorsunuz.
1: Ve kişi mutlu olduğunda etrafındakini de mutlu eder. Kendi mutlu olduğunda çok farklı hayata bakabilir. Bakış açısı çok değişebilir. Kendisi ve başkalarına da çok faydalı olabilecek duygu.
0: Yani mutlu olan bir kişinin tanımını yapsanız desek size bize bir profil çizebilir misiniz? Yani şu tip insanlar mutlu olabilir ya da şu insanlar mutsuz insanlardır diyebileceğiniz insan.
1: Şimdi psikolojide şöyle bir ifade var. Zihin olarak gerçekten iyi düşünen iyi görür, güzel görür diye İslam alimlerinin belirttiği cümleden yola çıkarsak psikoloji bilimi de zihinsel açıdan olaya baktığında şöyle düşünüyor. Daha ziyade olumlu düşünen, hani bizim dinimize göre de hüsnü zan üzere düşünen insanların depresyondan daha uzak olduğu gözlenmiş. Ki biz ona kognitif düşünce yapıları diyoruz. Yani zihnin işleyiş tarzı. Olumlu işleyen insanların mutluluğu daha kolay yakalayabildikleri, suizan üzere olan, zihinsel yapısı daha ziyade olumsuza kayabilen insanların daha çabuk depresif bulgular gösterebildiği gözlenmiştir.
0: O zaman Bediüzzaman Said Nursi'nin de dediği gibi, sizin de zikrettiğiniz gibi, güzel görmek, güzel bakmak, sonrasında karşısında güzel, olumlu bir hayatın karşınıza çıkacağınızı düşlemek olması gerekiyor. Bunun kaynağı nedir diye sormak biraz zor olacak ama herkesin kaynağı, herkesin menbaı zannederim mutluluğa bakış açısı farklıdır. Yaşayış ve hissediş, inanış biçimleriyle öyle diye düşünmek de lazım.
1: Tabii ki.
0: Çünkü şimdi bir kişinin mutlu olmasıyla diğer kişinin bir mutluluğu aynı bakış açısıyla olmadığı için aynı yöne çıkmayacaktır.
1: Şimdi mutluluk insanlarda değişebilir. Gerçekten her insanın mutluluk anlayışı ya da hayatına nelerin mutluluk getirebileceği farklı olabilir. Kişinin kişilik özelliğine bakar, yaşam tarzına, kimileri çok büyük beklentilerin sonucunda mutlu olurken biliyoruz ki çevremizde bazı insanlar çok ufak tefek hallerden de mutlu olabiliyor. Ama huzur öyle değil. Gerçekten yaratılış gereği kişi belirli kodlarla dünyaya teşrif buyurduğu için, huzur için Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği o kodlara uymakla ancak mümkün. Nasıl? Çünkü organizmaya yabancı bir cisim alındığında rahatsız ediyorsa, ben maneviyatın da kendisine uymayan bir başka şeyle yeşertilmeye çalışıldığında zehirlenme bile yapılabileceği, hani huzur ancak İslam'ın koyabildiği, insandan, kuldan beklenilen, fıtri kodlarla gönderilmiş insanoğlunun o yaşam tarzına uyarak ancak huzuru, o maneviyat dediğimiz var ya, hani yakalamak diyoruz maneviyatı, onun ancak ben yaratılış kodlarına uyarak yaşamın sonucunda oluşabileceğine inanıyorum. Mutluluk belki kişiye göre değişebilir ama içsel huzurun kişilere göre değişemeyeceğini düşünüyorum.
0: Tek olduğunu
1: düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi o zaman mutluluğu tanımını yaparken huzurun tanımını da bu arada yapmış olduk. Fakat mutluluk kişiye göre değişebilir. Her ufak şeyden bile mutlu olabilirsiniz dediniz. Lakin huzur çok arayışta olup çok az kişinin bulduğu mudur? Yoksa mutluluk mu daha az kişinin hemhal olduğu bir hal midir? Çünkü zamanımıza bakarsanız çok az kişi mutluyum diyor ya da herkes huzursuz. Bir türlü arayıp da bulamadığı bir şey. Huzur nerededir? Böyle bir maneviyatta olduğunu söyledik. Bir maneviyatta buluşabileceğimizi söyledik. Fakat insan ille de farklı bir şeylerdeymiş gibi bu huzuru aramakta. Yani kimi eşinde, kimi arkadaşında, kimi iş ortamında. Yani ne menen bir şeydir ki bir türlü arayıp da ikisini de bulamıyoruz hayatımızda gerçek manada.
1: Ben şimdi biraz Müslüman neyi aramalı diye bakmak istiyorum. Gerçekten 15 yıldır bu mesleği yaptığım için tecrübemle diyebilirim ki klinik tecrübemle insanlar mutluluğu mu huzuru mu aradıklarının pek farkında
0: hayır,
1: değiller.
0: Demiyorlar.
1: Evet. Ya da bu iki kavramın birebir biraz aynı düşünüyoruz. Çünkü çoklukla birbirimize karşı temennilerde çok ikisini bir arada kullanıyoruz.
0: Dilimize pelesenk olmuş
1: evet,
0: ama.
1: Aynen öyle. Çok birleşik kullanılsalar bile ikisi ayrı duygular. Böyle olduğu için mesela biraz daha hani açarsak o farkı şöyle diyebiliriz. Mutluluk biraz ötekine bağlı. Bu bir.
0: Tercih edilebilir farkı. Mi peki?
1: Bir Müslümanın şunu belirtin daha sonra farklarına girelim. Bana göre bir Müslüman kesinlikle mutluluk yerine huzuru aramalı. Neden ama? Şimdi o farktan yola çıkarak söyleyelim. Bir kere mutluluk daha ziyade ötekinden bekleniyor. Hani bir arzuya bir isteğe bağlı dedik ya biraz daha dışsal bir şey. Üniversite sınavına girmeyi isteriz. Kazanmak isteriz, evlenmek isteriz, çocuğumuzun olmasını isteriz. Bunlar çok aslında fıtri ihtiyaçlarımız, çok da mübah, hani çok meşru ihtiyaçlarımız bizim. Bütün bunlarla kişi mutluluğu da huzuru da alır. Ama hani biraz daha ötekine bağlı ya mutluluk, biraz daha dışarıdan gelen ve anlık yaşanan. Mutluluk sürece baktığımızda zamanı hani bir sürü sürece yaydığımızda anların toplamı süreçtir ya, süredir. Mutluluk daha an olarak yaşanırken huzur daha sürece dair yaşanır. Mutluluk daha ötekinden beklenirken hadi o da gelsin beraber paylaşalım diyoruz ya mutluluğu. Huzur daha ziyade içsel yaşanan, sürece yayılan, bir insanın yaşamının tümünü alan. Hani mutluluğu daha az belki yaşıyoruz, anlara geliyor. Bütün anlara vakıf değil. Bir an mutluluk.

0: oluyoruz, bir an mutsuz olabiliyoruz. Ama süreç öyle bir şey ki, huzur öyle bir şey ki, sürece yayıldığı için bazen mutsuz bile olsanız, eğer huzuru ciddi anlamda dünyanızda içselleştirmişseniz, yaşayabildiğiniz olumsuz haller, olumsuz olaylar, olumsuz duygulanımlar o sürece çok fazla baskı yapamıyor. Huzur o kadar sürece ve iç dünyanıza yayılıyor ki var olan o olumsuzlukla çok kolay baş edebiliyor. Hani mutsuzluk daha uzun yaşanacakken huzur iç dünyada yerleşmişse onu çok daha iyi bir bakış açısıyla çabuk tolere edebiliyor.
1: Yani huzura hakimseniz, evet, diğerini bakış açınızda düzeltebilip yönlendirebiliyorsunuz diyorsunuz. Tabii, mutlu olma tabii imkanları sunabiliyorsunuz
0: mutluluk
1: kendinize.
0: Mutluluk ve çekilin yaşandığı çekilin an diyelim, hani an olarak yaşıyoruz ya. Çok güzel de yaşasak, çok şey de yaşasak o mutluluğun coşkusu sürece vurulduğunda azalabiliyor. An olarak birden coşabiliyoruz. Ne üniversite sınavını kazandık. O kadar mutlu oluyoruz ki
1: ileriki sabahı,
0: evet, müthiş bir coşkuyla yaşıyoruz onu. Fakat ilerleyen süreçte o dozunu azaltabiliyor. Ama huzur öyle değil. Huzur aksine yerleştiği zaman bünyeye, süreçte daha da yayılarak, daha da derinleşerek çok daha ulvi bir yapılanma ortaya çıkarabiliyor.
1: Köklü bir ağaç gibi.
0: Aynen öyle. Ve sarsılması da çok zor oluyor. İşte günübirlik olaylarla anlık bir takım olumsuz vakalarla çok da sarsılabilecek bir duygu değil.
1: O zaman tercih etmek gerekmiyor. İlle de hani birinden birini, hepimiz deriz ya mutluyuz, huzurlu. Sorulan şekil bu yani. Mutlu musunuz, huzurlu musunuz? Mutluluk, huzur deyince sanki ikisi birlikte anılması, evet, gereken bir şey gibi sunuluyor ama demek ki huzura hakim olununca diğerini tercih etmesek de o beraberinde gelecek.
0: O zaten hayatın getirdiği biraz şey değil mi? Hani başımıza gelen güzel olayların hepsi aslında bir mutluluk. O zaten Cenab-ı Hak lütfettiğinde bize her insana yaşattığı duygular ve haller. Ama huzur gerçekten bir insanın kendisinin elinden geldiğince iç dünyasında, maneviyatında inşa edebileceği bir hal. Kişi huzurunu inşa edebilir.
1: O zaman bakış açımızı, inancımızı, itikadımızı tekrar gözden geçirip o huzurun kökleşmesini hakim kılmak
0: huzurun
1: lazım.
0: Huzurun kökleşmesindeki yapmamız gereken hallerden biri de hani başımıza gelen olayda derdimizi okuyabilmek dediğimiz bir kavram var ya, kişi derdine nasıl bakıyor? Derdinin sonucunda, çünkü her başımıza gelen olay nihayetinde bir de sonucu var ya, o sonuçtan ne çıkarılıyor, ne oku? Cenab-ı Hak bizden o, hani o olayın sonucunda neyi okumamızı bekliyor? Dertler boşuna değil. Cenab-ı Hak abesle iştigal etmez. Muhakkak bize verdiği o sorunun altında yatan hikmetler var. Başımıza gelen o olayın muhakkak hikmet içeriğinde bize neler söyleniyor? Hayatımızda neyi değiştirmemiz gerekiyor? Neyi yapmamız gerekiyor? Muhakkak derdin sonunda ortaya çıkan, yani su problemin sonucunda ortaya çıkan bilgi toparlama dediğimiz tecrübe ya, her derdimizin sonunda, her yaşadığımız bir olaydan bir tecrübe elde ederiz. Tecrübe de bilimsel olarak karşılığı şudur: A olayından B olayından toparlanan bilimsel bilgi. Hani A olayını yaşadım, başıma şu geliyor, orada bir tecrübe ediniyoruz, olayla alakalı bir bilgi elde ediyoruz ya. Onun için oradaki o problemi okumak aslında kişiye hani huzur olarak da en son böyle bir sürece de geliyor. Hani kişi derdini okuyabildiğinde gerçekten çok rahatsız olmuyor. Başına gelen problemlerde de çok rahatsız olmuyor. Acaba Cenab-ı Hak bana burada ne öğretiyor diye
1: okumaktan kastı da, evet, Rabbimin ilk, evet, ayeti celilesi de bu herhalde. Sadece bilindik okumak değil, hiç gözle okumak, gönüllü okumak, hissederek okuyuşsa bunlardan birisi olsa gerek. Bu verilen zahmetler neticesinde, dertler neticesinde okunan da geriye bu şekilde
0: hani
1: dönüyor.
0: Hani kainatı okumak dediğimiz var ya, hı-hı, tefekkür etmek, hı-hı, okumak. Kişinin kendisini okuması o kadar önemli ki, bunca olaylar başımıza gelirken ben çok inanıyorum Cenab-ı Hak bizden hem kendinin bize yaklaşım tarzını, hem kendi üzerimizde bize neler öğretilmeye çalışıyor, neler söylenmeye çalışıyor. Gerçekten kulundan kendi adına çok okumasını bekliyor.
1: İnşallah mukabele edebilecek kuvveti ve gücü ve hissiyatı bizlere de bahşeder. Onu söylemek lazım. Bir soru da şu şekilde yönelmek istiyorum Yasemin Hanım. Aşırı bekler

0: beklentilerle yüklü bir kişinin mutlu ve huzurlu olması biraz zor mu sizce? Acaba kendimizi çok fazla mı donatıyoruz beklentilerle de ondan mı mutsuz ve huzursuz oluyoruz?
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi günümüz insanoğluna dönüp baktığımızda hani birçok kişiyi dinliyoruz ya. Hı hı. Oradaki ciddi gerçekliklerden biri şu. İnsanoğlu yapmam gerekenlerden ziyade ötekinden neler alabilirim mi daha çok düşünen. Daha çok onun üzerine formüller üreten bir yapısı var. Hani ötekinden daha çok neler bekleyebilirim kişiyi atıl bırakan bir durum. Ne olursa olsun gerçekten beklenti insanı hep bekler duruma düşürüyor. Bekler duruma düşürdüğü zaman da atıp kaldığı için beklemek, beklenti olursa ne ala ki ama şöyle bir süreç de var. Olmadığı takdirde hayal kırıklığı yaşanabiliyor. Olduğu takdirde diyelim ki beklentilerimiz oluyor ama eğer bu ikili ilişkilerdeki beklentilerse zaman içerisinde ötekine yüklediğimiz fazla beklentiler karşı tarafı yorabiliyor. Yorabildiği için de öyle bir gün gelir ki artık bizim beklentilerimizi karşılayabilecek kendini ne öyle bir motivasyonda hisseder ne öyle bir arzu ve istekte hisseder. Kişiye düşen gerçekten kendi hayatı için yakın çevresindeki ailesi olsun, akrabası olsun kendi bireysel çabasında ve yeteneğinde neler yapılabilirin üzerinde daha çok durursa ben daha az hayal kırıklığı yaşayacağına, daha huzurlu olacağına ve çevresine de kendisine de daha bir yardımcı varlık olarak yaşamını sürdüreceğine çok daha bakın hem mutlu hem huzurlu olacağına inanıyorum.
0: İnşallah. Sizin bu konuda yazılarınız da mevcut. Yakın bir zamanda da yazınız çıkmış. Bunun başlığı da çok hoştu. İsterseniz bundan biraz bahsedebilirsiniz. Hani hem böylelikle...
1: Mutluluk ve huzura dair mi?
0: Evet.
1: Biraz önce söylediğim cümlelerde aslında yazıya dair ifadeler de vardı. Oralarda ben şunu özellikle belirtmek de istedim. Hatta bilmiyorum isim vermemde sakınca var mı? Ama,
0: özel bir kanalda.
1: Web sitesinde diyelim. Tabii. Özel bir web sitesinde ya da bir haber kanalında bu konuyla alakalı yazımda şunu belirtmiştim başlık olarak. Hani... Mutluluğu aramaya giderken içimizdeki huzurdan olduk diye bilerek bu başlığı kullanmıştım. Çünkü ne aradığımızı bilmemiz gerekiyor. Hani kişi ne aradığını bilirse hayat biçimini öyle yönlendireceği için önce bir Müslüman burada duyarlı olmalı. Gerçekten çok mu gerekli mutluluk bir insana? Çok mu gerekli? Bu kadar anlık yaşanan bir duygunun kişinin hayatında bu kadar lüzum teşkil edecek bir durumu mu var? Yoksa huzur gibi sürece yayılan bir duygunun mu bir Müslümanın ihtiyacı var? Buradan yola çıkmak istedim ve ötekinden beklemek, yine o beklentinin de karşılaşabileceği cümleden yola çıkarsak daha çok içsel yaşanıyor dedim ya, evet. Daha çok kişinin kendisinin inşa etmesi gereken bir duygu. Bu farkları biraz önce söyledim, yazıda da belirttiğim farkları söyledim. Huzur bana göre insanın psikolojik dinamiklerine çok gerekli olan bir duygu.
0: Zor bulunan fakat bulunduğunda da insana ebediyete evet. kadar götürecek bir duygu evet. olduğunu da söylemek lazım. Çünkü bu dediğiniz huzur imani ve itikadi anlamda yerleştiğinde iki cihan saadeti evet. dediğiniz gibi o zaman gerçek evet. mutluluğu insana bahşediyor. İnşallah o aranılan huzuru, iç huzuru yakalarız. Milletçe Amin. İhtiyacımız Amin. Var. Çünkü birey olarak kendimize tabii ki bakmalıyız. Çünkü her birey kendisini imar edip inşa ettiği zaman diğerine de faydalı olacak. Çünkü kişi kendisini bunlardan arındırmayıp kendisini sağlama almadığı sürece hiçbir kişiye faydası dokunmayacaktır. Ülke ve milletçe de ihtiyacımız var. Umarım bu iki duygunun da gerçek olanı bizleri bulur.
1: Amin.
0: Söyleyeceğiniz mutluluğa ve huzura dair bu arayışta olan kişilere neler söylemek istersiniz?
1: Ben hepimizin hakikaten gözümüzü dışımıza çevirmektense, beklenti içinde olmaktansa, karşı tarafta çok bir şeyler aramaktansa, gözün önce kendisine çevrilmesinden yanayım. Hani bizim içe bakış dediğimiz hadise var ya, kişi içine bakarsa, kendine dair farkındalığını arttırırsa, birçok şeyi nerelerde neyi nasıl düzeltebilirimin sorularını doğru yerlerde arayıp bulursa, her şey gerçekten

0: Önce kişinin kendisinden başlıyor. Hı hı. Bir an önce o gözü dışarıda bulundurmaktansa, bakıp etmektense, nazar etmektense kendi içimize çevirerek neler yapabiliriz kendimiz üzerine? Çünkü herkesin düşünün kendisine böyle bir tavır içinde bulunsa problemler çok azalır.
1: İnşallah öyle olur. Temennimiz, dileğimiz, aynen, dualarımız cümlemizin bunların üzerine olur. Aramak demek de bulunacak bir şey manasına değil, her arayanda buluyor anlamında değil ama bir arayış söz konusu. Lakin bunu kaçta kaçı o dediğiniz gibi gerçek huzura ve mutluluğa erişmiş kişilerdir bilemiyoruz. Ama inşallah bulanlar da arayanlar
0: i̇şte
1: olur.
0: Ararken genelde çok akla teslim olarak aramadan
1: o gönlü,
0: evet, gerçekten hani insanoğlunun aklı bu kadar her şeye şamil değil. Teslim olarak, dua ederek arayınca Cenab-ı Hak güzel yolları gösterir kişiye.
1: Akılla demek ki bir bulunacak bir şey değil bunlar. Şu gönle sol tarafımızdaki cisme bakmak lazım.
0: Akıl haddini bilmeden Müslümanlık yaşanmıyor.
1: İnşallah güzel duygularla yaşarız bu her iki duyguyu da. Doğrusuyla yaşarız. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz faydalanmışlardır umarız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı günler.

Sevgili dinleyiciler, kaç kez duymuşuzdur şu sözü: malın mülkü, çok parası var ama mutlu değil. Bu cümledeki ama aslında malın mülk, para mutluluk getirir hükmünü de içermektedir. Hepimiz saadet parayla satın alınmaz desek de bu zamanda parasız hiçbir şey olmaz demekten de kendimizi bir türlü alamayız. İşte bu konuyla ilgili Londra Ekonomi Okulu'nun profesörlerince gerçekleştirilen bir araştırmada mutluluk parayla satın alınmaz hakikatinin doğruluğunu bir kere daha ispat ediyor sevgili dinleyiciler. Yapılan bu araştırmaya göre dünyanın en mutlu toplumunun yaşadığı ülke ne Amerika, ne Almanya, ne de başka bir zengin ülke. Dünyanın en mutlu toplumu yine dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Bangladeş. Evet, dünya cenneti olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletleri ise bu sıralamada ancak 46. sırada yer alabilmiş. Ve yine bu araştırmaya göre ikinci en mutlu ülke yine milli geliri en düşük ülkelerden birisi olan Gana. Araştırma, Bangladeş'teki insanların küçük gelirlerden, mesela kabarık banka hesaplarına sahip İngilizlerden çok daha fazla mutluluk elde ettiklerini ortaya koyuyor. Bu arada 40 yıl öncesine göre harcayacak paraları 2 kat artan İngilizler hayat kalitelerinin arttığına inanmıyorlar ve ayrıca araştırmacılar zengin ülkelerdeki kişilerin çoğunun duygusal fakirlikten muzdarip olduğunu, bu fakirliğin de aşırı tüketim ve aile hayatının parçalanmasından kaynaklandığını belirtiyorlar. Efendim, mutluluğun anahtarı nelerdir sizce? Büyük bir ev mi, son model bir araba, iyi bir aile, yetişkin çocuklar mı? Mutlu olmak için illa da tüm bu saydıklarımıza sahip olmak gerekmiyor sevgili dinleyiciler. Sahip olduklarıyla yetinebilmeyi başarabilen kişiler için mutluluk hiç de öyle sanıldığı kadar uzakta değil aslında. Sevgili dinleyenler, doğulusundan batılısına kadar bu konuda söz söyleyenler mutlu ve huzurlu bir hayat için şu üç hususta hemfikir olmuşlar. Bu hususlardan ilki inancın önemidir ki inançlı insanların daha huzurlu bir hayat yaşadıkları din adamları gibi bilimin de doğruladığı bir gerçektir artık. New York Psikiyatri Enstitüsü'nün farklı ülkelerden 40 bin kişi üzerinde yaptığı depresyon araştırması da huzurlu bir hayat için inancın önemini ortaya koyması açısından önemlidir. Araştırmaya göre 1950 sonrasında doğan neslin en büyük hastalığı depresyon ve bu hastalık zaman ilerledikçe katlanarak artıyor sevgili dinleyiciler. Söz konusu araştırmanın ortaya çıkardığı depresyon sebepleri ise şöyle sıralanıyor: Allah'a inanışın zayıflaması, ölümden sonra hayat inanışının ortadan kalkması, kadınların baskılar nedeniyle kendilerini güzel olmak zorunda hissetmeleri, evlilik ilişkilerinin çatırdaması, zehirli maddelerin gündelik hayata girmesi gibi. Efendim, uzmanların hemfikir oldukları bir başka konuysa geçmişi unutmak. Mutlu ve huzurlu bir hayat için kişinin acısıyla tatlısıyla tüm geçmişine sünger çekebilmesi, yeni bir güne, yeni bir hayata başlarcasına başlayabilme başarısını gösterebilmesidir. Uzmanlar son olarak da gelecek endişesinden sıyrılmayı tavsiye ediyorlar bizlere. Evet, gelecek endişesinden, yersiz kaygılardan kendini kurtarıp anı yaşayabilme başarısını göstermesi, insanın huzurlu ve stresten uzak bir hayat yaşaması için bir diğer önemli faktör olarak gösterilmiştir. Bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'in de hadisi şeriflerinde

buyurduğu gibi bu kişiler tulu emel sahibi, yani bitmek tükenmek bilmeyen arzuların esiri olmak, gelecek kaygısını sürekli gündemlerinde tutanların bir hasletidir sevgili dinleyenler.

olmadan habersizce geçip gitmiştir. Mutluluk üzerine düşünenlerin mutluluğu tadanlardan daha az sayıda olduğu söylenilebilir. Ve hatta harcı alem kitapların değil ama mutluluk üzerine yazı yazanların hüznün çemberinde en fazla hapsolmuşlar arasında çıktığını düşünebilirsiniz. Onlar ki mutluluğun tarifini yapmaya kalkıştıkları, mutluluk üzerine düşünce üretmeye çalıştıkları halde belki de mutlu olmayı bir türlü beceremeyenlerdir. Yani bir başka deyişle mutluluk felsefeleri mutluluğu anlatmazlar çoğu defa. Mutsuz olmamanın kıyılarında dolaştırırlar sizi. Kıyıyı geçip ummana dalmak sizin tercihiniz. Kıyıda bile dursanız nasibinize ansızın huzur düşebilir. Çünkü mutlulukla mutsuzluk arasında met cezir halini ortadan kaldıran yalnızca huzurdur. Huzur bir halin adıdır ama mutluluk bir hal değildir. Kişi kendini huzurla örten bir mekan oluşturabilir hem içinde hem dışında sevgili dinleyenler. Efendim mutluluk için ilk şart hayata güzel bakmayı becerebilmektir. Çünkü güzel gören güzel düşünür, güzel düşünense hayatından lezzet alır. Hayat gördüğümüz ve algıladığımız gibidir. Bir diğer deyişle bir rüya gibidir hayat ve bizim yorumumuza göre gerçekleşir. Değerli dinleyenler, gerçek mutluluğun mecburi istikameti güzel huylarla donanmış olmaktır ki zaten kötü ahlaktan da mutluluk çıktığı hiç görülmemiştir. Evet, gönlü mutluluk için müsait olmayan kişinin bedeni de sağlıklı kalamaz. Zira zihindeki olumsuzluklar bedeni de yaralar, güçsüz düşürür. İşte bu yüzden mutluluğu beden sağlığında ve dışarıdaki maddi şartlarda arayanlar hep yanılmışlardır. Zira bedeni yaşatan ruhtur ki o da deruni ve asıl varlığımızdır. Efendim insan kalbi hayatı boyunca bu iki duygunun peşinden koşar durur. Hep bir arayış içerisindedir. Lakin pek çoğumuz da huzur ve mutluluğu çok uzaklarda ararız. Bilmediğimiz iklimlerde, tanımadığımız toplumlarda hayal alemimizde efsaneler oluşturur, saadet sarayları inşa ederiz. Bildiğimiz, tanıdığımız veya sahip olduğumuz nice güzelliklerin, mutlulukların farkına bile varmadan bir hayat boyu bedbin, yorgun bir arayış içinde bir ömür tüketiriz. Oysa ki huzur ve mutluluk çok uzaklarda değil, bilakis çok yakınımızda, içimizdedir. Gözlerimizi uzaklardan kendimize bir çevirsek, derunumuza, kalbimizin, gönlümüzün derinliklerine bir bakabilsek, işte o zaman onunla buluşacak, ferahlayacak, onun serinletici esintilerini teneffüs edecek ve bir bahar cümbüşü yaşayacağız. Nazargah-ı ilahi olan kalbimizi her türlü mülevves duygu ve düşüncelerden, masivadan arındırdığımız, onu sahibi aslisine teslim ettiğimiz zaman her şeyin değiştiğini, perdelerin aralanıp ötelerin ötesinden nice hakikatlere muttali olunduğunu müşahede edeceğiz sevgili dinleyiciler. Efendim bir programımızın daha bugün de sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Aile Bağları'nda farklı konu ve konuklarımızla ayrıca sizlerle paylaşacaklarımızla yeniden buluşunca deyin. Ben program sunucunuz Halime Nur Erk, bizlere yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gönlünüz şen, yuvanız şen olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ailelerin içerisinde ebedi sevgi ve muhabbetle kalın efendim. Esen kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Kalplerimizi irfan nuruyla aydınlatan, sadırlarımızı hikmetlerle süsleyen, alemlerin Rabbine nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz rehberimiz Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına nihayetsiz salat ve selam olsun. Yeni bir Hatemül Enbiya programıyla huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'ye ulaşmasını ve o girişi esnasında yaşanan hadiseleri, konakladığı hanesini konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bu bölümümüzde de ümmeti Muhammed'i Allahu Teala'nın emriyle hicret edildiği, Allahu Teala'nın dininin yüceldiği ve yeryüzüne yayıldığı ve bu yayılmanın ilk başladığı nokta olan Medine-i Münevvere'yi konuşacağız inşallah. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edilen ve Buhari, Müslim gibi birçok hadis kitaplarında da zikredilen bir hadisi şerifte Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir: Allah'ım, Mekke'ye verdiğin bereketi iki katıyla Medine'ye de ver buyurmuştur. Yine Buhari'de zikredildiği üzere Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle dua etmiştir: Ey Allah'ım, bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi yahut da ondan daha fazla Medine'yi de sevdir. Ya Rabbi, sağ ve mut ile ölçülen rızıklarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Ya Rabbi, Medine'nin havasını bizim için tasih edip hastalıklardan salim kıl. Hummasını ve sıtma gibi hastalıkları da Cuhfe'ye naklet diye dua etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz diyor ki, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası ve alınan tedbirlerin bereketiyle biz Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'nin havasının ve suyunun güzelleştiği, sıtma yatağı olmaktan kurtulduğu görülmüştü. Halbuki biz Medine'ye geldiğimizde Medine en vebalı, en hastalıklı bir araziydi. Efendim, Medine-i Münevvere'nin hurma bahçeleri çok ve suları da boldu. Sebzelerin her çeşidi yetiştiği gibi başta hurmaların en iyisi olmak üzere kavun, karpuz, şeftali, incir gibi daha çeşitli meyveler burada yetişirdi. Yazın gündüzleri havanın gölgede hararet derecesi 48 derecelere kadar yükselir. Kışın gündüzleri sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düştüğü ve hatta suların donduğu bile olur. Rivayete göre Medine'ye ilk gelip yerleşen kimsenin oğlunun adı Yesrib olduğundan dolayı Medine o zamandan itibaren bu adla anıla gelmişti. Yakutul Hamevi Medine'nin 29 tane ismini sıralar. Semhudi de isim çokluğu isim sahibinin şerefliliğine delalet eder dedikten sonra çeşitli kaynaklara dayanarak Medine'nin şu isimlerini zikretmiştir: Tabe, Tayyibe, Asime, Darul Eman, Darüssekine, Barre veya Berre, Beytur Resul, Darul Ebra.

Dar, Darul Hicre, Darul Selame, Darul Fetih gibi, Haram-ur Resul ve en nihayetinde de Medine-i Münevvere gibi 94 isim sayarlar ve bu isimler hakkında da açıklama yaparlar. Medine'ye Tabe veya Taybe ismi Allahu Teala tarafından verilmiş. Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselam, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme in de burada namaz kıl demişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam inip namaz kıldığı zaman Cebrail aleyhisselam da sen nerede namaz kıldın biliyor musun? Burası Taybe'dir. Sen Taybe'de namaz kıldın. Oraya da hicret edeceksin demiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden dönerken Medine görününce işte Tabe buyurmuştur. Efendim Medine'yi öğrenirken hiç şüphesiz Medine halkından olan Evs ve Hazreç kabilelerini de öğrenmemiz gerekir ki onları Ensar olarak biliyoruz. Evs ve Hazreç kabileleri iki kardeşten çoğalmış oldukları halde aralarında sık sık anlaşmazlıklar çıkar, kılıçlara sarılırlar, yıllarca çarpışır dururlardı. Aralarındaki çarpışmaların sonuncusu ise Buaz savaşıydı. Ki bu da hicretten 5 ya da 6 yıl önce bitmişti, durma noktasına gelmişti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin buyurduğu üzere hicret sırasında Evs ve Hazreç kabilelerinin toplulukları dağılmış, en asaletli ve şerefli adamları öldürülmüş veya yaralanmış bulunuyordu. Sanki Allah Teala İslam dinine hazırlamak için onları bu duruma düşürmüştü. Evs ve Hazreç kabilesinden Müslüman olanlara da Ensar denir. Ensar, Nasir ya da Nasir kelimesinin çoğuludur. Bu kelime mübalağa sığgası olup ziyadesiyle yardım eden anlamı taşır. Geylan bin Cerir'in siz öteden beri Ensar ismiyle mi anılırdınız yoksa bu ismi size Allah Teala mı verdi sorusuna Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Evet bu ismi bize Allah Teala verdi buyurmuştur. Nitekim Ensar hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ. Mealen şöyle buyurulmuştur. İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensarla, onlara güzellikle tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için kendileri içinde temelli kalıcı olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte en büyük kurtuluş budur. Şefkat Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Medine'de Müslüman olan ileri gelenler vardı. Bunların bir kısmı Yahudiydi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Medine'ye geldiği ilk zaman diliminde halk ona koşuştu. Yahudiyken Müslüman olan Abdullah bin Selam anlatır. Resulullah geldi denilince onu görmek için ben de halkın arasında onun yanına gittim. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü bir yalancı yüzü değildir. Konuşurken kendisinden ilk işittiğim sözde, ''Ey insanlar, selamı yayınız, selamlaşmayı yaygınlaştırınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla ilgileniniz, insanlar uykudayken siz namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz.'' sözü olmuştur. Rabbimiz Teala Adem aleyhisselamı yarattığında, ''Haydi şu melekler cemaatinin yanına git de onlara Esselamu Aleykum'' diyerek selam ver. Senin selamına onların nasıl mukabelede bulunacaklarına, nasıl karşılık vereceklerine bir bak, söyleyeceklerine iyice kulak ver. Çünkü o hem senin hem de senin zürriyetinin selamlaşmasıdır.'' buyurdu. Adem aleyhisselam gidip meleklere Esselamu Aleykum dedi. Melekler de
Esselamu

aleyküm ve rahmetullah veyahut da ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu dediler. Selamlarına rahmetullah sözlerini de eklediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir mecliste otururken bir zat gelip selamu aleyküm diyerek selam verdi. Fahri Kainat Efendimiz onun selamına karşılık verdi. Adam oturunca da Efendimiz 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra başka bir adam geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek selam verdi. Efendimiz onun selamına da karşılık verdi. Adam oturunca da Fahri Kainat Efendimiz buna 20 sevap var buyurdu. Sonra başka bir adam daha geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek selam verdi. Efendimiz onun selamına karşılık verdi. Adam oturunca da buna da 30 sevap var buyurdu. O sırada meclisten bir adam kalkıp selam vermeden çıktı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşınız unuttuğu şeyi yani selam vermeyi ne de çabuk unuttu. Sizden biriniz meclise girince selam versin, oturmayı uygun görürse otursun. Meclisten ayrılmak için kalkınca da yine selam versin. Verilmeye layıklık ve gereklilik hususunda önceki selam sonraki selamdan farklı değildir buyurur. Ashab-ı kiramın önderlerinden, büyüklerinden Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki ben bir gün Ebu Bekir'in terkisinde giderken Ebu Bekir rastladığı insanlara Esselamu Aleykum diyordu. Onlar da Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyerek mukabelede bulunuyorlardı. Ebu Bekir Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyor. Onlar da Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorlardı. Bunun üzerine Ebu Bekir bugün insanlar selam faziletinde bizi pek çok geçtiler diyerek ifade etti. Selam vermek veya verilen selamı almak, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir. Selamlaşmakta cimrilik etmek iyi sayılmamıştır. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evine selam vererek giren kimsenin hem Allah Teala'ya karşı korunmuş olacağını, hem de bunun kendisine ve ev halkına bereket getireceğini haber vermiştir. Efendim selam vermenin önemine dair bir takım hadis-i şerifleri dinlerken selam verme hususuna, selamı almanın hükmüne ve adabına da bir değinelim istiyoruz. Selam vermek nafile bir ibadet olmakla birlikte verilen selamın alınması gereklidir. Selam verilirken de şunlara dikkat edilir. Binitli olan yayaya, yaya olan oturana, az olan çok olan kişilere, yaşça küçük olan büyük olana önce selam verir. Selamı cemaat içinden birisine tahsis ederek vermek mekruhtur ve kıyamet alametlerinden olduğu ifade edilir. Tanıdığına ve tanımadığına selam vermek İslam'ın hayırlı hasletlerinden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde yanına gelen ve kendisine selam veren amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani Hatun'a da merhaba, hoş geldin Ümmü Hani şeklinde mukabelede buyurmuştu. Yanına geldikçe Hazreti Fatıma validemize de merhaba kızcağızım buyurup onu sağına veya soluna oturttuğu bildirilmiştir. Müslüman olmayanların verdikleri selama ve aleyküm sadece ve aleykum ifadesi söylenerek mukabelede bulunulabilir. Mümin kardeşiyle selamlaşmak musafahayla tamamlanmalıdır. Musafaha iki kişinin esenleşmek, birbirlerine ellerini, avuç içlerini yapışacak biçimde tutuşmalarına ve yüz yüze gelmelerine söylenir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki biz ya Resulallah bazılarımıza hürmeten eğilebilir mi diye sorduğumuzda da Resulullah aleyhissalatü vesselam hayır buyurdu. Sonra o adam onun elini tutar ve kendisiyle musafaha yapılabilir mi diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. Ebu Mesud el-Ensari der ki bir gün Bera bin Azib'e rastlamıştım.

selam verdi. Elimi tutup yüzüme gülümseyerek tebessümde bulundu ve sana niye böyle yaptım biliyor musun diye sordu. Ona bilmiyorum fakat senin yaptığın her şeyde hayırdan başka bir şey görmem dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bana rastlayınca sana yapmış olduğumun aynısını bana yaptığı ve niye böyle yaptığını benden sormuştu. Ben de senin şimdi bana söylediğin gibi ona söylemiştim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslümanlardan iki kişi karşılaşırsa birisi öbür arkadaşına selam verir ve elini tutarak musafaha yaparsa Allah Teala onların günahlarını onlar henüz birbirlerinden ayrılmadan önce bağışlar buyurmuştu. Bera bin Azib'in kendisine de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birbirlerine kavuşup musafaha yapan iki Müslüman yoktur ki onlar daha birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanmış olmasın buyurdu demiştir. Küçük çocuklarla musafaha yerine onların başları üç kere okşanarak Allah Teala sana bereket versin, barekallah, maşallah diyerek dua edilir. Erkeklerin kadınlarla musafaha yapmaları, el sıkışmaları caiz değildir. Esma binti Zeyd validemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyat etmek isteyen ensar kadınlarına ben kadınlarla musafaha yapmam buyurduğunu, Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlardan beyat alırken bile elinin onlardan hiçbirinin eline değmediğini bildirmiştir. Beyatını sözle aldığı her kadına gidebilirsiniz, sizin beyatınızı aldım buyurdu dediği demiştir efendim. İslam'da ilk topluca musafaha Medine'ye geldikleri zaman Yemenliler tarafından yapılmıştır. Medine'nin meşhur kavimlerinden Hazreç kabilesinin ve Ensar'ın başkanlarından olan Bera bin Mağrur, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelmeden bir ay önce vefat etmişti. Ölüm döşeğine düştüğü zaman ailesine dedi ki, kabrimde beni Kabe'ye doğru yöneltiniz ve bu söylediği de yapılmıştı. Kendisi hac mevsiminde Mekke'ye geleceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vaat etmişti. Hac mevsimine erişemeden ölüm döşeğine düşünce ailesine şöyle dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan vaadim, sözüm dolayısıyla beni Kabe'ye doğru çeviriniz. Çünkü ben ona gelmeyi vaat etmiştim, gelmeyi söz vermiştim dedi. Ve böylece sağ ve ölmüş olarak Kabe'ye yönelenlerin ilki olmuştu. Radıyallahu Teala anhu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi teşrif edince Bera bin Mağrur'un kabrine ashabıyla birlikte gitti. Kabrinin üzerinde saf bağlayıp cenaze namazını kıldı ve şöyle dua etti. Allah'ım onu yar kıl, ona rahmet et, ondan hoşnut ol diyerek duada bulunmuştu. Bera bin Mağrur radıyallahu anh, Akabe biatında bulunan Ensar kabilelerinin temsilcilerinden ilk vefat eden ve kabri üzerinde cenaze namazı kılınan zattır efendim. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif ettikten sonra Ensar bir kez daha gelip parça parça fevç fevç Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dizi dibinde tekrar biat etmiştir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu an anlatır. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve yanında Ebu Bekir'e yetecek kadar yemek yapıp getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git bana Ensar'ın eşrafından 30 kişi çağır buyurdu. Yanımda hazırladığım yemeğe ekleyecek bir şey bulunmadığından bu bana çok ağır geldi, biraz ağırdan aldım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekraren git bana esrafın büyüklerinden, eşrafından, bildiklerimizden 30 kişi çağır buyurdu. Bunun üzerine gidip onları çağırdım. Geldiler. Gelince onlara yemek yiyiniz buyurdu. Yediler. Önlerinden ancak bir kısmını yiyebildiler. Bu mucize karşısında Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ve oradan ayrılmadan Efendimiz'e biat ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonrasında
yine gidip bana Ensar'ın eşrafından 60 kişi çağır buyurdu. Vallahi 60 kişi beni 30 kişiden daha çok korkutmuştu. Gidip çağırdım. Onlar da gelip yemeğin bir kısmından yediler. Ve bu mucize karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ve daha oradan ayrılmadan Efendimiz'e biat ettiler. Daha sonra Efendimiz 90 kişi çağrılmasını emir buyurdu. Beni bu 90 kişi 60 ve 30 kişiden daha da çok korkuttu der. Onları da gidip çağırdım, yemekten yediler. Onlar da önlerinden yemeğin bir kısmını yediler ve bu mucize karşısında Efendimizin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ettiler ve daha oradan ayrılmadan da Efendimiz'e biat ettiler. İşte o zaman bu yemekten 180 kişi yedi ki hepsi de Ensar'dandı. Allah Teala onların hepsinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat eden Ensar'ın sadece erkeklerden ibaret olmadığını da hatırlatmamız gerekir. Nitekim kadın Ensar'dan da biat edenler vardı. Ensar kadınlarından olan Ümmü Atiye radıyallahu anha validemizin bildirdiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif edince Ensar kadınlarını bir eve topladı ve onlara bir vekili olarak Hazreti Ömer'i gönderdi. Hazreti Ömer evin kapısında dikildi ve Efendimizin selamını onlara iletti. Ve dedi ki ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir vekilim, elçiyim dedi. Onlar da Allah'ın Resulüne ve Allah'ın Resulünün vekiline, elçisine merhaba diyerek mukabelede bulundular. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, büyük günahlara girmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, marufta yani meşru olan iyi güzel hususlarda Allah Resulüne karşı gelmeyeceğinize dair biat ediniz dedi. Kadınlar da kısık bir sesle olur dediler, kabul ettiler. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah'ım şahit ol diyerek ifade buyurdu. İbn Sa'd'ın Tabakatul Kübra isimli eserinde isimleri ve kaydettiğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat eden Evs ve Hazreç kabilesi kadınlarının sayısı o zaman için 343'ü buluyordu. Evet, Ensar'ın erkek ve kadınlarının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kez daha biat ettiği ve Efendimiz'e ne hediye götürebilirim yarışı içerisinde bulundukları bir dönemde Enes bin Malik radıyallahu anh girmişti hayatımıza. İslam tarihinin büyük hadis ravilerinden, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olmakla müşerref olan, henüz küçük yaşta bulunan Enes bin Malik radıyallahu anh anlatır. Der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde ben 8 ya da 10 yaşındaydım. Annem bana başörtüsünün yarısını izar, yarısını da rida yaptı. Yani yarısıyla vücudumun alt tarafını, diğer yarısıyla da vücudumun üst tarafını kapatacak bir elbise yaptı. Beni elimden tutup Efendimiz'e götürdü ve ''Ya Resulallah, Ensar'ın erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kimse kalmadı.'' Ben bu oğlumdan başka sana verecek, sana hediye edecek bir şeye sahip değilim. Ya Resulallah, bu oğlum Enesciktir. Sana hizmet eder, senin hizmetçindir. Onun hakkında Allah Teala'ya dua et, dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım bunun malını ve evladını çoğalt, verdiği şeylerde onun için bereket ihsan et, diyerek duada bulundu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim için üç şey hakkında dua etti. İkisini dünyada gördüm. Vallahi malım pek çoktur. Çocuklarımın ve çocuklarımın çocuklarının sayısı ise o gün ifade ettiği üzere 100 civarındadır. Üçüncüsünü de inşallah ahirette göreceğimi umuyorum, dedi. Allah Teala onlardan razı olsun.
Medine-i Münevvere'de artık

Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Oradaki ensar ve muhacir için çok güzel günler, zamanlar yaşanıyor olmasıyla birlikte Medine'de endişeli ve korkulu zaman dilimleri de vardı. Ashab-ı kiramdan Übey bin Kab der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı Medine'ye geldiklerinde ve ensar tarafından barındırıldıkları zaman bütün Arapların düşmanlıklarına da hedef oldular. Silahsız ne geceleyebilirler ne de sabahlayabilirlerdi. Hatta acaba üzerimize emniyet gelip de silahsız yatıp kalkacağımız, Allah korkusundan başka bir korku duymayacağımız günleri görecek miyiz dedikleri olurdu. İşte bunun üzerine Allah Teala Nur suresinin indirdiği 55. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmuştu. Allah içinizden iman edip de güzel amel ve hareketlerde bulunanlara yeminle vaat etti ki, kendilerinden önce gelenleri nasıl kafirlerin yerine getirdi, hakim kıldıysa onları da yeryüzünde muhakkak müşriklerin yerine geçirip hükümran edecek. Onlara kendileri için beğendiği din yani İslamiyet'i payidar kılacak. Onların korkularını üzerlerinden kaldırdıktan sonra hallerini kesin bir emniyete çevirecektir. Ta ki onlar bu güvenlik içinde bana ibadet etsinler. Bana hiçbir şeyi ortak tutmasınlar. Kim bundan sonra nankörlük ederse artık onlar fasıkların ta kendisidirler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz der, anlatır. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği sıralarda bir gece uyuyamadı. Keşke ashabımdan bir zat olsa, geceleyin burada nöbet tutsa buyurdu. Bu haldeyken bir silah hışırtısı işitince Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim o diye sordu. Gelen zat da ben Sa'd bin Ebi Vakkas dedi. Efendimiz ona seni buraya getiren nedir diye sual etti. Sa'd bin Ebi Vakkas da içime Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkında bir korku düştü. O yüzden seni korumaya geldim ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çokça dua etti, sonra uyuduğu uykuya daldı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatır, der ki, Fahri Kainat Efendimiz halkın en cesaretlisiydi. Medine'de bir feryat, korkulu bir hal olsa, Efendimiz hemen Ebu Talha'nın mendup diye anılan atını emaneten alır, üzerine atlar, feryadın o sesin geldiği yere hemen yetişirdi. Hiçbir imdat sesi duyulmazdı ki mendubun oraya bir deniz gibi, su gibi akıp revan olduğunu görmeyelim. Halbuki o at çok yavaş, ağır yürüyen bir attı ve hiç de harekete alışık bir hayvan değildi. Bir gece Medineliler bir feryat sesi işitip çok korkmuşlar ve hemen sesin geldiği tarafa doğru gitmişlerdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ise onları geride bırakarak ilerlemiş, sesin geldiği yere yetişmiş, durumu inceleyip dönerken halkla karşılaşmıştı. Kendisi Ebu Talha'nın üzerinde, kılıcı da boynunda asılı bulunuyor ve korkmayınız, korkmayınız buyuruyor. Ve bununla birlikte mendup içinde onu deniz gibi, su gibi akıcı bulduk buyuruyordu. Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret gerçekleşmişti, evet. Ancak bu zaman zarfı içerisinde Mekkeli müşrikler de boş durmuyorlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha Mekke'deyken Kureyş müşrikleri Mekke'ye gelen yabancıları Efendimizle görüştürmemek, İslamiyet'in yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yapmaktan geri durmamışlardı. Nitekim Tufeil bin Amr ve bununla birlikte Müslüman olmak için Mekke'ye gelen bir şair ismi Aşa ve daha birçoklarının Müslüman olmasını engellemeye çalışmışlardı. Müşrikler Mekke'de yaptıklarıyla da kalmadılar. Medine'de de Efendimiz'e karşı daha Medine'ye gelmeden Medineli münafıklarla işbirliği yaparak bir zümre oluşturdular.
Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da Külsüm bin Hidim ve Sad bin Heyseme'ye konuk olduğunda bazı münafıklar geceleyin Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kaldığı hanesini taşlama cüretinde bulundular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunun üzerine bu nasıl komşuluk, bu nasıl koruyuculuk diyerek sistemlenmişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine'ye yerleşmeye ve tutunmaya başladığını gören Kureyş müşrikleri Bedir Savaşı'ndan önce Übey bin Selul ile Evs ve Hazreç'ten onunla birlikte olan putperest müşrik Medinelilere gönderdikleri bir mektup vardı. O mektupta şöyle demişlerdi: "Muhakkak ki siz bizim adamımızı yanınızda tutuyorsunuz. Andolsun ki siz ya öldürürsünüz ya da yurdunuzdan çıkarırsınız. Aksi takdirde bütün Arap topluluklarıyla birlikte üzerinize yürür, sizinle savaşırız." dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Selül, onunla birlikte hareket eden Medineli müşrikler Efendimizle çarpışmak üzere bir araya geldiler, toplandılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun haberini alınca onların yanına vardı ve şöyle buyurdu: "Herhalde Kureyşilerin tehdidi sizi son derece etkilemiştir. Onların tehdidiyle size verecekleri zarar, sizin bizimle çarpışarak kendinize vermek istediğiniz zarardan daha fazla değildir. Demek siz kendi öz oğullarınız ve kardeşlerinizle çarpışmak, onları öldürmek istiyorsunuz." buyurunca münafıklar dağıldı. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna yaklaşırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki uygulamalarının öne çıkan hususlarından bir tanesi de hiç şüphesiz muhacir ve ensar arasında tesis ettiği kardeşlik hukukudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikten sonra Mekkeli Müslümanlardan yani muhacirlerden bazılarını hem kendi aralarında birbirleriyle hem de Medineli Müslümanlarla yani ensarla ikişer ikişer kardeş yaptı. Bu kardeşlik maddi ve manevi yardımlaşma ve birbirlerine çoluk ve çocuklarından önce varis olma, buraya parantez içerisinde daha sonra bu hüküm kaldırıldı, varisiyet hususu, bilhassa yurttan, yuvadan, kavim ve kabileden ayrı düşmenin verdiği garipliği, mahzunluğu gidermeyi, Mekkelileri Medine'ye ve Medinelilere ısındırmayı ve kendilerine güç kazandırmayı hedeflemişti. Bu hadise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelişinden 5 ay sonra vuku bulmuş ve Enes bin Malik radıyallahu anh'ın evinde gerçekleşmiştir. Rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a içinde bir koku bulunan topraktan yapılmış bir çanak getirilmişti. Muhacirle Ensar onun içine ellerini batırarak anlaşma yapmışlardı. Sayılarına dair birçok rivayet vardır. İbn-i Sa'da göre Enes bin Malik radıyallahu anh'ın evinde kardeş kılınan Müslümanların sayısı 45'i Mekkeli muhacirlerden, 45'i de Medineli Ensar'dan olmak üzere 90 kişilerdi. Tabi bu sayılar hakkında birçok rivayet vardır. 100 kişi olduklarını, 44 kişi olduklarını, 80 kişi, 112 ve 124 kişi olduklarına dair de rivayetler geçer. Az önce de ifade ettiğimiz üzere kurulan kardeşlikten doğan varis olma hükmü Enfal suresinin Bedir gazvesinden sonra inen 75. ayet-i kerimesiyle kaldırılmış, bu kardeşlik yardıma, yedirip içirmeye, bir de öğüt verme ve alma hususuna münhasır kılınmıştır. Medineli Müslümanlar yani Ensar, muhacirleri Medine'ye daha ilk geldikleri gün evlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışa girmişlerdi. Bunun için birbirleriyle anlaşmazlık dahi yaşamışlardı. Ensar bu kadarla da kalmadılar. Dediler ki, "Ya Resulallah, hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle aramızda bölüştür, onların olsun." dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara "Hayır, öyle olmaz." buyurdu. Bunun üzerine Ensar müminler
muhacir olanlara

Öyleyse sulama zahmetini, işçilik işlerini siz üzerinize alınız, sizi hurma mahsulüne ortak yapalım dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu görüşü uygun gördü. İki tarafta işittik ve itaat ettik diyerek bu yoldaki tensibi, doğru bilgiyi, ortak kararı kabullendiler. Medineli Ensar radıyallahu anh efendilerimiz arazilerinin fazla olanlarını da Fahri Kainat Efendimiz'e bağışladılar ve hatta ya Resulallah istersen evlerimizi de sana verelim diyerek teklifte bulundular. Şefkat ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlara bol bol hayır dua etti. Bağışlanan arazileri muhacir sahabelerine bölüştürdü. Allah Teala hepsinden razı olsun. Efendim programımızın sonunda Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağızlarından çıkan duayı zikredelim ve bu duanın bereketiyle vaktimizi değerlendirelim istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua etmiştir. Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la yenfa' ve amelin la yurfa' ve kalbin la yehşa' ve du'ain la yusma'. Allah'ım, faydasız ilimden, katına yükselemeyen amelden, korkmayan kalpten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.

خاتم الأنبياء. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Mümin Suresi 40. ayetten 85. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505-155-56-56 Denizli.
2: Reklamları dinlediniz.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين صحبت وفادر Sohbet vefadır. Ne demek yani? İnsan Allahü Teala'yı seviyorsa, sevdiğini iddia ediyorsa onun sohbetini yapar. Kişi sevdiğinin sohbetini yapar. Peygamberi sevdiğini söylüyorsa peygamberin sohbetini yapar. Salihleri sevdiğini söylüyorsa onların sohbetini yapar. Saadatları sevdiğini söylüyorsa onların sohbetini yapar. Başta da söylediğim gibi Allah'ın rızasına doğru bir hedef koymuş ve yola çıkmışsa Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi'nin buyurduğu gibi Erzurum'a gitmek isteyen kişi Trabzon yoluna girerse ya da Ankara'ya gitmek isteyen kişi Erzurum yoluna girerse o yol oraya onu götürmez. Gidemez. Gitse de o yolun sonunda bir şey bulmaz. Ankara'ya, Erzurum'a gitmek isteyen kişi o gideceği memleketin yoluna girmesi lazım. Allah'a gitmek isteyen bizler Mevla'nın dediği yoldan gideceğiz. O yolda birlik, beraberlik, cemaat halinde sohbet üzere olmaktır. Sohbetin etkisi o kadar aşikar ve o kadar kuvvetli ki Gavs-ı Bilvanisi Kaddesallahu Aleyhi'ye buyuruyor. Şah-ı Hazne'nin sohbetini sıkça yapın. Tevazu ediyor. Kendisini kastetmiyor biliyorsunuz saadatlar. Hep mürşidini söylüyor. Şah-ı Hazne'nin sohbetini sıkça yapın. Zira Şah-ı Hazne'nin sohbeti insana fayda verir. Kafir dahi olsa kalbinde bir yumuşama meydana gelir. Bir lahza birine faydası dokunsa, o saadatı anlattınız ya, siz sohbet ettiniz ya, bir an birine bir an onu zikre geçirdi. Bir an ah dedi, keşke dedi, bir an. Ya da böyle kalbinde biraz Allah'a meyil oldu. Bu sizin için yeter buyuruyor. Sohbetin bereketini görüyor musunuz? Bu sizin için yeter. Niye? Niye? Hani sohbet öyle bir şey ki böyle kafasını dik tutmuşsa bu adamdan bir şey çıkmaz. Böyle biraz boynunu eğecek ki su da ona doğru akacak. Hani anlatılır ya, sohbette kendini böyle müsavi görürse, herkese eşit görürse, hiç kendini böyle aşağıda meyilde tutmazsa oraya bir şey inmez. Elektrik akımı misali. Sohbette ne olur? Birisi konuşur, diğeri kendini alacaklı kab olarak görür. Oradan oraya akım olur, elektrik olur, bir cereyan olur, bir şey olur. Bir an onu yakalasa bu size yeter buyuruyor. Demek ki yani insanın halinden, ahvalinden %100 değişmesini, bir sohbet meclisine gelmesiyle bütün her şeyine, işte efendim bütün günahlarından kurtulup arınmasını, bütün çirkinliklerini bırakmasını bekleyemeyiz elbette. Bir an onun kalbinde meyil olsa diyor, bu size yeter. Saadatlardan biri vefat ediyor. Rüyada görüyorlar. Rüyada görüyorlar. Diyor ki Allahü Teala sana nasıl muamele etti? Diyor ki ben vefat ettiğimde hesaba çekilmek üzere bana dendi ki gel bakayım buraya. Ben huzura alındım.

Eğer ki sen bir gün sohbet meclisinde sohbet etmeseydin, oradan Allah'ın sevdiği kullarından birisi geçerken senin sohbetinden bir an kalbinde bir tesir oluşmasaydı, biz seni nasıl yakalar, nasıl hesaba çekerdik sen o zaman görürsün dediler bana. Bu kadar mühim. Bir an, bir lahza bir fayda sağlanmışsa ne hal. O yüzden sadatların sohbetlerine iştirak mühim. Lokman Hekim'in oğluna nasihatleri meşhurdur biliyorsunuz. Bir gün oğluna nasihat ederken diyor ki, evladım eğer alim isen ilim erbabı insanların içerisine katıl, onlarla sohbet et, onlarla hallen, halleş onlarla. İlmin artar, fayda görürsün. Onlardan istifade edersin, oraya giren rahmetten istifade edersin. Eğer bilgin yoksa, cahil isen sakın cahillerin meclisine girme. Hepten sapıtırsın, yolunu kaybedersin. Bu şekilde evladına nasihat etmiş. İyi insanların hali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde ifade edildiği gibi, güzel koku satan attarın yanında bulunmak gibidir buyruluyor. Bir kokucu dükkanına giren kişi ya oradan güzel koku alır ya da oradaki güzel kokunun tesiri üzerinde kalır. Ya da kötü insanlarla birlikte olanın hali körük körük yapan demircinin dükkanına girmiş gibidir. Ya o körükçünün, o demircinin elindeki ateş onu yakar ya da oranın isi, tesi onun üzerine sarar. O yüzden iyi insanların meclisinde bulunmak, velev ki biz iyi insanlardan istifade edemesek de, öyle zannetsek de, fayda göremiyoruz zannetsek de, tesiri dedim ya, kalbimize inmiş, vurulmuş narkozların etkisinden. Hani öyle değil mi? Bir dişe narkoz vurursun, 5 saatte yavaş yavaş tesiri gider. Değil mi? Yavaş yavaş hisseder insan. Bir anda olmaz. Abdurrahman Tahi Hazretleri Katasılasılariye Gavs-ı Hizani Hazretlerinin dergahından istifade edemediği gibi böyle bir düşünceye düşmüş. Tereddüde düşmüş. Demiş ki efendim, gitmiş böyle tereddüdü içinde müşahede ile biiznillah keşfen onun haline vakıf olmuş ya da direkt kendi söylemiş. Gavs-ı Hizani Hazretleri ona diyor ki, senin bizim dergahımızda bu sohbet meclisinde bulunmandan alacağın kar sana yeter, başka bir şey arama. Şu mecliste bulunuyor olmanın karı sana yeter, başka bir şey ihtiyaç yok. Sen Sadat'ın emrettiği şeyi yaptın ya, daha detayına başka bir şeye teferruata gerek yok. Oradan alacağını aldın. Eksiğimiz yok mu? Mutlaka var. Kusurumuz yok mu? Mutlaka var. Ama biz denileni yapıp geldiğimiz zaman, iştirak ettiğimiz zaman müthiş bir tesir ve rahmetle buradan ayrılırız. Ayrı kalmanın, katılmanın ikisinin farkını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mükemmel bir şekilde ama biraz da tehlikeli ve insanı endişelendirir bir misalle anlatır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine 3 kişi gelir. Meşhurdur malum. 3 kişi gelir. Birisi hemen halkaya girer, bulduğu yere oturur. Diğeri yer bulamaz, kimseyi de rahatsız etmemek için hayasından dolayı halkanın dışına oturur. Öbürü de döner gider. Bir müddet sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o 3 kişinin misalini söyler. Der ki, bu birinci gelen kişi var ya, o Allahü Teala'nın rahmetine aşık oldu, sevdi, koştu, geldi. Allahü Teala da diyor onu sevdi. Allahü Teala da onu sevdi. Öbürü haya etti o meclistekilere eziyet etmekten, kenara oturdu. Allah da ona azap etmekten haya etti diyor Efendimiz Aleyhisselam. Üçüncüsü de halkadan döndü gitti. Allah da ondan yüz çevirdi. Tabii o dönüp gitmek, kalben buğz etmek, o meclisi inkar etmek mahiyetindedir. Yoksa bir işi çıkıp gitmek değildir. O meclisleri sevmemek, inkar etmek, geleni engellemek. Kendi yardım etmez. Estağfirullah. Ve yemne'un el ma'un. Yardım edenleri de men eder. O gibi durumdakilere Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde misal veriyor. Demek ki iştirak etmek önemli. Demek ki Allah'ın bahsedildiği meclislere gitmek önemli. Demek ki bu meclisler

yerde insanın bulunması hiç fark etmeden, hiç ne olduğunu anlamadan çok büyük kazanç elde eder. O yüzden buyruluyor ya, yolumuz sohbet yoludur. Sohbette elde edilen kazanımların anlatılması belki de imkansız. Sadece bir kısım hatırlatmaktan ibarettir. Şeyh Muhammed Yadun Hazretleri'nin meselesi de yine sohbet meclislerinde birini dinlemek ya da bir mevzuyu öğrenmekten çok daha öte, çok daha öte, esas peşinde düşülmesi gereken şeyin rahmet-u rahman olduğunu onun meselesinde de aşikar anlıyoruz. Sohbet edecek kimse bulamadığı zaman küçük çocukları bir araya toplarmış mübarek. Annemiz bir gün diyor ki, efendim o anlamaz o çocuklar sizin sohbetinizden. Sizin anlattıklarınızdan anlamazlar. Ben de biliyorum anlamazlar. Zaten anlamaları da değil benim derdim. Onlarla birlikte oluşturduğum bu sohbet meclisine inecek olan rahmetin peşindeyim buyuruyor. O rahmetin peşindeyim. Arıların, kovanların etrafından çıkıp da çiçeklere koşuştuğu gibi saadatlar sohbet meclisinde uçuşurlar buyuruyor. Semerkant Yayınları Mürşit Mürit Hukukunda yine bu meclisten yıllarca dinlediniz bu misali. Bir daha hatırlayın. Buyuruyor ki, Kasri'ye gitmek için Kozluk'tan yola çıkmışlar. O zamanlar o yolda çok sık araba gelip geçmiyor. Sofiler, birkaç kişi bir araya gelmişler. Nadir araba gelip geçiyor. Soğuk kış günü. Oturdular, Sadat'ın sohbetini yapmaya başladılar. Bir müddet sonra bir kamyon geldi. Önce yol üstünde ziyaret denilen Veysel Karani Hazretlerine varacaklar. Oradan da Kasri'ye ulaşacaklar. Bindiler arabaya. Sohbet kesildi. Vardılar Kasri'ye. Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerinin huzuruna geldiler. Gavs Hazretleri daha onlar gelir gelmez hiçbir şey söylemeden onlara sohbet etmeye başladı. Dedi ki, birkaç sofi işte Batman Kozluk dedi, Kozluk'tan yola çıktılar. Şah Hazne'yi ziyaret etmek için yola çıktılar. Gelirken yolda araba bekliyorlar. Araba da çok nadir geçtiği için Sadat'ın sohbetini yapmaya başladılar. Bir müddet sonra araba geldi. Hep birlikte bindiler geldiler. Onlar sohbet etmeye başladığında Sadatların ervahı çiçeklere uçuşan arılar gibi onların etrafında koşuyorlardı. Uçuşuyorlardı da onlar bunu görmediler. Görselerdi sabaha kadar oradan ne arabaya binerlerdi ne o sohbeti terk ederlerdi. Öyle olduğu zaman bereket oluyor. Öyle olduğu zaman insan kendisine geliyor. Unuttuklarını hatırlıyor. Bilmediklerini öğreniyor. Ve netice itibariyle Allah-u Teala'nın rızasına erişiyor. Hani dedik ya, eskiden özellikle kış günlerinde biliyorsunuz geceler uzun. İnsanlar peygamber kıssalarını anlatırlardı. Sadatların menkıbelerini anlatırlardı. Sohbetler olurdu evlerde. Şimdi evlerde o sohbetlerin yerini televizyon almış. İşte siyasi meseleler almış. Futbol sohbetleri almış. Yani sohbet kesilmiş. Ne olmuş peki? Ne olmuş? Taşlaşmış gönüllerimiz. Rikkatini kaybetmiş. İncelik kalmamış. İnsanlar birbirleriyle konuşmaz görüşmez olmuşlar. Çocuk kendi odasına geçmiş, iPad'ini, tabletini almış, kendi dünyasını kurmuş. Hanım kendi televizyonu, kendine ait özel televizyonunun başında. Erkek kendine ait işte bulmacasının ya da televizyonunun maçının başına geçmiş. Ne oldu? Kalpler taşlaştı. Ne oldu? Muhabbet kalmadı. Ne oldu? Huzur kalmadı. Ailede huzur olmayınca her şeye yansır. Her şeyi etkiler, her şeyi tesir altında alır. Eğer ki o mecliste, evlerimizde 5 dakika, bilemedin 1 dakika, bir Sadat'ın sohbeti yapılsa da oraya ervah davet edilse, oradaki zulmet kalksa, orada kalplere bir yumuşama gelse, çocuğun da hali değişir, eşin de hali değişir, o evin de havası değişir. Hane, hane-i saadet olur buyuruyor büyükler. O yüzden insanın gayret etmesi lazım. Sohbetten ayrı kalmama adına. Sözün en kıymetlisi buyuruyor Mevla Fussilet suresinde. Sözün en kıymetlisi Allah'a davet etmektir. Sözün en kıymetlisi Mevla'yı zikretmektir. Ben Müslümanlardanım demektir. Yani bu Allah'ın zikrinin yapıldığı sohbetlerin üzerinde daha güzel bir söz, güzel bir mekan bulamaz insan. O yüzden iştirak etmeli, nasibini sonuna kadar aramalı, bulmalı. Bulduğunda da oradan kana kana içmesini bilmeli. Bir an onlarla birlikte

birlikte olmak. Allah dostlarıyla beraberlik konusunda sahabeler buyuruyorlar ki Allah ile sohbet edin. Eğer bunu yapamıyorsanız Allah ile sohbet edenlerle birlikte sohbet edin buyuruyorlar. Yani Allah dostlarıyla birlikte olun. Onların kurmuş olduğu meclislere iştirak edin. Oradan bereketlenin ve Allahü Teala'nın rahmetine nail olun. Seri süluk esnasında Allahü Teala'nın rızası için girmiş olduğumuz bu yolda sohbetin müthiş derecede etkisi aşikar ortaya çıkmış durumda. Ve sadatlar mutlaka iştirakımızı ve bereketlenmemizi istiyorlar. Şimdi bu işin bir boyutu, yani musahabet, beraberlik bu işin bir boyutu. Bir diğer boyutu, sohbetin dışındaki bir diğer kısmı da rabıta ile birlikte, sadatlarla birlikte olabilme konusu var. Biliyorsunuz ki bize verilen 5 tane reçetenin bir tanesi de rabıta. Sohbet, zahiri birliktelik, yani aynı atmosferi paylaşmak, aynı ortamı paylaşmak. Bulamadığın zamanlar ne yapacaksın? Yine sohbetten ayrı kalmama anlamında, manevi birliktelik anlamında rabıtayı teşvik etmişler. Dikkat edin, uyanın, kendinize gelin. Bir hüküm geliyor zira. İttakullah ve kunu ma'as-sadikin. Bakın, Allah'tan korkmamız, sakınmamız isteniyor. Mevla bizzatihi kendinden sakınmamızı istiyor. Ve ardından da sadıklarla beraber olmamızı istiyor. Yani bunun tefsirine baktığımız zaman, deruni manasına baktığımız zaman, işari manasına baktığımız zaman, bir, sadık kimdir? Sadık sadece doğru söyleyen, doğru yazan, doğru çizen değil. Sadık, hücrelerine varıncaya kadar doğruluk üzere olan, hakkı hak bilip zerre kadar haktan ayrılmayan kişidir. Kalbiyle, fikriyle, zihniyle, her şeyiyle dost doğru olan, istikamet üzere olan kişidir. Enes bezminde verdiği söze bela diyerek verdiği söze bu dünyada da vefa gösteren kişidir. Ahde ve abde vefa gösteren kişidir. Sadık kişi odur. Yani kimdir? Yani sadatlardır. Yani Allah'ın veli dostlarıdır. Onlarla birliktelik Mevla'nın bizzat emridir. İşte bu ayeti celleyi iki türlü tefsir ederler. Bir, onun sohbetinde, meclisinde bulunmak, aynı atmosferi paylaşmak, aynı ortamın havasını teneffüs etmek, zahiri birliktelik, sohbet. Diğeri de manevi birliktelik, manevi birliktelik yani kalp-gönül beraberliğidir. Allahü Teala'yı düşünemeyiz. Bu muhaldir. Allahü Teala'yı düşünmek insanı iman dairesinden dışarı çıkartır. Çünkü bizim düşünce kuvvetimiz onu ihata edemez, kapsayamaz. Neyi? Ancak Allah'ın yarattığını düşünebiliriz. Allah'ın yarattığını düşünebiliriz. Ve Allahü Teala vesilelere iptiga edin, vesilelere arayın, vesilelere sarılın derken de aslında işari olarak bunu söylemiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki bir gün namaz kılıyordum. Namazda ilk iki rekatı kıldım, oturdum tahiyyata. Tahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat derken o bir ta sesi geldi arkadan. Cemaatin içerisinden bir ta sesi geldi ki o mürşidimin ta sesiydi. Mürşidimin ta sesiydi o. Sonraki kıldığım iki rekatı ömrümde çok nadiren yakalayabildim diyor. Aynı cemaatteymiş gibi düşünmek kalbi toparlamak üzere. Vesveseye mi düştün? Vesvese halindeki rabıta mürşidin başının üzerindeymiş gibi düşünürsen o hal senden gider. Yani öyle bir durum ki çok mu daraldın? Bazen çok daraldığın zaman insanın sesini duyduğunda dünyadaki tüm sıkıntılarının gideceği insanlar vardır. Oldu mu işinizde hiç? Oldu mu? Mutlaka olan vardır. Bu annesi olabilir. Bu babası olabilir. Bu evladı olabilir. Bu eşi olabilir. Bu nişanlısı olabilir. Bu olur olur. Her insanda bu vardır. Öyle bir haldedir ki sesini duyduğunda ya da hatırına geldiğinde tüm dertlerini ona kesin bir şekilde unutturacak mutlaka birileri vardır. İşte o süfli olan muhabbeti oradan kesip ulvi olan tarafa bağlayabilmenin adıdır rabıta. Veysel Karani Hazretleri rahmetullahi aleyh, Resulullah aleyhissalatü vesselamın asrında Resulullah aleyhissalatü vesselamı görmeden, Resulullah aleyhissalatü vesselamla görüşmeden, Resulullah aleyhissalatü vesselam ile karşılaşmadan o kadar sevdi ki onunla beraberdi. Onunla beraber deve güderdi.
onunla beraber anasına hizmet ederdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdi. Kalktı gitti kapısına kadar göremedi. Ama onun o veysilik hali var ya, Allah'ın dostları kendisinden dua istedi, oraya götürdü onu. Derece bakımından baktığın zaman faziletine erişemeyeceği sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatıyla gidip dua istediler. Gidin o kardeşinizden dua isteyin. Ne ile erişti o makama? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkasını geçirirsin sırtına. Eğer o güzelliğe, o muhabbete, o hali yakalarsan. O hal ile nice güzellikler elde eder insan. Ama koptuğu zaman da kanada kırılmış kuş misali ne uçabilir ne kaçabilir. Öyle ortada kalır insan. O yüzden tarikat aliyede manevi terakki yolunda en birinci sırayı alan şey İslam'ın emirleridir. Yani 5 vakit namazımızdır. Yani Allahü Teala'nın dini mübin İslam'ın zahiri emirleridir. Hırsızlık yapmayacaksın, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, çırpmayacaksın, sövmeyeceksin, katletmeyeceksin. Zahiri emirlerdir. Sonra da işte bu bahsettiğimiz manevi terakki vesilesi musahabettir. Hem zahiri sohbet hem de manevi olanıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Medine-i Münevvere'nin dışında kalmak zorunda. Evini Medine-i Münevvere'nin dışında tutmak zorunda kalmıştı. Bir komşusuyla birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a münavebeli olarak giderlerdi Mescid-i Nebevi'ye. Bir gün o giderdi. O geldiğinde gidemeyen kalben o birlikteliği sağlardı. Bakın dikkat edin. Giden zahiren giderdi. Resulullah Aleyhisselam'ın meclisinde sohbetinde bulunur. Gidemeyen, hadi kim gidememişse o da manen, kalben onunla beraber olurdu. Ve giden geldiği zaman ne yaşamışsa onları anlatırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile görüşmek, onun sohbetinde bulunmak, onunla birlikte olmayı çok önemsemişler. Hatta bu hali yakalayamadıklarında Hanzala münafık olduğu ya Resulallah diyerek kendilerini uçurumun kenarında görmüşler. Mescide doğru giderken Hanzala münafık oldu diye gidiyor. Gidiyor huzura, diyor ki ya Resulallah senin huzurundayken çok güzel oluyorum. Senden çıktıktan sonra o hali yakalayamıyorum. Eğer benim huzurumdaki hali muhafaza etseniz melekler sizinle musafaha ederdi ve siz bunu görürdünüz buyuruyor. Bir huzur hali var, bir futur hali var. Huzur hali huzurda. Edepsizliği kesinlikle kabul etmez. Futur hali dediğimiz şey de bir an insanın normal iaşesini sürdürebilmesi için Mevla'nın ikram ettiği bir unutturmadır. Bak ayrı mesele. Defi hacet esnasında aklından çıkmasa abdese gidemezsin. Ailenin yanına gidemezsin. Öyle değil mi? O bir futur halidir işte. Bazen. Gaflet değil. Rabıta neyi sağlar? Mürşid-i Kamil'in huzurundaki o muhafaza ettiğimiz edebi onun huzurundan çıktıktan sonra da yakalayabilmemizi sağlar. O her iki hali birbirine eşitlemeye çalışırsak, o hali yakalayabilirsek işte o zaman biz Sadat-ı Kiram'ın bizim gönlümüze dikmiş olduğu, o atmış olduğu tohumu filizlendiririz. O tohumu filizlendiririz, o tohum çürümez, o tohum yeşerir, o tohum filiz verir, o tohum ağaç olur, meyve verir, onun dalları bütün azalarımıza erişir. Aksi halde kabahati mürşidinde bulursa insan hata eder. Denileni yapmak lazım. Yapabildiği kadarıyla. Hani sohbet içerisinde geçen Abdurrahman-ı Taki Hazretleri'nin istifade edemiyoruz diyerek endişelenip gidip halini arz ettiğinde sen emre uymakla kazandığın sana yeter, başka ne bekliyorsun ki diye karşılık vermişti ya. Aynı soruyu sadatlara da sorduklarında kurban biz oturuyoruz. Sağ ayağımızı sol ayağımızın altından çıkartıp akşam namazından sonra oturur 25 estağfurullah çekiyoruz ama biz karanlığa bakıyoruz. Karanlık bize ne görüyoruz ne bir şey var. Mübarekler diyorlar ki siz emre ittiba ederek o denilenin zahirini yapsanız ondan bile nice bol kazançlar elde edersiniz. Niye? Çünkü zahiri edeplere riayet eden bu kapıda muhabbet ehli olmasa da ilk etapta saadatlar diyor ki biz onu bırakmayız. Zahiri edeplere riayet ettiği sürece. Ama uymak lazım yani. Uygulamak gerekiyor. Tatbik etmek gerekiyor. Bunu yaptığı zaman insan nice güzellikler, nice kapılar açılıyor. Çünkü Mürşid-i Kamil kalbine tövbeyle birlikte o tohumu, zikrullah tohumunu eker. Rabıtayla onu canlı tutmak, daima gözetlemek,
Ondan sonra zikirle onu sulamak, sohbetle, hatme-i hacegan ile onu sulamak, hizmetle onun etrafını açmak, genişletmek, geri geldiğinde budamak ve o ağacı yeşertmek müridin kendi sa'yu gayretiyle var. Gayret etmezsek, çaba göstermezsek olmaz. Gavsumuz sohbetlerinde ne diyor? Siz vızıldayın, biz balı getireceğiz. Yeter ki siz vızıldayın ama siz vızıldamazsanız bu bal nereden gelmiş? Arıları da yok, ses de gelmiyor, kovanı boş. Bu bal nereden gelmiş derler, olmaz. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz, çaba göstereceğiz. Allahü Teala'nın yardımıyla inşallah başta da söylediğimiz gibi yaratılış gayemize erişeceğiz. Kulluğa erişeceğiz inşallah. Rabıta ile birlikte, sohbet meclislerine iştirakla birlikte, tasavvufun ve tarikat aliyenin, din-i mübin, İslam'ın ana hedefi muhabbetullah'tır, oraya gideceğiz. Dedik ya, fena fi şeyh olur insan, bir süre sonra onun da bir üst mertebesi vardır. Fena fi rasul. Bakın buralar bizim için birer hedeftir. İnsanın azmetmesi lazım, cehd etmesi, gayret etmesi lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı her daim görmek, onunla birlikte olmak, onunla birlikte salavat-ı şerife getirdiğinde sanki Resulullah Aleyhisselam karşısındaymış gibi salavat-ı şerife getirebilmek. Sürekli onun huzurundaymış gibi olmak. Ama orada da kalmayacak. Oradan da hedef muhabbetullah, yani fena fillah'a çıkmaktır. Yoksa kapı açılmaz. Temsili olarak kapıya gelir, kapıyı çalar. Kim? Ben dediği zaman burada bir ben, bir hakikat ben var. Başka bana yer yok, kovulur. Açılmaz kapı. Gider sohbetle, hatmeyle, zikirle, hizmetle, virtle öyle bir hale gelir, hiç olur. Gelir kapıya, kim? Sen der. İçerideki de sen, dışarıdaki de sen. Öyle olduğu zaman bütün kapılar ardına kadar açılır. Gaye bu muhabbeti elde edebilmektir. Bu muhabbet kalpte olduğu sürece güzel kulluk, bu muhabbet kalpte olduğu sürece Allahü Teala'nın zikrinden lezzet, bu muhabbet kalpte olduğu sürece nefis ve şeytana karşı mukavemet gerçekleşebilir, mümkün olabilir. Aksi halde bu çok zordur. Hele bir de bunu kendi başına yapmaya çalışırsa insan olmaz. Onun için hak dostlarını aramalı, bulmalı. Onların meclisine varmalı. Diyor ki, hele gel bana, gel yaklaş. Sana bir adres vereyim de git bak, halleş. Halini gör, seyret. Akıllıyım diye gidersin, aptalım diye dönersin. Zira akıllı sandığın sen, hiçbir şeyin farkında olmadığını göreceksin. Bir hak dostuna gittiği zaman insan, onların huzuruna vardığı zaman, onlarla birlikte olduğu zaman bütün eksikliklerini görür. Sadatın sohbetinde, müsahabet beraberliğinde insan eksikliklerini, noksanlarını görür. Noksanlarını gördükçe kabul eder. Kabul ettikçe onların tarafına meyleder. Meylettikçe ahlakı yavaş yavaş olgunluğa ve kemale erişir. Güneşten istifade eden meyvenin olgunlaşması gibi olgunlaşır. Bir ağaçta birden fazla meyve vardır. Güneşten nasibini alan aldığı kadar olgunlaşır. Yaprağın arkasında kalan olgunlaşmaz, ham kalır. Yiyenin gırtlağına takılır. Belki de canını alır. Kendi başına yetişmeye çalışan da dağda yetişen yabani meyvelere benzer. Ne tadı tattır, ne suyu vardır. Ama Sadat'ın bahçesinde, veli dostların dizi dibinde, bakımında, onların kontrolünde insan yetişirse onun meyvesinde tat vardır. Onun meyvesinde bal vardır. O adam öyle bir hale gelir ki sövene dilsiz, dövene elsiz, kamilen imana erer, herkes ondan selamete erişmiştir zira. Elinden ve dilinden insanlar selamete erişir. Bu neyle mümkün? Bu hak dostlarıyla birlikte olmakla mümkün. Sadatlarla birlikte olacak insan. Allah'ın veli dostlarıyla birlikte olacak. Ya zahiren gidip onların meclisinde bulunacak sohbetinde, ya da manen onların kurmuş olduğu sohbetlere iştirak edecek, rabıtasıyla, virdiyle, hatmesiyle. Bunları yaptığımız zaman inşallah güzel, rızayı bariye doğru giden yolda seri ve Allahü Teala'nın emrettiği şekilde rızaya uygun bir şekilde yol alacağız. Ama kendi başımıza kalırsak, kendi kendimize kalırsak, na'uzubillah, şeytan ve nefis bizi perişan eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, dikkat buyurun, bu harbi küçük görmemek gerekir. Nefisle olan muharebeyi büyük harp saymıştır.
Allah alem bir gazve dönüşünde, küçük harpten büyük harp ederken işte o

burada aslında ne büyük bir mücadele, ne çetin bir mücadele olduğunu anlatmakta. Ya Resulallah, nasıldır bu harpten, küçük harpten büyük harbi? Düşmanı karşınızda görürken, kılıcı çekmiş elinde beklerken, sen de gidip ona kılıcında vururken bu kolaydır. Bir an bile uyumayan, nereden ne zaman saldıracağı belli olmayan nefis düşmanıyla birlikte harp etmek bundan çok daha büyüktür diyor Efendimiz Aleyhisselam. Çok daha büyüktür. Küçümsenmez. Hafife alınmaz. Samimi söylüyorum, hafife alınmaz. Nefisle olan mücadele bir lahza bırakılsa, bir an bırakılsa insan başa gelir. En başa. En başa gelir. Senelerce uğraşır, uğraşır, uğraşır. Bir an oldum der de en başa gelir. Temsili olarak anlatılır. Mecnun Leyla'nın aşkından yanar, tutuşur. Onun beldesine gitmek için yol arar. En sonunda bulur. Gider bir deve alır. Devenin yavrusu vardır. Deveyi zorla semerler, gemler, eğerler neyse atlar üzerine. Leyla'nın beldesine doğru zoraki bir şekilde sürer. Bir gün, iki gün dere gider, tepe gider, düz gider, bayır çıkar. En son şehre doğru geldim mi vuslatın rehavetiyle birlikte çöker, uyur, kendinden geçer. Eğri bırakmıştır. Gözünü açar bakar ki başladığı yerdedir. Yola çıktığı yerdedir. Sonra bir daha azmeder. Zira Leyla'nın aşkı ona kuvvet verir. Tekrardan gider, uğraşır, eder, yine aynı şekilde vuslatın rehavetine kapılır da bir an kendinden geçer. Döner, bakar aynı yerdedir. Niye? Devenin yavrusu vardı orada. Devenin gönlünde yavrusunun muhabbeti var. Nefsin gönlünde ilahlık muhabbeti var. Allah'lık iddia ediyor. Sen sensin, ben benim demişti zira yaratıldığında huzurda. Biz onu nasıl yapıyoruz? Zoraki sürüyoruz. Nefis, tahammülü, zaptı, raptı, zor bir beygire benzetmiş salatlar. Ona diyor yükünü çok vuracaksın amel ile. Arpasını az vereceksin. Beli bükülecek, mecalsiz kalacak ki zapt edebilesin. Az arpasını fazla verip yükünü gevşetsen daha tutamazsın. Ne olur? Başladığı yere döner. Bir lahza. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi beni bir lahza nefsimle baş başa bırakma diyerek niyaz etmiştir. Bizler de aynı şekilde Mevla'dan niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bizi bir lahza nefsimizle baş başa bırakma. Ya Rabbi bizi bir lahza kendi başımıza bırakma. Allahü Teala başta da söylediğim gibi verdiği bu büyük nimetin çok çalışarak, emirlerini yerine getirerek inşallah şükrünü eda edebilmeyi ve bu saadatların yolundan gidip Mevla'nın razı olabileceği güzel kıvamda bir mümin olabilmeyi bizlere, cümlemize nasip eylesin. Bu meclislerde gönlü sürekli bu meclislere bağlı kullardan eylesin diyoruz. Niyazımız budur.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz.

0: Fizibiliteden anahtar teslime, tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje, geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.

Dosya, okur, yazar, kitap, Tuğba Yavuz. Okurun terbiye geleneğiyle yeniden inşası. Çok olanın, gürültü çıkaranın, dikkat çekeni ve gösteriş yapanın rağbet gördüğü, niceliğin niteliği ezip geçtiği dijital bir çağda yaşıyoruz. Bu devrin görünmeye, beğenilmeye dayanan katı kuralları, modernleşmenin inşa ettiği batı merkezli insan tipini, metinle derin ve varoluşsal bir bağ kuran okur olmaktan hızla uzaklaştırdı. İnsanı değiştirip dönüştürmesi, asılı olgunlaştırması beklenen bir tefekkür alanı olan okuma eylemi, ne yazık ki kitabı basit bir tüketim nesnesine indirgeyen yüzeysel bir alışkanlığa dönüştü. Yazarın daha çok okunma ve görünür olma, okurun daha çok tüketme ve tükettiğini sergileme, yayıncınınsa daha fazla satma ve pazarı yönlendirme kaygısına sürüklendiği bu hengamede, edebiyatla birlikte insanın zihni ve ruhi dünyasının da ciddi bir savrulma yaşadığı görülüyor. İnsan, eserin hakikat arayışından, çok görünürlülüğünün, okumanın derinliğinden çok sayısının, yayıncılığın kültür inşa etme sorumluluğundan çok ticari karşılığının önemsendiği bu düzende, farkına varmadan sürekli tüketen, karşılaştıran ve kendisini başkalarının ölçüleriyle değerlendiren bir varlığa dönüştü. Herkesin daha fazla görünmek, daha fazla beğenilmek ve daha geniş bir çevreye ulaşmak için yaşadığı bu masiva düzeninde, insanın içine dönerek sükunetle düşünmesi ve hakikatin peşine düşmesi giderek zorlaşıyor. Bireyi çocukluktan itibaren amansız bir rekabete iten ve yenilirsen ezilirsin düsturuyla şekillenen mevcut pragmatik eğitimde bilgiyi hikmete dönüştüren arif zihinler yetişmiyor artık. Aksine ilgiyi tüketip atan tipler ürüyor. Eğitim, öğrencinin ne kadar okuduğu, kaç kitap bitirdiği ve en mühimi sınavlarda kaçıncı sıralamaya ulaştığı gibi nicel veriler üzerinden şekilleniyor. Okullara konulan okuma saatleri, okuma eylemini hayatın tabii akışından koparak belirli zaman dilimlerine sıkıştıran mekanik bir ödeve dönüştürüyor. Burada eğitim sisteminin önünde hayati bir soru beliriyor. Kendi ilim ve hikmet dünyasını kurabilecek, hakikati kalabalığın gürültüsünden ayırabilecek ve görünür olma arzusunun yerine anlamlı olma gayesini koyabilecek hakiki bir talebeyi nasıl yeniden ihya edebiliriz? Yani asıl meselemiz, öğrenciyi daha çok okuyan, daha çok bilen veya daha başarılı olan bir birey

bey haline getirmek değildir. Ona bildiklerinin sorumluluğunu taşıyacak bir vicdan, gördüklerinin ardındaki anlamı kavrayacak bir basiret ve bütün bu karmaşanın içinde kendi hakikatini muhafaza edecek bir ruh kazandırabilmektir. Bu sebeple eğitim sisteminin mimarları, insanı zihniyle birlikte kalbinin de terbiyeye muhtaç olduğu hakikatiyle yeniden yüzleştirmek zorundadır. Çünkü zihnin hengamesinden kalbin dinginliğine, bilgiden hikmete, tüketmekten anlamaya ve görünür olmaktan hakiki bir varoluşa uzanan yol, ancak eğitimin insanı bütün yönleriyle ele almasıyla yeniden açılabilir. Her medeniyet kendi insan modelini şekillendirirken bu insan tipi de kendi metin dünyasını, yayıncılık anlayışını ve okuma kültürünü inşa eder. Ancak 21. yüzyıl dijital medeniyetinin Yahya Kemal'in kökü mazide olan ati ifadesinde tezahür eden, geçmişin birikimiyle bağını koruyarak günün dinamikleriyle bütünleşen ve medeniyet hafızasını geleceğe aktaran o ideal okur tipolojisini ihya etmekten uzak kaldığı aşikar. Üstelik süreç bununla da kalmadı. Sosyal medya çağında Bookstagram, Wattpad ve benzeri dijital platformlar üzerinden okuma kültürü, görünürlük, beğeni ve takipçi sayısına indirgendi. Kitaplar artık çekilen estetik fotoğrafların birer arka plan, dekoru veya entelektüel bir vitrin malzemesi olarak görülüyor. Yayın evleri başarı kriterlerini kitabın kaçıncı baskıyı yaptığına ve kaç bin adet sattığına endekslerken, okur da okuduğu kitap sayısıyla övünen birer skortmen haline geldi. Böylece okumak, sadece gösterilen, sergilenen, alkışlanan ve dijital etkileşim getiren popüler bir eyleme dönüştü. Diğer yandan modern insanın en büyük handikaplarından biri olan yalnızlaşma ve kendini evrenin merkezine koyma narsizmi okumaya da sıçradı. Okur yalnızca yazılı metinlerle pasif bir bağ kuran edilgen bir varlık sayıldı. Okumak yalnızlaştırır anlayışı bir erdem gibi sunuldu. Oysa kendini halktan ve haktan müstahni gören bir kibirle kabuğuna çekilen okurun, insanı nefsani hamlıklarından arındıran, olgunlaştıran ve çilesini çektiği topluma hizmetle mükellef kılan asil irfana ihtiyacı vardı. Fakat günümüzün tembel, aceleci ve yalnız okuru dijital çağında etkisiyle hantallaşıp sığlaşırken metnin derinliklerindeki manasını arayan çabadan bütünüyle uzaklaştı. Peki bugüne gelmeden evvel neydi okumak? Okumak en yalın ve derin haliyle bir teslimiyet ve kendini bilme yolculuğuydu. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan oku, kağıt üzerindeki harfleri veya yazıyı çözümlemeye yönelik teknik bir uğraşı ifade etmiyordu. Oku emri önce kainatı, insanı ve varoluştaki ilahi nizamı fark etmeye, ardından bu büyük mucizeye ve hakikate teslim olmaya bir davetti. Rabbin en büyük kerem sahibi olduğunu anlamak için yapılan bu okuma eylemi, insanın dış dünyayı anlamlandırması, kendi özünü fark etmesi açısından metinle kurduğu bağın çok ötesindeydi. Kişinin kendini tanıması evvela Yaradan'ı tanımasından geçmekteydi. Bu sebeple hakiki okuma, hakkı bilme yoluna rağm olmaktı. İnsanın hallerini, cemiyet hayatını ve kainat kitabını okumak esastı. Yazılı metinlerle basılı kitaplarsa bu makamda sadece birer vesile ve rehberdi. Asıl gaye insanın kendi manasını okuyarak özünü bulması, varlığını yeniden inşa etmesi ve yaratılışının hikmetini fark etmesiydi. Yunus'un da dediği gibi, ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Okumaktan murat ne? Kişinin hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, abi kuru emektir. Kadim medeniyetimizden süzülen bu dizelerin işaret ettiği kendini bilmekten ve hakkı tanımaktan yoksun bir okuma eylemi ne kadar çok kitap bitirilirse bitirilsin, kuru bir emekten ibarettir. Modern çağın nicelik odaklı okur anlayışı da bu kuru emek tuzağına düşmüştür. Günümüzde kitapları birbiri ardına deviren fakat kendi nefsindeki zaafları, kibri ve hırsı okuyamayan birey malumat hamalı olmuştur. Oysa klasik medeniyetimizde okuma, bilginin istiflenmesi demek olmamış, insanın ahlaken ve ruhen terbiyesi manasına gelmiştir.

Yunus Emre'nin hatırlattığı okur, kendisiyle, toplumla ve Rabbi ile okumak vasıtasıyla bağ kurandır. Oku emri, klasik İslam düşüncesinde ahlaki ve varoluşsal bir terbiye manası taşımıştır.

Okumayan kişi ilim sahibi olamaz. Klasik geleneğimizde okuyan kişi, ilme ve hikmete talip olan kişidir. İlme talip olmaksa çileli, sabır gerektiren ve zorlu bir yoldur. Bu yol, modern insanın içine düştüğü yoldan farklıdır. İnsanı toplumdan koparıp yalnızlaştırarak kibre sürüklemez. Onu toplumla beraber yol kat eden ve toplumsal sorumluluk yüklenen biri haline getirir. Bugün eğitim sistemimizin ve kültür dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük mesele, hakikat peşindeki hakiki okuru yeniden ihya etmek olmalıdır. Bu ihya hareketi, yüzeysel pedagojik araçların ve süslü müfredatların ötesinde köklü bir zihniyet değişimine dayanmalıdır. Her şeyden önce yeni bir ruh ve ahlak inşa etmek hedeflenmelidir. Eğitim sayısal verilerle, test çözme hızlarıyla ve skorlarla rekabet eden nesiller yerine, kültürel mirası sabırla işleyen, onu şahsiyetinde taşıyan ve geleceğe aktaran ahlaklı gençler yetiştirilmelidir. Bugün yeniden düşünülmesi gereken sadece müfredatın içeriği, öğretim yöntemleri ya da ölçme değerlendirme teknikleri değildir. Asıl mesele okulu yeniden bir terbiye mekanı olarak inşa edebilmektir. Bu sebeple okumayı dünyevi bir tatmin, kariyer basamağı veya statü aracı olarak gören Batı merkezli modelleri bir kenara bırakıp kendi tarihsel irfanı ve tasavvufi hafızamızla yeniden güçlü bağlar kurmalıyız. Çünkü bizim irfani müktesebatımızda okur metnin karşısına pasif bir tüketici veya zihni bir şovmen olarak çıkmaz. O, hakikatin peşinde bir seyri sülük yolcusudur. Günümüzün gösteriş meraklısı, tüketim odaklı ve izole okur tipinden sıyrılıp metne ve bilgiye bir emanet gözüyle bakan, bilginin ahlaki ve manevi sorumluluğunu omuzlarında taşıyan ve bu ağır sorumlulukla samimi bir arayışa giren okuru yeniden bulmak zorundayız. Okuma eyleminin insanı ahlaken terbiye ettiği bir okur inşasına her zamankinden daha fazla muhtacız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Genç Okur yayınlarından çıkmış olan Mekke'den Doğan Güneş isimli kitabı okumaya devam ediyoruz kitaplık programında. Muhammed Danışman hocamızın hazırladığı kitapta en son düşmanlarının onun hakkındaki kanaatleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliği, Peygamberimizin yiğitliği ve Efendimizin giyim kuşamı gibi başlıkları okumuştuk geçen hafta. Bu hafta da yemesi içmesi, gülmesi ve konuşması, intikam almaya gücü varken affetmesi başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Kitaplık programı başladı, hoş geldiniz. Yemesi içmesi. Allah Resulü'nün yeme içme alışkanlığı onun sabır, kanaat, zarafet ve tevazu ahlaklarının en güzel örneklerindendir. O hazır bulduğunu yer, bulamazsa sabrederdi. Açlıktan karnına taş bağladığı olurdu. Helal olan hiçbir yemekten sakınmazdı. Hurma, ekmek, bal, kavun ve et bulduğunda yerdi. Ekmeksiz süt bulduysa onunla yetinirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere yaslanarak veya masa üzerinde yemek yemezdi. Hazreti Ayşe radiyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Canım sana feda olsun. Yaslanarak yesen senin için rahat değil mi?" diye sorduğunda Allah Resulü alnı yere değecek derecede başını eğdi ve buyurdu. "Ben köleyim. Köle nasıl yerse ben de öyle yerim. Köle nasıl içerse ben de öyle içerim." Rabbine ulaşana kadar masa üzerinde yemek yemedi. Rabbine kavuşana kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeği yemedi. Bunun sebebi fakirlikten veya cimrilikten asla değildi. Bilakis başkalarını kendi nefsine tercih etmesindendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği yemek, üzerinde ellerin çoğaldığı yemekti. Yani sofranın kalabalık olmasından memnun olurdu. Sofra serildiğinde şöyle derdi. "Allah'ım, bu nimeti cennetin nimetlerine ulaştıran, şükredilmiş bir nimet kıl." Yemek için oturduğunda çoğu zaman dizlerinin üzerine otururdu. Namaz kılan bir kimsenin oturduğu gibi otururdu. Ancak farklı olarak sağ ayağını diker, sol ayağının üzerine oturur ve şöyle buyururdu. "Ben ancak bir köleyim. Kölenin yediği gibi yer, kölenin oturduğu gibi otururum." Çok sıcak yemek yemezdi ve şöyle derdi. "Sıcak yemek bereketsizdir ve şüphesiz ki Allah bize ateş yedirmemiştir. Onu soğutun." Genelde 3 parmakla yerdi. Bazen de 4. parmağını kullanırdı. 2 parmakla yemezdi ve şöyle buyururdu. "Bu şeytanın yemek tarzıdır." Bir gün Hazreti Osman radıyallahu anhu Resulullah'a pelte getirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Bu nedir ey Ebu Abdullah?" diye sordu. Hazreti Osman, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Balı ve yağı kazanın içine koyup ateşin üzerinde kaynatırız. Sonra buğdayın içine alır, bal ve yağın üzerine koyar, pişene kadar karıştırırız. Sonra gördüğün gibi olur." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. "Şüphesiz ki bu çok güzel bir yemek." Allah Resulü arpa ekmeğinin elenmemiş olarak salatalığı hurmayla ve tuzla yerdi. En sevdiği meyveler hurma, kavun ve üzümdü. Kavunu ekmekle ve şekerle yer, bazen de 2 elini kullanarak hurmayla beraber yerdi. Kavunu yerken dilim yapar, sağdan başlar, ortaya kadar gelirdi. Sonra sol tarafı sağa çevirir, kalan kısmı yine sağdan sola doğru yerdi. Bazen üzüm salkımını ağzına koyup sıyırırdı. Üzümün suyunun sakalına inci taneleri gibi indiği görülürdü. Bazen de tek tek yerdi. Bir gün hurmayı sağ eliyle yiyip çekirdeğini sol elinde topluyordu. Oradan geçen bir koyuna seslendi. Koyun sol elindeki çekirdeği yerken Resul-i Ekrem Efendimiz de sağ elindeki hurmaları yemeye devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları bitirdikten sonra koyun kendi yoluna gitti. Genellikle hurma yerken su içerdi. Bazen hurmayı sütle yer ve onlara 2 temiz derdi. En sevdiği yemek etti. Et hakkında şöyle buyururdu. İşitme duyusunu arttırır. Dünyada ve ahirette yemeklerin efendisidir. Rabbimden her gün onu bana yedirmesini isteseydim yedirirdi. Et suyunu etle ve kabakla içer, kabağı çok severdi ve şöyle buyururdu. Şüphesiz ki kabak, kardeşim Yunus'un ağacıdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatmıştır.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe, kazanda bir şeyler kaynattıysanız kabağını bol koyun. Şüphesiz ki o, mahzunun kalbini sağlamlaştırır. Kendisi avlanmaz, avın peşinden gitmez, başkasının avladığı hayvanların etini yerdi. Et yediğinde başını eğmez, eti ağzına kadar getirir, dişlerinin uçlarıyla alıp koparırdı. Yağı ekmekle yerdi. İdrarla münasebetinden dolayı böbrekleri yemezdi. Hayvanlardan yedi şeyi yemezdi. Tenasül organı, yumurtalıklar, idrar torbası, safra kesesi, er bezleri, makat ve kan. Koyunun paçalarının yukarısını ve kürek kemiğini, yemeklerden kabağı, katıklardan sirkeyi, hurmalardan acveyi severdi. Acve için bereketle dua etmiş ve şöyle buyurmuştur. Acve cennettendir. Zehirin ve büyünün şifasıdır. Sebzelerden kara hindibayı, yaban nanesini, semizotunu severdi. Sarımsağı, soğanı ve pırasayı kokusu nedeniyle yemezdi. Mescide bunların yenip gelmesinden hoşlanmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemekte kusur bulmazdı. Hoşlanırsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Hoşlanmadığı bir yemeği başkasına kötülemezdi. Parmaklarıyla tabağı iyice sıyırır ve şöyle buyururdu. Yemeğin sonu, bereketi en çok olandır. Parmaklarını kızarana kadar yalar, parmaklarını tek tek yalamadan havluyla silmezdi ve şöyle buyururdu. Bereketin hangi parmakta olduğu bilinmez. Yemeği bitirdiğinde şöyle dua ederdi. Allah'ım sana hamdolsun. Yedirdin, içirdin, doyurdun, suya kandırdın. Hamd senindir. Nimetini inkar etmem, hamdı terk etmem ve senden asla müstağni olmam. Sadece et ve ekmek yediyse ellerini iyice yıkar, ellerinde kalan suyu yüzüne sürerdi. Su içerken üç nefeste içer, her birine besmeleyle başlar ve hamdla bitirirdi. Su içerken emerek yavaş yavaş içer, soluk almadan bir nefeste içmezdi. Bazen de bitirene kadar bir solukta içerdi. Su içerken bardakta nefes alıp vermez, başını bardaktan çevirirdi. Arta kalan suyunu sağındakine verir, eğer solundaki kişi makamca üstünse sağındakine doğru olan suyun sana verilmesidir. Eğer hoşnut olacaksan solumdakine vereyim, derdi. Bir gün içinde süt ve bal olan bir bardak getirildi. İçmeyi kabul etmeyip şöyle buyurdu. Bir bardakta iki içecek ve iki katık mı? Ben buna haram demem, ancak kibirlenmeyi sevmem. İhtiyaçtan fazlasıyla yarın hesaba çekilmekten korkarım. Tevazu severim. Şüphesiz ki Allah için tevazu edeni Allah yükseltir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin yanında evin bir köşesine çekilmiş, perdenin arkasında duran iffetli bir kızdan daha hayalıydı. Yemek istemez, yemeğe hırslanmazdı. Yedirdiklerinde yer, verdiklerinde kabul eder, içirdiklerinde içerdi. Bazen yemeğini, içeceğini kalkıp kendisi getirirdi. Gülmesi ve konuşması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ve en tatlı konuşanıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu. Ben Arapların en güzel konuşanıyım ve şüphesiz ki cennettekiler Muhammed'in lehçesiyle konuşacaklar. Peygamber Efendimiz fazla konuşmazdı. Konuşurken latif ve yumuşak bir üslubu vardı. Boncukları ipe dizer gibi tane tane konuşurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz Allah Resulü'nün konuşma üslubunu şöyle anlatmıştır. Resulullah sizin konuştuğunuz gibi konuşmasında acele etmezdi. Sözlerini işitenler hemen ezberlerdi. Onun konuşması az ve yavaştı. Sizse sözleri saçıp dağıtıyorsunuz. Sözlerini kısa tutardı. Ama bu sözlerin manası büyük olurdu. Ne fazla ne de eksikti. Arka arkaya konuşur, kelimeler arasında beklerdi. Onu duyan herkes sözlerini kolayca anlar ve ezberlerdi. Sesi gürdü. İnsanlar arasında sesi en güzel olan kişiydi. Çok susar, ihtiyacının dışında konuşmazdı. Kızdığında da, razı olduğunda da haktan başka bir şey söylemezdi. Çirkin konuşanlardan yüz çevirirdi. Çirkin davranışlar eden bir toplum gördüğünde isim vermeden bahsederdi. O sustuğunda yanında oturanlar konuşur, o konuştuğunda onun yanındakiler susardı. Onun yanında mücadele yapılmazdı. Ciddiyetle vaaz ve nasihat edip şöyle buyururdu. Kur'an ayetlerini karşılaştırmayın. Çünkü her biri farklı bir vecih, mana üzerine inmiştir.
sahabilerinin konuşmalarını ilgiyle dinler, dinlerken yüzünde tebessüm hasıl olurdu. Daima onlarla iç içeydi. Sahabiler de ona saygı ve mütabaat olsun diye onun yanında tebessüm ederlerdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmek için bir bedevi gelmişti. Allah Resulü o gün pek neşeli değildi. Bedevi, Resul-i Ekrem'i görmek isteyince sahabiler, "Bugün Resulullah aleyhissalatu vesselam biraz sıkıntılı, bir şey sorma" diyerek mani olmak istediler. Ancak bedevi, "Bırakın beni, onu hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki onu güldürmeden bırakmam." "Ey Allah'ın Resulü, işittik ki Deccal insanlar açlıktan kırıldığı bir zamanda onlara et suyuna batırılmış ekmek getirecekmiş. Anam babam sana feda olsun. Benim için ne buyurursun? Şayet o zamana yetişirsem sakınıp onun yemeğinden yemeyip açlıktan öleyim mi, yoksa onun et suyuna batırılmış ekmeğine dalıp karnımı iyice doyurduktan sonra yine onu inkar edip Allah'a iman üzere mi kalayım?" dedi. Sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görülene kadar güldüğünü gördüler. Allah Resulü bedevi adamın sözlerine güldükten sonra şöyle buyurdu: "Hayır, yeme. Allah iman sahiplerini nasıl doyurursa seni de onunla doyurur." Kıyametten bahsetmedikçe, hutbe vermedikçe, ayet inmedikçe insanların en çok tebessüm edeniydi. Nasihatlerinde ciddi olurdu. Kızdığında sadece Allah için kızardı. Hiçbir kızgınlık onun celaline, kızmasına denk değildi. İntikam almaya gücü varken affetmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en halimiydi. İntikam almaya gücü olduğu halde affetmeyi çok severdi. Hazreti Enes radıyallahu anhu anlatmıştır. Yahudi bir kadın Resulullah'a zehirli bir koyun getirdi. Allah Resulü durumu anlayınca ona bunun niçin yaptığını sordu. Kadın, "Seni öldürmeyi istedim" deyince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Allah bu duruma izin vermez" buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, "Bu kadını öldürelim mi ya Resulallah" dediklerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" diyerek kadının öldürülmesine izin vermedi. Yahudilerden bir adam Resulullah'a sihir yapmıştı. Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne bu durumu haber verince Peygamber Efendimiz yapılan sihrin koyulduğu yeri buldu ve yok etti. Daha sonra bedeninde bir hafiflik hissetti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yahudinin bu suikastını fark etmesine rağmen ona bundan bahsetmemiş, hainliğini yüzüne vurmamıştır. Allah Resulü'nün aziz sahabilerinden Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferden dönüyorduk. Öğle vakti ağaçlık bir vadide mola verdik. Askerler ağaçların altında gölgelenmek üzere çevreye dağılmış, Allah Resulü kılıcını bir ağaca asarak dinlenmeye başlamıştı. Birazcık uyumuştuk ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bizi çağırdığını duyup yanına koştuk. Bir de baktık yanında bir müşrik oturuyor. Bu adam Hazreti Peygamber uyurken ağaca asılı kılıcını almış. O sırada Resulullah uyanınca adam kılıcı çekerek sormuş: "Benden korkuyor musun?" "Hayır, korkmuyorum." "Peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" "Allah." İşte o zaman adamın elindeki kılıç yere düşüvermiş. Bu defa Allah Resulü yerdeki kılıcı alarak adama sormuş: "Seni benim elimden kim kurtaracak?" Adam şöyle demiş: "İyi bir cezalandırıcı ol." Hazreti Peygamber adama, "Allah'tan başka ilah olmadığını, benim Allah'ın elçisi olduğumu kabul eder misin?" diye sorunca, "Hayır, kabul etmem. Ancak seninle savaşmamayı, seninle savaşacak bir topluluk içinde bulunmamaya söz veririm" demiş. Bunun üzerine Resulullah bu adamı serbest bırakmış. Adam arkadaşlarının yanına dönünce onlara şöyle demiş: "Ben en hayırlı kişinin yanından geliyorum." Rivayet edilir ki Hayber Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri dağıtıyordu. Adamın biri Peygamberimizin yanına geldi ve "Adaletli ol ey Allah'ın Resulü" dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan kork. Eğer ben adaletli değilsem kim adaletli olacak?" buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu, "Ey Allah'ın Resulü, bana izin ver de şu münafığın kafasını keseyim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, "Bırak onu, insanların Muhammed ashabını öldürüyor" demelerinden "Allah'a sığınırım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi için büyük bir ordu hazırlıyordu.
Fakat seferin nereye yapılacağını gizli tutuyordu. Hatip radıyallahu anhu adında bir sahabinin Mekke'de yakınları vardı. Onlara olan şefkat ve merhameti sebebiyle Allah Resulü'nün gizli tuttuğu sefer haberini bir mektup yazarak Mekke'ye ulaştırdı. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vahiy yoluyla bunu haber aldı. Hemen Hazreti Ali keremallahu veçhi, Zübeyir bin Avvam ve Miktat radıyallahu anhuma'yı yanına çağırdı. Ve acele hareket ettiniz. Hah bahçesine vardığınızda orada yanında bir mektup bulunan hayvan üzerine binmiş bir kadın bulacaksınız. Mektubu ondan alınız ve bana getiriniz diye emretti. Bu sahabiler denileni yaptı ve mektubu alıp Hazreti Peygamber'e getirdiler. Bunun üzerine sahabiler, ''Ya Resulallah, Hatip Allah ve Resulüne hainlik etmiştir.'' dediler ve cezalandırılmasını istediler. Hatta öldürülmesini teklif edenler dahi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatip'i yanına çağırdı. Mektubu gösterdi ve ''Bunu tanıdın mı?'' diye sordu. Hatip radıyallahu anhu ''Evet tanıdım.'' deyince Allah Resulü bu işi niçin yaptığını sordu. Hatip şu cevabı verdi. ''Ya Resulallah, bu hususta hakkımda hüküm vermekte acele etme. Ben Kureyşli değilim. Onların arasına başka yerden geldim. Şu anda çoluk çocuğum onların arasında bulunuyor. Diğer sahabilerin Mekke'de ailelerini ve mallarını koruyacak akrabası var. Benimse yoktur. Ben bunu onlara bir iyilik yapayım, kendilerini minnet altında bırakayım da orada bulunan ev halkımı korusunlar diye yaptım. Yoksa bunu dinimden döndüğüm, Müslüman olduktan sonra küfre saptığım için yapmış değilim. Ya Resulallah, vallahi ben Allah'a ve Resulüne iman ettim ve dinimi de asla değiştirmedim. Ben Müslüman olduğum günden beri Allah hakkında hiçbir şüpheye düşmedim. Müşriklerden ayrıldığım günden beri kendilerine de hiçbir sevgi beslemedim. Ben iyi biliyorum ki Cenab-ı Hakk'ın onlara vereceği azaba karşı benim mektubum kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak. Gelecek azaptan onları kurtarmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledikten sonra ashabına ''O size doğru söyledi. Bunun hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyiniz.'' buyurdu. Öldürmek isteyenlere karşı da ''O Bedir Savaşı'nda bulunmuştur. Bedir Savaşı'nda bulunmuş birini nasıl öldürürsün? Bilmez misin Allah Bedir Savaşı'na katılanları siz istediğinizi yapınız. Ben sizi bağışladım.'' buyurmuştur dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri dağıtırken Ensardan bir adam bu paylaştırmada Allah rızası gözetilmemiştir dedi. Bu durumdan Hazreti Peygamber'e bahsedildi. Allah Resulü'nün yüzü kızardı ve şöyle buyurdu. Allah kardeşim Musa'ya rahmet etsin. Bundan daha fazlasıyla eziyet gördü ve yine sabretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. Sizden hiç kimse bana arkadaşlarımdan hoş olmayan bir şey getirmesin. Zira sizin yanınıza geldiğimde gönül hoşluğuyla gelmeyi seviyorum. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplık programında Gencokur yayınlarından çıkmış olan Mekke'den Doğan Güneş isimli kitabı okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret ettik. Bugün de Muhammed Danışman hocamızın kaleme almış olduğu bu kitapta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemesi içmesi, gülmesi, konuşması, intikam almaya gücü varken affetmesi başlıklarını okuduk. Evet, hoşlanmadığı şeyler karşısındaki tavrı. Bu başlıkta kaldık. Haftaya bu başlıktan bu kitabı okumaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Riyazü's-Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir önceki dersimizde kul hakkı ile ilgili hadis-i şeriflerden bahsetmiştik ve zulmün haram olması hususundaki hadis-i şeriflerden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de inşallah babu ta'zimi hurumatil muslimin, yani Müslümanların haklarına saygı gösterme hususundaki hadislerden bahsedeceğiz. Birinci konumuz bu olacak. Yani bu başlığın altında, yani Müslümanların haklarına saygı gösterme. Haklarından kastettiğimiz şey nedir işte? Bir Müslümanın malına, ırzına, namusuna zarar vermeme. Hakları dediğimiz bu. Bunlara saygı gösterilecek ve bir Müslüman kardeşlerimizin bu hususundaki hakları çiğnenmemelidir. وَبَيَنْ حُقُوقِهِمْ Müslüman kardeşlerimizin, yani birbiri arasındaki hakları nelerdir? وَالشَّفْقَةِ عَلَيْهِمْ Müslüman kardeşlerimizin birbiri arasında kendisine ne olmalı? Merhametli olmalı, şefkatli davranmaları gerektiği hakkındaki hadislerden bahsedeceğiz. İlk önce tabii ayet-i kerimelerle başlıyoruz. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ Kim ki Allah-u Teala'nın hükümlerine saygı gösterirse. Allah-u Teala'nın hükümlerinden kasıt burada işte Müslüman arasındaki kan dökmenin haram olması, kardeşinin namusuna söz etmeme ve vesaire diğer hakları, mali veya manevi, yani maddi manevi hakları fark etmeksizin Allah-u Teala'nın hükümlerine saygı göster, kim saygı gösterirse فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ Bu onun için Rabbi katında daha hayırlıdır. Eğer kim ki Allah-u Teala'nın koyduğu kurallara uyarsa, Müslüman kardeşlerine zarar vermezse, haramları işlemezse, vacibatları yerine getirirse, bu Allah-u Teala'nın katında onun için nedir? Daha hayırlıdır ve daha faydalı olacaktır. Başka bir ayet-i kerimede وَقَالَ تَعَالَى وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı merhametli ol. Yine başlıkta demiştik, Müslümanların birbirine karşı merhametli olmasından da bahsedeceğiz. Bu ayet-i kerime özellikle Müslümanlar arasında kişilerin birbirine merhametli olması gerektiği. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile Allah-u Teala burada ona bu emri veriyorsa, onlara karşı merhametli ol, şefkatli ol diyorsa, o zaman bu emir bir nevi bizi de ne yapmaktadır, kapsamaktadır. Bizim de Müslüman kardeşlerimize karşı ne olmamız gerektiğini aktarmakta, şefkatli olmamız gerektiğini bize aktarmaktadır. Tabii bu ayeti kerimeler açıkça bize işte Müslüman kardeşlerimize karşı nasıl davranmamızı gerektiğini anlatmakta. Bu sefer de hadis-i şerifler ışığında bunu anlamaya çalışacağız. İlk hadis-i şerifimiz Ebi Musa radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mu'minu lil mu'mini. Bir müminin bir mümine karşı durumu, konumu kelbun yani. Duvardaki tuğlalar gibidir. Yeşuddu ba'duhu ba'dan. Yani yukavvi ba'duhu ba'dan. O tuğlalar nasıl birbirlerine destek oluyorlarsa, birbirlerini kuvvetlendiriyorlarsa, beraber bir duvar oluşturuluyorsa ve beraber birbirlerine destekleri varsa, birini çektiğin zaman diğeri de sıkıntı görecekse, işte müminler o duvardaki neler gibidir? Tuğlalar gibidir. Her zaman birbirine neyi vardır? İhtiyacı vardır. Hepsinin birbirine ne yapması lazımdır? Yardımcı olması lazımdır. İşte bir araya geldikleri zaman nasıl tuğlalar bir araya geliyor, bir duvarı oluşturuyor, artık oradan hiçbir şey geçmiyor. Müminler de bir araya gelirlerse ne olur? O duvar gibi olurlar ve kimse onlara ne yapamaz? Karşı gelemez. Devamında şöyle tanımlıyor. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. Ve ellerini teşbik yapmış. Yani şöyle birbirine geçirerekten göstermiş. Yani nasıl parmaklar böyle tuğlalar gibi. Parmaklar yani üst üste geliyor. Böyle kuvvetli bir şey oluyor. Aynı şekilde tuğlalar da böyle üst üste geldiği zaman bir duvar oluşuyor. Ve kuvvete sahip oluyor. Ve karşıdaki ona karşı gelecekler ne yapıyor? O duvarın karşısında duruyor. O duvarı geçemiyor. İşte Müslümanların da birbirine karşı durumu tuğlalar gibidir. Eğer Müslümanlar birbirine destekçi olurlarsa, bir arada dururlarsa, o zaman o duvar nasıl kuvvetlidir ki kendisine gelen her şeyi karşılar, geri püskürtür. Müslümanlar da yan yana durup kuvvetler desteklenirlerse, birbirlerinden destek alırlarsa, yardım alırlarsa, hiçbir manada ne yapmazlar? Allah-u Teala'nın izniyle zarar görmezler. Ki hadisin faidesinde şöyle diyor: Fil hadis temsilun yufidu el had ala muavanetil mu'minin el mu'mini lil mu'mini ve nusratihi. Hadis bize şunu teşvik etmekte. Her mümin kardeşine ne yapmalı? Yardım etmeli. Ve enne zalike emrun la budde minhu. Ve bu yapılması zorunlu olan şeylerdendir. Kaçınılmayacak şeylerdendir. Müslümanın birbirine ne olması? Destekçi olması. فَاِنَّ الْبِنَاءَ لَا يَتِمُّ وَلَا تَحْصُلُ فَائِدَتُهُ اِلَّا بِاَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيُقَوِّهِ. Bir duvar ancak nasıl fayda verebilir? O tuğlalar üst üste konup birbirini ne yaparsa, desteklerse. İşte nasıl ki bir tuğla başlı başına bir faydası yoksa, ancak diğer tuğlalarla birleştiği zaman ve birbirine destekçi olduğu zaman bir fayda elde ediliyorsa, bir bina ortaya çıkıyorsa, o tuğlaları ferdi olarak yerleştirin bir yerlere, hiçbir menfaati bir şey olmaz. Ama birleştirin, ne yapabilirsiniz? Bir ev yapabilirsiniz, bir cami yapabilirsiniz, aklınıza gelen her şeyi yapabilirsiniz. O zaman bir faide ortaya çıkmış olur. İşte Müslümanlar da öyledir. Dağınık oldukları zaman hiçbir kuvvetleri yoktur. Ama birleştikleri zaman onlarda işte o zaman faide ortaya çıkmış olur. Devamında el-mu'minu la yestakillu bi emri dünyahu ve dinihi. Müslüman, mümin müstakil bir varlık değildir. Ne dünyasında ne dininde. Yani ayrı, tek başına bir şeyleri yapabilecek bir şey değildir. وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُعَاوَنَةِ اَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَمُعَادَدَتِهِ. Mümin kardeşine yardım etmesi gerekmektedir. Yani bir Müslüman tek başına her şeyi yapayım olamaz. Bizim dinimiz neye yönlendiriyor? Zaten cemaate yönlendiriyor, içtimaa yönlendiriliyor. Yani camide mesela en büyük örneği camilere gidip 5 vakit namaz kılmamızdır. cemaatin ne yapılması? Teşvik edilmesidir. Bu da neyi gösteriyor? İslam'ın sosyal bir din olduğunu ve ayrı ayrı yaşanmadığını, aslında toplumla beraber birlikte yaşandığı zaman daha kuvvetli bir şey olduğunu göstermektedir. Ve illa, zaten devamında ibaren diyor, ve illa acaza an tahammuli mesuliyatihi, yalnız kalırsa mesuliyetlerinde ne yapar? Gevşeklik yapar, aciz olur onları taşımaktan. Ve ihtalla nizamu dunyahu ve ahiretihi, yalnız kalırsa mesuliyetlerini yerine getirmekten gevşeklik gösterir, aciz kalır ve dünyasını da ahiret nizamını da dengesini de ne yapar? Bozmuş olur. وَلَحِكَ بِالْهَالِك۪ينَ, Allah muhafaza, helak olanlardan olmuş olur. Zaten faidede de devamında diyor, اَلْاِسْلَامُ د۪ينٌ اِجْتِمَعِيٌ, yani İslam dini topluma önem veren bir dindir. Yani cemaate önem veren bir dindir. Bir faidesi de وَعَلَيْهِ اَنْ يُرَاعِ حُقُوقَ الْآخِر۪ينَ, ne yapması lazım bir kişinin? Kardeşlerinin haklarına riayet etmesi gerekir. كَمَا يُحِبْ اَنْ تُرَاعَ حُقُوقُهُ, nasıl ki kendi haklarına riayet edilmesini istiyorsa, kardeşlerin hakkına da ne yapmalı bir Müslüman? Riayet etmelidir. Diğer bir hadiste En-Nu'man bin Beşir tarafından rivayet ediliyor. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, مَثَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ, müminlerin misali, fi tevaddihim, sevmekte, ve terahumuhim, birbirlerine merhamet göstermekte, ve taatufihim, birbirlerini korumakta, onların misali, örneği, müminler bu konuda ne gibidir diyor. Meselul cesedi, aynı bir ceset gibidir. Cesetten kasıt bir cüsse gibidir, bir beden gibidir. İza işteke minhu udvun, eğer bir bedenin bir az

kazasında bir sıkıntı meydana gelirse teda'a lehu sairul cesedi. Cesedin geri kalanının da sıhhati bozulur. Nasıl? Bis seheri vel huma. Uykusuzluk ve ateş çıkmasıyla. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminleri neye benzetiyor? Bir bedene benzetiyor. Diyor ki bir bedende mesela başın ağrıdığı zaman veya gözün ağrıdığı zaman veya bedenindeki herhangi bir şey ağrıdığı zaman ateşleniyor vücut mesela. Veya ne oluyor? Uykusuzluk başlıyor. Yani bir parçada bir sıkıntı çıktığı zaman bedenin tamamına sirayet ediyor. İşte müminin misali de birbirine olan sevgisinde, birbirine olan korumasında, birbirine olan merhametinde ne olmalı? İşte bunun gibi olmalı. Biz bir neyiz? Bir bedeniz. Bizim bir bedenimizin herhangi bir yerinde bir sıkıntı çıktığı zaman bütün bedenimizde o ağrıyı ne yapmamız lazım? Hissetmemiz lazım. Bugün yeryüzünde bir Müslüman bir yerde zarar gördüğü zaman o sıkıntıyı biz çekiyorcasına ne yapmamız lazım? Hissetmemiz lazım. Ve Allah-u Teala'dan o sıkıntıyı kaldırması için dua etmemiz lazım. Elimizden geleni yapmamız lazım. Nasıl ki bir kişi mesela bir hastalık kendisine bulaştı, ne yapar? Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlar. Ya Rab, bendeki bu hastalığı al. İşte dünyada bir Müslüman kardeşimiz bir yerde bir sıkıntı çektiği zaman ve biz bundan haberdar olursak sanki o sıkıntıyı biz çekiyorcasına ne yapmamız lazım? Onlar için dua etmemiz lazım. Elimizden ne geliyorsa onlar için yapmamız lazımdır. İşte bu da neyi gösteriyor? Mümini gösteriyor. Çünkü Allah Resulü mümini bir bedene benzetmiş. Eğer bu olmuyorsa insanın kendisini ne yapması lazım? Bu konuda sorgulaması gerekmektedir. Peki bu hadis bize ne faydası vermekte? Diyor ki indeme tesevvede fil muştema'i, toplumda eğer yerleşirse, ne yerleşirse İslam toplumunda, errahme vel muhabbe ve taavun, eğer merhamet, sevgi ve birbirine yardım, bu konular bir toplumda yerleşirse, bir toplumda ahlak haline gelirse Müslümanlar arasında, fe inne haza yujidu vahdete şuuri fil afrahi vel ahzani. İşte bunlar bir olursa diyor, bunlar neyi meydana getirir orada? Şuuru meydana getirir. Neyi? Sevinçte ve üzüntüde bir olma şuurunu meydana getirir. Eğer biz merhamet, sevgi ve yardımlaşmayı kendimizde ahlak haline getirirsek müminler olarak, Müslümanlar olarak, o zaman da üzüntüde de sevinçte de bir vücut gibi davranmaya başlarız. Sahih Müslim'de diyor ki el mu'minu, mümin ne gibidir? Keracülin vahidin, bir adam gibidir. Yani müminler ne gibidir? Bir adam konumundadır. İze işteke aynuhu işteke kulluhu. Gözünde bir sıkıntı olursa bütün bedene sirayet eder. Ve ize işteke ra'suhu işteke kulluhu. Baş ağrısı varsa bütün bedeni sirayet eder. Bu iki hadisimizde, yani Nu'man bin Beşir ve Ebi Musa radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bu iki hadiste bize neyi gösteriyor? Müslümanlara karşı yardımsever olmamız gerektiğini, yani onları sevmemiz gerektiğini, onlara karşı merhamet göstermemiz gerektiğini ve onların haklarını çiğnemememiz gerektiğini ne yaptı? İfade etti. Şimdi Ebi Hureyre radıyallahu anh'un rivayet edeceği hadis de beyanu şefka, yani Müslümana karşı nasıl merhametli olmalı bir kişi, onu açıklıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'u diyor ki kâle kabbelen nebiyyü el-Hasen ibn Ali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün torunu Hazreti Hasan'ı öptü. Ve indehu el-Akra' bin Habis. Ebu Hureyre diyor ki onun yanında da şey vardı, Akra' bin Habis adlı zat vardı radıyallahu anhu. Fekâle el-Akra' dedi ki inne li aşaraten minel veledi ma kabbeltu minhum ahaden. Ya Resulullah dedi, benim

10 tane çocuğum var. Daha bugüne kadar birini bile öpmedim. Fenazara ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir bakış attı, baktı. Fakale men la yerham la yurham. Kim merhamet etmezse ona da merhamet olunmaz. Yani men la yerham la yurham ne demek? Yani men la yerham gayrehu. Kendisinden başkasına merhamet göstermeyen kişi. Bi eyyi nev'in min enva'il ihsani. Yani ihsan çeşitlerinden hangisiyle olursa olsun. Yani bir fakire çıkartıp bir ekmek vermek de bir merhamettir. Bir çocuğu tutup şefkatle öpmek de bir merhamettir. Yani merhametin herhangi bir çeşidiyle merhamet göstermeyen bir kişi la yahsul lehu hada sevab. Yani merhamet sevabını ne yapamaz? Elde edemez. Sevaptan mahrum kalır yani. Kale Teala, çünkü Allahu Teala buyuruyor ki ayeti kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Hel cezaul ihsani illel ihsan. Yani güzelliğin cezası ancak nedir? Güzelliktir. Yani ceza mükafat yapılan amel neyse kişinin mükafatı da o amele göre verilir. Sende merhamet varsa Allahu Teala mükafatını merhamet olarak verir. Sende cömertlik varsa Allahu Teala sana mükafatını cömertlik olarak verir. Yani yapılan amele göre verilen mükafat. Bir diğer hadis Cerir bin Abdullah radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men la yerhamin nas la yerhamhullah. Kim insanlara merhamet etmezse Allahu Teala da ona merhamet etmez. Bir önceki hadisimizle aynı. Sadece burayı okumamın nedeni özellikle burada ne kelimesini getirmiş? Men la yerhamin nas, insanlara. Normalde er rahmetu matlubatun li sairil mahlukati. Sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet talep edilir İslam'da. Bitkilere de merhamet talep edilir. Yani canlı olan her şeye merhamet talep edilir. Er rahmetu matlubatun li sairil mahlukat hatta dawab wal bahaim. Hatta hayvanlara. Ama burada niye özellikle nas kelimesi insanlar geldi? Ve innema khassan nas fi hadha al hadis bi zikri ihtimamen bihim. Yani onlara önem gösterdiğinden dolayı. Yani eğer bir sıralama varsa burada, merhamette bir sıralama olacaksa insanlar en öndedir yani. Yani bu noktayı işaret etmek için özellikle bunu okudum. Yani burada bir sıralama varsa, mesela bazen oluyor ki hayvanları insanların önüne alıyorlar neredeyse. İşte bu hadiste gösteriyor ki bir insan zarar görüyorsa ve orada bir hayvan varsa öncelik kimindir? İnsanındır. İnsanın korunmasıdır. İnsana merhamet gösterilmesidir. Diğer bir hadisimiz İbni Ömer radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale el muslimu ehul muslimi. Müslüman, Müslümanın neyidir? Kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. La yazlimuhu ne demek? Yani la yunkisuhu min malihi ev min hakkihi. Malından veya hakkından bir şeyi eksiltmez. La yuslimuhu yani la yetrukuhu ila aduvihi. Yani düşmanına onu ne yapmaz? Bırakmaz, teslim etmez. Düşman da olabilir. Ev nefsihil emmara bisu. Ya da Müslüman, Müslüman kardeşini kötülüğü emreden nefsiyle baş başa bırakmaz. Yani bir kötülük yapmak istediği zaman onu engeller. Ev ile şeytanihi ya da şeytanla baş başa bırakmaz. Ona yardımcı olur. Yani Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ne yapmaz? Onun malına, ırzına, canına zarar vermez. Onu düşmana teslim etmez. Men kâne fî hâceti ehîhi, kânallâhu fî hâcetihi. Kim ki Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allahu Teala da onun ihtiyacını giderir. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً Kim ki Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Allah-u Teala da bunun karşılığında o kişinin kıyametteki bir sıkıntısını ne yapar? Giderir. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ Kim ki bir Müslümanın ayıbını, günahını gizlerse
Allah

Teala da o kişinin ayıbını, günahını ne yapar? Gizler. Yani bu hadiste bize gösteriyor ki, yani Allah-u Teala diyor, siz birbirinize destekçi olmalısınız her yönden.

nedir? Haramdır. Tahrimu zulmil muslim ve terkuhu beyne eydi zalimin. Yani zalimlerin arasında bir Müslümanı bırakmanın haram olduğunu, Müslümana karşı yanlış yapmanın, zulmetmenin haram olduğunu bu hadis ve her zaman kişinin Müslüman kardeşinin sıkıntısında, dar gününde yanında olması gerektiğini, eğer olursa Allah-u Teala'nın öbür dünyada onu mükafatlandıracağını hadis-i şerif bize ne yapmaktadır? Aktarmaktadır. Başka bir hadis Hazreti Enes tarafından rivayet ediliyor. Radiyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unsur ahake zalimen ev mazlumen. Müslüman kardeşine yardım et. İster zalim olsun, ister mazlum. Tabii ki sahabenin kafasına bir soru takılıyor. Yani zalim, mazluma yardım ederim de zalime nasıl? Bunu hemen sahabe soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale raculun ya Resulallah ansurhu izâ kâne mazlûmen. Mazlum olduğu zaman yardım ederim. Araeyte in kâne zalimen keyfe ansurhu. Peki zalim olursa nasıl yardım edeyim? Yani mazlumu anladım. Mazluma nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Sıkıntısını gideririm. O zalimden onu kurtarırım. Peki zalim olana nasıl yardım edeceğim? Kale tehcuzuhu ey temne'uhu minezzulmi. Yaptığı zulümden onu engellemekle. Gidip ona nasihat edersin. Eğer elinle durdurabiliyorsan elinle. Eğer dilinle durdurabiliyorsan dilinle. Onu doğruya yönlendirirsin. Onu o sıkıntıdan kurtarırsın. Çünkü onun işlediği orada bir haram var. Sen onu haramdan kurtardığın zaman al sana yardım. Al sana en güzel yardım yani. Temne'uhu minezzulm. فَاِنَّ ذَٰلِكَ نَصْرُهُ. İşte zalime yardım budur. Onu o zulümü yapmaktan ne yapmak? Engellemek, geri koymak yani. Yine hadisin faydasında diyor ki كَانَ مَبْدَوْا اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمَنَا اُمَظْلُومًا يُفَسَّرْ فِي حَيَاتِ الْعَرَبِ قَبْلَ الْاِسْلَامِ عَلَى الظَّاهِرِهِ. Yani اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمَنَا. Yani eskiden cahiliye döneminde bu söz, kardeşin zalim olsun, mazlum olsun, ona yardım et, nasıl tefsir ediliyordu? Kabilecilikle, aşiretçilikle. Yani fark etmez, ister zalim olsun, ister mazlum olsun, sen kardeşine destekçi olacaksın. Ama ne yaptı? İslam geldi. وَجَاءَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ. Allah-u Teala İslam dinini gönderdi. وَفَسَّرَهُ النَّب۪ي تَفْس۪يرًا اَخْلَاق۪يًا رَائِعًا. Allah Resulü de çok güzel bir tefsirle bunu tefsir etti. Yani kardeşine zalim olsun, mazlum olsun yardım etmek ne demek? Mazlum zaten açıktır, onu zulümden kurtarmak, zalim olanı da yaptığı zulümden geri durdurmak. Yoksa zulmünde destekçi olmak değildir yani. Ama cahiliye döneminde kabiliyetçilik ve aşiretçilikte ne vardı? İster zalim olsun, ister mazlum olsun, zalimse bile o zulmünde ona yardım edip o zulmü devam ettirmek manasındaydı. Ama İslam gelip ne yaptı? Nakalehu minel hedmi ilel binai. Yani bu sözü yıkıcılıktan yapıcılığa getirdi. وَمِنَ الْبَاطِلِ اِلَى الْحَقِّ. Batıl olmaktan hak olmaya ne yaptı? Bu sözü çıkartmış oldu. Başlığımızda Müslümanların birbirlerine haklarından da bahsedeceğimizi söylemiştik. İşte bu burada da Ebu Hureyre radıyallahu anh'un birazdan okuyacağımız hadiste de Müslümanın Müslümana hakları nelerdir'den bahsediyor kısmi olarak. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hakkul muslimi alel muslimi khamsun. Müslümanın Müslümana hakkı beştir. Raddu selami, verilen selama cevap vermek. Ve iyadetul meridi, hastayı ziyaret etmek. Ve ittiba'ul cenaizi, cenazelere ne yapmak? Katılmak. Ve icabetid da'veti, davet edilen yere ne yapmak? İcabet etmek. Ve teşmitul atisi, hapşurup elhamdülillah diyen bir kişiye yerhamukallah demek. Bunlar işte Müslümanların birbirlerine neyleridir? Haklarıdır. Tabii ki hüküm farkı var bunların arasında. Raddüsselam, mesela bir kişi size selam verdiği zaman ona selamı geri iade etmek nedir? Yani farz-ı ayn'dır. Eğer birden fazla kişi ise o cemaatten bir kişinin o selamı alması yeterli oluyor. Fard-ı kifaye olmuş oluyor. İyadetul merid, yani hastayı ziyaret sünnettir. İttiba

0: İttiba'ul cenaiz, işte ittiba'ul cenaizden tabii ki kasıt nedir? Onu hazırlamak, yıkamak, namazını kılmak, defnetmek. Bu da nedir? Farz-ı kifayedir hükmü. İcabetud da'va, tabii bu düğün yemeği ise, velime ise, düğün yemeği ise ve orada İslam'ın kaidelerin dışında bir şey yok ise, kadın erkek karışık değil ise, işte İslam'a muğayir hiçbir şey yoksa, o zaman katılmak, düğün yemeğine katılmak nedir? O zaman vaciptir. Düğün yemeğinin dışındakilerine katılmak sünnettir. Ve teşmiyetul atıs da, bu da ne olarak geçmekte? Sünnet olarak geçmektedir. Hükümleri değişkenlik gösteriyor yani. Bugünkü dersimizde işte Müslümanların birbiri arasındaki haklarının ne olduğunu, Müslümanların birbirine merhametli olması gerektiğinde, Müslümanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi gerektiğin hakkındaki hadis ve ayetleri okuduk. Allah-u Teala bizi birbirimizin hakkına riayet edenlerden eylesin. Bizi birbirimize karşı merhametli olanlardan eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alem.
1: Riyazü Salihin Eyüp Demirtaş Riyazü Salihin Semerkant Radyo Hayatın Kalbine
2: Reklamlar
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle birlikteyiz. Bugün de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ahlakından, takvasından bahsederek sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Takva, Allahü Teala'dan sakınmak. Takva, din-i mübin İslam'ı en ince ayrıntısına kadar titizlikle, dikkatle Allahü Teala'nın emirlerine sarılmak ve dahi yine yasaklarından da aynı titizlikle sakınmak. Mevlana Celaleddin Rumi Kattasallahu Sirrul Aziz buyurur ki, takvalı olmak sakıncası olabilir düşüncesiyle sakıncası olmayan şeyleri dahi terk etmektir. Hatta zaman zaman mübah olan şeyleri dahi terk etmek demektir. Gerçekten takva bakıldığında her yönüyle bütün hayır çeşitlerini içinde toplayan bir haslettir. Takvanın hakikati Allah'ın Celle Celaluhu itaatiyle Allahü Teala'ya emirlerine uymakla onun azabından korunmaktır.

takvanın hakikati. Hatta takvanın bir şey ile korunma manasına geldiği de ifade edilir. Falan kendisini kalkanı ile korudu cümlesinde takva kelimesini kullanırlar Araplar ifade ederken. Bu konuda Ebu Said Hudri radıyallahu anh efendimizden rivayetle Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelerek "Ey Allah'ın peygamberi, bana bir tavsiyede bulun." demesi üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: "Takvadan ayrılma. Gerçekten takva bütün hayırları içinde toplayan bir şeydir. Sana gereken bir vazife de cihattır." diye devam eden hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam tavsiye olarak takvayı öğütlemiştir. Yine sahabe-i kiram efendilerimizden Peygamber aleyhissalatü vesselamın o bütün güzel ahlakını bir bir üzerlerinde bulunduran, yaşayan, özüyle, sözüyle Peygamber aleyhissalatü vesselamı bir bütün olarak temsil eden ashab-ı kiram efendilerimiz Hazreti Ali keramallahu veçe efendimiz onlardan bir tanesi. Takva üzerine buyuruyor ki Kümeyl bin Ziyad radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Ali ile birlikte dolaşmaya çıktık. Medine'nin mezarlığına geldiğimizde durdu ve kabirlere doğru yönelerek şöyle dedi: "Ey kabir ehli, ey çürümeye mahkum olmuş cesetler, ey yalnızlık yurdunun halkı, sizden ne haberler var? Bizdeki haberleri soracak olursanız, mallarınız taksim edildi, çocuklarınız yetim kaldı, kadınlar kendilerine başka eşler, erkekler de yeni hanımlar buldu. Bunlar bizim tarafımızdan olan haberlerdir. Sizde ne gibi haberler var?" diye sanki yaşayan bir kimse, sanki etiyle, kemiğiyle, kanıyla canlı karşısında birileri varmışçasına hitap ediyor. Daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh bana döndü ve "Ey Kumeyl, eğer onlara cevap vermeleri için izin verilseydi, dünyada en hayırlı azık takvalı olmak" diyeceklerdi. Hazreti Ali keramallahu veçe efendimiz böyle dedikten sonra gözlerinden yaşlar boşaldı. Ağladı ve devamla şöyle buyurdu: "Ey Kumeyl, kabir bir amel sandığıdır. İnsan ancak öldüğü zaman içindekilerin haberi kendisine bildirilir." Bu hadisede üzerinde durulan, vurgu yapılan hadise takvadır. Yani en hayırlı azık, en hayırlı elbise, farklı farklı ifadelerle hep takvanın üzerinde durulmuştur. Bakıldığında bütün amelleri olgunluk seviyesine ulaştıran, Allahü Teala'nın rızasına ulaştıran, kabule şayan hale getiren takvadır. Herhangi bir ibadet ki içerisinde takva yoksa, herhangi bir Allahü Teala'nın emirlerine sarılırken, Allahü Teala'nın azabından korkarak onun emirlerine sarılmak, yine yasaklarından kaçarken Allahü Teala'nın azabından korkarak, yani Allahü Teala'dan sakınarak hareket etmek, bütün ibadetleri kemal noktasına ulaştıran çok mükemmel bir ahlaktır, müminde olması gereken bir özelliktir. Yine takva ile alakalı o kadar üzerinde durulan bir hadisedir ki, o kadar mühimdir ki, bu ehemmiyeti anlayabilmemiz adına takva türevleriyle beraber, yani korku anlamında zikredilir, sakınma anlamında zikredilir, türevleriyle beraber Kur'an'da 250 küsür yerde geçmektedir. Bu da takvanın ne kadar mühim, ne kadar üzerinde durulması gereken, mümine ne kadar lazım olan bir haslet olduğunu aslında bir anlamda ortaya koymaktadır. Takva, sakınmak. Baktığımız zaman tasavvufi anlamda, tasavvufun Kur'an-ı Kerim'de arayışında olan kimseler var. Diyor ki bu yapmış olduğunuz iş Kur'an-ı Kerim'de nerede geçer, nasıl geçer? Tasavvuf Kur'an'da geçmez. Kur'an'da geçmeyen bir şeyin bizim için bir geçerliliği yoktur vesaire. Böyle yanlış, tabir yerinde ise belki ağır olacak ama cahilane bir şekilde yermeye çalışıyorlar. Halbuki bakıldığında tasavvuf Kur'an-ı Kerim'de arandığı zaman karşımıza takva olarak çıkar. Zira tasavvuf dinin özüne inerek dini yaşamaya çalışmak, dinin emirlerinde hassasiyetleşmek demek.

0: Bakıldığında takva da aynı manaya çıkıyor. Yani bir iş yapacağımız zaman Allahü Teala'nın rızasına uygunluğunu araştırmak. Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmak, razı olmadığı, sakındığı işlerden de son derece sakınmak. Hani helal dairesi bellidir. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ya, helal beyan edilmiş bellidir. Haram da bellidir. Her ikisi arasında tam manasıyla açıklanmamış şeyler var ki bunlar da şüpheli şeylerdir. İşte onlardan sakınmaktır takva. Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde bunu şöyle ifade eder. Şüpheli şeylerden sakınmakla alakalı. Her padişahın bir korosu vardır. Koro, padişaha münhasır, padişah ve onun ev ailesinin dolaştığı, dinlendiği, hani belki avlandığı, ona has, çevrilmiş, özel koruma altına alınmış ağaçlık, orman, arazi, koro diye isimlendirilir. Her padişahın bir korosu vardır. Allahü Teala'nın da korosu nar-u cehennemdir. Bir çoban düşünün ki, padişahın korosu etrafında hayvanlarını otlatmaktadır. Oraya çok fazla yaklaşırsa, çok fazla o koronun etrafında dolaşırsa, engel olamayacak bir gün o sürüsünden bir hayvan oraya geçebilir. Yasak olan bölgeye geçebilir ve o bir hayvana engel olamadığı o bir hayvanın o koruyu ihlal etmesinin neticesinde cezalandırılır. O çoban padişah tarafından cezalandırılır. İşte Hak Teala'nın da korosu nar-u cehennemdir. Şüpheli şeylerle oranın etrafında fazla dolaşmaması lazım insanın. Takva kalkanı ile kendini koruması, oradan uzak durması, sakınması lazım. Özellikle yediği içtiği şeylere çok dikkat etmesi lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir gün süt ikram edildiğinde sorar. Bu nereden getirildi? Denir ki felancanın koyunundan sağıldı. O koyun nereden geldi onlara? Felancadan geldi. Buradan ötesine gitmez. Çünkü buradan ötesi işi zorlaştırır. Ama hiç de sorgusuz sualsiz hemen onu içmez. Hemen onu yemez. Sorar. Hani bir ifade vardır ya. Belki çok yanlış. Aslında belki de demek de doğru değil. Tamamıyla yanlış bir ifade var. Müminin kesinlikle tam olması gereken ahlaka zıt üzümlüye bağını sorma derler ya, mümin bağını sormak zorunda. Araştırmalı. Yediği lokmada, giydiği elbisede ince eleyip sık dokunmak zorunda. İbadetlerinde, her halinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ahlakından, takvasından bir nebze olsun istifade etmek zorunda.
1: Hocam, bu takva konusuna ben birkaç misalle konuya değişik bir boyuttan yaklaşmak istiyorum. Sizin de ifade buyurduğunuz üzere takva, Allahü Teala'dan çekinmek, Allahü Teala'dan sakınmak. Yani takva, hassas olmak. Şunu düşündüğümüz zaman bu dünyada herkesin bir uğraştığı dünyevi meşguliyet var. Kimisi memurdur, kimisi işçidir, kimisi idarecidir. Her insanın bulunduğu bir görevi, uğraştığı bir meşguliyet, bir sanat, rızık yediği bir rızık kapısı muhakkak vardır. Ve bu çerçevede insanların görevleri vardır. Bu dünya sahasında, dünya işlerinde bir insanın yaptığı işte hassas, titiz, dengeli ve düzenli olmasıyla dağınık, düzensiz olması arasında ne kadar çok fark vardır. Mesela bir boyacı düşünelim. Bir boyacı işini düzgün yapan, hassas yapan, titiz yapan bir boyacı ile, bir sanatkarla işini yapmayan veyahut da yaptığı zaman da çok alelade yapan, çok uydurukça yapan bir insanın yaptığı iş arasında ne kadar çok fark vardır. İkisi de boyacıdır. İkisi de bir yeri boyar. Ama biri öyle bir boyar ki orayı tanınmayacak derecede güzelleştirir. Çevresini, çehresini pırıl pırıl yapar. Bir boyacı da vardır ki girdiği yeri eski halinden daha çok berbat eder çıkar.
0: Biri tanınmayacak derecede güzel yaparken bir diğeri bakılmayacak derecede berbat yapabiliyor.
1: Tabii. Bu her işte böyledir. İdarecilikte de böyle, amirlikte de böyledir, memurlukta da böyledir, işveren olsan da böyledir, işçi olsan da böyledir, öğrencilik de böyle. Hayatta bütün uğraşılan

0: her şey bir şoförlükten bir esnafa varıncaya kadar hepsi yapmış olduğu işte düzgün olanla olmayan arasında ne kadar çok fark var. Yani takva işte bu demek. Yaptığın işi hassas yapmak, güzel yapmak, düzgün yapmak, dengeli yapmak, olması gerektiği gibi gereken ölçüler çerçevesinde yapmak. Kulluk da insanın dünyada yaptığı en önemli iş, en önemli amel kulluktur.
1: En birinci vazifesi.
0: Tabii. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de çok açık ayeti celle ile beyan ettiği üzere ben cinleri ve insanları hiçbir maksat için değil, sadece ve sadece kulluk yapsınlar diye yarattım. Ve buradan da biliyoruz ki bizim birinci vazifemiz Allahü Teala'ya kulluk. Cenab-ı Allah'a ibadet. Yani kul demek, dedi ki kul köle anlamındadır. Biz Rabbimizin kölesiyiz. Kölenin işi nedir? Kölenin işi şudur denilmez. Köle efendisi ne emrediyorsa onu yerine getirmektir.
1: Mutlak itaattir.
0: Tabii. Kölenin görevi itaattir. Onun için bizim vazifemiz de sahibimiz, Rabbimiz, yoktan var edenimiz, bize ne emrediyorsa o emredileni baş üstüne deyip onu yapmak. Yaparken de kusursuzca yapmak. Yani bir dükkanımız olduğunu düşünelim. Elimizin altında çalışan bir işçimiz veya bir çırağımız vermiş olduğumuz işi, vazifeyi güzel yerine getirmese, güzel ifa etmese, bu bizi de üzer, o işini yaptığı insanın insanı da üzer. Biz de kulluğu güzel yapmazsak onun bize zararı olur ve Cenab-ı Allah da bizden razı ve memnun olmaz. Kulluk insanın dünyada yaptığı en hassas iştir. En titiz davranması gereken. Çünkü büyükler böyle anlatıyorlar. Bu din çok hassastır. Çok titizdir. Çok dikkatli olmak gerekir diye. Hani biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Yani bir koruluğun hemen kıyısında dolaştırırsa insan hayvanlarını, oraya kafasını bir çevirdiği zaman oradan otlayabilir. Böyle bir tehlike vardır. Onun için son derece hassas, dikkatli olmak. Mesela düşünelim ki bir doktor, doktorluk ne kadar önemli, ne kadar hassas bir şeydir. Bir de doktorlar içerisinde de özellikle ameliyat doktorları, cerrahlar, cerrahların içerisinde de mesela beyin ameliyatı gerçekleştiren bir doktorun veyahut da bir omurilik ameliyatı veyahut da bir açık kalp ameliyatı yapan bir doktorun o esnada ne kadar hassas olduğu, ne kadar terlediği, ne kadar stres altına girdiği, ne kadar yorulduğu hepimizin malumudur. Bazı ameliyatlar var ki saatler sürer ve o ameliyatı gerçekleştiren doktor ne kadar terler. Çok hassas olmalı, çok titiz olmalı. Kulluk da böyle hassastır, böyle titizdir. Ameli ibadeti yaparken düzgün yapmalı. Hem yapmalı, yaparken de düzgün yapmalı. Mesela sahabe-i kiram efendilerimizin, Allah dostlarının hayatları anlatılırken, mesela Hazreti Ali Efendimizin yine bir olayı anlatılmıştı. Orada Hazreti Ali Efendimiz namaz hazırlığı yapıyor. Abdest almaya başladığı zaman yüzünün rengi değişiyor, yüz ifadesi değişiyor. Hani böyle biraz rengi soluyor. Hazreti Ali Efendimiz'e dedikleri zaman ki ya Ali siz hayırdır, bir rahatsızlık mı oldu? Bir şey mi var ki hani böyle bir şeyden korkmuş gibi renginiz soldu diyor. Birazdan Rabbimin huzuruna duracağım da o aklıma geliyor. Yani biraz sonra namaz kılacak. O namaz nedir? Yaptığı en önemli iş. Dünyanın en önemli işi. Nerede duruyor orada? Rabbinin huzurunda duruyor. Cenab-ı Allah'ın karşısında, eli önünde bağlı, boynu önünde bükük, bir anlamda mahcup ve mahzun bir edayla, ya Rabbi, bütün kusurumla, bütün günahımla senin huzuruna vardım. İşte ben buyum. Günahımı da itiraf ediyorum, kusurlarımı da itiraf ediyorum. Senin büyüklüğünü, yüceliğini, kuvvetini, kudretini de idrak ediyorum. Sen benim Rabbim, ne kadar azametlisin. Ben senin ne kadar hakir ve zayıf bir kulunum diye bir köle efendisinin karşısında nasıl mahcup ve mahzun bir şekilde durursa namaz da öyledir. İşte bunu zaten şekil olarak yapıyoruz da bir de bunu hissetmek, yani biraz ürpermek, biraz korkmak, yaptığımız işi güzel yap.

0: Kulluk işini hassas yapmak, severek yapmak, korkarak yapmak, bu da işte takvadır.
1: Evet hocam. Şimdi buyurduğunuz gibi her işinde hassas olmak. Bakıldığında hani daha önce de sürekli ifade ediyoruz ya, Allah-u Teala Azze ve Celle bize vermiş olduğu emirlerinde hep bir terbiye, hep bir talim. Sürekli bununla karşı karşıyayız. Dediğiniz gibi namaz, bütün kötülüklerden insanı alıkoyan namaz. Eğer hatırlarsa insana vaaz eder namaz. Namazda takva üzere olursa bir kimse, namazda o güzellikle erişirse, namaz dışında da buyurduğunuz gibi bütün işlerinde aslı itibariyle titiz davranacaktır. Sakınacaktır. Neden sakınacaktır? Namazda Allahü Teala'nın rızasına uygun yapamamaktan korkacak, sakınacak. Dışarıda yine aynı şekilde Allahü Teala'nın rızasına uygun olmaz bu yaptığım iş diyerek sakınacak. Takva insanı öyle güzel mevkilere, öyle güzel hasletlere ulaştırır ki dikkat çekicidir. Hemen baktığımız zaman Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en başında, hemen Bakara suresinin ilk ayetlerinde Elif Lam Mim, Allah-u Teala buyuruyor ki bu kitap, içinde hiç şüphe olmayan bu kitap, yani emin olandan, Mevla Teala'dan emin bir yolla, emin olan kimseyle, Cibril Aleyhisselam emin bir kimseye, Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hiç şüphesiz gelmiş. Hudellil Muttakîn buyuruluyor. Muttakilere hidayet rehberidir bu kitap. Demek ki sakınanlara, korkup sakınanlara, işinde kulluğunda hassas davrananlara hidayet rehberidir. Yoksa helale harama dikkat etmeden, helal haram ver Allah'ım, aciz kulun yer Allah'ım mantığıyla hareket eden insanlara değil, ince eleyip sık dokuyan, titiz davranan kimselere bu kitap hidayet rehberidir. Ve müttakilerin kim olduğunu anlatıyor. Onlar ki namazlarını kılarlar. Onlar gaybe iman ederler. Namazlarını kılarlar. Anlatıyor. Gelmek istediğim bir nokta var. İşte en son Elif Lam Mim, hemen en son ayetinde, o sayfanın sonunda öyle söyleyeyim. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. İşte onlar gerçek manada felaha ulaşmış kimselerdirler. Yani Kur'an'ın rehber olabilmesi kişinin takvası ölçüsünde. Kur'an'ın rehberliğinde kişinin felaha ulaşabilmesi yine Allahü Teala'dan sakınabildiği kadarıncadır. Onun için takvalı olmak, sakınmak muttakiler arasında yerini almalı insan. Hocam kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar birlikteyiz inşallah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Hocam, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh efendimizin bir sözünü nakletmiştiniz. Yapmış olduğum bir amelin hak katında kabulü bana her şeyden, hatta yeryüzü kadar altından daha iyi gelir, daha sevimli gelir buyurmuştu. Şimdi onların değerlerine baktığımız zaman bizimkiyle onların değerleri arasında çok büyük fark var. Çünkü onların dini mübin İslam'ı algılamaları, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan görmeleri hasebiyle daha bir farklı, daha bir değişik, daha bir uç noktada dini mübin İslam'ı yaşamışlar. Bizler tabii ki tam manasıyla onların algıladığı gibi algılamayız belki ama en azından onun gayreti içerisinde olmalıyız. Şimdi baktığımız zaman ashab-ı kiram efendilerimizden çok çok sonra yaşamışlar ama gerçekten muttakiler hayatlarına yön verirken Allahü Teala'dan ne derece sakınılması gerektiğini ve en ufak bir dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini görmüşler ve aynı titizlikle hep hareket etmişler. Birkaç muttaki zatların örneğiyle ben devam etmek istiyorum. Gerçek muttakilerden İbn-i Sirin. Hakikaten müellif der ki, gerçek muttaki İbn-i Sirin gibi olur. Bir defasında İbn-i Sirin 40 külek yağ satın almıştı. Hizmetçisi küleklerden birinden ölmüş bir fare çıkartıyor. Mübarek İbn-i Sirin Hazretleri hangisinden çıkardığını sorunca, hizmetçi bilmiyorum diyor. Bunun üzerine İbn-i Sirin o bütün yağları hepsini birden döküyor. Hangisinden çıktığını bilmediğinden dolayı ihtimaldir ki hangisini eline atsa ondan çıkmış olabilecek. Yine o muttakilerden Beyazlı Bessami Hazretleri, o da yine Hemedan mevkiinden bir miktar tohum almıştı, anlatılır. Tohum biraz da fazla olmuştu. Bistam'a döndüğü zaman tohumun içinde iki tane karınca görüyor. Onları yerinden ayırdım diyerek tekrar Hemedan'a döndü ve karıncaları oraya getirdiği yere bıraktı. Yine Beyazlı Bessami Hazretleri anlatıldığına göre arkadaşıyla beraber haktan o kadar korkuyor, o kadar sakınıyor ki elbiselerini yıkıyorlar. Arkadaşı elbiseyi şu bağın duvarına asalım deyince Beyazlı Bessami Hazretleri başkasının duvarına kazık çakılmaz cevabını veriyor. Arkadaşı öyleyse ağacın dalına asalım. Beyazlı Bessami Hazretleri olmaz. Ağacın dalı

0: bunu da kırabiliriz, zarar verebiliriz. Arkadaşı o zaman şu otların üzerine serelim deyince Beyaz Sebastian Hazretleri, hayır olmaz, onlar hayvanların yiyeceğidir, üzerini örtemeyiz. Sonra netice itibariyle sırtını güneşe döndü, elbiseyi sırtına atıp bir tarafını kuruttu, sonra diğer tarafını çevirip o tarafını da sırtında kuruttu. Böylece hiç kimsenin hakkı üzerine geçmemiş oluyor. Bu nasıl bir incelik? Bu nasıl bir takva? Hiç kimsenin hakkını üzerine almamak için uğraş veriyor, hem de görüldüğü üzere zorlaştırıyor belki, ama netice itibariyle bugün biz halen daha onların yaşantılarından almış olduğumuz ışıkla yolumuzu aydınlatıyoruz. Yine İbrahim bin Ethem Hazretleri anlatıyor. Bir gece Kudüs, Beytül Makdis'te o büyük kayanın altında geceledim. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'a çıkarken kayanın üstünden çıktı ya, kayada beraber yükseldi. İşte gecenin bir miktar ilerlemesinin ardından iki melek indiler, aralarında şöyle bir konuşma geçiyordu. Buradaki şahıs kimdir? Diğeri, İbrahim bin Ethem. O Allah Teala'nın derecelerinden birini düşürdüğü kimsedir. Manevi derecelerinden birini düşürdüğü kimsedir. Konuşuyorlar. Niçin düşürdü ki? Cevap veriyor. Çünkü o Basra'da bir bakkaldan hurma aldı. Bakkalın hurmalarından bir tanesi bunun aldığı hurmaların üzerine düştü. Onu görüp sahibine geri vermedi. İbrahim bin Ethem demiştir ki, ben bunu işitince hemen Basra'ya gittim. Aynı adamdan yine hurma satın aldım. Aldığım hurmalardan birini onun hurmalarının içine düşürdüm ve böylece ödeşmiş oldum. Sonra tekrar Beytül Makdis'e geri döndüm. Geceyi o kayanın altında geçirdim. Gecenin bir kısmı geçince yine iki melek indiler. Biri diğerine, buradaki kim? Diyordu. Diğeri, İbrahim bin Ethem. Yine öbür melek, bu Allah'ın kendisine önceki makamını geri verdiği ve derecesini yükselttiği kimsedir buyurdu. İşte takva öyle bir şey ki, kimi zaman insanın bulunduğu mevkiden aşağı inmesine, terk edildiği zaman, hani hep ifade ettik ya, Allah-u Teala'nın azabına karşı bir kalkandır, insan onunla kendisini korur. İşte o kalkanı düşürmemek lazım. Düştüğü zaman neticesini Allah-u Teala veli dostlarına bildiriyor ki dostluğuna yükseltmiş olduğu kimselerin mertebesinin düşmesine gönül, hani Mevla Teala'nın rızası olmadığından dolayı ikaz etmiş, uyarmış. Yine o kadar ince ki Beyaz Sebastian Hazretleri anlatıldığına göre bir gün camiye giriyor, asasını bir yere dikti. Asa zayıf dikildiği için yere düşüyor ve yan tarafta bir ihtiyarın dikili asasının üzerine geliyor. Onu da beraberinde yere düşürünce ihtiyar yere eğilerek asasını aldı ve gitti. Beyaz Sebastian Hazretleri ihtiyarın peşinden evine kadar kendisinden hakkını helal etmesini talep ediyor. Ve sebebini de şöyle açıklıyor. Senin yere eğilmene ben sebep oldum. Asamı gevşek bir şekilde dikmeseydim, senin asanın üzerine düşüp onu düşürerek seni yere eğilmeye mecbur etmezdim. Bunun için bu sebepten dolayı senden helallik istiyorum buyuruyor. Bu nasıl bir titizliktir? Bu nasıl bir hassasiyettir? Demek ki onları Beyaz Sebastian'ı yapan, onları hakiki anlamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın alim dediği, ehli beytim dediği kimseler arasına yükseltmiş. Hani rivayet edilir ya, takva üzere yaşayan bir kimse, muttaki olan bir kimse, Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz naklediyor, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in Ali, yani ailesi kimdir diye sorulunca Peygamber aleyhissalatü vesselam haber verdi. Bütün muttakilerdir buyurdu. İşte onlar bu davranışlarıyla, bu hassasiyetleriyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın ailesi olma şerefine nail olmuşlar. Takva o kadar ince, o kadar mühim, o kadar ayrıştırıcı bir özellik ki, insanlar arasında hiçbir üstünlük yok iken, gerçekten Allah katında sizin en üstün ve şerefli olanınız, ona karşı en takvalı olanınızdır ayeti cellesiyle ayrıştırıcı özellik, üstünlük tarafı olarak tespit etmiş Mevla Teala. Sa'du billah. İnne ekremekum indallahi etkakum ayet-i cellesinde üstünlük, fazilet ancak takvada. Böyle olduğu için onlar dikkat etmişler, üzerine titizlikle eğilmişler, her işlerinde hakka hukuka o kadar riayet etmişler ki asası yere düştü, eğildi diye senin eğilmene ben sebep oldum diyebilecek derecede incelmişler. Biz, bırakın o kadar incelmeyi, hakikaten gerçek manada zarar verdiğimiz insanlara dahi hiç aklımıza geliyor mu acaba? Dönüp bir özür dilemek, dönüp bir helallik almak hiç aklımıza geliyor mu acaba? Ama yine de hamd etmek, şükretmek lazım ki öyle büyüklerimizin yanında olmamızdan, onlarla birlikte olmamızdan, Sadat-ı Kiram efendilerimizin dizi dibinde olmamızdan öğrendiğimiz bir şey var. Dikkat ederseniz biz öyle özür dilerim cümlesini kullanmayız. Özür icap eden bir yerde ne deriz? Hakkını helal et kurbanım. Yani hakkını helal et kelimesi bizim lügatimize öyle bir yerleşmiş ki özrün yerini tamamıyla doldurmuş. Niye? Çünkü mesele hak. Hakka dikkat etmeli. Yine Utbe-i Gulam kış günü bir yerde durmuş düşünüyor. Ve vücudundan da terler boşanıyordu. Kendisine bu hali sorulunca, nedir bu halin? Niçin böyle ter atıyorsun, sıkılıyorsun? Cevaben diyor ki, burası bir zaman benim Allah'a isyan ettiğim bir yerdir dedi. Allah'a isyan ettim deyince, hele söyle kusurun ne? Ne olduğu soruluyor kusurunun. Buyuruyor ki, misafirim elinin yağını silsin diye şu duvardan bir miktar toprak almış. Fakat gidip sahibinden helallik almamıştım. Onu hatırladım da onun için terledim buyuruyor. Bir toprak. Duvarından bir toprak almış, aynı yerde ter atıyor. Hakikaten bizim terlememiz icap eden o kadar yer var ki, o kadar hadiseler içerisindeyiz ki. Ama Mevla Teala en azından hatırlamayı bizlere nasip eylesin.
1: Amin. Hakikaten. Hocam, bu anlatmış olduğunuz örneklerde geçmiş büyüklerin, yani bir hayvanın hakkını, hatta bir karıncayı korumanın, ya korumayı bile ne kadar ciddiye aldıklarını görüyoruz. Yani onu incitmemeye o kadar özen göstermişler ki, yani belki bugün yapılsa, yani dinen bunun haramlığı söz konusu değildir. Ama onlar, hani şu ifade var ya, bizim nice mubah gördüğümüz şeylerden bile onlar şiddetle kaçınmışlar.
0: Hani sohbetimizin başında Mevlana Celaleddin Rumi katısallahu aleyhi buyuruyor ya, sakıncalı olabilir düşüncesiyle sakıncası olmayan şeyleri terk etmişler.
1: Hani yine ifade etmiştik, Kanuni'nin Ebu Suud Efendi'ye sormuş olduğu bir soru vardı şiir şeklinde. Soru da çok güzel. Soruyu sorma tarzı da çok güzel. Sorunun içerisindeki hassasiyet daha güzel. Diyor, meyve dalına konsa bir karınca, vebali olur mu karıncayı kırınca? O da ona cevaben yazıyor. Yani efendim bir şey olmaz falan demiyor. Yarın hak divanın kurunca, Kanuni'den hakkın alır karınca. İşte bu takvadır. Takva öyle bir haslettir ki, öyle güzel ahlaktır, öyle bir güzel meziyettir ki, ona sahip olan bir insana artık şurada şöyle yap, burada böyle yap, şunu şöyle dikkat et, bunu böyle güzel yap demeye ihtiyaç kalmadan o her şeyde o inceliği, o nezaketi arar. Ve o takva ölçüsüne bürünen insan, o veliler, o salihler, o sadıklar, yapmış oldukları ibadetleri, itaati, kulluğu güzel yaptıkları gibi dünya işlerini de güzel yaparlar. Yani onları da baştan savma yapmazlar. Mesela biz bugün tarihte olduğu gibi yine bugün de velilerin, sadıkların, salihlerin yapmış oldukları dünya işlerinde de ne kadar mahir ve hassas olduklarını görüyoruz. Bir inşaat yapılıyorsa, bir yerde duvar örülüyorsa, o duvarın düzgün örülüp örülmediğini kontrol ederler. Yapılan bir işin nasıl gittiğini kontrol ederler. Ölçüsüne uygun olup olmadığını, ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağına çok önemli dikkat ederler. Yani yeri gelir kumla, çimentoyla, betonla ilgilenirler. Onun güzel yapılması için gayret gösterirler, kontrol ederler ve onun en iyi bir şekilde olmasını temin ederler. Dünya işlerinde de hassastırlar, beceriklidirler, ahiret işinde de. İşte bu ahlaka, bu takvaya sahip olan bir insan bir hayvanı dahi incitmez, incitmek istemez. O takvaya sahip olan bir insan eşini, çoluk çocuğunu üzmez, üzmek istemez. Akrabalarıyla dargın ve kırgın, küskün olmak istemez. Arkadaşlarıyla uyum içerisinde, güzel diyaloglar içerisinde bulunmak ister. Ve yine ölçü tartıda hile yapmaz. Orada bir karışıklığa, bir haksızlığa meydan vermemek için son derece hassas ve gayretli olur. Çünkü öyle bir bakış açısı yakalamıştır ki Cenab-ı Allah'ın verdiği takva gözlüğüyle, takva gözüyle, o bakış açısıyla olaylara baktığı zaman kainat bambaşka olur. Yani bir çiftçi tarlasında andızları yakmak için, birisi hiç oradaki yaşayan böcekleri, hayvanları düşünmeden kibriti çakıp yakar, sadece işim görülsün der ama orada nice haşerat da onunla beraber ölmektedir. Haşeratın ölmesi bir yana, esas mahzurlu olan bir canlının yakılarak yok edilmesidir. Bu yasaktır. İnsan evine giren bir fareyi dışarıya çıkarmak ister. Hatta onun için, onun zararından korunmak için onu öldürebilir de. Çünkü o haşerat mikrop taşıyacaktır. Mikrop taşıyıcıdır. Bir sinek, bir sivrisinek mikrop taşıyıcıdır. O ev halkına zarar verir, zarar verecektir. Bunu önlemek için öldürebilir belki. Ama onu yakması, ateşe atması asla caiz değildir. Dinimizde buna fetva yoktur. Ve suda boğması da yine caiz değildir. Hiçbir canlının, ister karınca, ister böcek, ister fare, ne olursa olsun, suda boğulması veyahut da ateşe atılıp yakılması asla uygun değildir. Burada o hayvanın hakkı söz konusudur. Eğer bu takva gözlüğüyle, gözüyle eğer olaylara bakmazsa, düşünmez onun içerisinde haşerat var mıydı, onlar yanarak mı öldü, nasıl öldü, onu düşünmez. Ama eğer takvaya sahipse, bu hassasiyeti kazanmışsa, o olaylara daha başka bakar. Yine Ebu Derda radıyallahu anh bir sözünde şöyle naklediyor: Allahü Teala'nın benim bir tek namazımı kabul ettiğini bilmem benim için dünya ve içindeki her şeyden daha sevimlidir. Yani onu en çok sevdiren şey, nice evlere, nice bineklere, nice dünyanın güzel lezzetlerine sahip olmak değil, Allahü Teala'nın bir ibadetini kabul etmesidir. En çok haz aldığı şey. İşte bu olaylara bakış açısı, ibadete bakış açısıdır. Diyor, nitekim Allahü Teala bir ayeti cellede şöyle buyurur. Mealen Maide suresinde, onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskançlık yüzünden andolsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi. Bu ayet-i cellede cereyan eden olay, Adem aleyhisselamın iki oğlu Habil ve Kabil arasında geçiyor. Kabil Allahü Teala'nın emrine karşı gelmiş, Habil ise Allahü Teala'nın emrine itaat etmiştir. Aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için de Cenab-ı Allah'ın emriyle Adem aleyhisselam onlara birer kurban takdim etmelerini emretti. Habil güzel bir koç Allahü Teala'ya kurban etti, kurban olarak sundu. Kabil ise kötü bir buğday sundu. Cenab-ı Allah Habil'in sunduğu kurbanı kabul etti. Buradaki kabule şayan olan husus, ayette de ifade edildiği gibi Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Sunduğu işte, yaptığı amelde takva sahibi oluşundandır. Yoksa koçun güzel oluşundan değil veyahut da koç sunmasından değil, onu takva ile Allahü Teala'ya sunmasındandır. İşte takva olunca da işin güzelini yapıyor. Yine Cenab-ı Allah ayet-i cellede beyan buyuruyor kurban konusunda mesela. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak sizin takvanız Allah'a ulaşır buyurarak kurban ibadetinde de önemli olan oradaki takvanın söz konusu olduğu, Cenab-ı Allah'ın da onu kabul edeceğini ifade buyuruyor. Evet değerli dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar Semerkant sohbetlerinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: arayınız bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
3: Kalktık kasırgen gittik.
1: Konsolatöre gördüm.
3: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
4: Sultanım Cazibin, Cezbeveran'ın sultanı gibi.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
5: Aynı sürü seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendimi tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
5: Kendi gitti. Sevgisine gitti.
6: Ey

Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillü dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok

semavatın kapılarını açarlar. Müminlere rahmet suyum saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. İşte böyle ifade ediyor Sultan 3. Murat Han gaflet uykusunda olduğumuzu. İnsan kelimesinin bir anlamı da unutandır. Gerçekten de ne çok unutuyoruz. Gecenin ve gündüzün birbirini takip ettiğini, güneşin tepemizde bizim için asılı durduğunu, hayat kaynağımız suyun yerden göğe, gökten yere durmadan devrettiğini, topraktan beslenmemiz için nimetler bittiğini, bütün kainatın adeta etrafımızda pervane olduğunu ve hizmetimize verildiğini unutuyoruz. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyoruz. Gafletimiz bununla da sınırlı kalmıyor. Dünyalık işlerimizde Rabbimizi hatırlamadığımız gibi onun huzuruna çıkarken, namaza dururken bile bedenimiz ibadetle meşgulken kalbimiz ayrı telden çalıyor. Dünyalık düşünüyor, dünyalıkta boğuluyor. Rivayet edildiğine göre İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle demiştir. İçinde Allah'ın zikri geçmeyen her konuşma batıldır, boştur. Tefekkürsüz her sükût gaflettir. Kendisinde ibret bulunmayan her bakış oyun, eğlencedir. Kelamı zikrullah, sükûtu tefekkür ve bakışı ibret olan kimselere ne mutlu.

gerçekten dünyada uyanmayanlar, Allah korusun, ahirette uyanırlar ki bu çok acıdır. Allah dostları, bütün kötülüklerin kaynağının gaflet, yani Allah'ı unutmak olduğunu bildirmişlerdir. Gafletten uyanmanın alametleri neyse şöyle sıralamışlardır. Dünya işlerinde kanaat ehli olmak, acele etmemek. Ahiret işlerinde ise tam aksine çok hırslı ve aceleci olmak. Dinin emir ve tavsiyelerini yerine getirebilmek için ilim ve gayrete yapışmak. Halkla ilişkilerde ise nasihatleri dinlemek ve idare yolunu tutmak.

Allah dostları bastıkları yeri, bastıkları gönlü gaflet uykusundan uyandırırlar. Allah'ı unutmanın acısını tattırır,

0: daima Allah ile olmanın zevkine vardırırlar. Kasrik dergahına gelenler de hallerini böyle tarif ettiler. Gaflet uykusundan uyandık dediler. Dünyanın sahteliğini anladık, gerçek hayatın farkına vardık, manen dirildik dediler.
1: Kapısımızın görür görmez herkes gayri ihtiyari Allah diyor Celle Celaluhu. Çünkü onların vasıfları diyor malum Allah dostlarının. Onları görerken, gören kişi hemen Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıyor. Cenab-ı Hak'tan gaflete dalındığı zaman hemen istiğfar ediyor. Ya Rabbi diyor ben işte şu kadar zamanım gafletle geçti diyerekten hemen Mevla'ya bağlanmak istiyor. İstiğfar ediyor efendim. Kulluk vazifesi ne gerektiriyorsa onu yapmaya, bol bol ameli salihler işletmeye gayret ediyor. Tövbe aldık. O gecede vazifeleri yapınca efendim şartları yerine getirin. 8 elek diyorum ben ona. 8 elekten tam geçilirse alemler orada efendim. Bizim senelerce geçirmiş olduğumuz gece gündüzümüz efendim baktık ki hep gaflette geçmiş. O sabah efendim alemler değişti. Ondan sonra efendim Kur'an okumalar değişti. Cemaat tat almaya başladı. Namazlardan tat almaya başladı. Bizim en fazla tat aldığımız bu ezanlar okunuyor kardeşim. Ezanda çok işler var. Ondan önce ezan çok okuduk, dinliyorduk ama gafletle dinliyormuşuz. Namaz sonra. Namaz kılmak istiyor insan böyle. Namazdan tat alamıyor efendim. O kadar bir namaz içerisinde. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sohbetinin yapılmasını istiyor. Cenab-ı Hakk'tan hiçbir an kalbimiz Allah'tan ayırmamak için hep Allah'ın sohbetin yapılmasını istiyor insan. Evet. Sohbeti dinleyenler çok muhabbetli dinliyorlar. Devamlı konuşulsun istiyorlar.
2: Kalplerde muazzam değişiklikler oluyor. Kalpler nurlanıyor. İnsanların gidişatı değişiyor. İnsanların görüşü değişiyor. İnsanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor.
1: İşte insan hiçbir an Cenab-ı Hakk'ı hatırımızdan çıkartmayacağız. Çünkü dünyaya bağlanırsa insan diyor bir ayet celide iman eden kullarım nazargahı ilahi olan kalbi hiçbir şey meşgul etmesin diyor. Ne meşgul evlat mallarınız ve evlatlarınız orayı meşgul edip de benim yerimi almasın. Beni unutturursa fevlâike mülhâs sonra husrana düşersiniz diyeceğim. Ora benim yerimdir efendim. Oraya kimse girmesin diyor Cenab-ı Hak. Bunu istiyor bizden. Cenab-ı Hak nimetlerinden tadarken evveli besmele sonra elhamdülillah ile Allah'tan gafletsiz olarak yani bu her şeyi değişiyor efendim. Yani değişmeyen bir şey yok. Bütün alemler değişiyor.
0: Kasrik köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrik'ten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
3: Yani onun nerede menfaatlarını görmedik. Yani ben çok Gavs'ın himmetini gördüm. Her yönde. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Gavs kefildir. Maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir.
4: Yasin Temel 1938 yılında Trabzon'a bağlı Yeşiltepe kazasında dünyaya gelen Yasin amcanın Gavs-ı Kasrevi Hazretleri ile tanışması bundan tam 43 yıl öncesine tekabül eder. Mekan Ankara 8. caddede bulunan saadete mazhar bir evdir. Yasin amca Gavs Hazretlerini görür görmez dünyada bir Gavs varsa o da bu zattır diyerek intisap eder. Ve bir intisap hikayesi daha böylece başlamış olur.
3: Hacı Mehmet Temel oğlu Yasin Temel, Trabzon, Of, Yeşiltepe doğumlu 1938 doğumluydu efendim. 1957'den taşeronlara başlayarak müteahhitlik yapıyorduk.

0: 2000 senesine de bıraktık bu müteahhitlik şeyini. 69'da efendim Kavs Hazretleri rahmetullah Hacı Davut Temel kardeşim bizi ona efendim tanıştırdı. Mübarek zat rahatsızdı ve Ankara'ya biz 8. caddede oturuyorduk. O da 4. caddeye geldi. Bizim Hacı Davut Temel bize dedi ki Kavs Hazretleri geldi, ziyaret edelim. Böyle gece yatsı daha olmamak üzere. Biz de eve yakın idi. Ankara 4. cadde, Emek Mahallesi 4. cadde, biz de 8. caddeydik. Gittik o mübareği görünce o bambaşka bir nurani bir Allah dostu olduğunu şey ettik yani, hiç zerre şüphe yok. Kurban o eve sanki bir güneş nur gibi parladı yani, orada zaten biz ne bilelim, orada cemaat oturuyor ama acaba Kavs Hazretleri kimdir? Zaten kendini belli etti Kavs'ın. Yani evladı Resul Davut'un anlattığı şekilde o mübarek zat karşımıza çıktı. Biz hemen şüphesiz, yani başka şeyhim var mı, hiç onu şey etmeden Kavs'ın tövbesini aldık. Aldığımız zaman da kurban tabi bir insan sanki yani evladı Resul'ün elini tutmuş gibi hal geldi bize yani. O kadar o mübarek zatını elini tutmamızla ona intisap etmemiz ayrı bir gönlümüz tasdikle mutmain oldu. Ama artık onun ne tarifi mümkün değil yani, güneş gibi bir nuri cemali vardı kurban. Hele teveccühe girmek başladığı zamanlar sanki güneşe bakamadığımız gibi gözlerimiz kamaşıyorsa, o Kavs'ın zatın sana bakarsa insan yere eriyor yani, o kadar cemaline bakamıyorsun zaten desek de o mübarek nispeti o kadar etkiliydi Kavs. Ve Kavs olduğuna da söylediklerine de hiç zerre kadar şüphemiz olmadı. Kime dediyse kurban, arkadaşlarımız bizi güvenenler hep gitti Kavs Hazretleri'ne itisap ettiler. Böyle bir mürşit görmedim. Bundan da başka kurtuluş yok. Çok arkadaşları, sarhoşları, devamlı evine 50-70 yaşına olan insanlara oraya getirdi ve irşad oldu, namaza başladılar.
1: Ömrü boyunca karanlık bir mekanda bulunan kişi, güneşin tüm aydınlığıyla arz-ı endam ettiği bir vakitte dışarı çıkarılırsa, elleriyle yüzünü kapatır, çöküp kalır olduğu yerde, hareket edemez bir süre. Çünkü gözleri karanlığa alışmış ve güneşin kudretinden o ana dek hiç haberdar olmamıştır. Allah'ın veli kullarından bir zatı hayatı boyunca ilk kez gören bir insan için de durum işte böyledir. Bu yüzdendir Evliyaullah'ı gören nasiplilerin gözlerinin kamaşması ve bu yüzdendir cezbeden cezbeye tutulmaları. Bir de nasibi olmayanlar vardır ki karanlığa müptela olmuşlardır onlar artık. Karanlık uğruna gözlerini verip kör olurlar da güneşe bir an dahi tahammül edemezler. Her insanın hayatında en az bir kez bir Allah dostunu ziyaret etmesi duasıyla Yasin amcanın Kavs Hazretlerini gördüğü ana gidiyoruz şimdi.
0: Ankara'da gelmişti ya, uğramıştı. Biz de ondan sonra gittik kasrı. Biz Ankara'da ilk görüşmemizden sonra gittik Ankara'ya. Kasrı. Biz kasrı da bilmezdik. Kendi arabamla gittim. Çok arkadaşlarımız vardı yani, tanıdığımız arkadaşlar vardı. Arabayı aldım. Bizim efendim vardı, Hacı Ahmet Bayraklı Bezenek, onu götürdüm, o da Hozayir'e gitmişti, onunla beraber gittik. Diyarbakır'dan Veysel Karani Hazretleri'nin oradan bir yol alıyor, öyle dedi, karşıya sorduk oraya da. Veysel Karani dedi, Kasrık köyü Kavs Abdülhakim senin yeri neresi? Dediler, git bir rızayla yol döner. Yol da kurban, araba ancak gidiyor. Kötü bir yol yani, öyle şey değil yani, asfalt değildi. Arabamız Kasrı'ya evin yanına kadar gittik onunla. Kavs içerideydi. Kendi ev hanesindeydi.

gelen acemi kimse, o zaman da karabalık yoktu. Yani Kavs Hazretleri'ne doğudakiler, yani bizim Anadolu gençlerinden ya 3-5 tane olabilir. Ama biz de götürdük oraya, Kavs Hazretleri'nden gazete adam aldık. Hatta suda, avlede bir su akardı. Kardeşimizin bir tanesi çok sarhoş, 70 yaşlar civarında aday yapacak. Dedi ya ben burada yapamam dedi. Çok yani onu da bize sebep olan gene bizim Davut, Allah rahmet etsin, o götürdü. İçeri eve geldi. Namaz niyaz yoktu. Kavs'a gittiği zaman da bambaşka bir hal oldu. Ehlakı değişti. Ailesine saygısı değişti. Namaza başladı. İskiyi bıraktı. Ve dediler şu sudan şey yap. Usulü, ya ben o su soğuk. Kasıktı. Kasıktı su. Dediler hele bir bak dedi. Suya bir baktı kurban, su sıcak. Azap aldım dedi, su sıcak. Şaratlara bir şey zorluk yok ki. Adam aldı ve o kardeşimiz de ondan şey aldı, tövbe aldı. Ondan sonra her zaman Kavs'a giderdi, çok sık giderdi ve hacca devamlı bir hal aldı. Hacca giderdi, devamlı izin işlerdi, giderdi yani. Kavs'a aşık olmuştu o arkadaşımız da. Yani Kavs'ın nazarı güneş gibidir yani. Güneş nereye vuruyorsa orayı yakar. Kavs'ın öyle nazarı vardı. Yani inan ki kurban, gözlerinin nurine bakmak imkanı yoktu. Anam bakamayız ki. Gözleri insanı

Rauf Hazretleri gittim menzile. Menzile gittikten sonra biz gittik tekrar Rauf Hazretleri'ne. Onun mübarek şeyine durmamız, yani müteahhitlik de yapıyoruz ama hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Onunla durduğumuz zaman sanki böyle bir mübarek bir Allah'ın dostuyla beraber oturuyoruz. Kalplerimiz böyle ihlaslı, manevi halde oturuyoruz. Yani dedim kurban, bir ricam var. O Batman Ömer'de yani şöyle de nedir? Dedim kurban, ben hac bana farz oldu mu? İnşaat var, satılmamış. Param var. Babam her şeyle ilgisi yoktur. Hacca gidebilir miyim? Dedi ki maslahat alırsan arkadaşından hacca gitmen lazım dedi. Dedim alırım kurban. Rahmetli İdris Kuruş kardeşimizden dedim. Dedi ne demek dedi. Ne kadar istiysem vereyim. Ölürsen helal olsun. Ölmesen geliverirsin. Ben dedim vesiyetimi çocuklara ettim. İladerleri ettim. Öderler inşallah. Gavsun bana oradaki hacca gitmemin sebebi olmasıyla çok bir manevi hallerini gördüm ben hacde Kavs Hazretleri'nin. O zat zaten olmasaydı ben Kavs Hazretleri'ne rahmetli annemi de aldım getirdim. Şey de vardı efendim, yalnız gittik, kimse yok Arapça da bilmiyorum ama Kavs'un himmetiyle öyle bizi götürdü ki ilk Mekke'ye gittik, 40 küsur gün kaldık. O zaman Kavs Hazretleri'nin nispeti Seyyid Abdussemed isminde, biz Seyyid'ik, evladı Resulüz demiş ve oraya gittik. Adam bize çok bir tarzı müstakil bir oda verdi, bu Kavs'un himmetiyle oldu. Yoksa bizim şeyimiz değildi, onun himmeti. Paramızı da ona verdik, teslim ettik. Ondan para alıp harcıyorduk. Kavs'un bir nasihati oldu hacca bana müsaade edeceğim. Sakina dedi, orada Araplar var, onlar Resulullah'ın şeyleridir, komşularıdır. Hiçbir şeye şey etmeyin, hiçbir şeye bakmayın, ibadetle meşgul olun.

0: Hac'den geldik, bize uğra dedi. Geldik, geldikten sonra geldik Ankara'ya. Ankara'dan sonra Kavus Hazretleri'ni ziyarete gittik mübareğe. O vakit hemen hemen cami de bitmişti, sarışıyordu. O büyük bir şey vardı orada, konak. İlk aldığı yer, eski bir konağı vardı, ev. Uğradık ve dedik Kavus Hazretleri'ye ki, geldiniz mi? Dedik, evet kurbanım. Ve Kavus Hazretleri'nden divan vardı, eski evden böyle bir divanı vardı, ona oturuyorduk. Biz o divana geçin dedim. Divana geçtik, oturduk kurban. Oturunca biz çorba ikram ettiler. Divan ayrıydı, yani o şey yeri ayrı. Misafirler içindi o zaman. Biz çorbamızı içme esnasında Şah İznan'ın torunu geldi. Şeyh Ahmet Heznevi'nin oğlunun torunu. Ufak çocuk yani, 2-3 yaşına kurban. Gelme esnasında Kavus Hazretleri'ye haber verdiler. Dedi kurban böyle böyle. O çocuğa taciben kurban Kavus Hazretleri ayağa kalktı, aldı yanına oturtturdu. Yani bizim anladığımız kadar bir mürşidi kamile insan terakki adaptan yükselir. Adap olmazsa hiçbir şey olmaz kurban. Kavus'un şeyi o kadar yani, o çocuğu adap edince artık koca Kavus, zamanın Kavus'u gelmişti efendim, ona kalktı. Oraya kalkmayabiliyordu. O kalkınca hepimiz kalktık kurban.
1: İmam Şahrani Hazretleri şöyle diyor: bütün tarikat ehli arifler, insanın kalben Allah'ın huzuruna çıkmasına engel olan sıfatların giderilmesinde yardımcı olabilecek ve yol gösterecek bir kamil mürşide bağlanmanın zaruri olduğunda ittifak etmişlerdir. Böyle bir mürşidi aramak ve bulmak herkes için zaruri ve vaciptir. Zira namazın kemali de, tamamı da bu huzura bağlıdır. Bu, vacibin tamamlanmasına yardımcı olan şeylerin de vacip olmasıyla ilgili bir kuraldır. Bu kural burada da geçerlidir. Namaz vacip olduğu gibi, namazı tamamlayan kalp huzuru da vaciptir. Mürşid-i kamillerin rehberliğiyle hem dünya hem ahiret saadeti elde edilir. Onlar nefislerini terbiye etmiş, ruhlarını tanımış olduklarından insan tabiatını çok iyi bilirler. Kimin huzuru neye bağlıysa tespitini yapar ve ilacını verirler. Maddi ve manevi nimetlere kapı olurlar. Yasin amcadan dinliyoruz.
0: Yani onu nerede menfaatlerini görmedik. Yani ben çok Kavus'un himmetini gördüm. Her yönde, dünyevi ve uhrevi, maddi manevi. Maddiyata da Kavus kefildir, maneviyatımıza da elhamdülillah kefildir. Çünkü o zatın şeyini bizim kantarımız çekecek şey değildir. Kuvvette yüzümüzü yoktur. Ama o zatın tarifi, işte teveccühlerde girdik. Benim karşılıklı iki defa menzile gelmeden gittik geldik. Yani buna da sebep olan kardeşim Davut Temel oldu yani. Her şeyde bir sebep. Sebepsiz şey olmaz. Davut'a da sebep olan Mehmet Yarbay. Davut dediğimiz kardeşimiz cezbelendi. Doğru yola tuttu. Kendisi hafız-ı kelam idi. Hakikaten gitti, Kavus'a erişti. Hidayet Allah'tandır zaten. Allah ona nasip etti. Ve bu kadar da insanlar bütün bu kapıya gelip kurtulan milyonlarca insan, aileyle huzur gören, Kavus olmasa bunlar hep çoğusu ailesiyle iski hastalıklarından kurtulamaydı. Ama buna sebep olan Kavus Hazretleri'dir bu bana. O kadar himmetleri var yani. Bunu tarifini anlatmak yüzüm dilim yetemiyor. Çünkü büyük himmetleri oldu. Manevi himmetleri oldu. Zamanın Kavus'uydu. O mübarek zat Seyyid Abdülbaki Hazretleri de zamanın Kavus'unu işaret vermişti Kavus Hazretleri. O da zamanın kavsi şu anda. Verdiği işarete göre öyledir. Kavsa intisap edip muhabbet, ihlas, teslimiyetle teslim olanlar hiç kimse buna şeytan da musallat olmuyor. Ama şeriattan, Kur'an'dan, Resulullah'ın sünnetinden ayrılmamak kaydıyla öyle yaşadığı vardı.

0: Seyir Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca, yok dedi, ben bir şey almıyorum, bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Ve o zatın mübarek rahmetlik oldu, bize de işte o Seyir Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine postini, kimine efendim namazhane, kimine şeyini ayrı ayrı Seyir Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman, meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dil'den hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da.

0: Hicret bir peygamber sünnetidir ve bu sünnet her ne kadar 622 yılında başlamış olsa da bu yolculuk o günden bugüne devam etmektedir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Şah Nakşibend'e, ondan Mevlana Halit Hazretlerine, bütün Allah dostlarının hayatı hep rıza-i ilahi uğruna hicretle geçmiştir. Gavs-ı Kasrevi Hazretleri de bu hicret halkasını devam ettirenlerden olmuştur. Önceleri Bitlis'in Taruni köyü, oradan Bilvanis, Kasrik ve son olarak Menzil köyü. Evet, Gavs Hazretlerinin hicret yolculuğunun son durağı Adıyaman'ın Menzil köyü olmuştur ve halen oradan dünyaya rahmet akmaktadır. Yasin amca anlatıyor.
1: Bir iki defa Gavs'ı ziyaret ettik şeyde, Kasrik'te. Sonra dediler Kasrik'ten Gavs Hazretleri Adıyaman, Menzil, Kahta Menzil'de bir yer aldı. Daha gelmemişti oraya. O mübarek zat tekrar menzili almıştı. Devam ediyordu oranın organize imarına. Biz de gittik, menzile geldi zamanda biz de menzile gittik kendimiz. 1970. Yeni bir cami başladı. Biraz oraya çalıştık. Camiye çalıştık. Su şeyleri yapıyordu. Orada mübarek başımıza geliyordu sabahleyin. Erken o zat orada dururdu, biz de çalışıyorduk serbest olun diye, başımızda dinleniyordu ve ben Ankara'ya döndük, tekrar biz Kavs'a ziyarete gittik. Kavs Hazretleri teveccüh yaptı bize menzilde. 2-3 defa Allah nasip etti, Kavs'ımız teveccühüne oturduk. O zaman o cami yapıyordu, camiye başladığı zamanla Batmanlı Hacı Ömer tercümanlığını yapıyor. Yani Türkçe de biliyor da mübarek ekseriyette tercüman olarak söylediğini biz ona söyledik. Daha iyi bize anlatıyordu. Tercümanlığından sonra dedi ki Kavs Hazretleri rahmetullah diyor ki dedi teveccüh yapılınca diye sabahleyin hiçbir şey yemeyin. Teveccühden sonra efendim çorba içersiniz. Biz de verdiğine saati o arkadaşımız Batmanlı Ömer söyledik. Kavsumuzun şeyini girdik. Sarflandık cami altta. Teveccüh etti. Bütün istimdat. Oradaki kardeşlerimizle ayrı ayrı bir manevi hal. Herkesin üzerine ayrı bir teveccüh yaptı. Teveccühden çıktık. Tekrar efendim biz izin istedik. İzin isteyince dedi kalın dedi Kavs Hazretleri. Bizde bir kardeşimiz var aceleydi illa gidelim dedi. Ya kardeşim biz buraya geldik bir manevi kavsumuz her zaman yanına değilik duralım dedik. O da gidelim dedi. Biz de ona şimdi Kavs Hazretleri rahmetullah izin istedik. Gitmeseniz iyi olur dedi. Biz o laf üzerine arkadaşımızı kırmadık. Dedik ya beraber iki geldi. Bari biz yola girelim. Girdik Fırat Nehri'ne inmeden Kahta'dan iniyoruz deriye. Lastikler patladı. Kaldık oraya. Oradan da menzil yakın sayılır. Hadi bakalım dedim. Git bakalım nasıl gideceksin. Biz bir manevi bir müşire bağlandıysak bir fayda görmek için geldik. Yani biz gezmeye gelmedik. Döndük geldik. Dedi geldiniz mi? Ne dedi. Size dedim kalın dedim size. Tabii o da bir hikmeti ilahi oldu. Ayrı kalsın nispetiyle. Sabah kaldık o akşamı. Sabah oldu. İzin istedik. Gidersiniz. Gittik.
2: Hayatta en zor işlerden biri bir insanı an be an taklit etmektir. Bunu çocuklar oynar kimi zaman aralarında. Karşıdaki ne söylerse aynısı söylenir, gülerse gülünür, ciddi bir ifadeye bürünürse ciddileşir. Ne var ki oyun da olsa fazla uzun sürmez bu durum. Burada bir insanın başka bir insan gibi davranması değildir kastımız. Bir insanın başka bir insanı özümsemesidir. Buna kainatta en uygun yaratılmış ise hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın veli kulları Allah'a olan yakınlıklarını sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutabat ederek elde etmişlerdir. Makamlarının sırrı bu mutabatta gizlidir. Bu sırdan evvel elde edilmesi gerekense, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden zerre şaşmayan bir mürşidi kamile teslim olmaktır. Gavs Hazretleri'nin mürşidi Şah-ı Hazne'ye duyduğu bağlılık ve teslimiyet, son nefesine kadar görenlerde hayranlık uyandırıcı bir aşkla sürmüştür. Öyle ki bir ameliyat masasına yatmak dahi Gavs Hazretleri için mürşidine mutabat vesilesi olmuştur. Yasin amcadan 1972 Mayıs ayının son günlerini dinliyoruz şimdi.
1: Ankara'ya geldi, Çankaya Hastanesi'ne karar verdi. Dedi Şahizna benim ameliyatımdan aynı ameliyat oldu. Kendi ona intisaben ben de aynı ameliyata karar verdi olma. Gavs Hazretleri ameliyat olduğu hastanenin adresini verdi bize. Gittik orada. Öğle ile kendi arasında kurban. Aşağı yukarı o ameliyat 3,5 saat sürdü. Öyle bir ameliyat ki yani doktor da hayret etti. Ağır bir ameliyattı. Buna doktor Alaaddin efendim, doktor Ahmet var çağ, o zat da vardı efendim. Osman Aydınlık evet, Osman Hoca vardı. O doktor Alaaddin Bey ameliyat olunca Seyyid Dağ Hazretleri de var. Var ama ameliyatta var. Biz sadece Kavs'un kayını Hazi Sıtkı rahmetullah onunla biz kapıda bekliyoruz. Yani yatacağı odada. Tabii kendi oldu. Biraz vakit geçti. Ezan okundu. Kavs Hazretleri ameliyat şeyinden geliyor. Öyle bir narkoz vermişler ki uyuşturmuşlar. Ama kapıdan içeriye girince Kavs Hazretleri böyle tekerlekli arabayla gelmese gülümsedi mübarek. Nasılsınız demiş. Doktor da peşine, Seyyid Ağa Hazretleri peşinde gelip selam verdi. Doktor Seyyid Ağa Hazretleri parayı verecek, hesabını kapatacak ameliyat olunca. Yok dedi, ben bir şey almıyorum. Bu zatın ameliyatını ben de yapmadım ama kim yaptığını bilmiyorum. Manevi bir eller girdi diye. Ben de şaşırdım diyor. Böyle bir şey görmedim diyor. Daha bu kadar ameliyat ediyorum. Böyle bir şey rastlamadım diyor. Para istemiyorum da inşallah ahirete onun da faydası olur. Kavs Hazretleri yatağına koydu. Hazreti Sıtkı kayınına dedi ki ben namaz kılacağım. Mübarek zaten ameliyat bez üzerinde hemen teyemmüm ettirdi. Orada işaretle namazını kıldı, terk etmedi. Hazreti Sıtkı'ya ameliyattan sonra biz devamlı hastaneye gidiyorduk, eve gidip geliyorduk. Mehmet Yarbay, efendim Doktor Ahmet Sağ, Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit Kavs'un büyük oğlu, bizim de Ayrancı'da 4. caddede bina var, satılmamış. Biz 3. kata duruyoruz. Doktor Ahmet dedi bize ki tabi samimi olduğumuz için Doktor Ahmet'le gidip geliyorduk Diyarbakır'a onunla görüşüyorduk. Kavs'un doktoruydu. Dedi bu evi dedi bize tahsis eder misin? Dedim kurban niye misafirimsin ki? Yok dedi. Çorbamızı da biz yapacağız. Sen karışma dedi. Sağladılar öyle istiyor dedi. Şeyde de yataklar mataklar serildi odaya salan birinci katta. Mehmet Yarba geldi. Artık onun etrafı Seyyid Abdülbaki Hazretleri, efendim Seyyid Hazretleri, Seyyid Muhammed Hürşit son gün geldi. Demek ki rahmeti, Allah'ın rahmetine kavuşmak esnasındaydı. Geldi efendim. Orada yattıyla o akşam Mehmet Yarba şunu dedi. Arkadaşlar dedi, bizzat bu akşam Resulullah'ın kapısını çalacağız demiş. Sabah oldu saat 4:30'da rahmetli oldu. Fayda yok dedi. Mehmet Yarbay dedi bunu. Peki gittik biz sabahına hastane. Bu sefer hastaneden getireceğiz ama bizim eve getiriyoruz onu kurban. Başka gidecek yeri yoktu zaten. Tanıdığımız oydu. Kimsenin evine de gidiyor. Bizim ev boş idi. Zemin kat. Bizim bir kardeşimiz vardı, Hasan Koz isminde, o bir tabut yaptırdı, getiriyor. Ben de Hacı Bayram'da gittim, aldım bir tabut. Daha büyük, o götürdüğü tabuta Kavs Hazretleri sığmadığı için ben Hacı Bayram'dan aldığım tabutu getirdik ve ona Kavs Hazretleri rahmetullahi ona koyduk, eve getirdik. Eve şimdi bunu hazırlıyoruz. Allah şefaatlerini nail etsin cümlemize inşallah. Hazırlayınca kurban otobüs, büyük bir otobüs tanzim ettiler. Taksi de vardı ayrı tanıdıklarını. Otobüs efendim kurban alt kısmında Kavs Hazretleri'ni kucağında dediler yok. Otobüsün dediler üstteki arka şeyini, koltuğunu şey yapalım, onunla koyalım onu. Biz de onun yanına yattık. Tabutladılar, koydular. O hangi yeni tabut götürdü, o kaldı oraya şeyde, bizim daireye zeminde. Ve sabah erken aldıktan sonra hemen öğle olmadan yola çıkacağız ama kurban bir yağmur tuttu Ayrancı'da, bir yağmurdan efendim Dikmen tarafından gidiyoruz ama abi Dikmen'le efendim aşana kadar öyle bir yağmur girdi ki mübarek sanki oraya toktu. Diğer yerler güneş kavusun şeyini. Dediler orada arkadaşlar kavusun rahmeti bir ahirete, bir alemin gitmesi, bir alemin yok olmasıdır dedi. Görüyor musunuz dedi, şu rahmet ilahi var mıydı burada, yağmur yok. Kavs Hazretleri'nin yol başından sonra yağmur yok. Kurban hikmet ilahi geldik. Menzile geliyoruz otobüsten. Menzile ilmekte ördekler vardı, koyunlar vardı, hayvanlar vardı. Sabah güneşi daha doğmak üzere, daha doğmamış. O esnasında kurban hayvanlar, ördekler bir bağırma çıktı. Biz de dayanamadık kurban. Kavsu girince onlar bağırdılar. O esnada kavsu götürdük. Caminin bir medresesi vardı. Oraya getirip koyduk. Doktor Ahmet, Hacı Osman, Hacı Molla Yahya vardı. Oranın Molla rahmetullah. O da rahmetlik oldu. İstanbul'a sonra halifeydi. O da vali koyduk insan. Kavs Hazretleri rahmetullah orada yıkama şeyini şey ettiler. Burada yıkarız dediler. Yıkandıktan sonra yerini hazırladılar. Şeyde menzildeki kabrini hazırladılar. O anda Bolu milletvekili ameliyat yapan kişimiz, biz orada cenazesini kıldık Kavs Hazretleri'nin ama o yetişemedi. Gelince dedi de böyle böyle Bolu milletvekili efendim Doktor Alaaddin Bey geldi. Tekrar cenazesinin namazını kılalım. Kabirde götürdükten sonra cenaze namazını orada tekrar kılındı. O mübarek oraya defedildi. Kavsun kavsumuzun kayını Hazır Sıtkı. Kavsun sohbeti var. Bütün sofralar bir sene devamlı efendim Yasin-i Şerif okusun der dedi.
2: Kavs Hazretleri dünyasını değiştirirken ardında yeni bir gün bırakıyordu. Yeni bir başlangıç. İslam coğrafyasının en güzide dergahlarından birini, asrın karanlığını boğmak için ateşlenen ulu bir meşale gibi Anadolu topraklarına bırakıyordu. Kavs Hazretleri ardında pek çok kıymetli hatıra bırakmıştır hiç şüphesiz. Bunlara kullandığı bazı eşyalar da dahil. Ancak geride bıraktığı sufiler ve her geçen gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bir adım daha ilerleyen Kasrek dergahı onun en büyük hatırasıdır. Kavs Hazretleri ile tanıştıktan sonra hayatını dini İslam'ın emirlerine göre yaşamaya başlayan binlerce gönül, Kavs Hazretleri'nin bu dünyada bıraktığı en büyük eserleridir. Her biri ciltler dolusu kitap edecek bu hayatları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.
1: Ve o zat-ı mübarek rahmetlik oldu, bize de işte Kavsi'yle Hazretleri hediyelerini Ankara'da evde getirdi. Ankara'dayken onları tek tek, kimisine postini, kimine efendim namazını, kimine şeyini ayrı ayrı Sihir Hazretleri hediye etti. Biz de onları saklıyoruz. Öyle Seyyid Hazretleri verdiği zaman Gavs'ın misvakıdır sana vereyim dedi. Bizim Gavs Hazretleri zaten evden kalktığında hediyelerini herkese verir. Biz de ona dedik. Adam dedi utanıyoruz yani işlemeye de. Abdüssemet dediğimiz harife o da şeydi, şeyi verdi ya. Namazcağını verdi ya. O böyle bir vardı bu bana yeter kurban. Bir şey daha talep etmedi. Herkesini Süleyman Kuruş'a da verdi. Bir kısım tebellen cübbeler mi böyle. Misvakı bana verdi. Çakı bıçağı kullandığı çakı bıçağını verdi. Efendim rahmetli Hacı Emel babam sakallarını şey etti. Ben de o zaman yanındaydım. Sakallarını bana verdi. Ben de aldım. Onları teberrüke saklıyorum. Ayrıca de efendim sarığı vardı mübareğin. O sarığı kullanıyordu bizzat şeyinde başına sarıyordu. Rahmetli babama verdiğini babamdan da bana kaldı. Babam ölünce öyle saklıyoruz teberrüğünü. Kavs'ın çok hikmetli kerametleri vardı kurban. Yani çok faydalandık. Hala daha şu anda intisabım Kavs'ın ile o dergahadır. Efendim ne kadar anlatsa Kavs'ın şeyinle bitmez kurban. Allah razı olsun. Çok yani ümmeti Muhammed'e Kavs'ımızın şeyi var. Usta olmalı ki kendinden daha iyi usta yetiştirirsin dedi. Bunu da diyen Kavs'tır. Demek ki evlatlarını ona göre yetiştirmiş. Ey sofiler, kendinizin birbirinizle kardeşsiniz, din kardeşisiniz. Kardeşinizden daha üstünsün. Bir yere şeysin, yemeğinizi, şeyinizi bir sofi kardeşinizin evine gidip şeysiz yiyebilirsiniz. Ve bu nasihatlarda bulundu. Namazlarınızı kılın. Yani çok çok nasihatta ve çok kişiler de aile efradını kurban barıştıran, çok kişileri sarhoşluktan namaza başlatan Ruhs Hazretleri rahmetullahın şeyidir, irşadidir. Allah ondan razı olsun. Allah ümmeti Muhammed'e kıyamet sonuna kadar da baki kılsın. Allah iman-ı kamille kavsumuz Resulullah'ın civarına libaul hamd-ı sancağın altına hepimizi ümmeti Muhammed ihsan etsin inşallah. Kavsun ümmetleri çok. Onun tarifi mümkün değil.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın.

0: 0507 703 çift 003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür. Birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Sevgili dinleyiciler, Semerkant Radyo'da Dünya'dan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız. Bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Efendim şu anda radyoları başında bizleri dinleyen tüm Semerkant Radyo dinleyicilerini selamların en güzeliyle, Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Biliyorsunuz programımızda her hafta sizlere Allah dostlarının, Veliullah'ın hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. Bu hafta da yine iki büyük Allah dostunun hayatlarını anlatacağız inşallah. Programımızın ilk bölümünde bugün sizlere Haris-i Muhasibi Hazretlerinin hayatını, ikinci bölümümüzde de inşallah Seyyid Ahmet Hicabi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Programımıza tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek sözlerimize başlıyoruz.

Harisi Muhasibi, Evliyanın Büyüklerinden. İsmi Haris bin Esed, künyesi Ebu Abdullah'tır. Nefsini çok hesaba çekmesi sebebiyle de Muhasibi denilmiştir. 857 tarihinde de Bağdat'ta vefat etti. Aslen Bağdatlıdır. Zamanında Bağdat'ın en büyük alimlerindendi. Yezid bin Harun ve daha birçok alimden rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Ebu Abbas bin Mesruk, Ahmet bin Hasan bin Abdülcebbar es-Sufi, Cüneyd-i Bağdadi, İsmail bin İshak es-Serraç, Ebu Ali Hüseyin bin Hayran el-Fakih ve daha başka büyük alimler rivayette bulunmuşlardır. İmam Şafii Hazretleri ile aynı asırda yaşamıştır ve Şafii mezhebindendir. Rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Ebu Derda Hazretleri haber verdi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü mizanda en ağır gelecek olan şey güzel ahlaktır. Büyük alim Ebu Abdullah bin Hafif der ki, büyüklerimizden 5 kişiye uyunuz, diğerleri hakkında da doğruyu söyleyiniz. Bu 5 kişi şunlardır: Haris bin Esed el-Muhasibi, Cüneyd bin Muhammed, Ebu Muhammed Rüveym, Ebu Abbas bin Ata, Amir bin Osman el-Mekki. Bunlar zahir ve batın ilimlerinin arasını birleştirmişlerdir. Haris-i Muhasibi Hazretleri elini şüpheli bir yiyeceğe uzatınca parmağının damarı hareket etmeye başlardı. Eğer bu harekete mani olamazsa o yiyeceğin helal olmadığını anlar ve yemekten vazgeçip yemezdi. Abdullah bin Meymun der ki, Haris-i Muhasibi Hazretlerine zühd, dünyaya rağbet etmemek niçin kıymetlidir, bunun sebebi nedir diye sual edildi. O şöyle cevap verdi: bunun 5 sebebi vardır. Birincisi, dünya insanı birçok meşakkat ve sıkıntılara düşürür. İnsanın kalbini Allahu Teala'nın rızasından ve ahireti düşünmekten alıkor. İkincisi, dünyayı sevenlerin derecesi dünyaya rağbet etmeyenlerin derecesinden çok aşağıdadır. Üçüncüsü, dünyayı sevmemek İnsanı Allah-u Teala'ya yaklaştırır ve cennetliklerin derecelerine yükseltir. Dördüncüsü, dünyayı sevenlerin kıyamet gününde hesapları uzun olur. Beşincisi, Allah-u Teala'nın katında dünyanın bir sinek kanadı kadar bile kıymeti yoktur. Burada ve benzeri yerlerde dünyanın manası, Allah-u Teala'nın rızasından ve beğendiği şeylerden uzaklaştırıp ahireti unutturan şeyler demektir. Efendim Haris-i Muhasibi Hazretlerine sabrı sual ettiler. O da, sabır Allah-u Teala'dan gelen her şeyi hoş ve iyi bir şekilde karşılayıp heyecan ve ümitsizliğe düşmemek, sıkıntılı ve meşakkatli zamanlarda dayanıklı ve tahammüllü olmaktır şeklinde cevap vermişler. Ahmet bin Muhammed bin Mesruk anlatır. Haris-i Muhasibi Hazretlerine Allah-u Teala'ya muhabbetin, sevginin alameti nedir diye sual edildi. Soru soran şahsa, senin bu hususta bir bildiğin var mı dedi. O zat, evet, şu ayeti kerime de mealen, ey sevgili peygamberim, onlara de ki, eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız ve Allah-u Teala'nın da sizi sevmesini istiyorsanız, bana tabi olunuz. Allah-u Teala bana tabi olanları sever. Buyurulduğunu biliyorum. Bu ayeti kerimeden Allah-u Teala'nın kullarının sevmesinin alametinin Resulullah Efendimiz'e tabi olmak ve ona uymak olduğunu anladım dedi. Haris Hazretleri bu cevabı çok beğendi.

Efendim buyurdular ki Allahu Teala kulunu sevdiği zaman ona farzların edası için sevinç ve gayret verir. Bir kimsenin kalbinde Allahu Teala'nın korkusu kalmaz ve ahirette azap göreceğini unutursa günahları çoğalır ve tehlikeli durumlara girer. O zaman iyi şeyleri idrak edip yapamaz, kötü şeylerin kötülüğünü görüp ondan sakınamaz. Nefsinin esiri olur, Allahu Teala'nın katında kıymeti düşer. Kalbi paslanıp imanı zayıflar. Bir defasında ona züht sahibi insanların dereceleri nasıldır diye sordular. O da şöyle buyurdu. Akıllarının derecesi ve kalplerinin temizliği kadardır. Zahidlerin en üstünü en akıllı olanıdır. En akıllı olanlar Allahu Teala'nın emirlerini iyi anlayıp onları yerine getirmek için bütün güçleriyle çalışanlardır. Bunlar dünyaya düşkün olmayıp ahirete yönelenlerdir. Haram ve şüphelilerden sakınıp mübahlara fazla dalmamak, dünyadan yüz çevirip ahirete yönelmek de olur. Kim cennetliklerden olmayı isterse salih kimselerle beraber olsun. Kulluk insanın acizliğini idrak edip anlamasıdır. Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır. Kanaatkar bir kimse aç bile olsa onun gönlü zengindir. Eğer kulun başına bir bela gelecekse bunun alameti kalbin Allahu Teala'yı anmamaya başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra gaflete dalar. İlim sahipleri Allahu Teala'dan daha çok korkar. Zühd insanın kalbini dünya sıkıntılarından uzak tutar. Allahu Teala'nın yüceliğini ve büyüklüğünü tanımak tövbe etmeyi temin eder.

Her şeyin bir cevheri, özü vardır. İnsanın da cevheri akıldır. Aklın cevheri sabırdır. Kim Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükretmezse, o nimetin elinden alınmasını istemiş olur. Gayretini başkasının ayıplarını aramakta değil, kendi nefsini ıslah etmek için harca. Allah-u Teala'nın senin için murad ettiğine, dilediğine razı ol. Abdullah bin Mesud şöyle buyurur: Allah-u Teala'nın senin hakkında yaptığı taksimine razı ol, böylece insanların en zengini olursun. Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzaklaş, onları yapma. Böylece günahlardan en çok sakınan bir kimse olursun. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getir. İnsanların en abidi olursun. Halini Allah-u Teala'ya arz et. Sadece ondan yardım iste. Halini insanlara şikayet etme. Namazını artık dünyadan ayrılıyormuş gibi kıl. Haya, Allah-u Teala'nın beğenmediği kötü huylardan vazgeçmektir. Sadık, doğru olan, insanlar kendisine kıymet vermeseler bile hiç korkusu olmayan, kalbinin doğruluğuna inanıp insanların kendi amellerinden hiçbirisini görmelerini istemeyendir. Nefsinin isteklerinden ve öfkeyle hareket etmekten uzak dur. En önde gelen vazifelerinden birisi de yumuşak olmak ve dikkatli hareket etmek olsun. İlmiyle takvasını, ameliyle basiretini ve aklıyla marifetini artıran kimsenin izinden yürü. Kul için en doğru yol ilimle amel etmek, Allah-u Teala'nın korkusuyla haramlardan sakınmaktır. Günahla nefsini yad etme, günahta ısrar etme. Fakirlik zamanında Allah-u Teala'ya sığın, her halinde Allah-u Teala'ya muhtaç ol ve onun her emrinde ona tevekkül et. Sana zulmedeni affet, amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi ilimle gururlanmaktan sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. Zamanını iyi değerlendir. Günahlar gaflet getirir. Gafletse kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Ve Allah-u Teala'dan uzaklıksa cehenneme götürür. Cahillerin ahlakından, günahkarların meclisinden, kendini beğenenlerin iddialarından, mağrurların isteklerinden ve ümitsizlerin ümitsizliklerinden sakın ve uzak dur. Hak ile amel et. Allah-u Teala'ya güven, emr-i maruf ve nehy-i anil münker yap. Şu üç çeşit muhabbet çok mühimdir. Birincisi, ibadeti günaha tercih etmek suretiyle Allah-u Teala'yı sevmektir. İkincisi, kuvvetli bir imanla Resulullah'ı sevmektir. Bunun alameti, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yapışmaktır. Üçüncüsü ise Allah için müminleri sevmektir. Bunun alameti müminlere eziyet etmemek ve onlara faydalı olmaktır. Dilin farzı ve vazifesi sükunet ve öfke zamanlarında doğruluktan ayrılmamak, gizli ve açık hiç kimseye eziyet etmemektir. Gözün farzı ve vazifesi haramlardan korunmaktır. Kulağın farzı ve vazifesi helal olmayan şeyleri dinlememektir. Lisanından sonra insanoğlu için en tehlikeli aza kulağıdır. Çünkü kulak kalbin en büyük elçisidir. Fitne bataklığına en fazla dalan kulaktır. Burnun farzı ve vazifesi, burun, kulak ve göze tabidir. Dinlemesi ve bakılması caiz olmayan bir şeyin koklanması da caiz değildir. Ellerin ve ayakların farzı ve vazifesi, Allah-u Teala tarafından haram kılınan şeylere uzanmaması ve başkalarının hakkından sakınmasıdır.

Efendim, Harisel Muhasibi Hazretlerinin programımızın bu bölümünde çok güzel öğütlerine, nasihatlerine, güzel sözlerine yer verdik. Umarım hepimiz için istifadeli olmuştur. Şimdi de eserlerini sizlere aktarmak istiyoruz. Birkaç eserinin ismini nakledeceğiz şimdi. Eserleri şöyle: Adab-ül Nüfus, Şerhül Marifet, El Menazil Fizzüht ve Gayrihi, El Bas ve Nüşur, El Halvet ve Tenekkül Fil İbadet, Muatebetün Nefs ve Risaletül Müsterşidin.

Efendim Harisel Muhasibi Hazretleri buyurdu ki, nefsini hesaba çeken muhasebe ehlinin belli hasletleri vardır. Bunları tecrübe ve tatbik edince Allah-u Teala'nın ihsanıyla şerefli makamlara ulaşmışlardır. Her şey güçlü bir azimle ve nefsani arzuları tamamen terk etmekle elde edilir. Çünkü azmi sağlam olanların nefsin heva ve hevesine karşı durumları basitleşir. O halde kuvvetli bir azimle şu hususlara uy. Doğru ve yalan yere yemin etme. Yalan söylemekten sakın. Zulüm bile yapmış olsa hiçbir kimseye lanet etme. Vefakar olmak imkanı bulduğun müddetçe ahdinden dönme. Ne sözle ne de hareketle hiç kimseye beddua etme. Yaptığın iyilik için mükafat, karşılık bekleme. Allah-u Teala'nın rızası için tahammüllü ol. Kafir olsun, müşrik veya münafık olsun, hiçbir kimsenin aleyhinde şahitlik yapma. Halka karşı merhametli ol. Allah-u Teala'nın gazabından uzak kalmak için en uygun yol budur. Ne içinden ne de dışından asla günah işlemeye yönelme. Azalarının tamamını günahtan uzak tut. Hiç kimseyi incitme. İster az ister çok olsun veya ihtiyacın olsun yahut da olmasın, hiçbir halde kendi yükünü kimseye yükleme. İnsanlardan hiçbir şey bekleme ve sahip oldukları hiçbir şeye göz dikme. Dünya ve ahirette makam ve izzet yüksekliği Allah-u Teala'nın dilemesine, vermesine bağlıdır. Bu bakımdan kendini karşılaştığın hiçbir insandan daha üstün görme.

Efendim Ahmet bin Hanbel Hazretlerine dediler ki Harisel Muhasibi tasavvufla alakalı mevzulardan bahsediyor. Bunlara ayeti kerime ve hadisi şeriflerden delil getiriyor. Onu dinlemek istemez misiniz? Ahmet bin Hanbel evet dinlemek isterim dedi. Nihayet bir gece yanına gitti. Gece sabaha kadar sohbetini dinledi. Harisel Muhasibi de ve yanında bulunanlar da dinen münasip olmayan bir şeye rastlamadı. Ahmet bin Hanbel Hazretleri burada gördüklerini şöyle anlatmaktadır. Akşam ezanı okununca öne geçip namazı kıldırdı. Namaz kılındıktan sonra yemek geldi, yemeğe oturdular. Harisel Muhasibi hem konuşuyor hem yemek yiyordu. Zaten yemek yerken güzel şeylerden bahsetmek sünnete de uygundur. Yemek yedikten sonra ellerini yıkadılar. Sonra beraberce oturdular. Herkes yerini alınca bir suali olan var mı diye sordu. Riya, ihlas ve muhtelif hususlarda sualler sordular, suallere cevap verdi. Ayrıca delillerini de söyledi. Bu sırada gece bir hayli ilerlemişti. Birisine Kur'an-ı Kerim okumasını söyledi. Kur'an-ı Kerim okundukça ağlıyor, inliyor ve gözyaşları döküyorlardı. Kur'an-ı Kerim okuması bitince Harisel Muhasibi hafifçe dua yaptı. Sonra namaza kalktı. Sabah olunca Ahmet bin Hanbel Hazretleri Harisel Muhasibi'nin faziletli bir zat olduğunu söyleyip takdirlerini bildirdi. Efendim derler ki Harisel Muhasibi 40 yıl sırtını duvara dayamayıp ayaklarını uzatmadan oturdu. Niçin böyle kendine eziyet ediyorsun diyenlere de Allah-u Teala'nın huzurunda kul gibi oturmamaktan haya ediyor, utanıyorum derdi. Yine buyurdular ki kıymetli kardeşim, kötü alimler insanlar için çok tehlikelidir. Onlar dünyaya düşkündürler. Dünyayı ahirete tercih ederler. Sonra şunu iyi bil, dünyayı ahirete tercih edenler rahat ve huzur içerisinde de değildirler. Onların neşe ve sevinçlerine keder ve sıkıntılar karışmıştır. Bunların sonu felakettir. Aslında böyle kimselerin dünyası da ahireti de haraptır. İki dünyaları da perişandır. Kıymetli kardeşim, kendinize geliniz, aklınızı başınıza alınız. Allah-u Teala'dan korkunuz. Şeytan sizi aldatmasın. Şeytan ve onun yardımcıları Allah-u Teala'nın huzurunda perişan olacaklardır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Allah dostlarının hayatları, velilerin ibretlik hayat hikayeleri, geçmişte yaşamış hak erlerinin hayatları arkası yarında anlatılıyor. Arkası yarın, hafta içi her gün sabah 9, akşam 20.15'te Semerkant Radyo'da.

Sevgili dinleyiciler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ikinci bölümünde tekrar huzurlarınızdayız. Bu bölümümüzde de inşallah Seyyid Ahmet Hicabi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Kastamonu velilerinin büyüklerinden soyu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uzanmaktadır. Büyük veli Seyyid Ahmet Siyahi Hazretlerinin oğludur. 1826 tarihinde dünyaya geldi. Henüz anne karnındayken şanı yüksek babalarına büyük kemalatı kendisine toplayacak bir oğul ihsan olunca işaret olunmuştu. 6 aylıkken beşiğine akseden parıltıyı kapmak için masumane bir gayret sarf etmesi, Allah-u Teala'nın lütfü ihsanıyla ileride büyük bir zat olacağını belli etmekteydi. 3-4 yaşlarındayken babalarının hatim toplantılarına katılmaya başladı. Bu sıralarda zaman zaman ilahi bir aşkla kendinden geçtiği görülürdü. Babası Ahmet Siyahi Hazretlerinin dergahına giden yolda kışın zaman zaman Serçeoğlu yokuşunda kızağa binen çocukları seyre giderdi. Yine böyle bir günde yolun kuzeyinde bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin büyük halifelerinden Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinin methun bulunduğu türbeden çıkan bazı kimseler kendisini türbe içine aldılar ve pek çok nimetlerle gönlünü hoş ettiler. Sonra yine dışarı çıkardılar. Bu olay pek çok kere tekrarlandı. Hatta bazen her türlü nimetin mevcut bulunduğu o mübarek zatların yanından ayrılmak istemez, uzunca bir müddet içeride kalırdı. Bir defa uzun aramalardan sonra anne ve babası kendisinin adı geçen türbeden çıkarken görüp çok şaşırmışlardı. Küçük Ahmet 12 yaşına gelinceye kadar oranın vefat etmiş bir zatın türbesinin olduğunu bilemedi. O, nimetlerle dolu olan bu yerin bir zatın hanesi zannederdi. Öğrendikten sonra ise bir daha o haller meydana gelmedi. İrşad, insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirme makamına geldiğinde bazen neşeli sohbetler sırasında bu vakayı talebelerine naklederdi. Tahsil yaşına geldiğinde önce meşhur kıraat alimlerinden Hüseyin Hüsnü Efendi'den Kur'an-ı Azimüşşan'ı hatmetti. Babası Ahmet Siyahi Hazretlerinden Sarf,

nahiv, fıkıh, hadis ve kelam tahsilinden sonra Keskinzade Ahmet Erip Efendi Hazretlerinin sohbetlerine devamla tasavvuf dersleri aldı. Karakadizade Mustafa Efendi'den ilmi feraiz ve Mesuri Efendi'den de ilmi hadis dersleri aldıktan sonra babası Ahmet Siyahi Hazretleri kendisine icazet diploma verdi. Ayrıca icazetnamede pek çok da nasihatler vardı.

Ahmet-i Hicabi Efendi 1851 tarihinde Keskinzade Hazretlerinin vefatı üzerine İstanbul'a geldi. Burada da tahsiline devamla meşhur alimlerden Müneccimbaşı Tahir Efendi'den hikmet, astronomi, eski Sadrazam Mehmet Rüşdi Paşa'dan da mantık, edebiyat ve Hazım Efendi'den usulü fıkıh dersleri aldı. Bu tahsilleri sırasında Hocapaşa semtindeki Saffeti Paşa dergahında ikamet eden ve talebeleri yetiştirmeyle meşgul olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin daha sağken yerine tayin ettiği, kendi yerine irşad makamına geçirdiği Abdülfettah-i Akri Hazretlerinin sohbetlerine koştu ve 4 sene hizmetinde bulundu. Bu esnada tasavvuf mertebelerinde ilerledi. Ahmet-i Hicabi Efendi'nin çalışmasından, gayretinden ve ihlasından çok hoşnut olan Abdülfettah Efendi, onun kavuştuğu ilim ve irfana bakarak, babaları Ahmet Siyahi Hazretlerinin verdiği icazetname üzerine kendisi de bir icazetname yazdı. Böylece Ahmet Hicabi Efendi, İstanbul'da bulunduğu 6 sene içerisinde bir taraftan büyük alimlerden ilim tahsilinde bulunurken, diğer taraftan Abdülfettah Efendi gibi mükemmel bir yetiştirici elinde tasavvuf yolunda ilerledi ve 1857 yılında Kastamonu'ya döndü. Bir müddet babalarının yanında talebelerin terbiyesi ve yetiştirmesiyle meşgul oldu. Abdülaziz Efendi hayatta olduğu halde irşad işinin başına Ahmet Hicabi Hazretleri geçti. Din ilimlerinde emsali az bulunan ve fen ilimlerinde bölgede bulunanların hepsinin üstünde yer alan Ahmet Hicabi Hazretleri, 1874 yılından vefat tarihi olan 1889 yılına kadar bir taraftan talebelerin yetiştirilmesiyle meşgul olurken diğer taraftan hususi sohbetlerinde zikir yoluyla sevenlerini tasavvuf yolunda ilerletti. Kastamonu ve çevre illerden pek çok talebe onun derslerine koştu. Hususi halleri, huyları, hareketleri hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını andırırdı. Yalnız bulundukları veya insanlar arasında olduğu zamanlarda hep Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyesine uyar, insanlara İslam ahlak ve yaşayışının nasıl yapıldığını gösterirdi. Kış günlerini talebelerin terbiyesi, dersleri ve zikri ilahi ile geçirirdi. Yaz günlerinde ise bazen birkaç ay havası güzel, suyu tatlı köy ve kasabalara giderdi. Dağlarda ve kırlarda dolanır, uçsuz bucaksız semaya, yeryüzüne, bitkilere, çiçeklere, böceklere bakarak Allah-u Teala'nın sınırsız kudreti ve azametini düşünür, daha büyük bir aşkla Cenab-ı Hakk'ı zikrederdi. Onun her hareketi, her işi, her düşüncesi Allah-u Teala'nın rızası için olduğundan ve her ne murad etse onun rızasına uygun bulunduğundan bu seyir ve seyahatlerinde din ve dünyası için pek çok fayda hasıl olurdu. Bu seyahatleri esnasında köy ve kasabalarda görüştüğü ahaliye hayır nasihatlerde bulunur, bilmediklerini öğretir, İslamiyet'e uygun olmayan davranışlarından men ederdi. İlmin yayılması için mektep, medrese gibi hayır eserlerinin yapılmasını teşvik ederdi. Nitekim bu gayretleri neticesinde İnebolu kazasının Abana nahiyesinde bir mektebi rüştiye, bir hamam, Araç kazasında bir büyük cami-i şerif, bir medrese ve bir mektebi rüştiye ve Taşköprü'nün Ayvalı köyünde bir medrese inşa edilmesine bizzat nezaret etmişlerdir. Ayvalı köyündeki medresenin başına kendi halifelerinden İsmail Efendi'yi getirmiştir. Bazen de damatları Keskinzade Molla Efendi'nin çiftliğinin bulunması hasebiyle Daday kazasını teşrif etmişlerdir. Burada da bir medrese, bir mektebi rüştiye, misafir odaları ve pazar mahallinde pek çok dükkanın bina olunmasına ön ayak olduğu görülmüştür.

Efendim, Ahmet-i Hicami Hazretleri'nin seyahatleri ekseri ruhaniyetlerinden istifade edilecek, feyz alınacak mübarek zatların türbelerinin bulunduğu mahalleri olurdu.

senede bir defa Kastamonu'da Ilgaz'da eteğinde methun Muhyiddin Bekli Sultan Bayrami, kasaba köyünde methun Dayı Sultan, Meskure nahiyesinde bulunan Saadettin Horasani, Sorkun'da Sekuti Sultan ve Küre'de Mahmud Şabani Hazretlerinin türbelerini ziyaret eder ve temiz toprağını koklarlardı. Ne zaman bu mübarek makamları ziyarete gelseler, etraftaki köy ve nahiyelerden pek çok ziyaretçiler de toplanır, Allah-u Teala'nın rızası için kurbanlar kesilir, fakir fukaraya dağıtılırdı. Yine bir defasında Bekli Sultan Hazretlerini ziyaret maksadıyla türbenin yanına gelmişti. Şeyhin geldiğini duyan pek çok kişi de oraya koştu. Bu sırada türbeye yakın bir köy ahalisinden Ömer Ağa adında biri yanında bir koyunla geldi. Şeyh Hazretlerinin elini öptükten sonra, "Efendim, burada bir koyun keseceğimi nezretmiştim. Ancak uzun bir süre geçtiği halde sözümü yerine getiremedim. Dün gece rüyamda Bekli Sultan Hazretlerini gördüm. Bana yarın türbesine gelecek muhterem misafirleri için adamı götürüp kesmemi emir buyurdular." Bu sözleri ağlayarak nakleden Ömer Ağa, orada bulunan herkesi de ağlattı. Ahmedi Hicabi Hazretleri de Bekli Sultan Hazretlerinin dergah-ı şeriflerinin kapısına "Ziyaretle murad almak ümidiyle gelen insan" diye başlayan şiirini yazdı. Ahmedi Hicabi Hazretleri bu surette vilayetin pek çok mahallerini gezdikleri gibi ahalisinin çok arzu etmesi üzerine Çorum'a da gitti. Burada bulunan velilerin türbelerini ziyaretten sonra ilim adamlarıyla sohbet etti. Devlet adamlarıyla görüşüp nasihatlerde bulundu. Camilerde halka vaaz ve nasihatlerde bulundu. Çorum'dan İstanbul'a gelen Ahmedi Hicabi Hazretleri burada hocalarını ve dostlarını ziyaret ettikten sonra Bursa'ya geçti. Bursa'daki bütün mübarek zatların türbelerini, makamlarını, medrese ve camileri ziyaretten sonra deniz yoluyla Sinop'a geldi. Seyyid Bilal Hazretlerinin mübarek ruhunu vesile ederek Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulundu. Sonra Kastamonu'ya döndü. Seyyid Efendi sureten zamanında nadir denilecek kadar güzel, fazilet ve irfanla süslü, güzel fikirleri kendinde toplamış bir kimseydi. İfadesi tatlı ve güzel olup şiir ve yazı sanatında kabiliyeti pek yüksekti. Tefsirdeki iktidar kabiliyeti herkesi hayran bırakırdı. Nasihatlerinden feyz ve ibret almak için pek çok ilim ve devlet adamı kendisine gelir, sohbetlerine katılırlardı.

Efendim 1872 senesinde Kastamonu Vilayeti Valiliğinde bulunan, sonra yine orada vefat ederek Şeyh Şabani Veli Hazretlerinin türbesinde defnolunan Pertev Paşa, Ahmedi Hicabi Efendi'nin muhib ve bağlılarındandı. Nitekim bu aşk ve muhabbetle onun hakkında "Severim zatını bir reyb-ü riya, intisab eylediğim gün ta, buna şahit tutarım Allah'ı, seyyidim muhlisim vallahi" mısralarını söylemiştir. Bağdat valisi Sırrı Paşa Hazretlerinin de Ahmet Hicabi Hazretlerine yazdığı pek çok bağlılık mektupları vardır. Ahmet Hicabi Hazretleri 1878 senesinde babasının türbe bahçesi içerisinde bir kütüphane ile ona bitişik bir dershane yaptırdı. O tarihten itibaren Temmuz, Ağustos ve Eylül'den başka aylarda Cuma günleri Şifa-i Şerif kitabını okutmaya başladı. O sohbet ve derslerin bereketiyle kalpler şifa bulur, hep iyi düşünce ve niyetlerle dolar, ibadetlerde ihlas hasıl olurdu. Ahmedi Hicabi Hazretlerinin yaz ve kış Nasrullah Camii Şerifinde sabah namazını eda eyledikten sonra civarda bulunan medreselerde din ve fen ilimleriyle meşgul olmaları adetleriydi. Cuma günleri dergahta bulunup talebelerin yetiştirilmesi ve Kur'an-ı Kerim kıraatiyle meşgul olurdu. Ramazan-ı Şerif'te haftada bir gün Nasrullah Camii'nde ikindi namazından sonra ve Cuma günleri namazdan sonra Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin dergah-ı şeriflerinde vaaz ve nasihat ederdi. Bu vaaz ve nasihatler Müslümanlara uzun bir süre çölde susuz kalmış kimselere su vermek gibiydi. Kalpleri Allahü Teala'nın aşkıyla dolardı. Nefisler aradan kalkar, herkes yaptığı her işi Allahü Teala'nın rızası için yapardı. Onun kalpleri ve gönülleri feyz ve nurlarla dolduran bu sohbetlerinden istifade edebilmek için vaazlarına aşırı hücum olurdu. Bu sırada diğer camilerde ders veren hocaların derslerine kimse gelmedi. Ahmedi Hicabi Hazretleri bu durum üzerine Nasrullah Camii'ndeki vaazlarını terk etti. Ramazan'ın dört cumasındaysa şeyhi dinleyebilmek için oraya can atarcasına acele giden birkaç bin ahali sözlerinden istifade etmeye gayret etti.

0: hayret ederdi.
1: Dergâhta sohbet ettiği zamanlardaysa içerisi tamamen dolduğu gibi dışarıda pencerelerin etrafında Müslümanların yanı sıra Hristiyanlar da şeyhi görebilmek için toplanırlardı. Vaaz ve nasihati fevkalade tesirli olup dinleyenler ne kadar katı kalpli olursa olsunlar, mübarek sözlerini işitince yumuşar ve ürperirlerdi. Ne kadar donmuş, katılaşmış bir kalbe sahip olurlarsa olsunlar, birkaç damla gözyaşı dökmekten kendilerini alamazlardı. Seyyid İcabi Hazretlerinin sözleri pek tatlı, ifadesi çok açıktı. En ince bir ilmi meseleyi, en mühim bir fenni faydayı hiç hoca görmemiş bir ümmiye bile anlatmakta güçlük çekmezdi.

Seyyid Ahmet Hicami Hazretleri 1889 senesinde hastalığının artması üzerine daha ziyade inzivayı köşesine çekilip Allahü Teala'yı zikretmeyi arzu eder oldu. Geceleri uyumaz, namaz ve zikirle meşgul olurdu. Kendilerinde 20 senedir bulunan kalp hastalığına müptela oldukları halde asla ve katiyen hastalıklarından bahsetmez ve soranlara "Rabbimizin keremine şükrolsun, afiyetteyim" cevabıyla mukabele ederlerdi. Vücutlarında görülen aşırı halsizlik sebebiyle Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmasının hastalığı artırıcı tabipler tarafından ihtar olunduğu halde böyle bir mübarek aya ulaştık. Şimdiden sonra bizim için nasip, kısmet, mukadder değildir. Borçlu gitmeyelim cevabını vererek orucunu tutmaya başladı ve Allahü Teala'nın verdiği kuvvetle tamamladı. Bir yere gitmek için kendisinden izin istemeye gelen dostlarına "Geri dönerseniz ama beni bulamazsınız. Hakkınızı helal edin" derdi. Şeyh'in hastalığı ve bu sözleri sevenlerini ve talebelerini büyük bir üzüntüye ve eleme gark etti. Ayrıca bu hususta pek çok işaretler ve rüyalar görüyor, bunlar kederlerini daha da artırıyordu. Nitekim sevenlerinden birisi rüyasında gayet güzel bir bahçeye girerek tesadüf ettiği meyve ağaçlarından yemek ve şırıl şırıl billur gibi akan nehir sularından içmek istediğinde "Bu Seyyid Efendi Hazretlerine mahsustur" cevabını almasına üzerine hayretle uyandığını anlattı. Bu haberler şehirde yayılıp herkes tarafından duyuldukça onun mübarek eşiğine son defa yüz sürebilmek ve duasını alıp helalleşebilmek için saadethanesine büyük bir hücum oldu. Ancak onların içine düştükleri bu üzüntülü hallerine dayanamayan Şeyh Hazretleri bulundukları hücreye haberleri olmaksızın kimsenin konulmamasını istediler. Hastalığının çok şiddetlendiği bu halde bile Allahü Teala Hazretlerine şükür ve sena etmekten ve yanına girenlere nasihatte bulunmaktan geri durmazlardı. Seyyid Hicabi Hazretleri bir müddet sonra Tosya'da bulunan ulemadan Mahir Efendi'nin gelmesi için haber gönderdi. Haberi alan Mahir Efendi 12 saatlik mesafeyi 8 saatte alarak huzur saadetlerine ulaştı. Seyyid Hazretleri ona bakarak "Molla Mahir, görüyorsun. Biz pazarlığı ilettik. Cenab-ı Hakk'ın emrini bekliyorum. Vasiyetlerimin yerine getirilmesine, dergah ve medresenin memuriyetine ve talebelerin yetiştirilmesine gayret ve himmet et. Benim için müteessir olma. Aradığım bugündü. Hemen ölüm halimizin güzel ve kolay olması için dua edin" buyurdu. Sonra damadı Keskinzade'ye kütüphanedeki emanetler içerisinde bulunan ve muhterem babalarına Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri tarafından ihsan edilen yeşil tacın tabutları üzerine konulmasını, kabirlerinin babalarının kabrinden küçük yapılıp süslü olmamasını ve dergaha hizmeti terk etmemesini vasiyet ettiler. Cuma günü öğleden sonra yanlarına girmekte olan hanımlarına, kızlarına ve hizmetçilerine hitaben "Bizim etrafımız artık mukaddes ruhlarla doldu. Çok dikkatli hareket edin ve çok seyrek olarak girip çıkın" buyurdu. İkindiye yakın abdest alarak ağızlarına bundan böyle dünya nimetlerinden bir şey almayacaklarını ve Rabb-i Teala ile meşgul bulunacaklarını beyan buyurdular. O gece 5-6 senedir dergahın imamlık vazifesini gören Hafız Emin Efendi ile Hafız Suzi Efendi iki taraftan nöbetle sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okudular. Ahmet Hicabi Hazretleri seher vakti ahirete irtihal eyledi. Babasının türbesine defnolundu. Sabahleyin şeyhin ağır hastalığından ve vefatından haberi olmayan pek çok ulema ve fukahanın dergahta toplandıkları görüldü. Bunlardan bazıları şöyle anlatmıştır: "Gece rüyamızda başlarında Seyyid Hicami Hazretleri olduğu halde Evliyaullah'tan bir cemaatin atlı olarak yol aldığını gördük. Nereye gittiklerini sorduğumuzda Seyyid Hicabi Hazretleri Hicaz'a gittiklerini,

ve kendilerinin de acele etmeleri gerektiğini söylediler. Bu sözlerini Seyyid Hicami Hazretlerinin hastalığının ağırlaştığına yoran dostları erkenden haneye geldiklerinde şeyhin vefat ettiğini gördüler. İki kişi de rüyalarında Resulullah Efendimiz'i gördüklerini ve Seyyid Efendi'nin dergahına gittiğini haber verdiklerini bildirdiler. Seyyid Ahmet Hicami Hazretlerinin ahlakı, tavırları, halleri ve işleri hep İslamiyet'e uygundu. Mübarek huzurlarına ne kadar gam ve kederle varılmış olsa, hikmet-i ilahi nazarlarında görülen nuru sebebiyle gelenler kederlerini unutur, ferahlar ve rahatlardı. Fakir ve fukaranın yardımcısıydı. Kimsenin bilmediği ve duymadığı felakete düşen nice kimselere elini uzatırdı. Kastamonu vilayetinde ve çevresinde onun nimetini görmemiş kimse yok gibiydi. Kahkaha ile güldükleri görülmemiş, konuşmalarında da ağzından kötü söz çıktığını kimse işitmemişti. Bir fincan kahve hakkını muhafaza eder ve nimetini yedikleri zevata pek ziyade hürmet ederlerdi. Ders vermekte, kaldıkları ve seher vakitlerinde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundukları dershanelerin inşası bitmiş, her şeyi noksansız tamamlanmıştı. İçerisini gören Seyyid Hicabi Hazretleri, elhamdülillah her şey tamam oldu. Sadece saatimiz noksan kalmış diye söylendiler. Talebeleri ne surette temin edebilecekleri hususunda müzakere ederken Allah-u Teala gönderir buyurdular. Birkaç gün sonra Maliye Azası'ndan Hacı Arif Efendi tarafından bir İngiliz saatiyle bir mektup geldi. Hacı Arif Efendi mektubunda bu saati 10-15 sene önce almıştım. Şimdiye kadar yanımda bulundurduğumun sebebi bir yere vermekti. Ancak niyetim gerçekleşmedi. Şimdi Kastamonu'da inşa buyurduğunuz dershaneye vakfolunması dileğimizdir diyerek durumu şeyhe arzla dua istirham ediyordu.

Efendim, Ahmedi Cami Hazretlerinin sohbetinde bulunmuş ve Sivas valiliği yapmış olan Memduh Bey şöyle nakletmektedir. Bir gün huzurunda Bursa'ya gittiğimi söylemiştim. Mukaddes makamları ziyaret edip etmediğimi sordu. Bütün evliya ve ulemanın türbelerini ziyaret ettiğimi bildirdim. Molla Hüsrev'in taşında ne yazılı olduğunu sual ettiler. Garip bir tesadüf olarak Şeyh Hazretlerinin taşındaki yazı hoşuma gitmiş, nazarı dikkatle okumuştum. Menvai ilmi hüner, varisi ulumi Hazreti Hayrül Beşer, neyir hürşid eser, sahibüt dürer vel gürer, Mevlana Muhammed Hüsrev yazılıydı. Kendisine okuyuverdim. Sonra, gördün mü? Şeyh Hazretlerinin kabir nişanı olan mezarının taşı bile onun vasıflarını kıyamete kadar muhafazaya, senin gibi pek çok ziyaretçinin kalbine nakşa çalışırken, ilmi eserlerini takdir eden hafızalar, şanlı namını, ulu kadrini, kıymetini nasıl unutabilir? İlim tahsili için bütün gücünü, kuvvetini ve hayat sermayesini sarf etmek için bir büyüye hizmetçi olmak isteyen o taşın hali sana ders ve ibret olsun, buyurdular.

Sevgili dinleyenler, böylelikle Dünyadan Geçenler programında bu haftada programımızın sonuna geldik efendim. Huzurlarınızdan ayrılırken yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da. Akıl,

Fikir ve düşünce düzleminde insan. İnsanın muhatap olduğu meseleler. Meselelerin zihin açıcı yönleri hayatın kalbinden sözlerde. Profesör Doktor Dilaver Selvi hocamızın sohbetiyle hayatın kalbinden sözler her pazartesi ve salı saat 9.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Mostar Dergisi'nin Ekim sayısını konuşacağız. Ekim sayısında ne var? Dosya konusu ne? Ayrılık, uzlet, yalnızlık. Kiminle konuşacağız? Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la. İbrahim hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun abi, sen nasılsın?
0: Elhamdülillah. Böyle güzel dosyalar görünce daha iyi oluyoruz.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Böyle tam bizlik, şairane bir dosya
1: diyebiliriz. Tabii Eylül ayı geldi, hüzün ayları.
0: Evet.
1: Biz tabii biraz daha akademik, biraz daha felsefik düzlemde ele aldık ama...
0: Evet.
1: Umarım iyi olmuştur.
0: İnşallah. Şimdi ayrılık dediğimizde, ayrılık edebiyatımızda çok yer kaplayan bir tema. Evet. Özellikle şiirde çok büyük yeri var.
1: Tabii merkezi kavramlardan biri.
0: Merkezi kavramlardan biri. Hani şu dağlar olmasaydı, lalelerim solmasaydı, ölüm Allah'ın emri.
1: Evet.
0: Şu ayrılık olmasaydı diyor değil mi? Mesela Orhan Veli de geçirir bunu şiirinde. Yani burada ayrılık da kişiden kişiye göre değişiyor değil mi?
1: Tabii.
0: Yani öyle bir hayat sür ki diye bir şiir var ya. Dünyaya geldiğin zamanı düşün. Sen ağlardın fakat gülerdi alem. Öyle bir hayat sür ki senin gidişin sana sevinç olsun, aleme matem. Şimdi buradaki ayrılık güzel bir ayrılık. Dünyada kalanlar için belki iyi bir şey değil ama giden için güzel bir ayrılık. Ondan sonra uzlet dedik. Uzleti işlemişsiniz. Uzlet de daha çok dini tasavvufi edebiyatımızda, tekke edebiyatında, divan edebiyatında işlenen bir tema. Dediğin gibi merkez temalardan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da görüyoruz uzleti. Uzlet demek ki iyi bir şey. Uzlete
1: ihtiyaç,
0: çekilmek.
1: İhtiyaç denilebilir, evet.
0: Bazen insan buna ihtiyaç duyuyor. Şu modern hayatta insan uzlete ihtiyaç duyuyor. Şimdi yalnızlık dedin. Şimdi bu üç maddeyle alakalı aklıma gelenleri ben aktarıyorum.
1: Tabii ki.
0: Ondan sonra sana sözü devredeceğim. Mesela yalnızlıkla alakalı da bir şiir geldi aklıma. Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan, tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık. Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık. Cahit Sıtkı. Yalnızlık da gerçekten merkez temalardan. Merak ediyorum açıkçası. Most

0: Mutlar Dergisi ayrılığı, uzleti, yalnızlığı nasıl ele aldı? Mesela Muhibbi'nin bir beyti var uzletle alakalı. Gel huzur etmek dilersen ey Muhibbi fari ol, olmaya vahdet cihanda kuşeyi uzlet gibi. Ey Muhibbi, eğer dünyada huzuru yakalamak istersen alayık ve halayıktan, yani boş işlerden ve insanlardan el çek, huzur uzlettedir demiş. Siz neler söylediniz? Şimdi bu kadar şair, yazar bunu söylemiş. Kimisi şiirlerinde, kimisi düşüncelerinde, fikirlerinde bunu söylemiş. Mostar Dergisi Ekim 2026 sayısında ayrılık, uzlet, yalnızlıkla alakalı neler söylüyor? Önce bu temalarla alakalı senin fikirlerini alalım. Senin evet. için yalnızlık nedir? Uzlet neyi ifade eder? Ayrılık ne demek?
1: Şimdi teşekkür ediyorum abi, güzel bir giriş yaptın. Edebi bir giriş oldu. Şimdi bu kavramların zıttını da biz yapabilirdik dosyada. Yani kavuşmayı, kalabalıklaşmayı, toplumsallaşmayı yapabilirdik. Hı hı. Fakat şimdi hem ay itibariyle, işte Eylül, Ekim, Kasım,
0: evet.
1: biraz daha böyle hüzün, melankoliyi çağrıştıran bir havası olduğu için hı hı. uzun zamandır da aklımızdaydı bunu yapmak. Ancak bu kavramları biz düşünürken daha çok edebiyatın dışında kalsın istedik. Yani işin felsefi kısmına. Bunu çok yapabildik mi, bu okurun takdiri olacak. Fakat dosyaya aldığımız yazılarda ben bunu büyük ölçüde karşılayabildiğimizi düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şimdi yalnızlık dediğimiz zaman, ya da ilk kavramla başlayalım, ayrılık kavramıyla. Hı-hı. Şimdi ayrılık dediğimizde ilk akla gelen şey, işte anneden babadan, yardan ayrılmak gibi şeyler geliyor.
0: Evet.
1: Benim zihnimdeki karşılığı dosya itibariyle toplumdan ayrılmak, cemaatten ayrılmak, bir fikirden ayrılmak, varsa ideolojisinden ayrılmak gibi şeyler çağrıştırdı.
0: Sürüden ayrılmak.
1: Gibi. Bunlar, ya da bir sürüden başka bir sürüye ayrılmak gibi de olabilir. Yani işin biraz daha politik kısmı beni ilgilendiriyor. Yani bugün birçok yazar ve şairimiz de bir yerden bir yere geçiş söz konusu. Ya da siyasetçilerde de bu çok olur. Ayrılıklar falan.
0: Evet.
1: Bunların temelinde yatan şeyin ne olduğunu merak ediyoruz. Yani bir insan niçin ayrılır? Hmm. Ayrıldığı zaman geriye dönüp baktığında, evet iyi ki oradaymışım mı der, yoksa orada geçirdiğim bütün günlere ah mı eder?
0: Yani siz işin...
1: Soru bu yani.
0: Siz
1: aslında.
0: İşin neticesinde değilsiniz. Neticesi şiir oluyor. Neticesi edebiyat
1: Tabii
0: oluyor.
1: Tabii ki, evet.
0: Siz işin kökündesiniz. Sebebindesiniz.
1: Hem sebebi...
0: Felsefesindesiniz.
1: Aynen öyle. Hem de biraz daha şeyi, çeperi genişletmek gerekiyor. Yani ayrılık dendiğinde aklımıza sadece bunlar gelmemeli demek istedik. Bir fikirden ayrılmak da mesela bir yardan ayrılmak kadar önemli olabilir yani.
0: Evet.
1: İsmini vermeyeceğim, önemli bir isim. Türklükten istifa ettim diyor mesela. Ayrılıyor buradan. Şimdi bunun gibi ifadeleri mesela, işte Celal Fedai Hoca'ya yazdırdığımız konu başlığı bu şekilde şekillendi. Ki hoca da çok ilgilidir böyle hususlarda. Yani elimizden geldiğini yapmaya çalıştık en azından.
0: Evet.
1: Anlamı genişletebilmek için.
0: Ayrılmak bazen gereklidir. Duruma göre değişir bence. Bazen ideolojilerden de ayrılmak gerekir. Ya da fikirden ayrılmak gerekir. Evet. Öyle değil mi?
1: Yani çünkü olumlu olumsuz genişletilebilir
0: mi? Evet. Eğer bir yerde olumsuz bir durum varsa, sana olumsuz bir şeyler dayatılıyorsa, oradan ayrılmak en doğal şeydir ya da en güzel
1: tabii.
0: şeydir gibi söyleyebiliriz.
1: Öyle. Bir de tabii insanın kendi değişimiyle de alakalı bir şey. Hı hı. Bugün İşte bir fikri savunmak demek, o işin iyi, faydalı ve ileriye taşıyabilecek özellikleriyle bizim dikkat etmemiz gereken bir şey olmalıyken, ben yarın değiştiğimde hı hı. o şeyin iyi, faydalı ve bizi ileri götürecek bir şey olmadığını düşünebilirim. Hı hı. Bu benimle alakalı da olabilir.
0: Evet.
1: Yani fikrin ötesinde bir şey aslında bu.
0: Evet, ya da bulunduğumuz bir yer sen düşünme, ben senin yerine düşünüyorum, sen sadece talimatları uygula derse oradan ayrılmak gerekir.
1: İşte bu o yüzlerce sebepten biridir yani.
0: Biridir değil
1: Tabii
0: mi?
1: Yani Doğru. küçük sebeplerden biridir.
0: Ama çoğaltılabilir
1: esas,
0: yani.
1: Bence esas kopuş insanın kendi zihninde olan bir şey. O zihinsel kopuş olduğunda ayrılık bence doğuyor. Yani bunları da düşünmek gerekir. Yardan, anadan, babadan evet. ayrılmak gibi. anlamı çoğaltabiliriz.
0: O zihinsel kopuş asıl kopuş.

0: değil mi?
1: Benim açımdan öyle. Yani İbrahim Uğur'un Kaplan olarak ben öyle bakıyorum. Hı-hı. Bütün kopuşlar zihinsel bir kopuştur. Bilinçle alakalı bir şeydir. Bedenle alakalı bir şey değildir yani. Ölmek de buna dahil. Yani biri ölüp hayatımızdan ayrıldığında o kopuş da bilişsel bir şeydir. Evet. Alışkanlıklarımızdan dolayı ayrıldık deriz. Alışkanlık süresi dolduğunda, alışkanlık başka bir yere evrildiğinde, hı hı, ölen kişi sadece yadımızda yaşar. Ya da işte yardan ayrılmak da öyledir.
0: Alışkanlığı bırakmak da bir ayrılık mıdır?
1: Bütün kopuşlar hepsi ayrılık çatısı altında değerlendirilebilir. Ve bunların hepsi muhtemelen, yani bana öyle geliyor ki, alışkanlıkla alakalı bir şey. Zihinden atabilmek, ayrılabilmek. Hı hı. Ölümde de öyledir. İkili ilişkilerimizde de öyledir. Fikirlerimizde de öyledir. Bulunduğumuz kamplarda bile böyledir diye düşünüyorum ama farklı bir şey de olabilir tabii yani. Düşünmeye devam etmek gerekiyor.
0: Eyvallah. Peki uzlet de değil mi? İkinci maddemiz.
1: Evet, ikinci uzlet. Kavram uzlet.
0: Uzletle alakalı neler söylersin?
1: Uzlet çok ilginç bir hadise. Bugün mesela bütün sosyologlar, psikologlar, filozof dediğimiz isimler uzlete bugün çok ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Niçin? Modern dönemin getirilerinden dolayı. Ancak uzlet bizim hayatımıza modern öncesi dönemlerde girmiş bir şey. Yani antik çağdan bugüne, hı hı, gelen bir şey. Ve en çok da o zaman olan bir şey. Evet. İşte bu yalnızlık kavramıyla Yasin Ramazan Hoca'nın değindiği bir husus var. Yalnızlık nereye gitti diyor yazı başlığı. Hı hı. Yani uzlet ve yalnızlık eğer bir anlamıyla birleştireceksek hayatımızda sürekli ola gelen bir şeydi. Antik, evet, çağdan modern döneme kadar. Fakat modern dönem hem uzleti hem yalnızlığı dışladı. Şimdi böyle bir yanılsama olduğu için biz hayatımızda buna ihtiyaç duyuyormuşuz gibi geliyor.
0: Aslında modernizm bizi yalnızlaştırmadı mı?
1: Bilakis yalnızlaşmamızın önünde bir ket olmuş oldu diyor Yasin Hoca. Şimdi yalnızlaştırdı da diyebiliriz. Aksini de söyleyebiliriz. Farklı yönlerden. Evet, yalnızlaştırdı bizi telefonlara, odalara, evlere hapsetti. Sosyal medya hesaplarımızı hapsetti diyebiliriz. Hı hı. Yalnızlaştık. Ama aynı zamanda bunlar bizim yalnızlığımızı da paylaştığımız çok absürt örnekler yani. Bir insan sosyal medyada artık nasıl yalnız kalabilir ki? Binlerce etkileşim alabildiği bir yerde, evet, iletişime geçebildiği yerde nasıl yalnız kalabilir? Evet. Yani gece başını yastığa koyduğunda bile sosyal medyası, işte takip ettiği şeyler, yani tuttuğu takımın gündemi, siyasi partinin gündemi, iktisadi mücadeleleri falan. Çünkü şey çok ya, hı-hı, etkileşim aracı çok, hı-hı, zihinde yer kaplıyor. Evet. Adam kendi sesini duyamıyor ki artık. Bu yani, yüzden yani.
0: Günlük hayatta o yaşadığımız şeyler bizi o kadar etkiliyor, o kadar etkiliyor ki sosyal medyaya o kadar çok maruz kalıyoruz ki eve gidip yastığa başımızı koyduğumuzda, yalnızken yastığa başımızı bile, koyduğumuzda bile zihnimizde o şeyler döndüğü için yalnız, evet, kalamıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani iki anlamda da cevap verilebilir. Hem yalnızlaştık hem kalabalıklaştık diyebiliriz, hı-hı, bu duruma. Ancak uzlete ihtiyacımız var dememize rağmen uzlete asla tahammülümüz yok. Yani bugün bizi bir dağ başında bir köye, mesela Çankırı'nın bir ilçesinde, dağında bir köyde yaşasak, hı-hı, bir köy evinde olsak, günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar da yaşamımız olsa, hı-hı, ancak internet ve diğer sosyal medya araçlarına erişebileceğimiz araç gereç olmayacak deseler, evet, ya orada ne kadar tahammül edebiliriz buna? Yani buradaki sosyal ilişkilerimizden arınmış, telefondan, bilgisayardan arınmış bir şekilde 40 gün geçirebilir miyiz? Hı hı. Bir çileye talip olabilir miyiz? Bu bende mesela büyük bir soru işaretidir. İçten içe istesem bile yapamayacağımın farkındayım. Kolay değil.
0: Evet, kolay değil.
1: Çünkü büyük bir alışkanlık içindeyiz. Atomik Alışkanlıklar diye bir kitap var mesela, çok popüler oldu. Hayatımız alışkanlıklardan ibaret. Bunlara ara verip bir çileye gönül vermek çok, evet, zor bir şey.
0: Evet, evet,
1: İşte kesinlikle. Burada uzleti hiç olmazsa tarihsel bağlamında iki yazı yazdırdık. Biri Sulhi Ceylan'a, biri de Profesör Doktor Necdet Tosun hocamıza, hı-hı, yazdırdık. Evet. Necdet Hoca bir tasavvufçu olarak bir Nakşi gelenekten, hı-hı, geldiği için uzletin çok da peşinden gidilmemesi gereken yönlerine değindi. Çünkü bizde halvetler encümen kavramı var. Evet. Ve biz bir yere kıpırdayamayız. Halk içerisinde, kalabalıklar içerisinde hak ile birlikte olmakla mükellefiz. Evet, evet. Nakşibendi de böyle en azından.
0: Ana kurallarından değil mi?
1: Tabii Nakşibendiliğin ana kurallarından biri. Bu yönden uzrete çok da meyletmemek gerekiyor. Hı hı. Öte yandan biraz da bakarsak şöyle uzret netice itibariyle, kazanımları itibariyle insanda bir kibir, modern çağ için konuşuyoruz, 2026 için konuşuyoruz, bir kibir, enaniyet de verebilir. Çünkü orada alacağı kazanımlarla toplum içine girdiğinde bir üstünlük hissi oluşabilir. Evet. Ki bu şeyde çok gözükür. Amel açısından dindarlığı yüksek insanlarda, işte beş vakiti camide kılan sakal, takke kombinasyonunu tam oturtmuş dindarlarımızda böyle bir üstten bakma hali olabiliyor. Geneli için konuşmuyorum, bazıları için konuşuyorum.
0: İstisna.
1: Bu da çok doğal insani bir şey. Çünkü bir şeyi kendi nazarında tam yapabiliyor olmak, bunu yapamayanlara karşı bir üstünlük hissi doğurabilir.
0: Evet.
1: Eğer nefsi biraz daha terbiye edilmemişse, o yolda değilse, hı hı, bu üstünlüğe ulaşabilir. Ki camiye gittiğimizde bazen bu üstüncü tavrı görebiliyoruz bazı amcalarımızdan.
0: Ya o şeyi ayırmak gerekiyor. İnsanda hepimizde olabilir. O Müslüman sevinciyle, yani camiye gitmenin, o farz ibadeti yerine getirmenin o Müslüman sevinciyle o kibiri insanın ayırt etmesi gerekiyor. Ben Müslümanca bir sevinç içinde miyim yoksa kibirleniyor muyum?
1: Evet, çok önemli.
0: Bunu ayırt etmek gerekiyor.
1: O yüzden Necdet Tosun'un bahsettiği üzere uzret tam iyi güzel bir şey, ihtiyacımız da olabilir zaman zaman. İşte hı hı, sonuç itibariyle bizde uzrete dair çok önemli, hı hı, işaretler var yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uzretteydi yani bir süre. Uzreti daha sonra itikafın içine yerleştirdik, hı hı, Ramazan'da.
0: Evet, Ramazan'ın son 10 günü.
1: Tabii. Şimdi itikaf. Bunun gibi bizde uzret tamamen dışlanabilir bir şey değil. Tadında, ölçülü, evet, ve asla haktan kopmamak şeklinde devam ettirilebilir. Evet.
0: Bunu? Demek ki şöyle olması gerekiyor. Bir kontrol dairesi içerisinde olması gerekiyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Bir melankoliyle olmaz.
0: Melankoliyle
1: yani
0: olmaz. Bir tasavvuf terbiyesi, tasavvuf nizamı içerisinde olduğunda herhalde bu daha kolay oluyor.
1: Elbette. Elbette öyle. İşte Sulhi Ceylan da bu işin biraz da bu noktasına değinmiş oldu.
0: Hı hı.
1: Kendi yazısıyla. Sahili selamete açılan kapı başlığını verdi yazısına.
0: Evet.
1: Yani selamete götüren bir yönünden bahsetti uzletin. Niye? Çünkü modern dönemdeyiz. Zihnimizi bozan, manipüle eden, çeldiren çok fazla şey var.
0: Hı hı.
1: Artık çok kalabalığız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla küçük küçük uzletler hayatımıza sıkıştırmamız gerekiyor. Yani bu sosyal medya detoksu da olabilir. Haftada bir gün işte bir, atıyorum, Üsküdar'da bir parkta, bahçede ya da Maltepe sahilinde tek başına oturup, hı hı, hiçbir şeyle uğraşmadan 3-4 saatte geçirebilmek de, evet, bir uzret olarak hayatımızda yer almalı.
0: Evet, psikologlar da tavsiye ederler, yürüyün der, yalnız başınıza çıkın yürüyün. Yürümek o kadar tedavi edici bir şey ki.
1: Evet. Hani o hakkında da kitaplar yazılıyor yani, yürümenin felsefesi.
0: Tabii,
1: diye.
0: Evet, yürümenin felsefesi var. Ya yani dediğin gibi itikaf. Mesela bazı mezheplerde camiye girdiğinizde İtikafa niyet ediyorsunuz.
1: Aynen öyle. Yani camilerin girişlerinde yazar.
0: Girişlerinde yani yazar. Evet. Niyet ettim Allah rızası için itikafa girmeye. Bir nevi uzlettir. Orada malayan işler konuşulmaz, ihtiyaç, tabii, dışı konuşulmaz, yenilmez içilmez gibi gibi. Değil mi?
1: Evet. Dosyayla alakalı Celal Hoca'nın yazısına tekrar dönmem gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Celal Hoca yazının merkezine yogayı aldı. Yoga kavramını. Evet. Bugünün işte bu yalnızlar dünyasında, tırnak içinde, başvurulan yer en büyük ritüellerden biridir yoga. Hmm. En büyük arınma aracı olarak kullanılıyor ilginç bir şekilde. Bunun sebeplerine değiniyor hoca.
0: Yoga yapmak caiz mi peki?
1: Şimdi yoga yapmak ilkesel olarak düşündüğümde yoganın maksadını bir Müslüman günlük amelleri içerisinde fazlasıyla karşılıyor zaten. Yani yogadan murat nedir? Arınmayı sağlayabilmek, evet, iç huzuru kurabilmek gibi şeyler.
0: Tabii.
1: Çakraları açmak falan deniyor. Şimdi bir Müslümanın hayatında bunların hepsini içeren ve daha fazlasını da vaat eden bir ameller bütünü var. Yani yoga caiz olsa da olmasa da beni ilgilendiren bir şey değil. Çünkü bir mümin olarak gündelik hayatta benim namazımla, abdestimle, Senede bir ay orucumla, eğer tasavvuf ehliysem tasavvuf amelimle, yoganın çok çok çok üstünde bir arınma ve huzur hali zaten elde edebiliyorum
0: elde
1: yani.
0: Ediyorum, değil mi?
1: Sadece farzları kılan insanlar bile yani en iyi yogadan ya da yoga benzeri ritüellerden eğer onu hakkını vererek yapıyorsa daha büyük arınmaya ulaşabilir. Çünkü Kur'an okunuyor namazda ve Gazali'nin ifadesiyle Kur'an okuyan her mümin kalbine Kur'an'ı yeniden inzal eder diyor. Manalar yeniden inzal edilir diyor. Ve yaşadığı döneme göre, burayı ben ekliyorum, yaşadığı döneme göre, zihin dünyasına göre yeniden şekillenir. Bunu ifşa etmemesi kaydıyla diyor ama Gazali. Yani senin kalbine Cenab-ı Hak bir ilham verir. O ayetin manasını kökleştirir. Ancak bu sana gelen bir şeydir.
0: Ona da sır diyoruz.
1: Sır diyebiliriz. Bunu yaymamak gerekir diyor yani. Bu sana mahsus bir şeydir. Şimdi ben böyle bir şeyle muhatapken gidip bir yoga eğitmeniyle çalışıp vücudumun hiç de alışık olmadığı pozisyonlara girip arınmayı bekleyemem yani. Bu benim için böyle. Başkası Eyvallah. İçin başka bir yorumu olabilir tabii ki yani.
0: İbrahim'cim, yoga ile alakalı sorumu güzel cevapladın. Allah razı olsun.
1: Cümlemize
0: bir kısa araya gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından Celal Fedai'nin yazısıyla devam edeceğiz. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar dergisinin Ekim 2026 sayısını konuşuyoruz. Dosya konusu ayrılık, uzlet, yalnızlık. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları.

0: Çağrı ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, konuk odasına Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la devam ediyoruz. İbrahim, Celal Fedai'nin yazısıyla devam ediyorduk. Bu arada dosya konusunu tekrar hatırlatalım. Ayrılık, uzlet, yalnızlık.
1: Evet.
0: Celal Fedai neler söylüyor yazısında?
1: Celal Hoca'nın bu yoga meselesinin dışında dikkat çektiği birkaç husus daha var. Benim de çok önem verdiğim bir şey. Kısaca şöyle özetleyeyim. Türkiye'de bir şair filozof geleneği oluştu. Evet. Uzun süreler, yani yüzyıllar boyunca. Fuzuli gibi de düşünebiliriz bunu mesela. Şu an bunu yaşayan sanırım tek örneği denilebilir gibi geliyor. Hı hı. Şiir dünyasını çok yakından takip etmiyorum, fakat yaş itibariyle, yazıp çiziklerini takip ettiğim itibariyle şair filozof denilen kişi İsmet Özel. Evet. Celal Fedai'nin de İsmet Özel'le geçirdiği bu uzun yıllar, mesailer neticesinde vardı bir tefekkür alanı var. Hı hı. Ve yazılarında bunu çok bariz görüyorum ben. Konuşmalarında da keza öyle. Bu açıdan yazıda değindiği bir ifade üzerinden bence yazısını tamamlayabiliriz.
0: Bitirebiliriz.
1: Şimdi hocanın İslami tefekkür ve yaşantı üzerinde durduğunu az önce söyledim. Bu yoga gibi ritüelleri, yani İslam'ın dışındaki unsurları Türkiye'ye sokmanın bir bedeli oldu Müslümanlar açısından. Bir alternatifmiş gibi yaklaşıldı. Hı hı. Böyle bir şey de varmış denildi. Fakat bunun esas sebebi bir Müslüman bilincinin, bir Müslüman tefekkürünün olmamasıyla alakalı bir şey. Çünkü Müslüman tefekkürünün olduğu yerde Müslüman idari sınıfı olur. Müslüman akademik yöntemleri, hı hı, sözünü geçirir.
0: Evet.
1: Şimdi bunların eksikliği nedeniyle bu tabii şu demek değil, yani bu insanlar Müslüman değil anlamında değil. Bunu hayatının yegane amacı haline getirmiş insanlardan bahsediyoruz. Bunun eksikliği nedeniyle yoga gibi ya da diğer şeyler yalnızlığa bir ilaçmış gibi, hı hı, aktarılıyor. Halbuki bu böyle bir şey değil. Bunu dillendirmek gerekiyor. Celal Hoca da yazıda büyük ölçüde bunu yaptı diyebiliriz. Hı hı. Önemsediğim bir yazı oldu.
0: Evet.
1: Diğerleri,
0: evet,
1: gibi.
0: Devam edelim istersen. Kimler, evet, son, neler yazmış?
1: Son yazımız, dosyası Bilal Bahadır'ın.
0: Hı hı.
1: Bir ayrılık, bir yalnızlık, bir ölüm. Karacaoğlan'dan
0: bir. Bu daha bir edebi olmuş ama.
1: Evet. Karacaoğlan'ın mısrasında bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm ifadesi geçiyor. Hı hı. Bilal Bahadır da o başlığı bu şekilde değiştirdi. Yalnızlık kavramını koydu. Yazısının temel iddiası korku. İnsanı bütün bu süreçlere iten şeyler korkuyla ilişkili düşünüyor. Hı. Bilal Bahadır.
0: Yalnızlıktan korkuyor mu? O şekilde mi?
1: Yalnızlıktan, ölümden, ayrılıktan korkan insan bilinci bir yerlere sürükleniyor.
0: Hı hı.
1: Sırf yalnızlığına ilaç olsun diye, işte yoga gibi.
0: Hı hı.
1: Ya da ölümden sakınmak için, ölmemek için,
0: hı hı,
1: daha sağlıklı yaşama yolları arıyorlar.
0: Evet.
1: Ya bunları çoğaltabiliriz tabii, yani çok basit düşünmek gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Bilal bunların istikameti üzerinde, Bilal Bahadır bunların istikameti üzerinde yorum yaptı. Bence doyurucu bir yazı diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi dosya yazıları bu kadar.
1: Dosya yazıları bu kadar. Dosya ile ilişkili

0: ilişkili olarak doçent doktor Şeyma Kömürcüoğlu hocayla bir söyleşi gerçekleştirdik.
1: Evet.
0: Güzel sorular yönelttik ve çok güzel cevaplar aldık.
1: Hoca neler söylüyor? Hocanın bu konuda
0: hocayla nedir? Hocayla entelektüellik merkezinde bir söyleşi yaptık. Yani bir entelektüelin uzvete ihtiyaç duyup duymaması, işine yarayıp yaramayacağı. Ya yani bu söyleşinin merkezinde şu cümle bizi harekete geçirdi. İsmet Özel diyor ki, derin düşünceler içinde olmayı önemli sayanlar kendileri için asil bir uzvet ortamını seçmeyi gerekli görürler diyor. Yani bir derinleşme sevdasına düşen insan asil bir uzveti de tercih etmek zorunda. Belli buna, sınırlar çizmek zorunda.
1: Buna şunu da örnek verebilir miyiz? Cemil Meriç'in fil dişi kule tabiri bu entelektüeller için geçerli mi?
0: Ben kesinlikle fil dişi kuleden yanayım. Her entelektüelin, her düşünürün, akademisyenin, ya fikir üreten insanların fil dişi kulesinde yalnız başına olması gerektiğini savunuyorum. Bunu çok eleştiren söylerler
1: Cemil
0: yani.
1: Cemil Meriç bunu eleştiren bir şekilde söylüyor değil mi? Fil dişi kulede.
0: Yani ben işte onun aksini söylüyorum şu an. Eğer Cemil Meriç kendisinin bir fil dişi kulede olmadığını iddia edenlerdense, bu da çok doğru gelmiyor bana ki en büyük fil dişi kulelerden birinde olan kendisidir.
1: Evet.
0: Eserlerinde de bunu çok net görebiliyoruz. Çünkü huysuz çekilmez bir entelektüel. Öyle olmasa ya öyle bir yapıda olmadığın takdirde zaten entelektüellik süreçlerini aşamıyorsun. Yani huysuzluk, eringenlik, dışa karşı. O yalnızlığı tercih etme psikolojisi olmadığı müddetçe bu işi zaten sürdüremezsin yani.
1: Evet.
0: Yürütemezsin. O yani, yalnızlığa o yüzden muhtaçsın.
1: Yani o yalnızlıkta zaten düşünüyor. Bir şeyleri fikrediyor
0: tabii yani,
1: değil mi?
0: Tabii yani okuman gerekiyor. Evet. Okuduklarını yazman gerekiyor. Bu dışarıda kalabalıklarla hemhalken, bütün dikkatin sosyal medyaya odaklanmışken olabilecek bir şey değil. Yani yüzeyde kalırsın.
1: Evet.
0: İçeri giremezsin. Ya da kıyısına gelirsin, suya dalamazsın.
1: Evet. Aslında normali bu değil mi?
0: Tabii ki yani.
1: Yani
0: bu
1: sağlıklı düşünmek için,
0: bu.
1: Sağlıklı okumak için bir uzlete ihtiyaç
0: tabii
1: var.
0: Ki.
1: Bir yalnızlığa ihtiyaç var. Ama Mustafa Kutlu öyle yapmıyor. Kahvelerde yazmış hep hikayelerini.
0: Şimdi edebiyatı ben burada çok dışarıda tutuyorum abi. Edebiyat doğrudan hayatın merkezinde olması gereken bir şey. Beni görmeli, seni görmeli, çöp toplayan adamı görmeli. İmkanı varsa plazanın en tepesindeki adamı bile görmeli ki
1: Sait Faik de herkese yani
0: bunu yazabilsin. Ama düşünce düşünceyle irtibat kurmakla alakalı bir şey. Yani Bedri Hoca'dan, Bedri Gencer'den duyduğum bir ifadeydi bu. Düşünülmüş olanla ancak o seviyede düşünebilen kişiler irtibat kurabilir diyor. Yani bu düşündüğümüz şeyler hayata dair önemli şeylerse var olmak gibi. Ben o yüzden bazı arkadaşlara, mesela felsefeyi tercih eden arkadaşlarıma öyle söylüyorum. Bir varlık tahayyülü, tasavvuru, tefekkürü yoksa felsefeden muradın ne yani? Nereye varacaksın? O zaman otur şiir yaz. Ya da ne bileyim öykü yaz. Deneme yaz.
1: Evet.
0: Salah Birsel gibi denemeler yaz mesela. Hayatın içinden. Ama iş zihinde entelektüel seviyede bitiyorsa orada İsmet Özel'in de dediği gibi yani derin düşünceler içinde olmayı önemli sayanlar kendileri için asil bir uzvet ortamını seçmeyi gerekli görürler.
1: Evet.
0: Bu yargıya katılınmayabilir. Buna da saygı duyuyorum. Ama bu elzem bir şey. Şeyma Hoca'ya da bu bağlamlarda sorular sorduk. Çok güzel, itidalli.
1: Evet.
0: Anlaşılır cevaplar verdi. Söyleşiye bakılabilir.
1: Eyvallah. Müstakillerde ne var?
0: Evet, müstakil yazılarda. Müstakil bölümü bu ay benim çok düşünce bağlamında tatmin eden içeriklerle dolu. Kısaca
1: Enis
0: söyleyeyim.
1: Var.
0: Evet. Sulhi Ceylan düşünce güncesine devam ediyor. Enis Doko, İsmail Kılıçarslan, Vefa Kaya, Ahmet Melih Karavuz, Peyami Safa, Gülay, Ahmet Dağ ve Sadık Yasuz Uçanlar bu sayıda bizimle
1: Sadık
0: oldu.
1: Sadık Hoca'yı da.
0: Evet. Şimdi Enis Doko'nun yazısı benim çok dikkatimi çekti bu sayıda. Çünkü çok önemli bir yarayı deşti hoca.
1: Mahalle değiştirmek özgürleşmek midir?
0: Evet. Hocayla yazı bağlamında konuştuğumuzda ben şöyle bir şey demiştim. İşte dışarıda, Üsküdar'da, Kadıköy'de, Fatih'te üniversite öğrencileriyle karşılaştığımızda bazılarının ilginç bir şekilde taşradan çıkıp dindar bir ailenin çocuğu olup şehre, üniversiteye geldiğinde isimlerini değiştirmek

0: demek gibi, okudukları İmam Hatip liselerini söylememek gibi, ya da ben onlara ait değilmişim gibi, bunların bazı nişaneleri var bu tarafa yani. Evet. Müslüman muhafazakar camiaya ait olmadığını gösteren nişaneler var. Bunları tercih edip böyle var olma yoluna gidiyorlar. Bunları görüyorum ben yani. Mesela işte arkadaşın adı mesela şey olsun, Abdüllatif olsun. Çocuk adına Doğukan diyebiliyor konuştuğumuzda. Evet. İşte nerelisin diyorum. Kaçınıyor cevap vermekte. Halbuki Erzurum'un o Oltu ilçesinden çıkmış, İstanbul'a gelmiş.
1: Halbuki ve, Çorumlu ama İzmirliyim diyor.
0: Gibi. Bütün bunları reddedip yeni bir kimlik, evet, kendine tayin ediyor. Bunda baktığın zaman esasında dinle ilişkili bir şey değil. Yani çocuğun dinle problemi yok. Baba figürüyle ve iktidarla olan, bu iktidar siyasi iktidar olarak düşünülmemiz sadece. Yani otoriteyle bir şekilde problemi, problem yaşıyor.
1: Bir sorunu
0: i̇şte
1: var.
0: Ataerkil yapı deriz, iktidar deriz, otorite deriz. Bunlar değişebilir. Fakat bunların temelinde benim gözlemlediğim babayla ciddi bir problem var. En azından 2000 doğumlu nesil için söylüyorum. 2000 üstü için. Anlayabiliyorum büyük ölçüde onları buraya sürüklenmekte. Haklı olduklarını gördüğüm noktalar da var. Çünkü hani bir söz çok dolanıyor şu an piyasada. Çocuk, Hazreti Ali'ye atıfla söylenir. Çocuklarınızı kendi çağınıza göre değil, onların yaşayacakları, büyüyecekleri, serpilecekleri çağa göre yetiştirin deniyor. Hatta bu geçen cuma hutbesinde de sanırım konuşuldu. Hutbede veya vaazda. Bence bu çok önemli bir şey. Bu bugünün problemi, bugünün dindar insanların problemi. Çocukların nasıl bir dünyanın içinde yaşadıklarını fark edemiyorlar. Dolayısıyla Enis Hoca ile bunu konuştuğumuzda önemli bir şey olduğunu tespit ettik. Ve bu işte mahalle kimlik değiştirmekle acaba özgürleşiyor muyuz sorusunu sorarak cevapladı. Ve bunda da hem aileyi hedef aldı, hem belli bir siyasi ya da dini otorite pozisyonunda olanların bir türlü göremedikleri bu kör noktaları aydınlatmış oldu.
1: Evet.
0: Bu açıdan çok doyurucu ve işe yarar. En azından elle tutulur güzel çözüm önerileri sunuyor hoca.
1: Peki ayrılık mı mahalleyi değiştirmek?
0: İşte tam olarak giriş bölümünde konuştuğumuz şey bu. Ayrılığın ta kendisi. Bütün
1: zihniyet, bağlarını... Zihniyet kalıyorsa, aynı zihniyet diğer mahallede devam ediyorsa çok ayrılık değildir aslında.
0: Ha, bu da çok güzel bir nokta. Kafa aynı kafa fakat renk değiştiriyor. Yani evet, gözlüğün rengi değişiyor sadece. Evet. Çünkü ayrıldığı yerden, gittiği yerde, oradan ayrılmasına sebep olan şeyler burada da yaşandığında yine başka bir yere gitmek isteyecek. Yani burada ilkesel bir ontolojik bir problem var aslında. Kendiyle olan savaşını mahalleye mal ediyor.
1: Evet.
0: Ya da o isimlere mal ediyor. Böyle bir hesaplaşma yoluna gidiyor. Oysa o iş öyle değil. Enis Hoca işte bunları anlattı diyebiliriz.
1: Eyvallah. Diğer müstakillerde neler var?
0: Şimdi bu müstakil bölüm hakikaten çok enteresan bir bölüm oldu bu ay. İsmail Kılıçarslan'la da para meselesini konuştuk. Neyi kaybettiğimiz hususunda bir tereddüt başlıklı bir yazı oldu. Yani açık konuşmak gerekirse Müslümanlar, bazı Müslümanlar ve bunların sayısı çok az. Bu sayısı az olan Müslüman kesim diyelim, 2000 yılından sonra ilginç bir şekilde büyüme, iktisadi açıdan büyüme, politik açıdan genişleme, kültürel açıdan da bir erozyona uğramış oldu. Bunu konuştu İsmail abi, İsmail Kılıçarslan. İlginç noktalara temas etti. Bir öz eleştiri mahiyetinde de okunabilir.
1: Evet.
0: Buralara nereden geldik sorusunu cevaplıyor.
1: Eyvallah. Şöyle bir durum var. Mesela geçmiş senelerde, yani geçmiş seneler dediğim, bu Necip Fazıl Kısaküre'nin, az önce bahsettik Cemil Meriç'in, Nurettin Topçu'nun yaşadığı dönemlerde, mesela Necip Fazıl bir yerde konferans vermeye gittiğinde, bir sohbet yapmaya gittiğinde akın akın insanlar gidermiş.
0: Evet.
1: Yani insanlar o zaman bir dert sahibiymiş. Kültüre, sanata önem verirlermiş.
0: Tabii.
1: Şiire önem verirlermiş. Bugün örnek veriyorum, bir yaşayan bir değerimiz, az önce ne dedin? Şair, filozof İsmet Özel dedin. İsmet Özel falanca bir yerde konferans verecek dediğimizde kaç kişi gidecek?

0: Evet, bununla alakalı şunu söyleyeyim burada. Geçtiğimiz haftalarda, 2 hafta önce olsa gerek, bir panel tertip edildi. İsmet Özel himayesinde bir panel ve çok koltuk boştu. Yani İsmet Özel'in yetiştirdiği, ondan beslenen bu edebi, dini, dindar çevre ne yazık ki nazar etmiyor. İlgilenmiyor.
1: Evet. İşte neyi kaybettik dedin ya az önce. Evet. İsmail abi de yazısında değinmiş.
0: Sanırım mesele bu işte yani. İlgimizi kaybettik. Hı. Berekete olan inancımızı kaybettik ki parayı, pulu farklı yollarda, farklı araç gereçlerle temin etmek ve ilginç bir şekilde Allah size verdiği nimeti üzerinizde görmek ister fehvasını da Range Rover'larla bunun gibi arabalarla ya da çok gösterişli konutlarla bu nimeti üstümüzde gösterebileceğimiz fikrine ulaştık ilginç bir şekilde. Evet. Oysa ki Cenab-ı Hak yazıda İsmail Kılıç Arslan'ın yazıda bahsettiği şeyi size aktarıyorum. Cenab-ı Hak merhamet nimetini de üstümüzde görmek ister. Affetme nimetini, sevme nimetini ve bereketi. Bunlara da bakmamız gerekiyor yani. Nimet dediğimiz şey sadece bir şekilde para kazanıp bu paranın gereği gibi yaşamak değildir yani. Yazının büyük iddiasından biri de bereketi kaybettiğimiz hususundaki bu tereddütler. Evet. Yani bizim tereddütümüz yok da tereddütte olanlar için söyleyelim bunu. Eyvallah. Ahmet Melih Karavuz'dan devam edelim. Yine dijital dünyaya dair, dijital hükümranlığa dair yazılarına devam ediyor.
1: Evet.
0: Yazı Ahmet Melih Karavuz'un yazıları genelde teknik ifadeleri eşeleyen türden. Evet. Yani bu dijital hükümranlığın nasıl bir, tiranlığın nasıl bir seviyede olduğunu, her gün sık sık kullandığımız uygulamalar üzerinden neler hedeflendiğini çok net ifadelerle ortaya koyuyor.
1: Eyvallah.
0: Peyami Hoca bugün felsefe serisine devam ediyor hız kesmeden. Bu ayki konu felsefe ve yerlilik ifadesiydi. Ahmet Dağ Türk'ü, bir anlamda Türk'ü felsefesi diyebileceğimiz yazıdan devam ediyor. Mihriban'ı konu aldı. Lambamda titreyen alev üşüyor. Mısrasında burada dile getirmiş olalım. Müthiş bir mısra.
1: Ne saçları sarı ne adı Mihriban demiş şair.
0: Yani beni bu şiirde ilginç bir nokta vardı bu yazıda. Oraya değinelim bence.
1: Buyur.
0: Yazının şiirin şairi Abdurrahim Karakoç. Bestecisi
1: Musa Eroğlu.
0: Musa Eroğlu. Bu çok ilginç bir nokta. Temas etmiş oraya Ahmet Dağ yazıda. Biri sağcı, muhafazakar, dindar, İslamcı bir şair. Öbür tarafta Alevi olduğunu söyleyen solcu, sosyalist bir sanatçı. Ve bu şiir Mihriban aşkı diyeyim, ikisini bir araya getirebiliyor. Ve evet, bunlar bir araya geldiler, birlikte bu işi yaptılar.
1: Evet.
0: Abdurrahim Karakoç da bu durumu çok veciz ifadelerle dile getirmiş oldu. Duygulandıran ifadeler de onlar. İnternette mevcut videosu. Ancak bu şiir muhtemelen Türk milleti var oldukça, bu topraklar bizde kaldıkça unutulmayacak, çağ açacak bir şiir olarak karşımıza duruyor. Ahmet Dağ'ın da bu şiiri dile getirmesi, bu unsurlara dikkat çekmesi önemli oldu.
1: Yani sağ solu birleştiriyor şiir, değil mi?
0: Evet, yani duygu böyle, şiir birlik, böyle bir şey yani. Mihriban şiirini Ahmet Dağ'ın bu yorumuyla bence okurların istifadesine sunmak güzel oldu.
1: Eyvallah.
0: Yani hem fikir hem edebiyat bir arada. Biz buna çok dikkat ediyoruz dergide.
1: Çok güzel.
0: Ve son olarak Sadık Yağız Uçanlar'ın denize, yani hakikate açılan kapı. Rasim Özenören'in bir hikayesi üzerinden Said Nursi Bediüzzaman Hazretleri'nin yorumlarıyla mezcederek güzel bir edebiyat yazısı diyebiliriz.
1: Eyvallah.
0: Son olarak, sonuna yaklaştık sanırım programın.
1: Evet, evet. Şu anda toparlamamız gerekiyor.
0: Evet, sorgulama bölümüne dosyal ilişkili bir soru seçtik. Sorumuz şu: yalnızlık ve uzret arasındaki ontolojik farkı niyet diyoruz. Yalnızlık maruz kalınan bir durumken, uzret kendisine sığınılarak tezahür ediyor. Rıza Tevfik de bir dizesinde "Uzrete nail ol, gönlüne sığın, cihan gönül kadar geniş değildir." der. Sizin kendi hikayenizde bir uzret tecrübeniz oldu mu sorusunu yönelttik. Bu sayıda Ahmet Yasin Çomoğlu, Aleyna Uçar, Birgül Temür, Burak Çelik, Fatih Selvi, Talha Özmen ve Rüveyda Durmaz Kılıç

0: sorumuzu cevaplandırdı.
1: Evet.
0: İktibas bölümümüz var son bölüm olarak. Bu ay Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek isimli kitaptan seçtik iktibası. Marshall Hudson'ın kitabından. Bu çok önemli bir kitap. Bunu dinleyicilere de tavsiye ediyorum bu kitabı. Hacimli bir kitaptır. Fakat dünyaya bakış açısının tamamen yerinden oynatacak, yeniden tahkim edecek bir özelliği var. İyi bir İslam tarihçisidir. Medeniyetlerin tanımlanması üzerine ilgili bölümü aldık. Medeniyetin Avrupa merkezci bir kavram olduğunu, bir İslam medeniyetinde olamayacağını bu yazı üzerinden çıkarımda bulunabiliriz diye düşünüyorum.
1: Eyvallah.
0: Güzel bir iktibas oldu.
1: İbrahim'cim çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bir
0: sayı
1: olmuş. Mostar Dergisi'nin Ekim 2026 sayısı. Kaleminize sağlık. Emekleriniz için teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum abi.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Konuk Odası'nın burada sonuna geldik. Bugün Konuk Odası'nda Mostar Dergisi'nin Ekim 2026 sayısını konuştuk. Kiminle konuştuk? Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la konuştuk. Kıymetli bir sohbet oldu. Aynı zamanda dergi istifadeli bir dergi olmuş. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Bizim yolda Ashab-ı Kiram Hazretleri yolda. Ashab-ı Kiram Hazretleri ne yaptı? Yemedi, içmedi. Gazaya giderken gezine gider gibi seve seve gittiler. Bizim yolumuz onlar yolu. Bir de seve seve hem evlatlarımızı yürütürüz, hem sohbetlerimizi yaparız, hem bu hizmet hususunda elimizden gelenden gayreti yaparız elhamdülillah.
0: Musa Efendi Hazretleri tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır. Hayır hizmetlerinin her türü için ayrılmış fonu vardı.
2: Hakikaten böyle tek başına bir vakfın yaptığı işleri yapan insan. Mesela ne var? Hazretin bir yetimler fonu var kendine göre. Diyor ki işte 3 yetimi biz ilgileneceğiz. Etrafındaki evlatlarına söylüyor. Bunların diyor hem sadece böyle hani gidip onlara bir burs vermek değil. Kendi çocuğunuza nasıl bakıyorsanız aynı şekilde okulunu takip edeceksiniz. Bir yere sohbete gidiyor mu bunu takip edeceksiniz. Namazını kılıyor mu bunu takip edeceksiniz. Başka türlü delikanlının bir ihtiyacı var mı? Onları takip edeceksiniz. Onunla ilgili kendine göre bir fon ayırıyor. Sonra bakıyorsunuz efendim hastalar için bir ilaç fonu hazırlıyor. Onu bir doktor abi diyor ki o zamanlar tabii şimdiki gibi bütün hastaların ilaçları devlet tarafından karşılanmıyordu. Ama o Musa Efendi işte ilaçlarını alamayan insanlara diyor ben şu kadar bir tahsilat ayırıyorum. Siz bu ilaçları alırsınız kendilerine. Siz doktorsunuz. İhtiyacı olanlara bu ilaçları verirsiniz.
3: Bir yerde deprem olsa, sel olsa hemen yardım edilmesini tavsiye eder. Etrafını toplar. Yardım edilmesini isterdi, söylerdi. Eser'de, Mısır'da Eser'de talebe okuturdu. Ne bileyim Afganistan'ın Rus işgali olduğunda Afganistan'a kendisi de yardım gönderirdi. Etrafındaki sevenlerine de yardım etmelerini isterdi. Keza Bosna Harbi'nde de yine hem kendisi ön ayak olmuştur hem de eşinden, dostundan, akrabalarından toplayıp Bosna'ya yardım etmiştir.
0: Musa Topbaş Hazretleri, Bosna Hersek zulmünün devam ettiği günlerde, bu savaşta ebeveynlerini kaybeden Boşnak çocuklar için bir yetimler yurdu tesisine öncülük etmiş, ancak bürokratik engeller sebebiyle maalesef bu yetimler Türkiye'ye getirilememişti. Yine bir sohbet meclisinden sonra Bosna Hersek'teki yaraların sarılması için yardım toplanmıştı. Herkesin kendi adına belli bir yardımda bulunduğu mecliste o büyük bir meblağ uzatmış ve bir dostun buraya verilmek üzere fakire emaneti diyerek takdim etmişti. Oradaki basiret ehlinin haricindeki kimseler verilen paranın meclise gelmemiş bir şahsın gönderdiği yardım diye anlamıştı. Ancak onun emanet dediği kendi malı, dost dediği de Allah'tı.
2: Daha sonra şimdi çok da fazla belki ihtiyaç kalmadı devletin ve belediyelerin yapmasıyla. Bir huzurevi açtırmıştı hemen. Aslında bu ihtiyarları, yaşlı insanları evlerimize alıp bakmalıyız ama madem ki o imkanı böyle her şekliyle yerine getiremiyoruz, o zaman bir huzurevi kuralım demişti ve Hüdayi Vakfı'nın belki ilk yaptığı hayırlı hizmetlerden birisi de o olmuştu. Yani bir toplumda neyi görüyorsa eksik olarak o eksiği hemen kendisi gidermeye çalışan filan yapsın falan yapsın devlet yapsın bunu değil. Hani Osmanlı'da da vakıfların kuruluşu budur. Osmanlı'da da insanlar neye ihtiyaç görüyorlarsa toplum içinde hemen onu kendileri bir araya gelip vakıf kurmak suretiyle bunları yapmışlar. Musa Efendi bunu ferden yapan bir insandı. Ne bileyim işte dul kadınlar için mesela bir hesabı vardı. Her sene o bahçesinde böyle 8-10 15 gencin evlenmesine vesile oluyordu. Onlar böyle unutulmayacak hatıralardı gerçekten. Hatta şöyle ifade etmişti onu, ben hatırlıyorum. Ya Abdullah Bey, Allah bize bu bahçeyi vermiş. Bu bahçenin bir şükrü gerekir. Bu şükür de işte bu bahçede biz her sene bir düğün yapalım. Onun bütün masraflarını kendisi karşılar Hazret. Sorar kimler var evlenecek gençler, bir liste yapın der. Biz bakarız kendi civarımızdan veya abilerimiz bakarlar. İşte efendim şu gençler var, şu kızımız var, şu delikanlı ile evleniyor, şu delikanlı var, şu kızımızla evleniyor. Kaç kişi bunlar? 10 kişi, 15 kişi. Peki şu tarihte bahçede bir düğün yapalım. Nasıl yapacağız efendim? Bu bahçede kaç kişiyi siz ağırlarsınız? İşte efendim 300 kişiyi ağırlarız. Peki 300 kişilik hazırlık yapın. Masalar, sandalyeler taşınır. Ondan sonra İstanbul'un meşhur hoca efendileri çağrılır. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyacak. Ondan sonra sohbet edecek insanlar. Gayet tertipli. Kendisi fiilen bununla meşgul olur. Düğün biter. Nasıl oldu? Kolay oldu mu evladım? Oldu efendim. Kaç kişi vardı? 300 kişi. Bir dahaki sene 500 yapabilir misiniz? Yaparız efendim. Hayda bakarsınız öbür sene 500 kişi. Tam 1200 kişiye kadar kendi bahçesinde böyle son zamanlarına kadar her sene böyle gençleri evlendirir. Ve kendisi bundan büyük mutluluk duyar. Ve birçok şimdi arkadaşımız var. Üniversitelerde görev almış veya memleketin farklı yerlerinde görev almış insanlar. Hayatlarının en tatlı hatırası olarak o merhum Musa Efendi'nin Sultantepe'deki köşkünün bahçesinde ki o evlilik günlerini hatırlatıyorlar. Ne güzeldi bize Musa Efendi. Yani evimizin ihtiyaçlarını bile gördü. Bizlere her birimize değer verdi. Elini öptük, duasını aldık. Huzurlu yuvalar kurduk diye.

o günlerde böyle düğün salonları çok revaçta değildi. Zaten herkesin de gücü salon tutmaya yetmediğinden orta halli insanlar onun bahçesinde düğün yaparlardı. Hatta tabak, çanak, kaşık, çatal, kaşık

0: takımı vardı, evinde hazırlamıştı. Düğün yapmak isteyenler onları kullanıp sofraları kurup kır düğünü yaparlar.
1: Cami ve okul inşaatı içinde özel bir fonu bulunur, bunu da camisi ve okulu bulunmayan yer ve yöreler için ayırırdı. Hasta ve ilaç fonunu, hastanelerde parası olmayan hastalara ilaç, ameliyat ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak üzere sarf ettirirdi. Muhterem Üstad'ın hastalara yönelik yardımlarına aracılık eden Doktor Naif Özkul Bey anlatıyor.
2: Sene 1980. Zat-ı Âlileri beni çağırarak Vakıf Gureba Hastanesi'nde yatan veya ayakta tedaviyi gören fakir hastaların tedavi masraflarının karşılanması hususunu emir buyurmuşlardı. Biz de bu vazifeyi 20 sene müddetle ifa ettik elhamdülillah. Civar eczanelerle anlaşarak fakir hastaların hem tedavilerini hem de reçetelerini mümkün mertebe karşılamaya çalıştık. Bazen tedavi giderlerinin yükseldiği durumlarda değerli mahdumları Osman Nuri Topbaş Bey'e durumu iletiyordum. Tahsis edilen meblağı aştığını ifade ettiğimde devam edelim inşallah cevabını alıyordum. Bizim ulaşabildiğimiz yatan veya ayakta tedavi gören hastalar bu yardımın nereden geldiğini bilmezlerdi. Belirlediği bu fonlar için her sene yıl başında bütçesini yapardı. Bu sene şu kadar ilaç fonu, şu kadar yetim fonu, şu kadar kitap fonu, şu kadar evlilik fonu, şu kadar hayır hasenat fonu derdi. Tüm bunlar zekattan hariç hayırlardı. O kifayet ve ihtiyaç haricini infak etmek isterdi.
3: Kral Faysal döneminin Hac ve Evkaf Bakanı ve gerçek bir Türk dostu Hasan Kütbi ile 15 günde bir ziyaretleşir ve sohbet ederlerdi. Medine-i Münevvere'de bulundukları sırada yeni bir hak dostu ile, yeni bir ilim sahibi ile tanışmaktan çok mutlu olur ve bu insanlarla devamlı surette ziyaretleşir ve sohbet ederdi. Hasan Kütbi ile sohbetlerinde bir gün Hasan Kütbi dedi ki, "Efendim," dedi, "ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hakikaten Türkiye'nin haberlerini günlük gazetelerden takip eder ve çok heyecan yaşardı. Ben buna şahidim. Ben," dedi, "Kral Fehd'e bir teklifte bulunamam ama," dedi, "Kral Abdullah benim dostumdur ve benim ricamı kesinlikle geri çevirmez." Yani Türkiye için ne kadar yardım düşünüyorsanız bu yardımı külliyetli bir meblağ olarak alıp Türkiye'ye yönlendirebilirim," dedi. Yani milyonlarca riyal, dolar diyelim yani o gün için. "Siz," dedi, "bana rakam ve yön söyleyin, ben onu hemen yerine getireyim," dedi. Musa Efendi dedi ki, "Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, Avustralya'da okumaya giden veya çalışmaya giden Müslüman Türklerin çocuklarını Hristiyan yapmak için misyonerler çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve evlatlarımızdan pek çoğunu bu şekilde kaybediyoruz. Siz eğer böyle bir yardım alabiliyorsanız yurt dışında, yani İslam ülkeleri dışında misyonerlerin çok ciddi çalışmalar yaptıkları yerlere yönlendirin. O çocuklarımızı İslam'la buluşturalım ve Hristiyanlık ağına düşmekten kurtaralım," deyince Hasan Kütbi böyle bir şok oldu. Yani Türkiye'ye yardım teklif ediyor. Musa Efendi hemen evet demiyor. Artı küfür diyarlarına yönlendirilmesini tavsiye ediyor. Dedi ki, "Ben," dedi, "yıllardır bu üstazı anlamaya çalışıyorum. Anladım zannediyordum. Fakat bu zattan öğreneceğimiz çok daha şey olduğunu şu anda itiraf ediyorum," dedi.
1: Musa Topbaş Hazretleri çok cömertti ve insanları da cömert olmaya teşvik ederdi. Hatta bir sohbeti şöyledir:

0: Cömertlik, Rabbimiz Teala Hazretlerinin mühim sıfatlarındandır. Başta Resulullah Efendimiz olmak üzere bütün peygamberan hazeratı, ashab-ı kiram ve kibar-ı ehlullah hazeratı, bila istisna bu güzel ve ulvi ahlakla vasıflanmışlardır. Bir insan hem Allah dostu olsun hem de cimri olsun. Bu tasavvur edilemez. Cimriler, Hak Celle ve Ala Hazretlerinin nazarında hiç itibarı olmayan kişilerdir. Cömertlik Allah'ı sevenlerin, aşıkların süsüdür. Hasislikse değersiz olanların hastalığıdır, lekesidir.
1: Medine-i Münevvere'de ve yaşlı olduğu dönemde yakın hizmetinde bulunanlar Türkiye'den Umre'ye gelenlere haber ulaştırırlar ve bir hediyeye zahmet edilmemesi konusunda ikaz ederlerdi. Fakat gelen herkes kendi gönlüne göre bir hediyesiz gelmeyi eksik bulurlar ve mutlaka bir hediye getirirlerdi. Hediye getirenlerin tümünün isimleri birer birer yazılır ve her birisi için Medine'den o kişinin memnun olacağı, mutlu olacağı hediye neyse o seçilir ve birer birer o kişilere ulaştırılırdı. Ve bu hediyeleri genellikle kendisi paketler, içini kendi yerleştirir ve kime hangi hediye verileceğine kendi karar verir. Bu çalışma saatlerce sürer, bazen bir gece zaman alırdı. Her hediyeye mutlaka mukabelede bulunur ve özellikle bayram günlerinde, kandil günlerinde değer verdiği, önemsediği herkese mutlaka memnun olacağı bir hediye almayı ihmal etmezdi. Bu Peygamber Efendimizin sünnetiydi aynı zamanda. Hediyeleşin ki birbirinize karşı muhabbet oluşsun manasında. Teadü tehab bu hadis-i şerifinin muktezası bu şekildeydi. Ve hediyeyi mutlaka işe yarayacak bir eşya almak suretiyle yapardı. Maddi imkanı olmayan gençlerden evlendirdiği, yuva kurduğu pek çok genç vardır. Bunların sayısını sadece Cenab-ı Hak biliyor.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, limon 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Musa Topbaş Hazretlerinin duruşunda vakar ve heybet sezilirdi. Görenlerin gönüllerine hem muhabbeti hem de heybeti nüfuz ederdi. Cemalinde celal, celalinde cemal saklıydı. Mübarek yüzünü görenler Allah'ı hatırlar, kulluğun şerefini ve güzelliğini hissederlerdi. Gönüllerindeki engin muhabbet adeta yüzüne akseder, baktıkları her şeye muhabbetle nazar ederdi. Az ve öz konuşur, sözü gereksiz yere uzatmaz, yalnızca söylenmesi gerekeni söylerdi. Her halinde edep, nezaket ve zarafet sezilirdi.
6: 21-22 yaşlarımızda olduğumuz bir zaman, üniversite öğrencisiyiz ve ilk buluşmamız da Hazret'in kendi devlethanesinde, işte Sultantepe'deki köşkünde olmuştu. Benim bu ilk buluşmada gerçekten etkilendiğim en büyük özellik merhum Üstad Hazretlerindeki bir tevazu hali, bir nezaket hali ve gerçekten de insanı o etkileyen o manevi heybeti. Ve şöyle ifade edebileyim, bizim ilk buluşmamızda benim hatırımda kalan, hep ömrüm boyunca da unutmayacağım, o Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sohbetidir. O sohbet nasıl bir sohbetti ki, hani bizler işte İmam Hatip'te okumuşuz, ilahiyatta okuyoruz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'i tarihi bir şahsiyet olarak tanımış olabiliriz. Ama Hazreti Ebubekir'in o gönül dünyasını ve o altın silsiledeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonraki emanetin yüklenişini, oradaki manevi dünyaya biz ilk defa girmiş olduk Musa Efendi Hazretleri'nin sohbetiyle. Fakat Ebu Bekir Sıddık'la nasıl bir bağ vardı ki biz adeta o ilk sohbetimizde Ebu Bekir Efendimiz'in manevi dünyasına taşıdı. Bunu sonraları daha sonra biraz daha farklı gördüm. Bir ziyaretimde dedi ki benim içime biraz böyle bir insan hali, biraz bir darlık gelecek olursa veya zihnim biraz masiva ile meşgul olacak olursa ben Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin yazmış olduğu Ebu Bekir Sıddık kitabını şöyle tam göğsümün ortasına koyarım ve bir anda bendeki hiçbir hüzün kalmaz, o dağınıklık kalmaz. Dağınık demeyeyim buna da belki o biraz daha dalgınlık hali kalmaz. Demek ki Hazretin Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le çok farklı bir manevi buluşması var ki bizim ilk buluşmamızda da o bize okumuş olduğu Ebu Bekir Sıddık kitabı benim o güne kadar okuduğum kitaplardan çok daha farklı gelmişti. İfade etmek gerekirse yeniden bu ilk buluşmada Hazreti biz o Allah Teala'nın kendisine verdiği o zahiri imkanlara, maddi imkanlara rağmen fevkalade imrenilecek, gıpta edilecek bir mahviyet ve tevazu içinde. Bunun yanında da fevkalade bir İstanbul efendiliği, bir kadim İstanbul efendisi, yani şimdi var mı yok mu onu bilmiyorum artık, İstanbul efendisi kaldı mı, ama onun tabiriyle İstanbul efendiliği farklı bir kültürdü, farklı bir haldi. O İstanbul efendiliğini, o büyük nezaketi gördük. Daha sonraki yıllarda gerçekten hani şöyle ifade edebilirim, 24 saatin 18-19 saatini beraber yaşadığımız zamanlar olmuştur. Bu 19 saat, 20 saatte de Hazretin o kulluk şuurundan, agah olma halinden, dikkatli yaşama halinden hiç belirli bir seviyenin altına düşmediğini gördük.
5: Efendilik ona sanki doğuştan verilmişti. Duruşunda, oturuşunda, yürüyüşünde hep asalet vardı. Çok temiz, çok güzel, sade ve mütenasip giyinirdi. Dağınıklıktan hoşlanmaz, hemen zarif bakışları değişirdi. Başındaki bereden ayaklarındaki ayakkabıya, boyun bağından üzerindeki paltoya kadar her şeyinde bir incelik ve güzellik vardı. Namazlarındaki tazim, huşu ve sükuneti, hediye, ikram ve infaklarındaki nezaket ve letafeti, yemek yiyişindeki tertip, düzen ve huzur hali, bir bardağa tutuşundaki zarafeti, bir çocuğun başını sevgiyle okşayışı, gönüllerde kalan en tatlı hatıralarındandır.
1: Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz yıllarda ağzından duymuştum. Üstazımızı Sultantepe'ye davet ederdim derdi. Sohbet için davet ederdim derdi. 333 kişilik masam vardı derdi, yemek masam. Yemeği kendim kontrol ederdim. Servisi kendim yapardım. Sofrayı kendim dizerdim. Ne bir kişiye yetmediği olurdu, ne de bir kişilik arttığı olurdu yemeğin derdi. Yani bu hizmeti o yaşında çok mükemmel yapar. Ve derdi ki, Cenab-ı Hakk'ın o gün verdiği nimet neyse baş üstüne. Yer şükredersiniz. Ancak bir misafir geliyorsa sofra mutlaka temiz ve düzgün hazırlanmalıdır. Bu insana değer vermek anlamına gelir derdi. Ve Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz ve iftar sofrası açtığımız günlerde sofranın mutlaka düzgün hazırlanmasına özen gösterir. Mesela bir tabak ileri gitmişse, bir tabak geri gelmişse bu hemen gözüne çarpar ve düzeltilmesini isterdi. Ve başka bu ayarda bir sofraya hiç rastlamadık. Ramazan ayı sonunda, yani Harem-i Şerif idaresi öyle diyelim buraya göre, mutlaka bir tebrik ve teşekkür gönderir. Musa Efendi'nin açtığı sofranın en temiz, en düzgün, en muntazam sofra olduğundan dolayı memnun kaldıklarını ifade ederlerdi. Bu tabii çevresine de örnek olurdu.
5: Hitaplarındaki beyefendiliği, alakalarındaki samimiyeti, yüreğinden taşan şefkat ve merhameti, sükutunun derinliği ve deryalar gibi engin cömertliği tarif edilemez güzellikteydi. Hafızası o kadar güçlüydü ki bir kez tanıştığı kişiyi kolay kolay unutmazdı. Vefakarlığı ise dillere destandı. Cenab-ı Hakk'a ve onun Habibi Ekrem'ine, muhterem üstadına, mübarek ecdadına ve sevenlerine karşı hep vefalıydı. Bu sebeple sevenlerinin dilinde daima sahibul vefa diye anılırdı.
7: Efendim, Musa Efendi'ye sevenleri tarafından sahibul vefa sözcüğü ya da efendim böyle bir lakap diyelim verilmiş. Vefakar insan demek, vefalı adam demek. Bütün elbette akdostları vefalıdır ama kimilerinde kimi vasıflar daha çok ortaya çıkar. Musa Efendi rahmetullahi aleyhin özellikle elbette öncelikle Rabbine karşı vefası, Habibullah'a karşı vefası, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. O vefanın bir tecellisi olarak her yıl 3 ay, bazen 5 ay, bazen 6 ay, kimi zaman 1 ay Medine-i Münevvere'de ikamet etmeleri, oranın ehlinden sayılmak için çaba sarf etmeleri, Habibullah Efendimiz'i ziyaret ederkenki o halleri, efendim ve sonra da muhterem üstazı Sami Efendi Hazretlerine karşı eşsiz vefası. Sadece hayatındayken vefası değil, vefatından sonraki de vefası. Çok dillere destan. Sami Efendi Hazretlerinin mesela Hazret kendisi anlatırdı. Vefatından sonra sadece Sami Efendi Hazretlerine de değil bu millete hizmeti geçmiş. Diyelim mesela Adnan Menderes'e her namazdan sonra derdi. Bir Fatiha, üç İhlas okurum. Özellikle Cuma günleri. Mehmet Akif Ersoy'a isim isim de sayardı bunları. Adnan Menderes bu memlekete çok hizmet etmiş. Özellikle ezanımızı yeniden bize kazandırmış. Bu milletin yeniden imanla buluşmasına vesile olmuş diyerek. O Celal hocalara, Hacı ve İsa'da Mustafa merhumlara, o vefat etmiş büyüklere hususiyle her cuma bir Fatiha, üç İhlas okurum. Üstad Necip Fazıl Kısaköre'ye derdi vefat edenlere. Özellikle Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sırruh mürşidine karşı her namazdan sonra mürşidi vefat ettikten sonra bir Fatiha üç İhlas-ı Şerif okumayı ihmal etmediğini kendisi bizzat ifade etmişti. Onun torunlarına Sami Efendi Hazretlerinin yakınlarına her bayram, her kandil hediyeler gönderir. Efendim tebrikler yapar. Böyle bir vefası söz konusuydu. Ve kendisine bir şekilde ilgisi olmuş. Kimselere karşı unutulmayan vefa tezahürleri vardı. Mesela bir ameliyat oluyorlar bir sene. Tam ameliyatın seneyi devriyesi gelince kendisini ameliyat eden o üç tane doktora tam Medine-i Münevvere'den özel hediye gönderiyor. Diyor ki teşekkür ederiz. Sayenizde Cenab-ı Hak şifalar ihsan eyledi. Lütfen şu hediyelerimizi kabul buyurunuz diye. Kendi döneminde yaşayan hoca efendilere son derece saygılı, nezaketli, hem ziyaretleri hem tatlı tatlı nitelikli hediyeleri olurdu. Yani bu etrafını gören, gözeten o vefası, evlatlarına, sevenlerine karşı son derece vefalıydı. Kendisine birisi hediye takdim edecek olsa onun birkaç misli daha nitelikli bir hediye ile karşılık verir. hakikaten unutmazdı. İsim hafızası.

0: Hastası çok güçlüydü. Kenarda köşede kalmış insanları hatırlar, onları ziyaret ederdi. Fakirler, yetimler onun unutmadığı kesimlerdi. Gerçekten hayatın her alanında sorumluluklarının bilincinde ve üzerine düşen vazife neyse onu en güzel şekilde yapmış olduğundandır ki gerçekten onun bu vefası dillere destan olmuş ve o altın silsile dediğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimizden itibaren akıp gelen o güzel insanlar silsilesinde de kendisinin ismi geçerken Sahibül Vefa lakabı da zikredilir.
1: Musa Topbaş Hazretleri Hattat Hamit Aytaç Bey'den hat dersleri almıştır. Daha sonraları bazı nedenlerden ötürü derslere ara vermiştir. Seneler sonra hattatlarla oturduklarında hat sanatına olan muhabbetini "Hatta cennet tadı var" diyerek ifade etmiştir. Hattat Mehmet Memiş, Musa Topbaş Hazretlerinin hat tahsili dönemindeki zorlukları ve hat sanatının gelişmesine hizmetlerini şöyle anlatıyor.
2: Allah rahmet eylesin. Musa Topbaş Efendi'nin hat sanatının gelişmesinde çok büyük hizmetleri olmuştur. Hamit Bey'in en güzel yazıları Musa Efendi için yazdığı yazılardır. Çünkü Hamit Bey biliyordu ki Musa Efendi'ye yazdığı yazının karşılığını hakkıyla, hatta fazlasıyla alacaktı. Pazarlık diye bir şey yok, fazlasını verecek. Bunu bildiği için özene bezene yazarmış hep.
0: Musa Efendi tabiat olarak da ince bir insandı. Yani fıtrat itibariyle de son derece zevk ehli. Yani işi tadarak, adeta tadına vararak yaşayan bir insandı. Oturması, kalkması, giyinmesi böyle bir zevk üzere olduğu gibi sanata da merakı çoktu. Hatta Hattat Hamit Aytaç üstattan uzun yıllar hat dersi almış. Onun için hattı da çok güzeldir. Kitabın başında kendisinin ismini taşıyan Sahibül Vefa Musa Topbaş kitabının ilk sayfasına onun kendisinin bizzat yazdığı Besmele-i Şerif yazısını koyduk ki gerçekten güzel bir hat yazısı. Hem notlarını hususi dostlarına, okuyabilecek dostlarına o Arapça harflerle, eski Osmanlıca lisanımızı kullanarak yazardı. Türkçe yazısı da çok güzeldi. Bir ara buyurmuştu ki fakir hatta çalışmaya başladığımda sabahlara kadar efendim uyumazdım. Baktım çok meşgul etti. Sonra bıraktım. Fakat hattatlara ilgisi çoktu. Necmettin Okya, o da büyük hattatlarımızdan, onu da zaman zaman ziyaret eder. O da şaşırırmış. Allah Allah. Bu devirde hala hüsnü hatta ilgisi olan kimse var mıymış dermiş. Yani o derece hüsnü hatla da bir ilgisi var. O ince sanat ruhu diyelim, o sanat ruhu her şeyine yansırdı Musa Efendi'nin. İşte sofrasına yansırdı mesela, giyinişine yansırdı efendim, hakikaten yürüyüşüne yansırdı. Anlatırlar muhterem oğullarından Osman Efendi, bizler iş yerine giderken zaman zaman babamla yola çıkardık. Boğaz'dan geçerken babam Boğaz'ın çok güzel görünen bir yerinde, evladım şurada bir müddet oturalım, duralım derdi. Böyle 10-15 dakika o Boğaz'ın güzelliğini seyrederdi der gençliğinde. Bu da ayrı bir efendim gerçekten fıtrat. Herkes bundan zevk almaz. Ama Musa Efendi'de böyle bir zevki selim vardı, öyle söyleyelim. Zevki selim, tad alırdı her şeyden. Ve her şeyin en güzelini sever ve arardı.
1: Hattat Hasan Çelebi Hoca Efendi anlatıyor.
2: Bugün hat sanatı Türkiye'de ayakta kaldıysa, müsebbiplerinden biri de Topbaş ailesidir. Allah kendilerinden razı olsun. Bu ailenin bu ihsanlarıyla hepimiz bir yerlere gelebildik diyebilirim. Özellikle Musa Topbaş Efendi'ye karşı büyük hürmet ve sevgim vardır. Bir zamanlar geçim sıkıntısı çekmekteydim. Hatta yanlarında çalışmak bile istedim. Fakat benim imamlık vazifemi bırakmama razı olmadılar.

0: bu vebalin altına giremeyiz diyerek başka şekilde bizlere yardımcı oldular. Şeyh Mustafa Devati Camii'nde vazife yaparken hat sanatına yeni başlamıştım. Henüz icazet almadığım halde fakire bazı yazılar yazdırdılar. Sonra da onları benden satın almak suretiyle bize destek oldular. Rabbim kendilerine rahmet eylesin.
1: Çok güzel bir koleksiyonu vardı, hat koleksiyonu. O zaman tabii böyle hat, hüsnü hat eserleri çok revaçta değildi. Kimse bugünkü gibi bilmiyordu. Herkeste çok para da yoktu. Bu hat sanatkarlarına destek çıkmak için bilhassa Hattat Hamit'e ona destek olmuştur. Tablolar, hatlar yazdırıp evinde çok büyük koleksiyonu vardı. Sonra bir kısmını hediye etti. Hala bana da düğün hediyesi olarak bir Ayetel Kürsi hediye etmişti Hattat Hamit'in. Hala evimde duruyor.
2: Muhterem Üstad, huzuruna ziyaret için genç hattatlar geldiğinde onlarla zevkle sohbet eder, yazı sanatının güzelliğinden bahisle kendilerini teşvik ederdi. Fakat bu sohbetlerin sonunu hep kulluğa getirir, fani güzelliklere gönül kaptırmamak gerektiğini hatırlatır ve kalpleri güzeller güzeli olan ve her güzelliğin ezeli ve ebedi yegane kaynağı bulunan Cemal-i İlahi'ye yönlendirirdi.
3: Sami Efendi Hazretleri ile tanışıncaya kadar başta Osmanlı'nın son döneminin en alim sahhafı olarak tanınan, biz yetişmedik tabii, hocalarımızdan dinledik, Raif Yelkenci başta olmak üzere o gün yaşayan sahaflardan paha biçilmez bir hat koleksiyonu topluyor. Şevk Efendi'nin, Şefik Efendi'nin, Aziz Efendi'nin, İzzet Efendi'nin, o dönemde muasırı olan Hattat Hamid'in, Hattat Halim'in pek çok güzel hatlarını koleksiyon olarak topluyor. Zaman zaman ifade ederdi. Üstazımızla tanıştıktan sonra gözümden dünyanın bütün güzellikleri silindi. Sadece kendimi Hakk'a hizmete verdim diye ifade ederlerdi. Ve bu yıllarca topladığı koleksiyonu zaman içerisinde meraklı sanatkarlara, muhiplerine cömertçe hediye ediyor ve bir tanesini saklıyor. Onu da hani Medine-i Münevvere'de bulunduğum yıllarda fakire hediye etmişlerdi. Bu da Yesari'nin, Muhammed Esad Yesari'nin, Türk Talikinin kurucusu Kaside-i Bürdesi.
2: Cuma gününe hususi bir tazimi vardı. Beyazlara bürünür, huzur ve sükunet içinde Allah'ın evlerinden birine giderdi. O cuma da öyle oldu. Yine beyazlara büründü. Ancak bu sefer yolculuk dostun dosta yolculuğuydu. Bir bayram gününde bayramını Hakk'a vuslatla taçlandırdı. Musa Efendi Hazretlerinin sevenleri 17 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip, cenazesinin ardından mahşeri bir kalabalık halinde Sahra-i Cedid kabristanına akıyordu.
4: Musa Efendi bir noktada gerçekten hayatın her anının bir ölümü görerek yaşayan bir insan. Neşeli, beşhuş yüzlü bir insan ama iç dünyasında hep o murakabe dediğimiz manevi halde yaşayan bir insan. Dolayısıyla da böyle gerek aile efradına gerek daha sonraki nesillere örnek olacak güzel bir vasiyeti var. Yani ne var bu vasiyette? Bu vasiyette önce diyor ki ya işte ben evlatlarıma her işlerinde şer-i şerefe uygun olarak yaşamalarını, ondan sonra Allah'ın dinine hizmetkar olmalarını, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmelerini arzu ederim. diye. Bir de kendi hayatıyla ilgili olarak da Allah Teala bana çok büyük lütuflarda bulundu. Ama gönlüm çok daha güzel kul olmak isterdi ama işte bütün Allah dostlarının ifade ettiği gibi bir aciziyetini ifade ederek gönlümün tam istediği gibi de yeşerelim aslında. Ben daha güzel kul olmak isterdim. Ama yani bu Hazretin kendi içindeki aciziyeti, yoksa biz onun hakkında söyleyeceğimiz belki ilk cümle ve son cümle şudur: ne güzel kuldu. Hakikaten ne güzel bir kuldu. Yani gerek aile hayatında, gerek ticari hayatında, gerek evlatlarıyla olan ilişkide, maddi ve manevi, hem sulbünden gelen evlatlarıyla, hem de böyle bizler gibi emek verdiği insanlarla olan ilişkilerinde hep o güzel bir kuldu. Ama bu güzel kulluk, insanda güzel kulluk seviyesi yükseldikçe de bu defa insanda o aciziyetini ifade hali çok gelişmiş oluyor. Ucup hali değil de Cenab-ı Hak karşı boynu bükük, ondan sonra aciziyet hali daha da zirvelere doğru çıkıyor. İşte bu vasiyette de Hazret hem kendisinin daha da güzel kul olmak arzuları olduğunu olandan, öbür taraftan da gelecek nesillere hep Allah'ın dini üzerine olmayı, şeriat üzere olmayı, bu manevi yolda, seyri sülük yolunda gayretli olmalarını ifade eden ve gelecek insanlara yol göster.

Yüzyılın Alimleri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Şu Ademoğlunun öyle anları vardır ki kanatları olmasa bile uçabileceğini düşünür. Öyle zamanlar gelir, öyle huzurla dolup taşılır ki bu saadetin bir ömür süreceği zannedilir. Görüldüğünde Allah'ın hatra geldiği zatların yanında insanın kendini cennet bahçelerinden bir bahçede hissetmesi mümkündür. Ama ne olursa olur, böyle bir ortamdan ayrıldığımızın üzerinden henüz pek bir vakit geçmeden dünyaya, dünya işlerine kendimizi kaptırıveririz. Ne kadar kötü. Bir düşünün. Bir dağ başından tepe takla yuvarlanıp tekrar aşağılara, çok aşağılara iniveriyorsunuz. İşte Hazreti Hanzala'nın hali. Eshab'tan Hanzala radıyallahu an Medine sokaklarından birinde bağıra bağıra ağlayarak süratle gidiyordu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an'a rastladı. O, "Seni ağlatan nedir ya Hanzala?" diye sordu. Hanzala, "Ben münafık oldum ya Ebu Bekir, ben ağlamayayım da kim ağlasın?" diye cevap verdi. Hanzala'nın bu sözünden bir şey anlamayan Hazreti Ebu Bekir, "Sen nasıl münafık olursun? Hangi sebepten dolayı münafık oldun?" diye sordu. O, "Ya Ebu Bekir, ben Resulullah'ın sohbetinde başka, sohbetten çıktıktan, aile efradımın içine karıştıktan sonra başka türlü oluyorum. Sohbetteyken tamamen dünyadan ayrıldığım halde, evimdeyken aynı durum olmuyor. Bu münafıklık değil de nedir? İçeride başka, dışarıda başka," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Ya Hanzala, ben de aynı durumdayım. Yürü bunu Resulullah'a söyleyelim," dedi. Beraber Efendimizin huzuruna vardılar. Orada bazı eshab da vardı. Peygamberimizin huzuruna vardıklarında hala ağlıyorlardı. Peygamber aleyhisselam niçin ağladıklarını sordu. Onlar durumlarını anlatıp münafık olma korkusundan ağladıklarını söylediler. Bu hadise üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. "Siz benim huzurumda olduğunuz hal üzere daim olsanız, yolda yürürken melekler sizinle müsafaha yaparlardı. Onlarla açık açık konuşurdunuz. Bu hal devamlı olmaz ya Hanzala. Bazen böyle, bazen öyle," buyurarak münafık olmadıklarını izah buyurdu. Hanzala ve diğer eshab da sevinerek geri döndüler. Müjdeler olsun ki aşkı ömrümüzün her anına yayma çabası da aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da natural mandalina 49.99, kırmızı biber 49.99, domates 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'da şiiri anlatacağız. Şiirle uçsuz bucaksız bir aşk okyanusuna dalacak, şiirin insan vasfını pekiştiren, Allah ve Allah Resulüne duyulan aşkı tezahür ettiren atmosferine gireceğiz. Osmanlı'da şiir, devletin en üst mevkiinde bulunan padişahtan, halkın sıradan bir ferdine kadar, cemiyeti en mükemmel bir surette manen olgunlaştıran büyük bir müessirdir. Zira şiir, insandaki bakış ufuklarını genişleten, gönlü derinleştiren, tefekkür ve tahassüs zarafetiyle idrakleri incelten bir saha olmuştur. Şiir, tesir gücü yüksek bir zevk-i bedi'idir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz bazı beyanda büyüleyici bir güç vardır. Bu hakikat dolayısıyla Osmanlı, bu sahaya gerekli alaka ve rağbeti göstermiş, Anadolu'dan kendisine tevarüs eden, zengin şiir kültürünü daha da ilerilere götürmüştür. Denilebilir ki şiir, Osmanlı'da her gönlün seviyesine göre hitap edilen apayrı bir mektepti. Bu bakımdan şiir, en alt kademedeki sıradan bir ferdin hafızasında dahi mekan tutardı. En azından birkaç beyit bilmeyen kimse hemen hemen yok gibiydi. Rengini ve ahengini toplumun ruhi yapısından alan şiir, Osmanlı'da iman ve irfan ile meczup olmuştu. Bunun neticesi olarak da şairler, hususiyle Allah'ın varlık ve birliğini ifadeyle sıfatlarının bahsedildiği tevhidler, Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz dolu münacatlar ve Hazreti Peygamber muhabbetinin yanık bir şekilde terennümü olan naatler vücuda getirdiler. Böylece mükemmel bir tevhid, münacat ve naat edebiyatı doğdu. Öyle ki bunlar, divan yazmak isteyen her şairin takip ettiği bir usul haline geldi. Zira tevhidler, Allah'ın varlık ve birliğinden bahseden ebedi metinlerdir. Gönlü iman ve irfanla yoğrulmuş sanatkarlar, bu husustaki şiirlerini adeta bir ibadet, şevk ve heyecanıyla yazmışlar ve ihlasla derinleştirmişlerdir. Bu bakımdan tevhidler, iman vecdiyle yaşayan hayatın tabii olarak kelama aksetmesi demektir. Nitekim eserlerinde bu hususta müstakil şiir yazmayanlar bile, ya bir beyitte veya mensur eserlerinde mevzuyla alakalı ifadelere yer vermişlerdir. Tevhidlerde coşkun bir ruh halinin sonsuz ufuklara doğru kanat açış ve çırpışları vardır. Hususiyle mutasavvıf şairlerin yazdığı tevhidler, gönlü apayrı bir iman fezasında seyyah eyler. Süleyman Çelebi, tevhidi o nefis üslubuyla ne güzel bir zevk-i bedi'i içinde ifade etmektedir. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Cümle alem yo iken var idi. Yaradılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol, yok idi insü melek. Arşu ferşu ayü gün hem nuh felek. Şair Ahmedi de tevhidi şöyle dile getirir. Diye durur dilü can la ilahe illallah. Doludur iki cihan la ilahe illallah. Kulak içindeki sem eydürü basardaki nur. Dahi damardaki kan la ilahe illallah. Hüdayi Hazretlerine ait olan şu tevhid de ne kadar güzeldir. Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel, tevhide. Tazelensin imanın, tevhide gel, tevhide. Sen seni ne sanırsın? Faniye aldanırsın. Hoş bir gün uyanırsın. Tevhide gel, tevhide. Hüdayi'yi cuş eyle. Aşka gelip cuş eyle. Bu Kevser'den nuş eyle. Tevhide gel, tevhide. Münacatlarsa bilerek veya bilmeyerek beşeriyet icabı irtikab edilmiş, günah ve hatalara karşı pişmanlık ve nedamet hissiyatıyla dolu şiirlerdir. Tazarru, yakarış, dua ve niyaz gibi isimler de aynı manadadır. Hak korkusuyla dolu gönüller, müstakbel akıbet olan ölüm, kabir ve hesap günü hususunda titrek, cılız bir kandil gibi Allah'a yalvarış halindedirler. Büyük bir endişeyle Yunus şöyle der: acep bu benim halim, yer altında ahvalim, varıp yatacak yerim, akrep dolamı ya Rab. Can hulkuma geldik de, Azrail'i gördük de, bu canımı aldık da, asan olamı ya Rab. Münacat yani duadaki iltica, bir acziyet ifadesi ve yalnız ilahi dergaha sığınmanın bir nişanesi olduğu için dinen pek mühimdir. Osmanlı'da münacat edebiyatında cihan padişahları da tebası durumundaki fertlerden farklı değildirler. Şair sultanlar Cenab-ı Hakk'a el açıp niyaz ederlerken, ilahi kapıda bir merhamet dilencisi halinde günahlarının affedilmesi için acziyetle yalvarırlar. İkinci Bayezid Han'da günah, isyan ve vebal baştan açtı. Adeta günah deryasında boğulduk. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, bizleri mağfiret eyle manasına gelen münacatında şöyle der: baştan açtı cürmü isyanı vebal. Rabbena, ya Rabbena, fafirlena. Münacatlar aynı zamanda Allah sevgisini de ifade etmektedirler. Bunun için şair Ahmed-i Dai şöyle yakarır: beni benden ayır, senden ayırma. Biz de bütün bu güzel dualara iştirak saadetinde amin diyoruz. Naatlere gelince, bu edebi mahsullerde Osmanlı'da müstesna bir yer teşkil etmektedirler. Allah sevgisinin de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmekle mümkün olacağı kıstasına binaen, naat hususunda şairler ucu kıyamete uzanan birer aşk ve muhabbet kafilesi halinde alemlerin efendisine ithafen yanık terennümlerde bulunmuşlardır. Naatlerde Allah Resulü'nün Habibullah oluşu, miracı, ümmetine olan sevgisi ve mahşerdeki şefaati gibi mevzular dile getirilmiştir. Zengin bir muhtevası bulunan naatler, Osmanlı şiirinde vazgeçilmez bir muhabbet tezahürü halindedir. Halktan padişahına kadar şair olan hemen herkes, bu hususta pek kıymetli eserler vermişlerdir. Padişahlardan Sultan Yavuz'un ve 1. Ahmet Han'ın naatleri pek meşhurdur. Ayrıca Fuzuli ve Şeyh Galib'in naatleri de sahasında eşsizdir. Bilhassa Fuzuli'nin "Suya virsün baban gülzarı zahmet çekmesün, bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gülzare su" beytiyle Şeyh Galib'in "Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim" beyti naat edebiyatımızın şah beyitlerinden olmuş ve dilden dile devreleyip gönülleri yoğuran manevi bir muhabbet ve aşk hazzı halinde ebedileşmiştir. Yine peygamber aşıklarından şair Nabi, 1678 yılında devlet adamlarıyla beraber hac seferine çıkar. Kafile Medine'ye yaklaşırken Nabi heyecandan uykusuz kalır. Kafilede bulunan bir paşanın gafletten ayağını Medine-i Münevvere'ye doğru uzattığını görür. Bu durumdan çok müteessir olan meşhur naatini yazmaya başlar. Sabah namazına yakın kafile Medine-i Münevvere'ye yaklaşırken Nabi, yazdığı naatin Mescid-i Nebi'nin minarelerinden okunduğunu duyar. Sakın terki edepten kûyi mahbûbi hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Murat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergâha. Metaf-ı kutsiyandır, busegâh-ı enbiyadır bu. Bu beyitler özetle, Cenab-ı Hakk'ın nazargâhı ve onun sevgili peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın makamı ve beldesi olan bu yerde edebe riayetsizlikten sakın. Ey Nabi, bu dergaha edep kaidelerine uyarak gir. Burası meleklerin etrafında pervane olduğu ve peygamberlerin eşiğini öptüğü mübarek bir makamdır manasına gelir. Bu durum karşısında çok heyecanlanan Nabi hemen müezzini bulur. Bu naati kimden ve nasıl öğrendiniz diye sorar. Müezzin, bu gece Allah Resulü rüyamızda bize, ümmetimden Nabi isimli bir şair beni ziyarete geliyor. Bu zat bana son derece aşk ve muhabbetle doludur. Bu aşkı sebebiyle onu Medine minarelerinden kendi naatıyla karşılayın buyurdu. Biz de bu emri nebeviyi yerine getirdik der. Nabi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Hem ağlar hem de şöyle der. Demek ki Allah Resulü bana ümmetim dedi. Demek ki iki cihan güneşi beni ümmetliğe kabul buyurdu. İlahi aşkı şiirle yorulan erlerin yurdu olan Osmanlı Devleti'nde hükümdarlar da aynı aşk ve terennümle insanlık tarihinde ve de edebiyat dünyamızda çok saygın bir yer elde etmişlerdir. Üç kıtanın topraklarında at süren cihangir hünkârlar, aynı zamanda şiirin ince ve duygulu aleminde yer yer pervaz edip, beyaz güvercinler gibi uçup mesafeler kat ediyor ve en büyük şairleri bile gıptaya sevk edici şiirler yazıyorlardı. Onlar, özel dünyalarının engin duygu ve düşünceleriyle şairler meclisinde bezme katılıp yazdıkları şiirlerle İçlerinin aydınlık dünyasını şerh ettiler. Bazen bir Zülfü Leyla'ya, bazen bir Gözü Ahu'ya sayısız gazeller söylüyor ve hiç kimseye açamadıkları gönül dünyalarının esrarlı yanlarını böyle ifade ediyorlardı. Ve yine bu cihangirlerden birinin bir veciz söz biçiminde tezahür ediyordu acıları ve sevdaları.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, İster kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da çekirdeksiz üzüm 59.99, kabak 49.99, kuru soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: Osmanlı hükümdarlarının şiirle, dille, sanatla ve edebiyatla iştigal ettiklerini anlatan sayısız eserler vardır. Bu eserlerin içeriğine bakılırsa, aileden, saraydan gelen derin ve mütevazı bir kültürün varlığını sezinleriz. Divan edebiyatının bu denli gelişmesinde, Osmanlı hükümdarlarının sanata ve edebiyata vakıf olmalarının tesiri büyüktür. Hükümdarlar edebiyata ve sanata destek vermekle kalmayıp, eserleriyle bizzat onun içinde yerlerini alıyorlardı. Osmanlı Devleti tarihinde büyük pay sahibi olan önemli hükümdarların büyük bir kısmı aynı zamanda birer şairdiler ve de birer söz sultanıydılar. Hem devlet hem de sanat adamı olan büyük hükümdarlardan Sultan II. Murat, devrinde Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Fatih Sultan Mehmed'in babası olan II. Murad'ın devlet yönetimindeki ustalığı kadar sanatçı yönü de gelişmiştir. Devrinin alim, şair ve musiki şinaslarını sarayda topluyor, onlarla sanat sohbetleri yapıyordu. Bu arada gazel tarzında Türkçe şiirler yazıyordu. Fatih Sultan Mehmed Han, devrinin güçlü şairleri arasında şiir söyleyebilen bir hükümdardı. Fetihlerden zaman bulup şiire zaman ayırabilseydi, herhalde devrinin en güçlü şairi olurdu. Bir divanı olan ve avni mahlasıyla şiirler yazan hükümdarın şiirleri gazel tarzındaydı. Şöyle ki, "Zülfünün zincirine bend eyledi şahım beni. Kulluğumdan etmesin azad Allah'ım beni. Cevri dilber, taan düşman, suzi firkat, zaafı dil. Türlü türlü dert içinde halk etmiş Allah'ım beni. Şikaya meysun ki bir gün lalezar elden gider. Çün eser faslı hazan, bağ bahar elden gider." Güzel sanatların çeşitli dallarıyla ilgilenen Fatih Sultan Mehmed Han, özellikle resme, şiire ve müziğe büyük önem vermiştir. Fatih'in şiirlerinde Şeyhi ve Ahmet Paşa'nın etkisi görülür. Fatih'in şiirlerinde ön plana çıkan en önemli husus, derin bir lirizm ve samimiyettir. Nitekim Sultan Şair, hükümdarlığının manasını iç alemindeki muhasebesini de yansıtarak şöyle ortaya koymaktadır: "İmtisali cahidül fillah oluptur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim." Fatih Sultan Mehmed Han'ın halefi 2. Bayezid Han da alim ve sanatkar bir sultandır. Adni mahlasıyla şiirler yazan ve bir divan tertip eden 2. Bayezid, Zembilli Ali Efendi, Molla Latifi, Sadi Çelebi, Müeyyezzade Abdurrahman, Necati, Ahmet Paşa, Cafer Çelebi, Safi, Behişti ve Zati gibi devrin ünlü alim ve sanatkarlarını desteklemiştir. Bayezid Han'ın dini muhtevalı şiirleri oldukça coşkulu ve samimidir. "Hudaya hudalık sana yaraşır. Nitekim gedalık bana yaraşır. Çü sensin penahı cihan halkının, kamudan sana iltica yaraşır." Sultan şairler arasında şiirlerinde şahsi duygularını ifade etmede en başarılı sayılan şair, hiç şüphe yok ki Cem Sultan'dır. Cem Sultan, şiirlerinde yaşadığı sıkıntıları oldukça duygulu bir anlatımla dile getirir. "Bu gurbet cana gayet kâr kıldı, ki âlinden beni bizar kıldı. Ne kılam gerdiği eyyam beni, belavü derd ile bimar kıldı." Cem Sultan şiirlerinde daha ziyade vatan hasretini, aşk, tabiat, dini ve tasavvufi konuları işlemiştir. Şairin geniş kültürü, şiir bilgisi, hassasiyeti, onun şiirlerine zengin bir muhteva ile birlikte güçlü bir dış yapı da kazandırmıştır. kardeşiyle taht mücadelesi sonrasında Cem Sultan ülkeyi terk eder ve hünkâra şöyle seslenir. Sen pisterinde yatasın şevkili handan. Cem hicriyle balin edine huri sebep ne? Kardeşinin bu yürek dağlayan şiirine cevabı şu olmuştur. Çün ruzu ezel kısmet olunmuş bize devlet. Takdire rıza vermeyesin böyle sebep ne? Haccül haremeynüm deyuben dava kılarsın. Bu saltanatı dünyeviyeye bunca sebep ne? Yavuz Sultan Selim Han'da idari ve askeri dehası yanında edebi bir kimlik taşıyan bir hükümdardı. Devletin başında bulunduğu zamanda çok büyük zaferler elde etmiş ve Kanuni Sultan Süleyman'a fethe hazır, disiplinli ve cengaver bir ordu bırakmıştı. Bütün bunların yanında sanata ve edebiyata büyük değer veriyordu. Sultan Selim Han Türkçe kadar Arapça ve Farsça'ya da hakimdi. Selimi mahlasıyla şiirler yazan hükümdarın bir Farsça divanı bulunmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı hanedanı diğer pek çok hanedandan farklı olarak tarih sahnesinde sanatkar mizaçlı sultanlar ile yer almıştır. İyi bir eğitimden geçen Osmanlı şehzadeleri ve sultanları daha ziyade musikiye ve şiire ilgi göstermişlerdir. Osmanlı sarayının diğer Türk devletlerinde de olduğu gibi sanatçıları ve ilim adamlarını desteklemesi kültür ve sanat hayatını canlı tutmuştur. Osmanlı padişah, şehzade, sultan ve diğer hanedan mensupları birçok sanat faaliyetini destekleyerek ve sanatkarları himaye ederek bu hususta adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Daha Anadolu beylikleri döneminde beyler arasında bir yarışa dönüşen himaye, teşvik ve takdir anlayışı aynı nitelikte Osmanlı sarayında da devam etmiştir. Osmanlı sultanları devrin ünlü şairleriyle dostluklar kurmuş ve şiir sohbetlerinde bulunmuşlardır. Daha ilk öğrenimleri sırasında kuvvetli bir dil ve edebiyat eğitimi alan sultanlardan pek çoğu şiir yazmış, bir kısmı da divan tertip edecek kadar şairlik vasıflarını ön plana çıkarmışlardır. Osmanlı sultanlarının şiirlerinde dini ve tasavvufi muhteva önemli bir yer tutmaktadır. Esasen Osmanlı sultanlarından pek çoğu tekke adabı içerisinde yetişmiştir. Bu bakımdan hemen hemen bütün Osmanlı sultanlarının mutlaka bir tekke veya tasavvuf çevresiyle irtibatta olduğu söylenebilir. Daha başlangıçta Şeyh Edebali ile Osman Bey, Geyikli Baba ile Orhan Bey arasındaki manevi yakınlık, İkinci Murad'ın Bayramilere ilgisiyle daha geniş bir sosyal muhteva kazandırmıştır. Fatih Sultan Mehmed'in Akşemseddin ile ve Üçüncü Mehmed'in Halveti Şeyhi Şemseddin Sivasi'ye yakınlığı da bu münasebetlerin önemli örneklerindendir. Osmanlı padişahlar arasında ilk şiir söyleyen II. Murat'tır. Muradi mahlasıyla şiirler yazan II. Murat hakkında tezkireci Latifi şunları söylemektedir. Her ne kadar kendileri nadiren şiir söylerse de saltanatı süresince şiir ileri seviyede rağbet buldu. Rivayet edilir ki haftada iki gün şair ve bilginleri toplayıp dikkat ve iltifatla baştan sona dinlerdi. Osmanlı sultanlar arasında en çok şiir yazan sultan, şair unvanına sahip olan Kanuni Sultan Süleyman, şiirlerinde muhibbi, meftuni ve acizi mahlaslarını kullanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, biri Farsça olmak üzere iki divan sahibidir. Muhibbi divanında 2799 gazel bulunmaktadır. Şiirlerinin toplamı 15.935 beyte ulaşmaktadır. Bu haliyle o, aynı zamanda divan edebiyatının en hacimli divanını kaleme alan şairdir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Baki, Zati, Hayali ve Fuzuli gibi büyük şairler yetişmiş ve bu şairlerin birçoğu sultanın yakın ilgisine ve himayesine mazhar olmuştur. Muhibbi, dönemindeki şairleriyle mukayese edildiğinde hiç de küçümsenmeyecek bir sanatkar olarak karşımıza çıkar. Bilhassa divan şiirinin zirveleri kabul edilen 16. yüzyıl şairleriyle aynı sanat ikliminde at koşturması ve ortaya koyduğu eserlerin bu yüzyılın ulaştığı estetik seviyeye uygunluğu, onun devlet idaresinde olduğu kadar şiir alanındaki başarısını da ortaya koymaktadır. Muhibbi'nin Matla Beyti dilden dile dolaşan şu ünlü gazeli, onun dünya saltanatı karşısındaki tavrını ve tasavvufa meylini yansıtmaktadır. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Osmanlı tahtında 8 yıl oturan bir diğer sultan şair, 2. Selim'dir. Ali, Sami, Hatemi, Firaki, Ferdi, Nigari, Nihani gibi dönemin şair, alim ve musiki şinaslarını koruyan 2. Selim, Selimi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Ancak 2. Selim'in şiirleri oğlu 3. Murad'ınkiler kadar kuvvetli değildir. Muradi mahlasıyla şiirler yazan 3. Murat, Osmanlı şiir tarihinde en fazla gazel yazan şairlerdendir. 3. Murad'ın Türkçe divanında 1566 gazel bulunmaktadır. Divanındaki mülemmalar, şairin Türkçe ile birlikte Arapça ve Farsça'ya hakimiyetini de göstermektedir. Sultan 3. Murad'ın Türkçe divanı dışında biri Arapça ve biri Farsça olmak üzere iki divanı daha vardır. Osmanlı padişahlarının en bilginlerinden sayılan 3. Murat, Şeyhülislam Mehmet Saadeddin Efendi, Bekai Efendi, Şeyh Şuca Efendi, Tiryaki Hasan Paşa gibi devrin ünlü hocaları tarafından yetiştirilmiştir. Muradi'nin birçok şiirinde tasavvufa temayülünü görmek mümkündür. Bugün aşıkların esrarına agah olan gelsin. Bu meydanı muhabbette fenai fillah olan gelsin. İki dünyayı terk eden, bu yola baş açık giden, işi dildar şevkinden demadem ah olan gelsin. 3. Murad'ın oğlu Sultan 3. Mehmet de şair olup adni mahlasıyla şiirler yazmıştır. Onun şiirlerinde de babasının şiirlerindeki tasavvufi birikimi görmek mümkündür. Şiirlerinde Bahti mahlasını kullanmış olan 1. Ahmet, Mevlevi olmakla beraber Şeyh Üftade müritlerinden olan ve Bayramiye'nin Celveti kolunun piri, ünlü mutasavvıf Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine bağlıydı. Bu bağlılık aynı zamanda her ikisi de şair olan 1. Ahmet'le Hüdayi'nin şiirlerine de yansımıştır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 3. Murad'ın vefatı üzerine "Yalan dünyaya aldanma yahu, bu dernek dağılır divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu, bunca konan göçer, mihman eğlenmez." dörtlüğüyle başlayan bir şiir yazmıştır. 1. Ahmet'in de Aziz Mahmud Hüdayi'ye bağlılığı ve sevgisi birçok kaynakta zikredilmektedir. Padişah bu bağlılığı, "Varımı ben Hakk'a verdim, gayrı varım kalmadı" cümlesinden el çekip, "Bestü cihanım kalmadı" matla ile başlayan şiirinde dile getirmiştir. Münacat, Ramazaniye, İdiye, Mersiye, Tarih, Tahmis, Murabba, Şarkı, Nat, Gazel gibi şiirin hemen her şeklinde ve türünde örnekler vermiş olan 1. Ahmet, bir kısmı bestelenerek tekkelerde okunan coşkulu şiirler yazmıştır. onun şu münacatı en çok bilinen şiirlerindendir. Dil hanesi pür nur olur envar-ı zikrullah ile. İklim-i ten mamur olur mimar-ı zikrullah ile. Her müşkil iş asan olur, derdi dile derman olur. Canın içinde can olur, esrar-ı zikrullah ile. Osmanlı tahtının talihsiz sultanlarından olan II. Osman da şairdir. Aziz Mahmud Hüdayi'ye bağlı olan II. Osman, Farisi mahlasıyla şiirler yazmıştır. II. Osman'ın gazel, murabba ve müfretlerden oluşan divanı Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndedir. Tahta henüz 11 yaşındayken çıkan 4. Murat da Muradi mahlasıyla şiirler yazmıştır. 4. Murat, kendi devrinde yaşayan Şeyhülislam Yahya, Nef'i, Nev'izade Atayi, Ganizade Nadiri, Azmizade Haleti, Cevri gibi şairleri desteklemiştir. 4. Murad'ın Hafız Ahmet Paşa'nın Bağdat'ı muhasıra ettiği halde şehri almaya muvaffak olamaması karşısında paşaya olan öfkesini nazmen kaleme alması orijinal bir örnektir. Hafıza Bağdat'ta imdad etmeye er yok mudur? Bizden istimdad edersin, sende asker yok mudur? Düşmanı mat etmeye ferzaneyim ben der idin. Hasma karşı şimdi at oynatmaya yer yok mudur?

Osmanlı şiiri devletteki sosyal ve siyasi çözülmenin aksine sürekli bir gelişme ve yenilenme hali yaşamıştır. Divan şiiri 16. yüzyılda en parlak dönemini yaşadıktan sonra sosyal, siyasi ve ekonomik düşüşe zıt olarak yeni ve farklı üsluplar içerisinde gelişmesini sürdürmüştür. Osmanlı Sarayı gerek gerileme döneminin başladığı 17. yüzyılda ve gerekse çözülmenin artan gayliler ve ortaya çıkan sosyal buhranlarla iyice toplumu sardığı 18. yüzyılda şiirin bu kendine has gelişmesinden bigane kalmamıştır. Bu dönemde ard arda tahta çıkan 4. Mehmet, 2. Ahmet, 2. Mustafa, 3. Ahmet, 3. Mustafa ve 3. Selim gibi sultanlar da şiir yazmışlardır. 2. Ahmet mahlas olarak Ahmet ismini tercih etmiştir. Sultan 2. Mustafa, İkbali, 3. Ahmet Necip, 3. Mustafa Cihangir ve 3. Selim de ilhami mahlaslarıyla şiirler yazmışlardır. 3. Ahmet aynı zamanda hattat idi ve Topkapı Sarayı önünde yaptırdığı çeşmenin cephesine şu tarihi bizzat kendisi yazmıştır. Tarihi Sultan Ahmet'in cari zebanı lüleden, aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua. 3. Ahmet sarayın arz odası üzerindeki besmeleyi de bizzat kendisi yazmıştır. 3. Ahmet devrinde İstanbul'a yapılan çeşmeler, şair ve hattat sultanın şehir mimarisine verdiği önemi de göstermektedir. Osmanlı padişahları, sadrazam, vezir ve devlet ricali, saray, konak ve evlerini her türlü sanat etkinliklerine açarak sanatın gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu bakımdan Osmanlı şiirinin gelişmesinde padişah ve diğer devlet ricalinin destekleriyle oluşturulmuş edebi muhitlerin önemi büyüktür. Necip mahlasıyla şiirler yazan 3. Ahmet, aynı zamanda Lale Devri olarak anılan kültür ve sanat hareketinin de baş mimarı olmuştur. Nedim gibi divan şiirinin usta sanatçılarından birinin yetişmesi, Lale Devri'nin sanatçıya sunduğu imkanlar neticesinde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin musiki şinas sultanlarından 4. Mehmet ve 3. Selim'in besteleri bilinmektedir. Özellikle 3. Selim'in Suz-i Dilara makamını icat ettiği, devrin ünlü şairi Şeyh Galip'le yakın dostluğu neticesinde Galata Mevlevi hanesine sık sık giderek Şeyh Galip'le şiir sohbetlerinde bulunduğu bilinmektedir. Şeyh Galip, bu dostluğun nişanesi olarak 3. Selim için 10 kaside, 26 tarih, bir tercih ve bir kısa mesnevi kaleme almıştır. 3. Selim'in nakış yürük semai Suzi Dilara bestesi olan Abütabıyla bu şebhaneme canan geliyor bestesi ünlüdür. Bir padişahın ümmi olduğu bilinen şair mürekkepçi Enveri'nin şu beytini de bestelemiş olması Osmanlı sultanlarının engin sanat kültürünü ortaya koymaktadır. Nideyim sahne çemen seyrini cananım yok. Bir yanımca salınır servi hıramanım yok. 3. Selim'in pek çok makamda 103 civarında beste yaptığı bilinmektedir. Padişahın 20 esirinin güftesi, bizzat kendisinin yazdırdığı tek nüshası bilinen güfte mecmuasında bulunmaktadır. 3. Selim'in Suzi Dilara Yürük Semai makamındaki ünlü eseri şu beyitte başlayan eseridir. Abi tabile bu şebhaneme canan geliyor. Halvet ülfete bir şimi şebistan geliyor. 3. Selim şiirlerinde çok samimi bir üslup kullanmaktadır. Onun divanında şiir serüvenini anlattığı şu şiiri mütevazı şahsiyetini de yansıtmaktadır. Besmeleyle ettim ana ibtida, yani mes'udede divanım hüda. Gerçi eşarımda nükte yok durur, hem fesahatta kusurum çok durur. 3. Selim'in mizacını ve mütevazı şahsiyetini yansıtan bir diğer şiiri de Saltanat Redifli Gazeli'dir.
Bağ alem içre gerçi pek sefadır saltanat. Vakfetsen bir kuru kavgaya cadır saltanat. Bu zamanın devletiyle kimse mağrur olmasın. Kâm alırsan adl ile ol, dembe cadır saltanat. Kesbeder mi vuslatın bin yılda bir aşık anun? Meyleder, kim görse amma bir vefadır saltanat. Osmanlı sultanlarından II. Mahmut ve kızı Adile Sultan'ın da sanatçı kişilikleri üzerinde durmak gerekmektedir. Hat ve musiki ile de uğraşan II. Mahmut, adli mahlasıyla şiirler yazmıştır. Mahur, Hicaz ve Hisar Buselik şarkıları bilinen II. Mahmud'un Hicaz Kalender bestesi şöyledir. Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde, gül ruhlerinin handeleri çeşmi terimde, sevdayı muhabbet esiyor şimdi serimde, takdire ne çare, bu da varmış kaderimde. II. Mahmud'un kızı Adile Sultan, Osmanlı hanedanında divan tertip etmiş yegane kadın şairdir. Hece vezniyle de şiirler yazmış olan Adile Sultan'ın şiirlerinde Yunus Emre, Fuzuli ve Şeyh Galip gibi şairlerin etkisi görülür. Şöyle ki: bugün meydanı aşk içre saladır, isteyen gelsin. Geçip can ile hem baştan bu devranı bilen gelsin. Eğer kim canına kıyan olur, cananına vasıl. Anun çün meclisi tevhide hep cana kıyan gelsin. Adile Sultan'ın şiirleri aynı zamanda Osmanlı ailesinin tarihine ışık tutan vesikalar niteliğindedir. Gerek babası, annesi, gerekse kardeşleri hakkında yazdığı pek çok şiir kendi aile çevresiyle ilgili önemli ipuçları taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nin sanatkar sultanlarından biri de II. Abdülhamid Han'dır. Onun şiir ve musiki ile ilgilendiği gerek kendi hatıratında gerekse yakınlarının naklettiklerinde dile getirilmiştir. II. Abdülhamid Han'ın 1909'da tahttan indirilmesinden sonra yerine geçen Sultan Mehmet Reşad'ın Çanakkale Zaferi üzerine yazdığı şiirde Osmanlı sultanlarının şiir serüveni bakımından önem taşımaktadır. Salvet etmişti Çanakkale'ye Bahrüber'den, Ehl-i İslam'ın iki hasmı kabisi birden. Lakin imdadı ilahi yetişip ordumuza, oldu her bir neferi kal'a-i pulat beden. Asker evlatlarımın pişgehi azminde, aczini eyledi idrak nihayet düşmen. Kadr-ü haysiyet pamal olarak etti firar, kalbi İslam'a nüfuz eylemeye gelmiş iken. Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz Han, Batı müziğiyle ilgilenen ağabeyi Sultan Abdülmecid Han'ın aksine Türk müziğini tercih etmiştir. Ne üflemede de mahir olan Sultan Abdülaziz Han'ın besteleri arasında Şevkevsa şarkı Ey Nevbahar Hüsnü An, Evcara şarkı Ettiğinden Utanmaz Mısın, Muhayya şarkı Bi Huzurum Nali'yi Mürgi Dili Divan Eden, Hicaz Sirto gibi sevilen eserler yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nin son sultanı 6. Sultan Mehmet Vahideddin de sanatçı bir kişiliğe sahiptir. Kanuni ve bestekar olan Vahideddin'in bu yönü yakın zamana kadar teferruatıyla bilinmemekteydi. Vahideddin'in bestelerini yayınlayan Murat Bardakçı, son Osmanlı padişahının bu hususiyetini de ortaya koymuştur. Vahideddin'in çeşitli makamlarda toplam 41 beste yaptığı bilinmektedir. Son Osmanlı'nın 8 Mart 1923'te Taif'te Yegah makamında bestelediği şu şarkı, onun içerisinde bulunduğu ruh halinde yansıtmaktadır. Hayli demdir ben cüdayım lane-i viraneden, düşmüşüm vahşet iline cümleyi cananeden, aksi sada bile gelmez nale-i figaneden, kalmadı ümmidü kudret.

kudret cismine tuvan eden. Ah yeter Allah'ım yeter. Şuna insan dayanmaz. Bunca mihen firkate hem tenü can dayanmaz. Sultan Vahideddin'in besteleri sürgünde bulunduğu sıradaki yalnızlığını ve üzüntülerini de ortaya koymaktadır. Onun güftesi Fuzuli'ye ait olan şu Nihavend şarkısı, gurbetteki yalnızlık duygusuyla bestelenmiştir. Dost bi perva bi rahm, devran bi sükun. Dert çok hem dert yok, düşmen kavi tali zebun. Sultan Vahideddin'in besteleri arasında dikkat çeken ana tema vatan hasretidir. Onun besteleri arasında bulunan ve muhtemelen güftesi de kendisine ait olan Suzi Değil şarkı bu hasreti yansıtmaktadır. Felaket bağını gezdim serseri, feryadu zarımı duyan kalmamış. Aradım o şahin yiğit erleri, yattıkları yerde nişan kalmamış. İşte Osmanlı'da şiirin gördüğü birinci vazife, aşk, vecd ve muhabbeti gönüllere nakşetmekti. Diğer taraftan şiirin bünyesindeki derinlik, incelik, zarafet, fesahat, belagat, selaset ve talakat dolayısıyla da bu saha, idareci, ilim ve irfan ehli kimselerin hassas, zarif ve ince ruhlu olarak yetiştirilmesinde ayrı ve vazgeçilmez bir zemin olarak da kullanılmıştır. Bununla şiirdeki şekil yapısından iç muhtevaya kadar binbir mantık ve ifade derinlikleri, bilmece halinde teşekkül ettirilen cümleler, rumuzlar ve çeşitli sanatlarla yapılan mana oyunlarıyla lisan hususunda ayrı bir kıvraklık ve kabiliyet kazandırma yoluna gidilmiştir. Bu bakımdan Osmanlı'nın şiirdeki gayelerinden biri de bu şekilde lisan hususunda derinleşmek suretiyle kelamların en üstünü ve ulvisi olan Allah'ın kitabını daha isabetli bir vukufiyetle anlayıp kavrayabilmek olmuştur. Çünkü Osmanlı, şiirle kazanılacak seviyeden sonra ilahi kelamı idrake doğru atılan adımların hedefine ulaşabileceğinin şuurundaydı. Yani Osmanlı'da şiir, ferdin kalp aleminin ulvileşmesine müessir olan başlıca amillerden biriydi. Eski ilim erbabı, belagat, fesahat, selaset ve talakat bakımından gayet derin bir eğitimden geçerler, ondan sonra tefsir ve hadis ilminin inceliklerine girerlerdi. Yanı sıra şiir, Osmanlı'da adeta günümüz medyasının yaptığı vazifeyi de yapmaktaydı. Gerçekten Osmanlı'da kitleleri yönlendirmek, cemiyet meselelerini dile getirmek, fertlerin yürek seslerini duyurmak vesaire bakımlardan da şiir, büyük bir nüfuz ve tesir icra etmiştir. Nitekim tarih boyunca bilhassa Yunus Emre, Aşık Paşa, Süleyman Çelebi, Baki, Fuzuli, Şeyh Galip ve daha nice mümtaz şairlerin icra ettiği fonksiyonu hiç kimse inkar edemez. Bütün bunların yanında ifade etmelidir ki, İslam'ın diğer mevzularda olduğu gibi şiir hususunda da bir takım ölçüleri vardır. İslam, şairi menfi ve müsbet olarak ikiye ayırır. Menfi olanını son derece nehyeder ve ancak müsbet olanına izin verir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Şiir söz gibidir. Güzeli güzel, çirkini de çirkindir. Bu düsturla Osmanlı şiirinde gelişen bir başka önemli tarzda hikemi şiirler yazmaktır. Hazreti Peygamber'in mübarek ifadelerinde şüphesiz bazı şiirlerde hikmet vardır şeklinde yer alan bu tür şiirler cemiyeti yönlendirip kemale erdirmede büyük vazifeler ifa etmiştir. Dolayısıyla birçok şair bu tarz şiirler yazmaktan hemen hemen müstahni kalamamışlardır. Halk da bu şiirleri severek ezberlemiş ve karşılaştıkları hadiseler karşısında o engin tecrübe deryalarından istifade etmiştir ve hala da etmektedir. Hikemi tarzda yazılan şiirleri tasvip buyuran Allah Resulü, zaman zaman şu mealdeki hikemi bir beyti Femi Muhsinlerinden terennüm ederlerdi. Günler senin bilmediğin şeyleri sana açıklayacak.

bu şekilde şiir terennüm ettikleri gibi bazı güzel şiirlerin okunmasını da arzu ederlerdi. Nitekim güzel kelamın değeri sadedinde bazıları, katında kelamdan daha

başka bir vazifesi yoktur. Çünkü dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Türlü tecelli yoluyla Allah'tan gelip de bütün perdeleri devirerek yine Allah'a doğru yol açmaya giden şiir, gerçek ve makbul olan şiirdir. Şair de peygamber çiçeğinden başka çiçeklere konmayan bir bal arısı olursa şair olur. İşte bu ilhamla beslenip büyüyen Osmanlı'nın son devirlerinde Osmanlı hanedanının son üyelerinin Batı ile olan münasebetlerinin kültür ve sanat alanlarında da yoğunlaşmasının neticesinde daha ziyade Batı müziğiyle ilgilendikleri bilinmektedir. Büyük bir edebi geleneğin yozlaşarak asli unsurlarını kaybetmesi bir sonun başlangıcı olmuş ve Dede Efendi'nin de belirttiği gibi artık bu oyunun tadı kalmamıştır. Şiir, Allah'a ve Habibine götüren en emin ve ehil vasıtalardan biri olduğu için biz de bir duayla sözü hitama erdirelim. Ey Allah'ım, bizlere lisanımızın da kalplerimiz gibi hayli tahribe uğradığı şu demlerde hem onu yeniden mamur edecek hem de gönülleri nakış nakış işleyecek olan Yunus Emre'ler, Aşık Paşa'lar, Süleyman Çelebi'ler, Fuzuli'ler, Nabi'ler, Hüdayi'ler ve Şeyh Galip'ler yetiştirmeyi tekrar nasip eyle. Amin.

0: oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Semerkant Sohbetleri.
5: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.

Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle birlikteyiz. Bugün de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ahlakından, takvasından bahsederek sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Takva, Allahü Teala'dan sakınmak. Takva, dini mübin İslam'ı en ince ayrıntısına kadar titizlikle, dikkatle Allahü Teala'nın emirlerine sarılmak ve dahi yine yasaklarından da aynı titizlikle sakınmak. Mevlana Celaleddin Rumi Kattasallahu Sırrul Aziz buyurur ki, takvalı olmak sakıncası olabilir düşüncesiyle sakıncası olmayan şeyleri dahi terk etmektir. Hatta zaman zaman mübah olan şeyleri dahi terk etmek demektir. Gerçekten takva bakıldığında her yönüyle bütün hayır çeşitlerini içinde toplayan bir haslettir. Takvanın hakikati Allah'ın Celle Celaluhu itaatiyle Allahü Teala'ya emirlerine uymakla onun azabından korunmaktır. Takvanın hakikati. Hatta takvanın bir şey ile korunma manasına geldiği de ifade edilir. Falan kendisini kalkanı ile korudu cümlesinde takva kelimesini kullanırlar Araplar ifade ederken. Bu konuda Ebu Said Hudri radıyallahu anh efendimizden rivayetle Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelerek "Ey Allah'ın peygamberi, bana bir tavsiyede bulun." demesi üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: "Takvadan ayrılma. Gerçekten takva bütün hayırları içinde toplayan bir şeydir. Sana gereken bir vazife de cihattır." diye devam eden hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam tavsiye olarak takvayı öğütlemiştir. Yine sahabe-i kiram efendilerimizden Peygamber aleyhissalatü vesselamın o bütün güzel ahlakını bir bir üzerlerinde bulunduran, yaşayan, özüyle, sözüyle Peygamber aleyhissalatü vesselamı bir bütün olarak temsil eden ashab-ı kiram efendilerimiz Hazreti Ali keramallahu vece efendimiz onlardan bir tanesi. Takva üzerine buyuruyor ki Kümeyl bin Ziyad radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Ali ile birlikte dolaşmaya çıktık. Medine'nin mezarlığına geldiğimizde durdu ve kabirlere doğru yönelerek şöyle dedi: "Ey kabir ehli, ey çürümeye mahkum olmuş cesetler, ey yalnızlık yurdunun halkı, sizden ne haberler var? Bizdeki haberleri soracak olursanız, mallarınız taksim edildi, çocuklarınız yetim kaldı, kadınlar kendilerine başka eşler, erkekler de yeni hanımlar buldu. Bunlar bizim tarafımızdan olan haberlerdir. Sizde ne gibi haberler var?" diye sanki yaşayan bir kimse, sanki etiyle, kemiğiyle, kanıyla, canlı karşısında birileri varmışçasına hitap ediyor. Daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh bana döndü ve "Ey Kumeyl, eğer onlara cevap vermeleri için izin verilseydi, dünyada en hayırlı azık takvalı olmak" diyeceklerdi. Hazreti Ali keramallahu vece efendimiz böyle dedikten sonra gözlerinden yaşlar boşaldı. Ağladı ve devamla şöyle buyurdu: "Ey Kumeyl, kabir bir amel sandığıdır. İnsan ancak öldüğü zaman içindekilerin haberi kendisine bildirilir." Bu hadisede üzerinde durulan, vurgu yapılan hadise takvadır. Yani en hayırlı azık, en hayırlı elbise, farklı farklı ifadelerle hep takvanın üzerinde durulmuştur. Bakıldığında bütün amelleri olgunluk seviyesine ulaştıran, Allahü Teala'nın rızasına ulaştıran, kabule şayan hale getiren takvadır. Herhangi bir ibadet ki içerisinde takva yoksa, herhangi bir Allahü Teala'nın emirlerine sarılırken Allah-u Teala'nın azabından korkarak onun emirlerine sarılmak, yine yasaklarından kaçarken Allah-u Teala'nın azabından korkarak, yani Allah-u Teala'dan sakınarak hareket etmek, bütün ibadetleri kemal noktasına ulaştıran çok mükemmel bir ahlaktır.

0: müminde olması gereken bir özelliktir. Yine takva ile alakalı o kadar üzerinde durulan bir hadisedir ki, o kadar mühimdir ki, bu ehemmiyeti anlayabilmemiz adına takva türevleriyle beraber, yani korku anlamında zikredilir, sakınma anlamında zikredilir, türevleriyle beraber Kur'an'da 250 küsür yerde geçmektedir. Bu da takvanın ne kadar mühim, ne kadar üzerinde durulması gereken, mümine ne kadar lazım olan bir haslet olduğunu aslında bir anlamda ortaya koymaktadır. Takva, sakınmak. Baktığımız zaman tasavvufi anlamda, tasavvufun Kur'an-ı Kerim'de arayışında olan kimseler var. Diyor ki, bu yapmış olduğunuz iş Kur'an-ı Kerim'de nerede geçer, nasıl geçer? Tasavvuf Kur'an'da geçmez. Kur'an'da geçmeyen bir şeyin bizim için bir geçerliliği yoktur vesaire. Böyle yanlış, tabir yerinde ise belki ağır olacak ama cahilane bir şekilde yermeye çalışıyorlar. Halbuki bakıldığında tasavvuf Kur'an-ı Kerim'de arandığı zaman karşımıza takva olarak çıkar. Zira tasavvuf dinin özüne inerek dini yaşamaya çalışmak, dinin emirlerinde hassasiyetleşmek demek. Bakıldığında takva da aynı manaya çıkıyor. Yani bir iş yapacağımız zaman Allahü Teala'nın rızasına uygunluğunu araştırmak, Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmak, razı olmadığı, sakındığı işlerden de son derece sakınmak. Hani helal dairesi bellidir. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ya, helal beyan edilmiş bellidir, haram da bellidir. Her ikisi arasında tam manasıyla açıklanmamış şeyler var ki bunlar da şüpheli şeylerdir. İşte onlardan sakınmaktır takva. Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde bunu şöyle ifade eder. Şüpheli şeylerden sakınmakla alakalı. Her padişahın bir korosu vardır. Koro, padişaha münhasır, padişah ve onun ev ailesinin dolaştığı, dinlendiği, hani belki avlandığı, ona has çevrilmiş, özel koruma altına alınmış ağaçlık, orman, arazi, koro diye isimlendirilir. Her padişahın bir korosu vardır. Allahü Teala'nın da korosu nar-u cehennemdir. Bir çoban düşünün ki padişahın korosu etrafında hayvanlarını otlatmaktadır. Oraya çok fazla yaklaşırsa, çok fazla o koronun etrafında dolaşırsa, engel olamayacak bir gün o sürüsünden bir hayvan oraya geçebilir. Yasak olan bölgeye geçebilir ve o bir hayvana, engel olamadığı o bir hayvanın o koruyu ihlal etmesinin neticesinde cezalandırılır. O çoban padişah tarafından cezalandırılır. İşte Hak Teala'nın da korosu nar-u cehennemdir. Şüpheli şeylerle oranın etrafında fazla dolaşmaması lazım insanın. Takva kalkanı ile kendini koruması, oradan uzak durması, sakınması lazım. Özellikle yediği içtiği şeylere çok dikkat etmesi lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir gün süt ikram edildiğinde sorar. Bu nereden getirildi? Denir ki felancanın koyunundan sağıldı. O koyun nereden geldi onlara? Felancadan geldi. Buradan ötesine gitmez. Çünkü buradan ötesi işi zorlaştırır. Ama hiç de sorgusuz sualsiz hemen onu içmez, hemen onu yemez. Sorar. Hani bir ifade vardır ya, belki çok yanlış, aslında belki de demek de doğru değil, tamamıyla yanlış bir ifade var. Müminin kesinlikle tam olması gereken ahlaka zıt üzümlüye bağını sorma derler ya, mümin bağını sormak zorunda. Araştırmalı. Yediği lokmada, giydiği elbisede ince eleyip sık dokunmak zorunda. İbadetlerinde, her halinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ahlakından, takvasından bir nebze olsun istifade etmek zorunda.
1: Hocam, bu takva konusuna ben birkaç misalle konuya değişik bir boyuttan yaklaşmak istiyorum. Sizin de ifade buyurduğunuz üzere takva, Allahü Teala'dan çekinmek, Allahü Teala'dan sakınmak. Yani takva, hassas olmak. Şunu düşündüğümüz zaman, bu dünyada herkesin bir uğraştığı dünyevi meşguliyet var. Kimisi memurdur, kimisi işçidir, kimisi idarecidir. Her insanın bulunduğu bir görevi, uğraştığı bir meşguliyet, bir sanat, rızık yediği bir rızık kapısı muhakkak vardır. Ve bu çerçevede insanların görevleri vardır. Bu dünya sahasında, dünya işlerinde bir insanın yaptığı işte hassas, titiz, dengeli ve düzenli olmasıyla dağınık, düzensiz olması arasında ne kadar çok fark vardır. Mesela bir boyacı düşünelim. Bir boyacı işini düzgün yapan, hassas yapan, titiz yapan bir boyacı ile bir sanatkarla işini yapmayan veyahut da yaptığı zaman da çok alelade yapan, çok uydurukça yapan bir insanın yaptığı iş arasında ne kadar çok fark vardır. İkisi de boyacıdır. İkisi de bir yeri boyar. Ama biri öyle bir boyar ki orayı tanınmayacak derecede güzelleştirir. Çevresini, çehresini pırıl pırıl yapar. Bir boyacı da vardır ki girdiği yeri eski halinden daha çok berbat eder çıkar.
0: Biri tanınmayacak derecede güzel yaparken bir diğeri bakılmayacak derecede berbat yapabiliyor.
1: Tabii. Bu her işte böyledir. İdarecilikte de böyle, amirlikte de böyledir, memurlukta da böyledir, işveren olsan da böyledir, işçi olsan da böyledir, öğrencilik de böyle. Hayatta bütün uğraşılan her şey, bir şoförlükten bir esnafa varıncaya kadar, hepsi yapmış olduğu işte düzgün olanla olmayan arasında ne kadar çok fark var. Yani takva işte bu demek. Yaptığın işi hassas yapmak, güzel yapmak, düzgün yapmak, dengeli yapmak, olması gerektiği gibi gereken ölçüler çerçevesinde yapmak. Kulluk da insanın dünyada yaptığı en önemli iş, en önemli amel kulluktur.
0: En birinci vazifesi.
1: Tabii. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de çok açık ayeti celle ile beyan ettiği üzere ben cinleri ve insanları hiçbir maksat için değil, sadece ve sadece kulluk yapsınlar diye yarattım. Ve buradan da biliyoruz ki bizim birinci vazifemiz Allahü Teala'ya kulluk. Cenab-ı Allah'a ibadet. Yani kul demek, dedi ki kul köle anlamındadır. Biz Rabbimizin kölesiyiz. Kölenin işi nedir? Kölenin işi şudur denilmez. Köle efendisi ne emrediyorsa onu yerine getirmektir.
0: Mutlak itaattir.
1: Tabii. Kölenin görevi itaattir. Onun için bizim vazifemiz de sahibimiz, Rabbimiz, yoktan var edenimiz, bize ne emrediyorsa o emredileni baş üstüne deyip onu yapmak. Yaparken de kusursuzca yapmak. Yani bir dükkanımız olduğunu düşünelim. Elimizin altında çalışan bir işçimiz veya bir çırağımız vermiş olduğumuz işi, vazifeyi güzel yerine getirmese, güzel ifa etmese, bu bizi de üzer. O işini yaptığı insanın insanı da üzer. Biz de kulluğu güzel yapmazsak onun bize zararı olur ve Cenab-ı Allah da bizden razı ve memnun olmaz. Kulluk insanın dünyada yaptığı en hassas iştir. En titiz davranması gereken. Çünkü büyükler böyle anlatıyorlar. Bu din çok hassastır. Çok titizdir. Çok dikkatli olmak gerekir diye. Hani biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Yani bir koruluğun hemen kıyısında dolaştırırsa insan hayvanlarını, oraya kafasını bir çevirdiği zaman oradan otlayabilir. Böyle bir tehlike vardır. Onun için son derece hassas, dikkatli olmak. Mesela düşünelim ki bir doktor, doktorluk ne kadar önemli, ne kadar hassas bir şeydir. Bir de doktorlar içerisinde de özellikle ameliyat doktorları, cerrahlar. Cerrahların içerisinde de mesela beyin ameliyatı gerçekleştiren bir doktorun veyahut da bir omurilik ameliyatı veyahut da bir açık kalp ameliyatı yapan bir doktorun o esnada ne kadar hassas olduğu, ne kadar terlediği, ne kadar stres altına girdiği, ne kadar yorulduğu hepimizin malumudur. Bazı ameliyatlar var ki saatler sürer ve o ameliyatı gerçekleştiren doktor ne kadar terler. Çok hassas olmalı, çok titiz olmalı. Kulluk da böyle hassastır, böyle titizdir. Ameli ibadeti yaparken düzgün yapmalı. Hem yapmalı, yaparken de düzgün yapmalı. Mesela sahabe-i kiram efendilerimizin, Allah dostlarının hayatları anlatılırken, mesela Hazreti Ali Efendimizin yine bir olayı anlatılmıştı. Orada Hazreti Ali Efendimiz namaz hazırlığı yapıyor. Abdest almaya başladığı zaman yüzünün rengi

0: değişiyor, yüz ifadesi değişiyor. Hani böyle biraz rengi soluyor. Hazreti Ali Efendimiz'e dedikleri zaman ki ya Ali siz hayırdır, bir rahatsızlık mı oldu? Bir şey mi var ki hani böyle bir şeyden korkmuş gibi renginiz soldu diyor. Birazdan Rabbimin huzuruna duracağım da o aklıma geliyor. Yani biraz sonra namaz kılacak. O namaz nedir? Yaptığı en önemli iş. Dünyanın en önemli işi. Nerede duruyor orada? Rabbinin huzurunda duruyor. Cenab-ı Allah'ın karşısında. Eli önünde bağlı, boynu önünde bükük, bir anlamda mahcup ve mahzun bir edayla, ya Rabbi, bütün kusurumla, bütün günahımla senin huzuruna vardım. İşte ben buyum. Günahımı da itiraf ediyorum, kusurlarımı da itiraf ediyorum. Senin büyüklüğünü, yüceliğini, kuvvetini, kudretini de idrak ediyorum. Sen benim Rabbim, ne kadar azametlisin. Ben senin ne kadar hakir ve zayıf bir kulunum diye, bir köle efendisinin karşısında nasıl mahcup ve mahzun bir şekilde durursa namaz da öyledir. İşte bunu zaten şekil olarak yapıyoruz da, bir de bunu hissetmek, yani biraz ürpermek, biraz korkmak, yaptığımız işi güzel yapmak, kulluk işini hassas yapmak, severek yapmak, korkarak yapmak, bu da işte takvadır.
1: Evet hocam, şimdi buyurduğunuz gibi her işinde hassas olmak. Bakıldığında hani daha önce de sürekli ifade ediyoruz ya, Allahu Teala Azze ve Celle bize vermiş olduğu emirlerinde hep bir terbiye, hep bir talim. Sürekli bununla karşı karşıyayız. Dediğiniz gibi namaz, bütün kötülüklerden insanı alıkoyan namaz. Eğer hatırlarsa insana vaaz eder namaz. Namazda takva üzere olursa bir kimse, namazda o güzellikle erişirse, namaz dışında da buyurduğunuz gibi bütün işlerinde aslı itibariyle titiz davranacaktır, sakınacaktır. Neden sakınacaktır? Namazda Allahü Teala'nın rızasına uygun yapamamaktan korkacak, sakınacak. Dışarıda yine aynı şekilde Allahü Teala'nın rızasına uygun olmaz bu yaptığım iş diyerek sakınacak. Takva insanı öyle güzel mevkilere, öyle güzel hasletlere ulaştırır ki dikkat çekicidir. Hemen baktığımız zaman Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en başında, hemen Bakara suresinin ilk ayetlerinde Elif Lam Mim, Allah-u Teala buyuruyor ki bu kitap, içinde hiç şüphe olmayan bu kitap, yani emin olandan, Mevla Teala'dan emin bir yolla, emin olan kimseyle, Cibril Aleyhisselam emin bir kimseye, Muhammedül Emin Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e hiç şüphesiz gelmiş. Hudellil Muttakîn buyuruluyor. Muttakilere hidayet rehberidir bu kitap. Demek ki sakınanlara, korkup sakınanlara, işinde kulluğunda hassas davrananlara hidayet rehberidir. Yoksa helale harama dikkat etmeden, helal haram ver Allah'ım, aciz kulun yer Allah'ım mantığıyla hareket eden insanlara değil, İnce eleyip sık dokuyan, titiz davranan kimselere bu kitap hidayet rehberidir. Ve müttakilerin kim olduğunu anlatıyor. Onlar ki namazlarını kılarlar. Onlar gaybe iman ederler, namazlarını kılarlar. Anlatıyor. Gelmek istediğim bir nokta var. İşte en son Elif Lam Mim, hemen en son ayetinde, o sayfanın sonunda öyle söyleyeyim. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. İşte onlar gerçek manada felaha ulaşmış kimselerdirler. Yani Kur'an'ın rehber olabilmesi kişinin takvası ölçüsünde. Kur'an'ın rehberliğinde kişinin felaha ulaşabilmesi yine Allahü Teala'dan sakınabildiği kadarıncadır. Onun için takvalı olmak, sakınmak, muttakiler arasında yerini almalı insan. Hocam kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar birlikteyiz inşallah.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Aranın ardından tekrar birlikteyiz. Hocam, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh efendimizin bir sözünü nakletmiştiniz. Yapmış olduğum bir amelin hak katında kabulü bana her şeyden, hatta yeryüzü kadar altından daha iyi gelir, daha sevimli gelir buyurmuştu. Şimdi onların değerlerine baktığımız zaman bizimkiyle onların değerleri arasında çok büyük fark var. Çünkü onların dini mübin İslam'ı algılamaları, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan görmeleri hasebiyle daha bir farklı, daha bir değişik, daha bir uç noktada dini mübin İslam'ı yaşamışlar. Bizler tabii ki tam manasıyla onların algıladığı gibi algılamayız belki, ama en azından onun gayreti içerisinde olmalıyız. Şimdi baktığımız zaman ashab-ı kiram efendilerimizden çok çok sonra yaşamışlar, ama gerçekten muttakiler hayatlarına yön verirken Allah-u Teala'dan ne derece sakınılması gerektiğini ve en ufak bir dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini görmüşler ve aynı titizlikle hep hareket etmişler. Birkaç muttaki zatların örneğiyle ben devam etmek istiyorum. Gerçek muttakilerden İbn-i Sirin. Hakikaten müellif der ki, gerçek muttaki İbn-i Sirin gibi olur. Bir defasında İbn-i Sirin 40 külek yağ satın almıştı. Hizmetçisi küleklerden birinden ölmüş bir fare çıkartıyor. Mübarek İbn-i Sirin Hazretleri hangisinden çıkardığını sorunca, hizmetçi bilmiyorum diyor. Bunun üzerine İbn-i Sirin o bütün yağları hepsini birden döküyor. Hangisinden çıktığını bilmediğinden dolayı ihtimaldir ki hangisinin eline atsa ondan çıkmış olabilecek. Yine o muttakilerden Beyazlı Bessami Hazretleri, o da yine Hemedan mevkiinden bir miktar tohum almıştı anlatılır. Tohum biraz da fazla olmuştu. Bistam'a döndüğü zaman tohumun içinde iki tane karınca görüyor. Onları yerinden ayırdım diyerek tekrar Hemedan'a döndü ve karıncaları oraya getirdiği yere bıraktı. Yine Beyazlı Bessami Hazretleri anlatıldığına göre arkadaşıyla beraber Hak'tan o kadar korkuyor, o kadar sakınıyor ki elbiselerini yıkıyorlar. Arkadaşı elbiseyi şu bağın duvarına asalım deyince Beyazlı Bessami Hazretleri başkasının duvarına kazık çakılmaz cevabını veriyor. Arkadaşı öyleyse ağacın dalını asalım, Beyazlı Bessami Hazretleri olmaz, ağacın dalını da kırabiliriz, zarar verebiliriz. Arkadaşı o zaman şu otların üzerine serelim deyince Beyazlı Bessami Hazretleri hayır olmaz, onlar hayvanların yiyeceğidir, üzerini örtemeyiz. Sonra netice itibariyle sırtını güneşe döndü, elbiseyi sırtına atıp bir tarafını kuruttu, sonra diğer tarafını çevirip o tarafını da sırtında kuruttu. Böylece hiç kimsenin hakkı üzerine geçmemiş oluyor. Bu nasıl bir incelik? Bu nasıl bir takva? Hiç kimsenin hakkını üzerine almamak için uğraş veriyor, hem de görüldüğü üzere zorlaştırıyor belki, ama netice itibariyle bugün biz halen daha onların yaşantılarından almış olduğumuz ışıkla yolumuzu aydınlatıyoruz. Yine İbrahim bin Ethem Hazretleri anlatıyor. Bir gece Kudüs, Beytül Makdis'te o büyük kayanın altında geceledim. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselamın miraca çıkarken kayanın üstünden çıktı ya, kayada beraber yükseldi. İşte gecenin bir miktar ilerlemesinin ardından iki melek indiler, aralarında şöyle bir konuşma geçiyordu. Buradaki şahıs kimdir? Diğeri, İbrahim bin Ethem. O Allah Teala'nın derecelerinden birini düşürdüğü kimsedir. Manevi derecelerinden birini düşürdüğü kimsedir. Konuşuyorlar. Niçin düşürdü ki? Cevap veriyor. Çünkü o Basra'da bir bakkaldan hurma aldı. Bakkalın hurmalarından bir tanesi bunun aldığı hurmaların üzerine düştü. Onu görüp sahibine geri vermedi. İbrahim bin Ethem demiştir ki, ben bunu işitince hemen Basra'ya gittim. Aynı adamdan yine hurma satın aldım. Aldığım hurmalardan birini onun hurmalarının içine düşürdüm ve böylece ödeşmiş oldum. Sonra tekrar Beytül Makdis'e geri döndüm. Geceyi o kayanın altında geçirdim. Gecenin bir kısmı geçince yine iki melek indiler. Biri diğerine, "Buradaki kim?" diyordu. Diğeri, "İbrahim bin Ethem." Yine öbür melek, "Bu Allah'ın kendisine önceki makamını geri verdiği ve derecesini yükselttiği kimsedir," buyurdu. İşte takva öyle bir şey ki, kimi zaman insanın bulunduğu mevkiden aşağı inmesine, terk edildiği zaman, hani hep ifade ettik ya, Allah-u Teala'nın azabına karşı bir kalkandır insan, onun da kendisini korur. İşte o kalkanı düşürmemek lazım. Düştüğü zaman neticesini Allah-u Teala veli dostlarına bildiriyor ki dostluğuna yükseltmiş olduğu kimselerin mertebesinin düşmesine gönül, hani Mevla Teala'nın rızası olmadığından dolayı ikaz etmiş, uyarmış. Yine o kadar ince ki, Beyazı ve Sema Hazretleri anlatıldığına göre bir gün camiye giriyor, asasını bir yere dikti. Asa zayıf dikildiği için yere düşüyor ve yan tarafta bir ihtiyarın dikili asasının üzerine geliyor. Onu da beraberinde yere düşürünce ihtiyar yere eğilerek asasını aldı ve gitti. Beyazı ve Sema Hazretleri ihtiyarın peşinden evine kadar kendisinden hakkını helal etmesini talep ediyor. Ve sebebini de şöyle açıklıyor. "Senin yere eğilmene ben sebep oldum. Asamı gevşek bir şekilde dikmeseydim, senin asanın üzerine düşüp onu düşürerek seni yere eğilmeye mecbur etmezdim. Bunun için, bu sebepten dolayı senden helallik istiyorum," buyuruyor. Bu nasıl bir titizliktir? Bu nasıl bir hassasiyettir? Demek ki onları Beyazlı ve Sami yapan, onları hakiki anlamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın alim dediği, ehli beytim dediği kimseler arasına yükseltmiş. Hani rivayet edilir ya, takva üzere yaşayan bir kimse, muttaki olan bir kimse, Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz naklediyor, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Muhammed'in Ali, yani ailesi kimdir?" diye sorulunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. "Bütün muttakilerdir," buyurdu. İşte onlar bu davranışlarıyla, bu hassasiyetleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi olma şerefine nail olmuşlar. Takva o kadar ince, o kadar mühim, o kadar ayrıştırıcı bir özellik ki, insanlar arasında hiçbir üstünlük yok iken, gerçekten Allah katında sizin en üstün ve şerefli olanınız, ona karşı en takvalı olanınızdır ayeti cellesiyle ayrıştırıcı özellik, üstünlük tarafı olarak tespit etmiş Mevla Teala. Sa'dubillah, inne ekremakum indallahi etkakum ayeti cellesinde üstünlük, fazilet ancak takvada. Böyle olduğu için onlar dikkat etmişler, üzerine titizlikle eğilmişler, her işlerinde hakka hukuka o kadar riayet etmişler ki asası yere düştü, eğildi diye senin eğilmene ben sebep oldum diyebilecek derecede incelmişler. Biz, bırakın o kadar incelmeyi, hakikaten gerçek manada zarar verdiğimiz insanlara dahi hiç aklımıza geliyor mu acaba? Dönüp bir özür dilemek, dönüp bir helallik almak hiç aklımıza geliyor mu acaba? Ama yine de hamd etmek, şükretmek lazım ki öyle büyüklerimizin yanında olmamızdan, onlarla birlikte olmamızdan, Sadat-ı Kiram efendilerimizin dizi dibinde olmamızdan öğrendiğimiz bir şey var. Dikkat ederseniz biz öyle özür dilerim cümlesini kullanmayız. Özür icap eden bir yerde ne deriz? Hakkını helal et kurbanım. Yani hakkını helal et kelimesi bizim lügatimize öyle bir yerleşmiş ki özrün yerini tamamıyla doldurmuş. Niye? Çünkü mesele hak. Hakka dikkat etmeli. Yine Utbe-i Gulam kış günü bir yerde durmuş düşünüyor. Ve vücudundan da terler boşanıyordu. Kendisine bu hali sorulunca, "Nedir bu halin? Niçin böyle ter atıyorsun, sıkılıyorsun?"

0: Cevaben diyor ki, burası bir zaman benim Allah'a isyan ettiğim bir yerdir dedi. Allah'a isyan ettim deyince, hele söyle kusurun ne? Ne olduğu soruluyor kusurunun. Buyuruyor ki, misafirim elinin yağını silsin diye şu duvardan bir miktar toprak almış, fakat gidip sahibinden helallik almamıştım. Onu hatırladım da onun için terledim buyuruyor. Bir toprak. Duvarından bir toprak almış, aynı yerde ter atıyor. Hakikaten bizim terlememiz icap eden o kadar yer var ki, o kadar hadiseler içerisindeyiz ki. Ama Mevla Teala en azından hatırlamayı bizlere nasip eylesin.
1: Amin. Hakikaten. Hocam, bu anlatmış olduğunuz örneklerde geçmiş büyüklerin, yani bir hayvanın hakkını, hatta bir karıncayı korumanın, ya korumayı bile ne kadar ciddiye aldıklarını görüyoruz. Yani onu incitmemeye o kadar özen göstermişler ki, yani belki bugün yapılsa, yani dinen bunun haramlığı söz konusu değildir. Ama onlar, hani şu ifade var ya, bizim nice mubah gördüğümüz şeylerden bile onlar şiddetle kaçınmışlar.
0: Hani sohbetimizin başında Mevlana Celaleddin Rumi Kadısallahu Sülaz buyuruyor ya, sakıncalı olabilir düşüncesiyle sakıncası olmayan şeyleri terk etmişler.
1: Hani yine ifade etmiştik, Kanuni'nin Ebu Suud Efendi'ye sormuş olduğu bir soru vardı şiir şeklinde. Soru da çok güzel. Soruyu sorma tarzı da çok güzel. Sorunun içerisindeki hassasiyet daha güzel. Diyor, meyve dalına konsa bir karınca, vebali olur mu karıncayı kırınca? O da ona cevaben yazıyor. Yani efendim bir şey olmaz falan demiyor. Yarın hak divanın kurunca, Kanuni'den hakkın alır karınca. İşte bu takvadır. Takva öyle bir haslettir ki, öyle güzel ahlaktır, öyle bir güzel meziyettir ki, ona sahip olan bir insana artık şurada şöyle yap, burada böyle yap, şunu şöyle dikkat et, bunu böyle güzel yap demeye ihtiyaç kalmadan o her şeyde o inceliği, o nezaketi arar. Ve o takva ölçüsüne bürünen insan, o veliler, o salihler, o sadıklar, yapmış oldukları ibadetleri, itaati, kulluğu güzel yaptıkları gibi dünya işlerini de güzel yaparlar. Yani onları da baştan savma yapmazlar. Mesela biz bugün tarihte olduğu gibi yine bugün de velilerin, sadıkların, salihlerin yapmış oldukları dünya işlerinde de ne kadar mahir ve hassas olduklarını görüyoruz. Bir inşaat yapılıyorsa, bir yerde duvar örülüyorsa, o duvarın düzgün örülüp örülmediğini kontrol ederler. Yapılan bir işin nasıl gittiğini kontrol ederler. Ölçüsüne uygun olup olmadığını, ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağına çok önemli dikkat ederler. Yani yeri gelir kumla, çimentoyla, betonla ilgilenirler. Onun güzel yapılması için gayret gösterirler, kontrol ederler ve onun en iyi bir şekilde olmasını temin ederler. Dünya işlerinde de hassastırlar, beceriklidirler, ahiret işinde de. İşte bu ahlaka, bu takvaya sahip olan bir insan bir hayvanı dahi incitmez, incitmek istemez. O takvaya sahip olan bir insan eşini, çoluk çocuğunu üzmez, üzmek istemez. Akrabalarıyla dargın, kırgın, küskün olmak istemez. Arkadaşlarıyla uyum içerisinde, güzel diyaloglar içerisinde bulunmak ister. Ve yine ölçü tartıda hile yapmaz. Orada bir karışıklığa, bir haksızlığa meydan vermemek için son derece hassas ve gayretli olur. Çünkü öyle bir bakış açısı yakalamıştır ki, Cenab-ı Allah'ın verdiği takva gözlüğüyle, takva gözüyle, o bakış açısıyla olaylara baktığı zaman kainat bambaşka olur. Yani bir çiftçi tarlasında andızları yakmak için, birisi hiç oradaki yaşayan böcekleri, hayvanları düşünmeden kibriti çakıp yakar, sadece işim görülsün der, ama orada nice haşerat da onunla beraber ölmektedir. Haşeratın ölmesi bir yana, esas mahsurlu olan bir canlının yakılarak yok edilmesidir.

0: Bu yasaktır. İnsan evine giren bir fareyi dışarıya çıkarmak ister. Hatta onun için, onun zararından korunmak için onu öldürebilir de. Çünkü o haşerat mikrop taşıyacaktır. Mikrop taşıyıcıdır. Bir sinek, bir sivrisinek mikrop taşıyıcıdır. O ev halkına zarar verir, zarar verecektir. Bunu önlemek için öldürebilir belki. Ama onu yakması, ateşe atması asla caiz değildir. Dinimizde buna fetva yoktur. Ve suda boğması da yine caiz değildir. Hiçbir canlının, ister karınca, ister böcek, ister fare ne olursa olsun, suda boğulması veyahut da ateşe atılıp yakılması asla uygun değildir. Burada o hayvanın hakkı söz konusudur. Eğer bu takva gözüyle eğer olaylara bakmazsa düşünmez. Onun içerisinde haşerat var mıydı? Onlar yanarak mı öldü? Nasıl öldü? Onu düşünmez ama eğer takvaya sahipse, bu hassasiyeti kazanmışsa o olaylara daha başka bakar. Yine Ebu Derda radıyallahu anh bir sözünde şöyle naklediyor. Allahü Teala'nın benim bir tek namazımı kabul ettiğini bilmem benim için dünya ve içindeki her şeyden daha sevimlidir. Yani onu en çok sevdiren şey nice evlere, nice bineklere, nice dünyanın güzel lezzetlerine sahip olmak değil, Allahü Teala'nın bir ibadetini kabul etmesidir. En çok haz aldığı şey. İşte bu olaylara bakış açısı, ibadete bakış açısıdır. Diyor nitekim Allahü Teala bir ayeti cellede şöyle buyurur. Mealen Maide suresinde onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskançlık yüzünden andolsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi. Bu ayet-i cellede cereyan eden olay Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ve Kabil arasında geçiyor. Kabil Allahü Teala'nın emrine karşı gelmiş. Habil ise Allahü Teala'nın emrine itaat etmiştir. Aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için de Cenab-ı Allah'ın emriyle Adem Aleyhisselam onlara birer kurban takdim etmelerini emretti. Habil güzel bir koç Allahü Teala'ya kurban etti, kurban olarak sundu. Kabil ise kötü bir buğday sundu. Cenab-ı Allah Habil'in sunduğu kurbanı kabul etti. Buradaki kabule şayan olan husus ayette de ifade edildiği gibi Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Sunduğu işte yaptığı amelde takva sahibi oluşundandır. Yoksa koçun güzel oluşundan değil veyahut da koç sunmasından değil, onu takva ile Allahü Teala'ya sunmasındandır. İşte takva olunca da işin güzelini yapıyor. Yine Cenab-ı Allah ayeti cellede beyan buyuruyor kurban konusunda mesela. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak sizin takvanız Allah'a ulaşır buyurarak kurban ibadetinde de önemli olan oradaki takvanın söz konusu olduğu, Cenab-ı Allah'ın da onu kabul edeceğini ifade buyuruyor. Evet değerli dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar Semerkant sohbetlerinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Donuyorum baba.
1: Hancı. Hey hancı. Çabuk odun at şu ateşe.
2: Odun mu? Ama içerisi fırın gibi.
1: Ne yapayım, ben de piştim ama zavallı yavrum yaprak gibi titriyor, görmüyor musun?
2: Tamam tamam, atıyorum işte.
0: Çok üşüyorum baba. Dönüyorum. Üstüme ört baba.
1: Kat kat örtü var üstünde Hasan'ım. Bak hancı dayı da sen ısınasın diye ocağa yine odun attı.
0: Üşüyorum.
2: Alnı alev gibi yanıyor masumun.
1: Allah'ım bu nasıl hastalık? Ne yapmalı hancı dayı? Bana bir yol göster. Sen daha tecrübeli olmalısın.
0: Üşüyorum baba. Beni anneme götür baba.
1: Ama Hasan'ım.
0: Anneme götür baba.
1: İstanbul'a gidiyoruz ya yavrum. Büyük hekimler var orada. İstanbul'da inşallah Türk gibi olacaksın.
0: Anne. Anne. Bak. Ağaçtayım. Senin için yemiş topladım. Anne.
2: Zavallı. Sayıklamaya başladı.
1: Ne yapsam acaba? Şaşırdım kaldım. Hancı bir şeyler yap.
0: Tamam anne. Suya girmem bir daha. Anne.
1: Oğlum. Hasan'ım. Sesi kesildi. Hancı. Hancı çocuk öldü mü ne?
2: Yok, hayır hayır. Telaşlanma. Uyuyor.
1: Çok korktum.
2: Gel şöyle otur da birer sıcak çorba içelim.
1: Şunu da örtsen mi acaba? Hı.
2: Fazla kalın olur. Gel şimdi.
1: Peki, peki. Oh, öyle yorulmuşum ki.
2: Hadi, buyur.
1: Hiç iştahım yok ki. Oğlum yatağa düşeli beri ben de iştah namına hiçbir şey kalmadı.
2: Demek ta Yanya'dan Edirne'ye hekim aramaya geldin ha?
1: Öyle. Oğlumun sağlığa kavuşabilmesi için dünyanın öbür ucuna dahi gidebilirim.
2: Peki Edirne hekimleri ne dedi?
1: Sıtmaymış.
2: Peki bir ilaç verip bir yol göstermediler mi?
1: Çaresi yok. Varsa da biz bilmeyiz dediler. Bunlar nasıl hekim anlamıyorum. İstanbul'daki hekimler iyileştirirler oğlumu değil mi hancı dayı?
2: Yol da uzun ama inşallah, inşallah.
1: Zavallı yavrum. Mum gibi eriyor karşımda. Çaresizlik ne kadar kötü. Dayanamıyorum.
2: Sabretmelisin oğul. Derdi de devayı da veren Cenab-ı Hak'tır.
1: Sebep benim galiba. Hasan'ım benim yüzümden bu hastalığa yakalandı. Böyle inanıyorum.
2: Niye senin yüzünden hastalansın?
1: Benim yüzümden. Benim yüzümden.
2: Dur şu ateşe birkaç odun daha atayım da. Hasan maşallah mışıl mışıl uyuyor. Evet, seni dinliyorum. Anlat bakalım.
1: Çocuk benim yüzümden şu sıtma illetine tutuldu. Çok haram lokma yedim. Çok be hancı dayı. Ben sebep oldum.
2: Allah bilir canım. Hemen hüküm verme.
1: Hayır hayır. Benim yüzümden. Eski bir hayrutum ben. Dağ başında mekan tutan, yol kesen, kervan soyan bir şaki. Kim bilir kursağımda kaç tüy bitmedik yetimin, kaç dulun hakkı var. Kendimden tiksiniyorum be hancı dayı.
2: Kendini bu kadar hırpalama. İşte kötü birine benzemiyorsun.
1: Onun sayesinde.
2: O kim?
1: Kim olduğunu ben de bilmiyorum.
2: Allah Allah. Amma da garip konuşuyorsun.
1: Doğru. Garip ama bir hayal mi, yoksa sahiden öyle biri var mı? Ben de bilmiyorum.
2: Amma da meraklandırdın ha. Doğru dürüst anlatsana şunu canım.
1: Biz koca bir çeteydik. Şu Tuna'yı geçtin mi bütün dağlar bizimle. Yolda belde adam soyar köy basardık.

0: Bir gün bir haber aldık ki Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan, kocası Sadr-ı Azam Lütfi Paşa ile Ganya'dan İstanbul'a gidecekler. Gün bizim günümüz. Yüklü bir vurgun vuracaktık. Bu hayalle müthiş bir baskın verdik. Birkaç muhafızı temizlemiş ve Şah Sultan'ın olduğu arabaya yaklaşmak üzereydik ki aniden bir atlıyla yüz yüze geldik. Adam çok heybetliydi. Bakışları insanın içine işliyordu. Yüzüne bakıp da ürpermemek mümkün değildi.
1: Yoksa o adamın elinde mi tövbe ettin?
0: Dur hele. Bir de baktım, benden başka herkes gerisin geriye kaçmış. Bir ben kalmışım karşısında. Ben de kaçmak istedim ama yerimden kıpırdayamadım. Titriyordum da. Sonra birden o bakışları yumuşadı ve meçhul atlı ışıl ışıl gülümseyerek bana yaklaşmaya başladı. Yüreğimin küt küt vuruşunu duyuyordum. Az kalsın yere düşecektim.
1: Müthiş bir hikaye ya.
0: Hikaye diye dinleme. O ne tesirli sözdü. Hala kulaklarımda çınlıyor.
1: Ya ne dedi peki?
0: Söylenmesi gerekeni.
2: Sen de git. Ama arkadaşlarının yolundan değil. Bundan sonra dünyaya düşkün olanlara bak. Onlar ne yapıyorsa sen aksini işle. Bu sözü saadetinin anahtarı bil. Bu sözümü de beni de unutma.
0: Unutmak mümkün mü ki? Sözüne de bakışlarına da hayran oldum. Ama bilmiyorum ki böyle biri yaşıyor mu yoksa hayal mi gördüm? Aniden kaybolmuştu.
1: Sonra ne yaptın?
0: Arkadaşlar beni yine buldular. Fakat her soygunda karşıma o yüz çıktı. Ne zaman harama uzansam onu görüyor, sözünü hatırlıyordum. Tövbe ettim. Küçük bir köye yerleşip evlendim. Her şey yoluna girdi derken bu hastalık çıktı.
3: Anne.
0: Hasan'ım.
3: Anne.
0: Hasan'ım gene sayıklamaya başladı.
1: Sıtma böyle tutar insanı. Kah ateşler içinde kavurur, kah buz gibi dondurur.

0: Ya Rabbi, şu an hastalıktan söğüt yaprağı gibi titreyen çocuklara ve onların başında çaresizlik içinde kıvranan bütün anne babalara şifalar ihsan eyle. Burada da yokmuş. Bir de şu tepeye bakalım mı hatun?
1: Bu gidişle İstanbul'a hiç varamayacağız.
0: Neden hatun?
1: Baksanıza efendi, Manisa'dan çıkalı kaç hafta oldu? Hala yollardayız. Ne zaman bir çınar ağacı görseniz durup uzun uzun inceliyorsunuz. Bu yüzden geciktik.
0: Bilirim hatun. Bir an evvel İstanbul'a varıp pederin Sümbül Sinan Efendi'ye kavuşmak istersin. Ben dahi hocam hazretlerini ziyadesiyle özlemişim ama...
1: Doğru. Siz istediniz bu yolculuğu. Artık hocam Sümbül Sinan Efendi'nin hasretine dayanamaz oldum dediniz. Apar topar yollara düştük. Şimdi ise çınar ağaçları ile meşgulsünüz.
0: Dile kolay. 7 senedir aynı rüyayı görüyorum. Bir çınar ağacı. Altında namaz kılıyorum. Secdeye vardığımda hep o ses... Ey Merkez Efendi, beni bu hapisten kurtar. Yeryüzüne çıkmak için senin emrini bekliyorum. Ben Allahu Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diyor.
1: Siz bana aldırmayın efendi. Eğer rüyada gördüğünüz çınarı bulursanız belki de sıtmalı hastalar şifa bulur. Benimki gevezelik işte.
0: Estağfurullah hatun. Sen haklısın.
1: Mübarek babamı o kadar merak ediyorum ki. Acaba sıhhatleri nasıl? Hala talebeleriyle meşgul olabiliyorlar mı? Bizi karşısında görünce kim bilir nasıl sevinecek?
0: Sümbül Sinan Hazretleri biricik kızı Rahime Hatun'u karşısında görür de sevinmez olur mu hiç?
1: Sizi benden çok sever ya. Siz hem damadı hem de talebesisiniz. Merkez Efendi'ye pek kıymet verir.
0: O bütün talebelerine, bütün insanlara kıymet verir. Hocam olmasaydı ben bugün nasıl bir yolda olurdum Hak Teala bilir.
1: Efendi giderken konuşuruz. Hadi yola çıkalım. Yolcu yolunda gerek. Güneş batmadan biraz yol alalım.
0: Doğru. Hadi.
1: İnşallah çınar ağacını bulursunuz da sıtmalı hastalar da şifa bulur.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Etraf dağlarla çevrili. Görünürde bir tek ev bile yok.
0: Buluruz inşallah. Sana hocam Sümbül Sinan Hazretleri ile nasıl tanıştığımızı anlatmamıştım değil mi?
1: Yok, hayır. Nasıl karşılaştınız?
0: Yine bir rüyayla.
1: Rüya ile mi?
0: 30 yaşındaydım. Tefsir, hadis, fıkıh, tıp ilimlerini tahsil etmiş, İstanbul uleması arasında hatırı sayılır biri olmuştum. Tasavvufa da merakım vardı. Fakat kendime bir türlü hoca bulamamıştım. Son zamanlarda kulağıma Sümbül Sinan Efendi ismi çalınıyordu. Bir gün ziyaretine gitmeye niyetlendim. Fakat birileri dünyaya düşkündür deyince vazgeçtim. İşte tam o günün gecesi bir rüya gördüm.
1: Babam dünyaya düşkün ha?
0: Rüyamda Sümbül Sinan Hazretleri bize geliyordu. Ama biz onu eve almayacaktık. Validemle beraber kapının arkasına haylice eşya yığdık ve üstüne oturduk. Fakat mübarek kapıyı şöyle bir zorlayınca ardına kadar açıldı. Validemle birlikte yere düştük.
1: Allah Allah.
0: Hatamı anlamıştım. Ertesi gün onun vaaz ettiği camiye gittim. O kürsüdeydi. Kendimi hiç göstermeden kürsünün arkasında bir yere saklanarak dinlemeye başladım.
2: Ey cemaat! Taha suresinden yaptığım bazı ayeti kerimelerin tefsirini siz anladınız. Hatta Musleyiddin Musa Efendi de anladı.
1: Camide olduğunu anlamış.
0: Evet, anlamıştı. Sonra aynı ayeti kerimelere daha yüksek manalar vererek tefsir ettikten sonra bu defa şöyle dedi:
2: Ey cemaat, bu tefsirimi siz anlamadınız. Muslihiddin Musa Efendi de anlamadı.
0: Cidden anlamamıştım. Halbuki o benim hem camide olduğumu ve hem de hangi tefsiri anlayıp anlamadığımı bilmişti. Ben de güya tefsir ilmi tahsil etmiştim. O gün Taha suresini 7 türlü tefsir etti.
1: Bari artık ortaya çıksaydın.
0: Çıktım. Cemaat dağıldıktan sonra huzuruna gittim.
2: Gel bakalım Muslihiddin Musa Efendi. Biz seni genç ve kuvvetli bir kimse sanırdık. Meğer sen de validen de pek yaşlanmışsınız. Akşam bizi içeri sokmamak için çok gayret sarf ettiniz ama neticede kapı açıldı. İkiniz de yere düştünüz.
3: Efendim siz
2: Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır. Anladın? Yüzüme bak bakayım.
3: Anladım hocam.
0: İşte böyle hatun bizim maceramız.
1: Ve en gözde talebesi oldun. Riyazet ve mücahede imtihanlarını vererek icazet alınca da Kovacı Dede dergahına tayinini yaptı.
0: Ya en mühimi de biricik kızı Rahime Hatun'u bana verdi. Bir bakıma evladı oldum.
1: Demek en mühimi.
0: Evet.
1: Aman efendi.
0: Bugüne kadar verdiği her vazifeyi eksiksiz yapmaya çalıştım. Ama 7 sene evvel son vazifemi alırken ağlamaklı olmuştum. Çünkü ayrılıyorduk.
2: Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman

0: Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Valide Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var.
1: Ondan ayrılmak öyle zor gelmişti ki.
2: Vuslat yakındır inşallah.
1: İnşallah hatun, inşallah. Hatun, şuraya baksana.
2: Nereye efendim?
1: Bak şurada bir çınar var.
3: Efendim, niçin çıktınız? Bir emriniz varsa bize seslenseydiniz.
0: Biraz hava almak istedim. Bizim oldum olası yatakla aramız iyi değildir Yakup.
3: Üzerinize bir şey getireyim mi efendim? Hava serin.
0: İstemez evladım, üşümüyorum. Dizlerimin bağı çözülmüş sanki. Şuraya çökeyim bakayım. Arkadaşlar nasıllar?
3: Hepsi hizmetteler efendim. Sağlığınıza duacılar.
0: İhtiyarlık, beraberinde gelen hastalık bizi arkadaşlardan mahrum etti. Şu bahçeye bile nadiren çıkabiliyorum.
3: İnşallah yakında şifa bulursunuz efendim.
0: Bu bahçede nice hatıralarımız var. Şu çınara bak Yakup Germiyanoğlu.
3: Evet, ihtişamla yükseliyor. Hocamız gibi.
0: Saruhan'dan bir haber yok mu?
3: Geçen ay bir ticaret kervanı gelmişti. Merkez Efendi selamlarını göndermişlerdi. Arz etmiştim efendim.
0: Merkez Efendi oğlumuz bizi mahcup etmedi. O sabretti, Allah Teala da muvaffakiyet verdi. Başarıları kendinden bilmiyor.
3: Efendim, artık içeriye girseniz.
0: Yok. İyiyim Yakup, iyiyim, meraklanma.
3: Hocam, Merkez Efendi Manisa'da 41 çeşit baharattan bir macun yapmış. Adına mesir macunu derlermiş. 41 çeşit derde devaymış. Emretseniz de getirtsek.
0: Mübarek olsun. Ama ölüme çare yoktur. Hadi bana yardım et de ayağa kalkayım.
3: Hemen efendim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dur biraz dur. Dur da şu bahçeye bir kere daha bakayım. Tepe, ihtiyar çınar. Hepsi ne kadar yeşil. Yeşile bakmak gözleri dinlendirir.
3: Evet hocam.
0: Hadi girelim artık içeri.

0: Ne zaman İstanbul'da oluruz?
1: Haftaya inşallah.
0: Eğer siz her çınar dibinde oyalanmazsanız.
1: Bak işte hatun, akşam olmadan bir köy bulduk.
0: Ama kimsecikler yok galiba.
1: Evet, ortalarda kimse görünmüyor.
0: Terk edilmiş gibi. Ay, içime bir korku düştü, gidelim buradan.
1: Hemen telaşlanma hatun. Şu evlerden birinin kapısını çalalım bakalım.
0: Hadi dönelim efendi. Dönelim. Ne ıssız yer burası. Etrafta da fena bir koku var.
1: Kimse yok mu? İçeride bir hasta var galiba. Bir inilti duydum.
0: Evet, bir inilti ama tuzak olabilir.
1: Hayır. İçeride hasta var.
0: Ay, ben korkuyorum.
1: Sen şurada bekle. Az sonra gelirim. Bismillah. Şu köşede biri yatıyor. Adam yaralar içinde.
2: Kimsin sen? Ne ararsın?
1: Ne oldu? Nem var.
2: Ölüyoruz. Bulaşıcı hastalık. Bütün köylü yatakta. Terk edin burayı. Size de bulaşır. Kalmayın burada.
1: Hayır. Şifa bulmanız için elimizden geleni yapacağız.

0: Ne oldu efendi?
1: Köyde salgın bir hastalık var. İçeride yaralar içinde bir ihtiyar yatıyor. Çok da ölen varmış.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Yardım edeceğiz.
2: Efendiler, hocamız gelecekmiş.
3: İnşallah.
4: Allah. Efendim, emriniz üzere bütün talebe yüksek huzurlarınızda.
5: Evlatlarım, hoş geldiniz. Sizleri son bir defa dünya gözüyle görmek, helalleşmek istedim. Evlatlarım, benden sonra dergaha taşradan gelecek olan ilk dostumuza biat edin. Onu Sümbül Sinan bilin. O gelene kadar size Yakup emirlik yapsın.
6: Emredersiniz.
5: Ben her birinize tek tek bütün haklarımı helal ettim. Siz de haklarınızı şu garip Sinan'a helal ediniz. Hadi evlatlarım. Ben sizi hizmetinizden, işiniz gücünüzden alakoymayayım. Herkes işine baksın.
6: Helal.
5: Şu hadis-i şerif vasiyetimdir. Namaz dinin direğidir. Yakup, evladım, neden ağlıyorsun? Yok, ağlama. Hiç ağlama. Resulullah'a kavuşma vaktidir. Hadi, ben şöyle uzanayım. Sen Yasin-i Şerif oku.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Üşüyorum.
1: Sağ olasın Hancı dayı. Hakkını helal et.
2: Helal olsun. Fakat havalar çok serin. Birkaç gün daha kalsaydınız.
1: Hasan iyice ağırlaştı. Hemen yola çıkmam lazım. İstanbul'da oğlumu iyileştirecek bir hekim bulurum mutlaka.
2: Ha, şu çıkını yanına al.
1: Ne bu?
2: Yiyecek. Bundan sonra uzun bir zaman başınızı sokacak bir han olmayacak. Al yanına.
1: Teşekkür ederim.
2: Allah şifalar versin.
1: Al. Al. Allah'a ısmarladık.
2: Selametle. Yolunuz açık olsun.
1: De.
2: Güle güle. Ümitsiz olmayın.
0: Çok üşüyorum baba.
1: Sabret Hasan'ım. İstanbul'a az kaldı.
0: İstanbul sıcak mıdır baba?
1: Sıcak ya. Hem de sımsıcak.
0: İstanbul. Üşüyorum.
1: Sabret Hasan, sabret. İstanbul'da iyileşeceksin. Orada neler göreceksin, neler.
0: Neler?
1: Gemiler, kocaman camiler, minareler, çeşit çeşit şekerler. Sen yiğit çocuksun. Hemen bir hastalığa yenilme. Hadi. De.

0: Allah razı olsun hekim efendi. Sayenizde bütün hastalar ayağa kalktı.
1: Biz vazifemizi yaptık kardeşim. Şifa Allah'tan.
0: Haftalarca bizimle uğraştınız. Yaralarımızı sardınız. Bizimse size karşılığında vereceğimiz hiçbir şeyimiz yok.
1: Bunun için gam çekmeyin. Zaten verseniz de almazdım. Benim sizden tek istediğim dua etmenizdir. İyilik yaparken zerre kadar menfaat umanın o iyiliği tesir etmez.
0: Allah bin kere razı olsun. Allah her iki cihanda yüzünüzü ak etsin.
1: Amin. Amin. Yalnız size bir şey sormak isterim.
0: Buyurun.
1: Civarda kocaman tek bir çınar var mı?
0: Sadece bir çınar mı?
1: Evet.
0: Doğma büyüme buralıyım. Muhiti tanırım ama sizin söylediğiniz gibi bir çınarı hiç hatırlamıyorum.
1: Pekala, pekala. Sağ ol.
0: Ne tarafa gidiyorsunuz?
1: Payitahta. İstanbul'a inşallah.
0: Allah yolunuzu açık etsin.
1: Geç kaldık ama değdi. İnşallah bana kızmadın.
2: Aksine memnunum. Bunca hastanın duasını aldık. Hastanın, yolcunun duası makbuldür.
1: Bunlar hem hastaydı hem garip. Allah senden razı olsun.
2: Ama neden etrafa bakıp duruyorsun hala?
1: Çınar meselesi.
3: Yakup Efendi.
4: Buyurun kardeşim.
3: Hocamız dünyasını değiştireli neredeyse 3 ay olacak. Yerine taşradan dergaha gelecek ilk talebesi geçecekti. Ama o gün bugündür ne gelen var ne giden.
4: Hocamız ilk gelen dediler. 3 ay da geçse, 3 sene de geçse ilk gelen hocamızın yerine geçecektir. Efendi Hazretlerinin vasiyeti böyledir.
3: Ama Yakup Efendi, ya o makama layık biri gelmezse?
4: Anlamadım.
3: Ne bileyim, ham birisi henüz pişmemiş.
4: Alimler ümmeti arasındaki peygamber gibidir. Eshabı bir peygamberin sözünü sağa sola çeker mi? Böyle bir şey düşünür mü?
3: Elbette, amenna. Benim sadece aklımdan böyle geçti de.
4: Demek sen hala aklının rehberliğinde yürüyorsun.
3: Yok, hayır. Özür dilerim. Gevezelik işte. Tevbe ettim. Şu çınara doğru gidiyorum. Eyvallah.
4: Bu çınar dergahımızın semaya yükselen ruhu gibi. Hocam da arkadaşlarla konuştuktan sonra bereketli nazarları ile çınarın olduğu yere bir müddet öylece bakmışlardı. Bunun muhakkak bir sırrı.

0: yanıyorum.
1: Ama her tarafın ateş içinde Hasan.
0: Üşüyorum.
1: Nasıl da yağmur yağıyor. Allah. Yola devam edemeyeceğiz.
0: Çok üşüyorum baba. Anne, sarsın beni.
1: Ne annesi evladım. Hadi, hadi şu kayanın altına girelim.
0: Baba, annem nerede?
1: Evde yavrum. Yan ya da bizi bekliyor.
0: Ben annemi istiyorum baba. O sarsın beni. Üşüyorum.
1: Hasan'ım, yavrum. Saracak ya. Biz hele bir İstanbul'a gidelim. Hekimler iyileştirsin seni. Sonra döneceğiz. Anne, iyileştim bak diyecek. Koşup annenin kucağına atılacaksın.
0: Anne. Anne. Ağaca çıktım. Bak, yemiş topladım. Suya girmedim anne.
1: Daldı yine. Allah'ım, ne olur yardım et. Ben günahkarım biliyorum. Ama

0: İnsanım masumdur. Oğlum Allah'ım, yardım. Oğluma şifa ver Rabbim. Sevdiklerinin hatırı için.
1: Bu da ne? Yine o ihtiyar.
0: Gözüme hayal görünüyor.
1: Bu yağmurda kim arasın dağ başında?
0: Evet evet, kimseler yok.
2: Üşüyorum. Anne, gel. Üşüyorum var.
0: Zavallı yavrum Hasan, ne yapsam acaba? Rahmette nasıl yağıyor? Yola devam mümkün değil. Ya daha fena olursa? Sesi kesildi. Hasan.
3: Hasan evladım.

0: Elhamdülillah, işte hatun, işte mübarek şehir. Şu İstanbul'un güzelliğine bir bak.
1: Ya, Sarayburnu, deniz, camiler, tabiat bir güzel nakış gibi.
0: Hadi, hadi bir an evvel hocama gidelim.
1: Bakıyorum da Çınarlı Rüya'yı unuttunuz.
0: Hayır, rüyamdaki suyun sesini unutmadım. O ses, ey Merkez Efendi, 7 senedir yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum. Beni bu zindandan kurtar. Ben Allahu Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diye kafamda çınlayıp duruyor. Ama hocama kavuşma arzusu son haddinde. Hadi.
1: Sizin hocanız, benimse babam. Bir de bendeki heyecanı bilseniz.
0: Farkındayım. Selamun aleyküm evladım.
2: Aleyküm selam.
0: Burada talebesiniz herhalde.
2: Evet efendim, yeni girdim.
0: Mübarek hocanız nasıllar?
2: Elhamdülillah hocam afiyettedir.
0: Haber verebilir misiniz? Manisa'dan bir seveniniz geldi diye.
2: Allah Allah. Taşra'dan gelen ilk kimse. Yoksa evet. Hemen Yakup Efendi'ye haber vermeliyim.
0: Garip. Sanki her şeye bir keder silmiş gibi. Aradan bunca sene geçti. Belki de bana öyle geliyor. Şimdi hocamız beni kabul ederler. O da ne? Talebe yanında biriyle buraya doğru geliyor.
2: Bu bizim Yakup Germiyanoğlu.
3: Yakup Efendi.
4: Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Buyurun.
3: Hocamız nerede?
4: Başımız sağ olsun. 3 ay evvel ebedi aleme göçtü.
3: İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah şefaatine nail eylesin. İyiler bir bir azalıyor. Bari hanımlara haber gönderin de Rahime Hatun'a yekten demesinler. Biz sonra alıştıra alıştıra söyleriz. Şuracıkta son defa konuşmuştuk. Ondan ayrılmanın acısını ilk defa burada tatmıştım.
5: Merkez oğlum, Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Valide Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var.
0: Ya, varmış hocam, varmış efendim. Meğer gelip görememek de varmış.
4: İyi misiniz efendim?
0: Evet. Hocamın kabrini ziyaret etmek istiyorum, gösterir misin?
4: İşte hemen şurada.
0: Teşekkür ederim.
4: İşte geldi. Yeni hocamız Merkez Efendi'dir. Dergaha taşradan gelen ilk dost odur.
6: Evet. Sümbül Sinan rahmetullahi aleyh hazretlerinin vefatlarını duyunca ne kadar müteessir oldular.
4: Ben bu akşam bir de istihare namazı kılıp dua edeceğim. Kendisine yarın anlatırız. Şimdi yorgundurlar. İstirahatleri için her şey hazırlansın.
6: Derhal efendim. Şimdi kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okuyorlar.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hasan'ım.
1: Hasan'ım yaşıyor. Çok şükür. Yavrum.
2: Üşüyor mu baba?
1: Bak, iyice sardım seni yavrum. Kucağındasın.
2: Çok üşüyorum baba. Annem sensin beni.
1: Ya Rabbi. Yağmur da dinmedi. Nasıl yapmalı? Bu da ne? O ihtiyar. Gülümsüyor. Bana bakıyor. Evet, bana. Bak Hasan, bizi çağırıyor. Gelin diyor. Uzaklaşıyor. Hadi Hasan'ım dayan. Takip edelim onu. Hadi seni şöyle sırtıma aldım mı? Tamam.

0: Gönüllerimizin sultanı, cennet mekan Sümbül Sinan Şeyhimizin değerli talebeleri. Bildiğiniz gibi hocamız vefatından az önceleri taşradan gelecek ilk dostumuz yerimize geçsin diye vasiyet etmişti. Dün gece şeyhimizin yerine kimin geçeceğini anlamak için istihare namazı kılıp dua ettim. Rüyamda büyük bir meydanda kalabalık bir meclisin kurulmuş olduğunu gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hazır bulunmaktaydı. Peygamber Efendimizin karşılarında bir kürsi vardı. Kürsinin üzerinde de Merkez Efendi oturmakta ve Tin suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarık bazen yeşil, bazen siyah renge dönüşüyordu. Yanımdakilere bunun manasını sorduğumda, yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde, siyah renk de dinin batıni ilimlerinde kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir cevabını verdiler. Merkez Efendi dün dergahımızı teşrif buyurdular. Hocamız Sünbül Sinan Kuddise Sirruh Hazretlerinin halifesi belli olmuştur. Şimdi hep birlikte Merkez Efendi'nin yanına gidip kendisine tabi olduğumuzu bildirelim. Böylece hocamızın vasiyetini de yerine getirmiş oluruz.
1: Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

0: Annem suya girme dedi baba. Yemiş topladım. Anne.
1: Bak işte Hasan. İşte İstanbul. Bak geldik işte. Demedim mi ben sana İstanbul sıcacıktır diye?
0: Üşüyorum baba.
1: Artık üşümeyeceksin yavrum. İstanbul'dayız. Dünyanın en iyi hekimleri burada Hasan'ım. Sana ilaç verecekler.
2: Ben yollarda o kadar oyalanmasaydım belki de yetişirdik. Hiç değilse son bir kere görürdük.
3: Nasip değilmiş efendim.
2: Dün gece yine aynı rüyayı gördüm Rahime. Beni kurtar, yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum diyordu.
3: Bir daha anlatır mısınız efendim?
2: Neyi?
3: Rüyada gördüğünüz çınarı.
2: Göğe doğru uzanan muhteşem bir çınar. Devlet gibi.
3: Buldum.
2: Ne? Nerede?
3: Benim çocukken dibinde oynadığım çınar.
2: Nerede?
3: Burada. Dergahın bahçesinde. Bakın. Bakın şu pencereden. İşte.
2: Ah, Allahu Ekber. Nasıl hatırlayamadım şimdiye kadar.
3: Demek ki vakti gelmemiş.
2: Hemen gidip dibinde namaza duracağım. Eğer başım secdedeyken yerden aynı sesi duyarsam sıtma suyunu bulduk demektir.

0: Yokmuş çaresi. Ellerinden bir şey gelmezmiş. Gelmezdi de neden hekimlik yaparsınız?
1: Üşüyorum baba.
0: Ne yapayım Hasan'ım? Ne edeyim Hasan'ım? Ben de bittim. Ümitlerim söndü, yıkıldım. Çocuk gidiyor.
1: Şurada dinlenelim azıcık.
0: Peki yavrum. İnşallah. Tamam. Ne illetmiş bu. Tövbe tövbe. Hayal mi hakikat mi? O zatı niye göremiyorum artık? Ne güzel tebessümü vardı. Kim bilir nerededir?
2: Buradayım kardeşim.
0: Siz... Hayır. Olamaz.
2: Geçmiş olsun.
0: Hayal görmüyorum değil mi? Lütfen. Lütfen elinizi verin. Elinizi tutmak istiyorum.
2: Şu dünyada her şey hayal değil mi?
0: Siz... Siz Şah Sultan baskınında karşımıza dikilen atlısınız. Sizi buldum. Siz hayal değilsiniz.
2: Kimin kimi bulduğunu Allah bilir.
1: Üşüyorum baba.
0: Vah yavrum. Seni unuttum birden. Çocuğum. Hasan çok hasta efendim.
2: Dur bakayım. Çeşit çeşit olmasa da cebimde bir şeker kalmış. Al bakalım Hasan.
0: Bir ilaç. Bir çare yok mu efendim?
2: Dergaha girelim.

0: Bu kırmızı bulanık mayi sıtma suyudur. İçen hastalar biiznillah şifa bulurlar. Al bakayım Hasan. Besmele çekerek iç.
1: Bismillah.
0: İnşallah şöyle bir yatıp dinlendikten sonra bir şeyi kalmaz. Merak etme. İyileşir büyür. Gün gelir çocuklarına da bize anlatır.
2: İnşallah. İnşallah.
3: Hakikaten sıtma suyunu içen Hasan tekrar eski sağlığına kavuşmuştu. Daha sonra babasını da Merkez Efendi'yi de kaybetmiş, günü gelince de çoluk çocuğa karışmıştı. Artık iyi bir Merkez Efendi bağlısı olan Hasan'ın en büyük sevki onu aile meclisinde kendi çocuklarını anlatmaktı. Öyle ki edebinden hocam diyemez de babamın hocası derdi.

0: Çocuklar, çocuklar, çocuklar bakın. Susarsanız size babamın hocasını anlatacağım.
1: Hani sizi iyileştiren değil mi?
2: Anlat, anlat. Her dinleşti, inan ki kalbim ferahlıyor.
0: Aslen Denizli'nin Sarhan köyünden olan Merkez Efendi senelerce talebelerine ders verdi, onlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Zaman zaman İstanbul'un çeşitli camilerinde halka vaaz ve nasihatlerde bulunurdu. Onun vaazlarında cami dolup taşar, oturacak yer kalmazdı. Merkez Efendi'nin ömrü hep ibadet etmekle, ehli sünnet itikadını yaymakla geçti. Bir vakit namazını dahi cemaatsiz kılmamıştır. 91 yaşındaydı. Naaşı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından yıkandı ve cenaze namazı yine onun tarafından kıldırıldı. Zaten Ebu Suud Efendi Merkez Efendi'yi çok sever ve çok hürmet ederdi.
2: Ya çocuk sevgisi?
1: Hadi çevir şunu.
3: Ben de
1: hadi. Ya, biraz
3: çevir şunu.
1: Topacı çevir çektik oyunu.
3: Ya. Onunla oynanmaz ki ya.
1: Çocukçılık yapmayın.
3: Çocuk çabuk at olma.
1: Tamam peki. Topacıma tarafa dön.
3: Tamam ben çukur kazdım.
1: Bana da uğraş
3: şunu.
1: Ben şunu hatırladım. Merkez Efendi geliyor.
3: Oh, şey kuş ya.
1: Şeker çabuk.
3: Şeker getir.
1: Şeker.
3: Şeker var mı sizde?
4: Hiç korkmayın.
1: Şeker.
4: Ceplerim sizin şekerlerle dolu. Al bakalım bu sana.
1: Sağ olun.
4: Bu sana.
5: Sağ olun efendim.
4: Bu da sana.
1: Sağ olun.
4: Al al al
1: al. Ben istemem.
4: Al al canım.
1: Sağ olun.
4: Aferin. Bu sakalı ak yüzü kara ihtiyara dua edin ki kıyamette yüzü ak olsun, olur mu?
1: Olur, ederiz.
4: Ama ben hemen dua etmenizi istiyorum.
1: Ne diyelim?
4: Ya Rabbi bu ihtiyarın yüzünü kıyamette ak eyle.
1: Ya Rabbi bu ihtiyarın yüzünü ak eyle.
4: Ne zaman?
1: Kıyamette.
3: Hadi hadi koş çocuğum. Hadi devam edin. Beni de bekleyin.
1: Bir dakika kal. Hadi koş çabuk ol.
4: Amin. Ya Rabbi bu günahsız yavruların duaları hürmetine yüzümü kıyamette ak eyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah.

0: Cenab-ı Hak bizleri de himmet ve şefaatlerine kavuşanlardan eylesin.
1: Amin.
2: Ben de Merkez Efendi gibi olacağım.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hep zamandan dert yanarız bir şehri görmek için. Halbuki Anadolu bu. Kimleri ağırladı baş köşesinde? Sadece ağırlamak için değil, buralı yapmak için de buyur etti en güzel bucağına. Kızılırmak kılavuz, türbeler yoldaş, mabetler ev sahibi olacaksa ve medeniyetlerin izleri okutacaksa tarihini, neden duruyoruz aynı noktada? Cevabı kursağımızı dolduracaksa, o vakit koşup gitmeli, sırtına yaslanıp, kalelerin ve en yüksek tepelerinden bir şehrin resmini avucumuza çizmeliyiz. Bir ev gibi düşünmeli, misafir gibi kurulmalıyız adı Hattuş'a olan en ihtişamlı odasını. Acıktığımızda adı İskilip olan mutfağı olmalı. Ev sahibiyle bir hasbihali sayıklarsak eğer, koyun baba beklemeli bizi. Tarih mayalı toprağa, bereketin diğer adı Çorum gibi. Seher vakti yollara düşüp, bazen köşe başındaki, bazen de adımına uzak, yüreğine yakın bir mabette ilahi huzura varanların niyetine ortak olalım istedik. Alnımızda kalacak

Secde izinin bizi nereye götüreceğiyse kalbimizden geçenler de gizli. Bir niyet, dört kıyamla gireceğimiz sabah vaktinin sahibi huzuruna davet ediyor cümle mümini.

Sabah vakti bizi ağırlayan Çorum Ulu Camii'ni tanımak için şu bilgileri okuyalım şimdi. Camiin banisi kesin olmamakla birlikte, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın azatlı kölesi Hayrettin Hazır tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Mimar Sinan tarafından onarıldığı Tezkiretül Ebniye isimli eserinde yazılıdır. Sultan 4. Murat zamanında yapılan onarımdan sonra Sultan Muradi Rabi Camii olarak da anılmıştır. Ulu Camii 1786 ve 1793 yıllarındaki depremde büyük zarar görmüş, bundan sonra 8 yıl boyunca harap bir durumda kalmıştır. Caminin yapımında blok taş kullanılmıştır. Aralarda Roma devrine ait taşlar da vardır. İki sütunlu bir girişten sonra 5 kubbeli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Bunun dışında kalan bölümler ahşap çatılıdır. Son cemaat yerinin iki tarafında birer şerefeli iki minare bulunmaktadır. Caminin mihrabı mermer kaplamalıdır. Ahşap minberin üzerindeki kitabeden 1306 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

şehrin baş muhafızlarıdır kaleler. Halkın müdafası için hep baş köşedeler. Çorum diyarının kalesi de işte burada bütün heybetiyle duruyor. Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmese de, 15. yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, kıble yönünde bulunan kalenin Sultan Kılıç Arslan tarafından yapıldığını nakleder. Yapıyı incelediğimizde sur duvarlarının köşelerinde ve kapı üstlerindeki burçları görüyoruz ilkin. Duvarlarıysa düzgün kesme ve kaba yontma taşlarla örülü. Bunların arasında Roma dönemine ait devşirme parçalar da kullanılmış. Diğer unsurlarıyla Selçuklu mimari özelliklerini yansıtan yapıya Osmanlı döneminde yerleşim olmuş ve içerisinde de bir mescit yapılmış. Çorum ili ile bütünleşen saat kulesine ilişiyor gözümüz. Meydandaki bu saatin vaktin ehemmiyetini vurguladığı besbelli. Telaştan çok bir tedbirin bekçisi gibi. Sultan II. Abdülhamid'in muhafız birliği komutanı Hasan Paşa'nın Çorumlu hemşerilerine hediyesi olduğunu öğreniyoruz bu saatin. Sarı kum taşından 8 köşeli minare formundaki yapı 1894'te inşa ettirilmiş. Üzerindeki dört yöne bakan 4 saat kadranı kendimizde aratıyor 5. vakti. Vaktin evveline biraz daha geriye gitmek gerekir bir şehrin tarihini okumak için. Bu topraklarda hüküm sürmüş medeniyetlerin ardında bıraktığı eserleri görelim. Görelim ki şehrin bütün yollarına kapısı hangisidir öğrenebilelim. Çorum'un merkezinde bulunan 4 katlı müzede arkeolojik eserler sergileniyor. Bunların büyük bir bölümü Hitit döneminin merkezi olan ve Şapinuva buluntuları oluşturuyor. Etnografya salonuysa müze binasının sağ kanadında girişi bahçeden sağlanan ayrı bir bölüm olarak düzenlenmiş. Bahçesinde ise mezar taşları, mil taşları, sütun ve büyük boy erzak küpleri sergileniyor. Dört ayrı kültürün harmanlandığı toprağın tozuna bulaşmak her yolcunun hayali Çorum diyarında. Bizim de öyle. Alaca Höyük, Hattuşa

ve Şipunova'da göreceklerimiz heyecanlandırıyor bizi. Buralı olmak için evvela kadim zamanların izlerini görmek gerektiğini bilmekti heyecanımızın nedeni. Hitit öncesi dönemin önemli şehirlerinden olan Alacahöyük, Çorum'un 45 kilometre güneyinde yer alıyor. En önemli buluntular, M.Ö. 2500 yıllarına kadar giden Hitit öncesi kral mezarlarından çıkan eserler. Hayvan figürleri ve güneş diskleri bunlardan bazıları. Ayakta kalmış yapılar Hitit dönemine ait. Orostotlarla kaplı şehir duvarının iç ve dış kapıları mevcut. İki büyük sfenks tarafından korunan güneydeki anıtsal giriş, iki kule arasında kalacak şekilde düzenlenmiş. 15 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olan su bendi ise, Alacahöyük köyü tarafından hala sulama amaçlı kullanılıyor.

günümüzden 5000 yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Boğaz Kale'deyiz şimdi. Burada ilk organize devleti kuran Hititlerin ilk başkenti Hattuşa bulunuyor. Hattuşa Anadolu'nun kalbinde UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış ülkemizdeki 9 değerden biri. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Anlaşması, metin tabletlerini barındıracak kadar derin bir geçmişi var. Hattuşa'nın en büyük yapısı şehrin dışında yer alan, yüksek kayalar arasında saklanmış yazılı kaya kaya mabedidir. Frigler, Metler, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar bu bölgeye hakim olsa da Hititlerin izleri hala burada.

Hitit Devleti'nin önemli idari merkezlerinden biri olan Şapinuva, diğer adıyla Ortaköy, Çorum'un 53 kilometre güneydoğusundadır. Ortaköy Şapinuva kazılarında Hitit çivi yazılı tablet arşivleri önemli bir yer tutar. Derin tarihiyle bizi karşılayan Çorum diyarının bir başka derininde Elvan Çelebi ismine rastlıyoruz. Kimdir, kimlerdendir sorularının cevabını türbesinde bulacağımızdan eminiz. O halde istikametimizi Meditözü'ne çevirelim. Elvan Çelebi 13. yüzyılın ilk yarısında Moğol istilasından kaçarak Orta Anadolu'ya gelip yerleşmiş, zamanla ilmi ve irfanıyla meşhur olup, yüzyılda Aşık Paşazade gibi ünlü bir tarihçi yetiştirmiş olan tasavvuf ehli bir ailenin mensubudur. Daha önce dedesi Muhlis Paşa'nın talebeleriyle birlikte gelerek yerleştiği, evler inşa edip çiftliklerle meşgul olduğu ve vefat edince de buraya defnedildiğini öğreniyoruz. Elvan Çelebi bir cami, zaviye, türbe ve hamam yaptırmış vaktiyle. Sonradan camiye dönüştürülen zaviyeyi türbeyle birlikte 1352 yılında inşa ettirmiş. Çorum deyince aklımıza gelen ilk şey elbette leblebi. Burada yetişen nohutun iriliği ve leblebiye dönüşümü haklı bir yöne sahip. Çünkü yapımı oldukça zahmetli. 3 ayrı kavurma işlemi ve toplamda yaklaşık 20 günlük dinlenme süreci zahmetini tarif etmeye yetecek gibi. Bize çok gelse de Çorumlular bu işleme tek kavrum leblebi diyor. Leblebinin acılı, tuzlu veya karanfilli çeşitlere dönüşmesi ise son kavurma aşamasında gerçekleşiyor. Karanfillisinden biberlisine, meyvelisinden çikolatalısına, leblebinin 30 çeşidini tüketiciyle buluşturan Çorum'da haftada 75 ton leblebi satılıyor. Bu rakamı ilkin fazla bulsak da leblebilerin lezzeti az bile dedirtiyor. Gidip gördüğümüz şehirlerin geri dönüşünde eş, dost, akraba düşer hatırımıza. Eli boş dönmek olmaz deyip, bazen sokak aralarında, bazansa eski çarşılarında hediyelik bir şeyler ararız. Çorum'un leblebisinden sonra başka ne alabilirim diye düşünürken, bakır eşyalar yetişir imdadınıza. Ustaların maharetli ellerinden evlerimizin baş köşelerine uzanacak bakır işçiliği, hediyelerin belki de en güzeli. Gün öğlene kavuşmak üzere Çorum'da. Vaktin ikinci durağı İskilipli Şeyh Muhiddin Yavsi Camii. Camiye ismini veren Allah dostuyla tanışacak olmak şüphesiz öğlen vaktinin bereketi.

Namazın ardından evvela Şeyh Muhyiddin Efendi'yi tanıyalım. O halde not defterimizdeki şu bilgileri okuyalım. Şeyh Muhyiddin, ünlü alim Ali Kuşçu'nun hem yeğeni hem de damadıdır. Evlatlarından Ebu Suud Efendi, Osmanlı Şeyhülislamlarındandır. 1515 yılında vefat eden Muhyiddin Efendi, banisi olduğu caminin yanındaki türbede medfundur. Türbeyi ise oğlu Ebu Suud Efendi yaptırmıştır. 15. yüzyıla tarihlenen cami, iki kasnaklı, iki kubbelidir. Yapı kesme taş ve tuğladan yapılmıştır. Yanına taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli tek şerefeli bir minare eklenmiştir.

kaleler şehrin baş muhafızları demiştik ilkin. Bu kalelerden biri İskilip'te. 3 saat ve 50 dakika varken diğer vakte, bir medeniyetin en yaşlı muhafızını görmek niyetindeyiz. Hazır kalenin önündeyken tekrar açıyoruz not defterimizi. Hakkındaki şu bilgileri okuyalım şimdi. İskilip Kalesi yaklaşık 100 metre yüksekliğinde doğal bir kayanın üzerine yapılmıştır. Hititler döneminden kalan kalenin yapımında molos taşlar kullanılmıştır. Güney yönündeki kapıdan içerisine girilen kalenin güneyinde kayalara oyulmuş mezarlar bulunmaktadır. Yukarı çıkıldıkça daralan kalenin dört yanına burçlar yerleştirilmiştir. Osmanlı döneminde yerleşme sahne olmuş, içerisine bir mahalle ve bir de mescit yapılmıştır. Gittiğimiz her şehirde yeni yerler keşfedip görmenin heyecanıyla ilkin anlamayız ne kadar yorulduğumuzu. Yüksek bir tepede şehrin havasını solumak, serin suyundan içmek yetecek yorgunluğumuzu almaya. Şehri resmedebileceğimiz Yivlik Tepesi'nin hayalini kuruyoruz. 14. yüzyılın ilk yarısında Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum civarında Eratna Beyliği egemendi. Yüzyılın sonlarına doğru beyliğin kadısı Burhanettin Ahmet, beyliğin yönetimini ele geçirir ve kendi adıyla 1381'de Kadı Burhanettin Devleti'ni kurar. 1381 ile 1398 yılları arasında yaşayan devlet, 1. Kosova Savaşı'na kadar Osmanlılarla dostça geçinir. Ancak daha sonra araları açılır. İki devletin orduları 3 gün, 3 gece süren bir savaşa tutuşurlar. Savaşta Osmanlı ordusu yenilir. Ordunun komutanı Yıldırım Bayezid'in oğlu, Aydın Sancak Bey'i Şehzade Ertuğrul da hayatını kaybeder. Galip gelen Kadı Burhanettin çevrede çok büyük kıyımlara girişir. Osmanlı yanlısı olan İskilip halkı da bundan nasibini alır. Kaçabilenler bu kayanın ardına sığınıp ancak kurtulabilirler. İskilip ilçesi her adımımızda şaşırtıyor bizi. Çok resimli tarih kitabı gibi. Kaya mezarları bu görsellerden biri. Doğal bir kayanın üzerine yapılmış kalenin eteklerindeki tarihi okuyalım şimdi. Mezarlar Roma dönemine aittir. Bunlardan güneydoğudaki kaya mezarının iki sütunlu dörtgen bir girişi vardır. Mezar odası kare planlı olup içerisinde iki tane ölü klinası bulunur. Mabetler büyütür şehri ve sakinlerini. Hariminde açılan eller, avlusunda edilen hasbihalleriyle inananlara türlü güzelliklerinden ikram eder. İskilip ilçesindeki Ulu Camii, bu güzelliklerin kaynağından biri. Davetsiz girilmeyen vaktin, her vakit kapısı açık camii. Ziyaret ettiğimiz, avlusunda gezdiğimiz bu camiyle ilgili şu bilgileri okuyalım şimdi. Caminin yapımında Çorum Ulu Camii örnek alınarak, Osmanlı mimarisindeki Ulu Camii plan tiplerine uygun olarak yaptırılmıştır. Kesme taş ve tuğladan yapılan cami, dikdörtgen planlıdır ve üzeri ahşap kubbeyle örtülmüştür. Caminin içerisindeki mihrabı çinilerle kaplıdır. Yanında kare taş kaide üzerine oturtulmuş, yuvarlak gövdeli tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. İskilip, 1839'da büyük bir deprem daha yaşamıştır. Yangından sonra caminin sadece taş minaresi ayakta kalır. Yanan cami, şimdiki şadırvanın bulunduğu yerdedir. Halkın ve devletin katkılarıyla yanan yerden biraz daha aşağıda 1841'de bugünkü cami yapılır. Minare normalde güneyde olması gerekirken bu sebeple kuzeydedir.

Türkiye'de, Balkanlarda ve hatta Asya'da Gül Baba adını taşıyan birçok ermiş ve ermişlere ait makamlar, türbeler, tekkeler bulunur. Bu ermişlere Gül Baba denilmesinin nedeni, etrafında toplananların kalplerini gülşene çevirmeleri. Çorum diyarının gülşeninden önce Gül Babasını ziyaret ediyoruz şimdi. Hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Gül Baba'nın, Gülşeni tarikatine mensup bir veli olduğunu öğreniyoruz yalnızca. Türbesinde okuduğumuz Fatiha, bir başka veliyi düşürüyor hatırımıza. Gül Baba mezarlığında da dönemin kahramanlarından biri var. İlmi, irfanı ve vakarıyla bir devre adını yazdırmış İskilipli Atıf Hoca'nın. Kabrine doğru yürürken davası canlanıyor gözümüzde. Bir Müslümanla Hristiyan'ın veya bir Yahudinin kılık kıyafetinden ayırt edilebileceğini, hatta edilmesi gerektiğini savunuyordu Atıf Hoca. Bu savunmasıyla 3 yıl hapsi istendi. Mahkemede müdafaa için bir gün sonraya bırakıldı. Savunma vermeyen Atıf Hoca, bir süre sonra Ankara Ulucanlar'da idam edildi. Cenazesi ilk olarak Mamak Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi. Oradan da başka bir mezarlığa nakledildi. Mezarlıkta kaybolan Atıf Hoca'nın kabri 8 yıl sonra bulunup buraya taşındı. Ruhuna armağan ettiğimiz Fatiha'nın ardından içimize işleyen mühim nasihatler kaldı. Çorum'un yöresel yemeği İskilip dolması. Yapımındaki meşakkat ve özenden ötürü evlerde sıkça pişirilmese de denk geldiğiniz toplu davetlerde yiyebileceğiniz bir yemek. Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi'nin saray yemeği diyerek tarif ettiği bu lezzet, büyük kazanlarda en az 8 saat odun ateşinde piştikten sonra pilavın üzerine bolca koyulup sofraya geliyor.

zenbi. Ey Allah'ım tek sevgili ya Muhammed.

karşı durdun cehalete, yüz çevirdik adalete ya Resulallah. Hep düşmüşüz.

Amina doğdu bir rehber, geh mis kokar, geh te amber.

1, 2. Sen de Kerem, sen de Safvat, sen de doğulmuş mucizat ya Resulallah. Köprülüye müminlere kıl şefaat. Ey Allah'ım tek

0: sanmaktın.
1: Vakitlerden ikindi. Mabetlerden Osmancık İmaret Camii. Bir vaktin aralığından girmek için istikametimiz Osmancık ilçesi.

ikindi namazının ardından camiin satır aralarında yatan şu bilgileri okuyalım birlikte. İmaret Camii'ni Sultan II. Bayezid'in başveziri Koca Mehmet Paşa 1430-1431 yılları arasında yaptırmıştır. Giriş kapısı üzerindeki iki satırlık sülüs yazılı kitabesinden Koca Mehmet Paşa'nın bu camiyi imaret olarak yaptırdığı yazılıdır. Erken Osmanlı mimarisindeki ters T plan tipinde yapılmıştır. Mermer söveli stalaktit dizili giriş kapısından sonra birbirini ard arda izleyen iki kubbeli bir mekana girilmektedir. Giriş kapısı tek parça ceviz ağacından yapılmış olup geometrik geçmeler ve rumilerle bezenmiştir.

Osmancık'ta daha görülecek çok yerimiz var deyip Kandiber Kalesi'ne doğru ilerliyoruz. 5 saat ve 16 dakika varken diğer vakte bu kalenin ezberindekileri dinleme niyetindeyiz. Kandiper Kalesi 275 metre yüksekliğindeki bu doğal kayanın üzerine yapılmış. Ne zaman ve kim tarafından yapıldığı kesin olmamakla beraber Selçuklular zamanına ait olduğu sanılıyor. Farklı dönemlerde onarılan kale bir süre sonra özelliğini yitirmiş. Kare planlı kalenin yapımında Horasan haçlı molos taşların kullanıldığını görüyoruz. Bu koyun baba dervişleri koyun ve kuzu gibi meler. Halim, Selim, iyi huylu, Allah bilir, ehli sünnet vel cemaattendir. Namazlarını kılan dindar kimselerdir, diyor Evliya Çelebi. Peki, koyun baba kimdir? Son yıllarda yanına camii de yapılan türbesini ziyaret ederken, bir bilene soralım o halde. Hazreti Ali'nin soyundan geldiği rivayet edilen koyun baba, Kâbe'yi ziyaret ettikten sonra çeşitli yerleri de gezerek Anadolu'ya gelmiş. Anadolu'da bir müddet dolaşmış ve nihayet buraya yerleşmeye karar vermiş. Koyun baba, Adatepe denilen bir yerde koyunlarını otlatırmış. Bir gün sürüden bir koyun kaçmış. Koyun önde, koyun baba arkada epeyce bir koşuşturmuşlar. Sonunda ikisinin de yorgunluktan takati kalmamış. Mübarek hayvan, sen yoruldun, beni de Eyüp sabrına nail ettin, diyerek koyunu kucaklayıp gözünden öpmüş. Bu olay, asıl adı Seyyid Ali olan Koyun Baba ismiyle anılmasına sebep olmuş. Koyun Baba'nın giderek artan şöhreti Fatih Sultan Mehmet'e kadar ulaşmış. Uzun Hasan üzerine sefere giderken Osmancık'a uğrayan kendisini ziyaret etmiştir. Vilayetname'de uzun uzadıya anlatılan bu ziyaret sırasında Koyun Baba, Fatih Sultan Mehmet'i Allah erlerinin şahı diyerek nitelendirip onun Uzun Hasan'a galip geleceğini müjdelemiş. Fatih Sultan Mehmet de bu konuşmanın ardından etraftaki köyleri kendisine vakfetme ve büyük bir tekke yaptırma sözü vermiş. Ancak Koyun Baba padişahın bu lütfunu kabul etmeyip yakındaki Kızılırmak üzerine bir köprü yaptırmasını rica etmiş. Bu sözü yerine getirmeye Fatih Sultan Mehmet'in ömrü yetmediğinden, bu iş bir gece Koyun Baba'yı rüyasında gören Sultan II. Bayezid'e kalmış. Bir velinin müjdesi işte bu köprüyü inşa ettirmiş. Yolu buraya düşen Evliya Çelebi köprüyü şöyle tarif ediyor. Sultan Bayezid-i Veli'nin hayratından olarak 19 gözlü büyük bir köprü vardır ki, her bir kemeri eleğim sağmadan ve gökyüzü keşkeşanından nişan verir. Böyle çılgınca akan bir ırmağa üstad mimar, sanki bir sırat köprüsü yapmıştır. Anadolu'da eşi yoktur.

Çorum'u keşfetmenin yolu, ili baştan başa kat eden Kızılırmak'ın peşine düşmekten geçer. Biz de öyle yapıyoruz. Türkiye topraklarında doğup denize dökülen en uzun akarsu olan Kızılırmak, yaklaşık 1300 kilometrelik renkli serüveninin önemli bir bölümünü burada geçiriyor. Ovaları, tarlaları besleyen, ilin can damarlarından biri olan Kızılırmak, çeltik tarımının kaynağı. Obruk Barajı'nda durulan suları berrak bir renk alır. Bir süre sonra ismine yaraşır biçimde boz bulanık akar diyorlar. Menderesler çizerek yoluna devam eden Kızılırmak, Osmancık'ta Koyun Baba Köprüsü'nün altından geçerek batıya yönelir. Bu noktadan itibaren İç Anadolu'nun bozkırlarından ayrılarak ormanların renklendirdiği vadiler arasından Karadeniz'e uzanır. Kızılırmak kılavuzluğunda Çorum'un diğer yüzünü keşfederken en çok çeltik tarlaları çekiyor ilgimizi. Suyun içinde binbir zahmetle çalışarak üretiliyor pirinç. Kırıkkale'den Samsun'un Bafra Ovası'na kadar uzanan bölgenin Türkiye'nin pirinç ambarı olarak anılmasının temel nedeni Kızılırmak'ın bereketi.

5 vaktin 4. aralığından girmek için Çorum ilinin merkezindeki Hıdırlık Camii'ne çeviriyoruz istikametimizi. Kızılırmak'tan sonra vaktin de bereketine inanarak ilerliyoruz. Camiin türbesinde yatan sahabe-i ikramdan 3 isme kavuşacak olmanın heyecanı ise hala içimizde. Akşam namazından önce camiin satır arasında yatan şu bilgileri okuyalım şimdi. Hıdırlık Camii, Sultan II. Abdülhamit zamanında 7-8 Hasan Paşa'nın isteği üzerine Hıdıroğlu Hayrettin tarafından 1889'da yaptırılmıştır. Daha önce burada bulunan camiin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. İlk yapı bir deprem sonucu yıkılmıştır. Cami geniş bir avlunun ortasında molos taş ve tuğladan yapılmıştır. Kare planlı olup üzeri içten kubbe, dıştan çatıyla örtülüdür. Kuzey yönündeki girişin önünde dışa kapalı çatıyla örtülü, 4 bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Hıdırlık mevkiinde sahabilerin arasında beklerken akşam ezanının içimizi dolduran huzurunun tarifi mümkün değil. Akşamın serinliğinde secde mekanı bulmak apayrı bir sevinç Çorum ilinde. Ve işte ezan çağırıyor inananları.

Akşam namazının ardından camiin bitişinde kabirleri bulunan sahabileri ziyaret etmek için adımlarımızı hızlandırıyoruz. Bir yandan da onları mukaddes Mekke'den Çorum iline getiren sebebi düşünüyoruz. Süheyb-i Rumi Hazretleri, Ammar bin Yasir rahmetullahi aleyh ile birlikte Müslüman olur. İstanbul'un fethi için İslam ordusuyla birlikte gider, geri dönüş yolunda Çorum civarında rahatsızlanarak hicretin 40. yılında vefat eder. Hakkında fazla bir bilgiye ulaşamadığımız Ubeyd-i Gazi Hazretlerinin aslen Yemenli olduğu ve hicretin 40. yılında İstanbul'un fethi için giden İslam ordusunda yer alırken, Çorum civarında bir çarpışma esnasında şehit olduğunu öğreniyoruz. Kerebi Gazi Hazretleri ise pehlivan, şair ve hatip olarak tanınmış bir sahabi. Süheyb-i Gazi ve Übeyd-i Gazi Hazretlerinin türbeleri, Sultan Abdülhamit döneminde yeniden inşa edilen Hıdırlık Camii batı bitişinde yer alıyor. Beş vaktin son adresi Han Camii. Bu adrese giderken geride kalan 4 vakit yolculuğumuz için bir şükür sebebi. Bir değil, hatta 1000 şükrün edası için işte çağırıyor bizi.

yatsı namazının ardından son kez elimize alıyoruz not defterimizi. Bu camiyle ilgili bilgileri okumak için. Gülabi Bey Mahallesi'nde yer alan cami, Gülabi Bey Camii, Han Camii ve Ömer Nehci Camii olarak üç şekilde isimlendirilmektedir. Camiin Çorum Beylerinden Gülabi Bey tarafından 1567-1571 yılları arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Dikdörtgen planlı cami, tek kubbeli harimle kuzeyindeki üç kemer gözlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yerinden basık kemerli, iki kanatlı ahşap bir kapıyla kare planlı harime geçilmektedir. Beş vakit geçirdik Çorum'da. Beş vakitte bir şehri, telaşı elinde tutan zamana rağmen usulünce görmeye çalıştık. Taşı toprağa tarih dedik, altın yerine. Kızılırmağıyla bir serüvenin kılavuzu, her bucağıyla farklı bir coğrafya. Merkezi ve çentik tarlasıyla iki farklı şehir. Anılarımızda misk kokusu, damağımızda Çorum leblebisi kaldı. Yeni bir şehrin yine beş vaktinde görüşmek dileğiyle.

kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. İşinde kızma ve öfkeni yenip uzaklaştır. Eğer beyler kızarlarsa saltanatlarını kendileri yıkmış olurlar. Dilinle insanlara kaba söyleyip onları incitme. Kaba söz ateştir. Bak, o ateş gibi yakıverir. Sabırlı, yavaş, yumuşak huylu, temiz ve nazik ol da bütün iyiliklere elini uzat ve kavuş. Bu sefer bu uzun yolculuk karşına çıkmıştır. Akıllı insan bu yol için iyi hazırlık yapar. Ey Kutlu Bey, sen saray süslemeye kalkışma. Senin için kara yerin altı ev olarak hazırlandı bile. Ey bey, huzura, saadete güvenip bağlanma. Avunman, güvenmen uyku gibidir, gaflete düşürür. İki cihanın beyliğini istiyorsan şu beş şeye yaklaşma. İyi olan da budur. Harama karışma, zulmetme, haksızlık yapma, insanları öldürme, düşmanlık besleme ve kin gütme. İçki içme, bozukluktan ve fitneden çabuk uzaklaş. İşte bunlar beyliği bozup saltanatı yıkan şeylerdir. Sen her zaman saltanat sürmek, bey olmak istersen doğru kanun yap. Kanunu adaletle uygula ve milletin arasından haksızlıkları kaldır. Ey hükümdar, sen bugün milletin başısın. Aklın ve fikrin ile uyanık olup her zaman milleti koruyup gözet. Padişahın boynuna üzerine büyük yük yüklenmiştir. Ey temiz tabiatlı kişi, gevşeklik gösterme, tedbirli ol. Ömrünün geriye kalan günlerini boşa geçirme. Her türlü kötülük ve günahları kendinden uzaklaştır. Bu dünyanın vefa kılmayacağını iyi bil. Kendin dünyadan göçüp gidiyorsun, azığını da al. Dünya sarayı bir kazanç yeridir. Burada ne bulursan hepsini kendinden önce gönder. Kendin göçeceksin. Göçmeden önce göçünü, yükünü gönder. Gereken şeyleri al, işe yaramazları da bırak. Kanuna göre iş yapmaya çalış. Haksızlık yapma. Allah'a ibadet et. Onun kapısına kucak aç ve yüz sür. İkinci olarak gevşeklik ve tembellik yapma. Uyanık ve tedbirli ol da aniden sana küçük bir leke, iftira gelmesin. Hangi iş olursa olsun öfke ve heves anında yapma. Bu zamanlarda dişini sıkıp sabret. Bu birkaç şeye dikkat edersen ülke iyi idare edilir. Böylece padişahlığın uzun olur ve memlekete sahip olursun. Bütün iyilere kıymet ver. Onları üstün tut. Kötülere yüz verme ve ülkenden uzaklaştır. Kötü yasa koyma. İyi kanun yap. Böyle davranırsan günlerin iyi olacak ve kutluluk seni bırakmayacak. Ey kanun koyucu, iyi kanun yap. Kötü kanun koyan yaşarken ölmüş demektir. Ey hakim, bilge ve devlet adamı, kötü kanun yapma. Dünyaya hükmedecek kimse kötü olmamalı. Kötü kanun koyan kimse

kendi zamanında ve ondan sonraki devirlerde adını kötüye çıkardı. Ey padişah, ibret al ve sakın yanlış yapma. Aslını unutma. Bunu aklından çıkarma ve kendini hesaba çek. Ey güç, kuvvet sahibi kişi, kötü iş ve kötü huyu bırak. Bu senin iki cihanda ah vah ederek ağlamana sebep olur. Güç kuvvet sahibi olup iktidara gelip halka yakın olmuşsun, elin her yere uzanır. Dikkatli ol. Ne yazık ki bu hayat geçip gidecek ve hepsi elinden çıkacak.

Mehmet Dumlupınar. Konuk Odası.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Mostar dergisinin Ekim sayısını konuşacağız. Ekim sayısında ne var? Dosya konusu ne? Ayrılık, uzlet, yalnızlık. Kiminle konuşacağız? Mostar dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la. İbrahim hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun abi, sen nasılsın?
0: Elhamdülillah. Böyle güzel dosyalar görünce daha iyi oluyoruz.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Böyle tam bizlik, şairane bir dosya diyebilir miyiz?
1: Tabii Eylül ayı geldi, hüzün ayları.
0: Evet.
1: Biz tabii biraz daha akademik, biraz daha felsefik düzlemde ele aldık ama...
0: Evet.
1: Umarım iyi olmuştur.
0: İnşallah. Şimdi ayrılık dediğimizde, ayrılık edebiyatımızda çok yer kaplayan bir tema. Evet. Özellikle şiirde çok büyük yeri var.
1: Tabii merkezi kavramlardan biri.
0: Hani şu dağlar olmasaydı, lalelerim solmasaydı, ölüm Allah'ın emri.
1: Evet.
0: Şu ayrılık olmasaydı diyor değil mi? Mesela Orhan Veli de geçirir bunu şiirinde. Yani burada ayrılık da kişiden kişiye göre değişiyor değil mi?
1: Tabii.
0: Yani öyle bir hayat sür ki diye bir şiir var ya, dünyaya geldiğin zamanı düşün.

0: sen ağlardın fakat gülerdi alem. Öyle bir hayat sür ki senin gidişin sana sevinç olsun, aleme matem. Şimdi buradaki ayrılık güzel bir ayrılık. Dünyada kalanlar için belki iyi bir şey değil ama giden için güzel bir ayrılık. Ondan sonra uzlet dedik. Uzleti işlemişsiniz. Uzlet de daha çok dini tasavvufi edebiyatımızda, tekke edebiyatında, divan edebiyatında işlenen bir tema. Dediğin gibi merkez temalardan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da görüyoruz uzleti. Uzlet demek ki iyi bir şey. Uzlete
1: ihtiyaç,
0: çekilmek.
1: İhtiyaç denilebilir, değil mi? Evet.
0: Bazen insan buna ihtiyaç duyuyor. Şu modern hayatta insan uzlete ihtiyaç duyuyor. Şimdi yalnızlık dedin. Şimdi bu üç maddeyle alakalı aklıma gelenleri ben aktarıyorum.
1: Tabii ki.
0: Ondan sonra sana sözü devredeceğim. Mesela yalnızlıkla alakalı da bir şiir geldi aklıma. Geniş siyah gölgesi hayatımı kaplayan, tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık. Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık. Cahit Sıtkı. Yalnızlık da gerçekten merkez temalardan. Merak ediyorum açıkçası. Mostar dergisi ayrılığı, uzleti, yalnızlığı nasıl ele aldı? Mesela Muhibbi'nin bir beyti var uzletle alakalı. Gel huzur etmek dilersen ey Muhibbi fari ol, olmaya vahdet cihanda kuşeyi uzlet gibi. Ey Muhibbi, eğer dünyada huzuru yakalamak istersen alayık ve halayıktan, yani boş işlerden ve insanlardan el çek, huzur uzlettedir demiş. Siz neler söylediniz? Şimdi bu kadar şair, yazar bunu söylemiş. Kimisi şiirlerinde, kimisi düşüncelerinde, fikirlerinde bunu söylemiş. Mostar dergisi Ekim 2026 sayısında ayrılık, uzlet, yalnızlıkla alakalı neler söylüyor? Önce bu temalarla alakalı senin fikirlerini alalım. Senin için yalnızlık nedir? Uzlet ne ifade eder? Ayrılık ne demek?
1: Şimdi teşekkür ediyorum abi, güzel bir giriş yaptın. Edebi bir giriş oldu. Şimdi bu kavramların zıttını da biz yapabilirdik dosyada. Yani kavuşmayı, kalabalıklaşmayı, toplumsallaşmayı yapabilirdik. Hı hı. Fakat şimdi hem ay itibariyle, işte Eylül, Ekim, Kasım,
0: evet,
1: biraz daha böyle hüzün, melankoliyi çağrıştıran bir havası olduğu için, hı hı, uzun zamandır da aklımızdaydı bunu yapmak. Ancak bu kavramları biz düşünürken daha çok edebiyatın dışında kalsın istedik. Yani işin felsefi kısmına. Bunu çok yapabildik mi, bu okurun takdiri olacak. Fakat dosyaya aldığımız yazılarda ben bunu büyük ölçüde karşılayabildiğimizi düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şimdi yalnızlık dediğimiz zaman, ya da ilk kavramla başlayalım, ayrılık kavramıyla. Hı-hı. Şimdi ayrılık dediğimizde ilk akla gelen şey işte anneden, babadan, yardan ayrılmak gibi şeyler geliyor.
0: Evet.
1: Benim zihnimdeki karşılığı dosya itibariyle toplumdan ayrılmak, cemaatten ayrılmak, bir fikirden ayrılmak, varsa ideolojisinden ayrılmak gibi şeyler çağrıştırdı.
0: Sürüden ayrılmak
1: gibi. Bunlar, ya da bir sürüden başka bir sürüye ayrılmak gibi de olabilir. Yani işin biraz daha politik kısmı beni ilgilendiriyor. Yani bugün birçok yazar ve şairimizde bir yerden bir yere geçiş söz konusu. Ya da siyasetçilerde de bu çok olur. Ayrılıklar falan.
0: Evet.
1: Bunların temelinde yatan şeyin ne olduğunu merak ediyoruz. Yani bir insan niçin ayrılır? Ayrıldığı zaman geriye dönüp baktığında, evet, iyi ki oradaymışım mı der, yoksa orada geçirdiğim bütün günlere ah mı eder?
0: Yani siz işin...
1: Soru bu yani.
0: Siz
1: aslında
0: işin neticesinde değilsiniz. Neticesi şiir oluyor, neticesi edebiyat
1: tabii
0: oluyor.
1: Tabii ki, evet.
0: Siz işin kökündesiniz, sebebindesiniz.
1: Hem sebebi...
0: Felsefesindesiniz.
1: Aynen öyle. Hem de biraz daha şeyi, çeperi genişletmek gerekiyor. Yani ayrılık dendiğinde aklımıza sadece bunlar gelmemeli demek istedik. Bir fikirden ayrılmak da mesela bir yardan ayrılmak kadar önemli olabilir yani.
0: Evet.
1: İsmini vermeyeceğim, önemli bir isim. Türklükten istifa ettim diyor mesela. Hı. Ayrılıyor buradan. Şimdi bunun gibi ifadeleri mesela, işte Celal Fedai Hoca'ya yazdırdığımız konu, hı, başlığı bu şekilde şekillendi. Hı hı. Ki hoca da çok ilgilidir böyle hususlarda. Hı hı. Yani elimizden geldiğini yapmaya çalıştık en azından.
0: Evet.
1: Anlamı genişletebilmek için.
0: Ayrılmak bazen gereklidir. duruma göre değişir bence. Bazen ideolojilerden de ayrılmak gerekir ya da fikirden ayrılmak gerekir. Evet. Öyle değil mi?
1: Yani çünkü olumlu olumsuz genişletilebilir.
0: Evet.
1: Bu.
0: Eğer bir yerde olumsuz bir durum varsa, sana olumsuz bir şeyler dayatılıyorsa oradan ayrılmak en doğal şeydir ya da en güzel tabii şeydir gibi söyleyebiliriz.
1: Öyle. Bir de tabii insanın kendi değişimiyle de alakalı bir şey. Hı hı. Bugün işte bir fikri savunmak demek, o işin iyi, faydalı ve ileriye taşıyabilecek özellikleriyle bizim dikkat etmemiz gereken bir şey olmalıyken, ben yarın değiştiğimde hı hı o şeyin iyi, faydalı ve bizi ileri götürecek bir şey olmadığını düşünebilirim. Hı hı. Bu benimle alakalı da olabilir.
0: Evet.
1: Yani fikrin ötesinde bir şey aslında bu.
0: Evet, ya da bulunduğumuz bir yer sen düşünme, ben senin yerine düşünüyorum, sen sadece talimatları uygula derse oradan ayrılmak gerekir.
1: İşte bu o yüzlerce sebepten biridir yani.
0: Biridir, değil
1: tabii
0: mi?
1: Yani doğru. Küçük sebeplerden biridir.
0: Ama çoğaltılabilir
1: esas,
0: yani.
1: Bence esas kopuş insanın kendi zihninde olan bir şey. O zihinsel kopuş olduğunda ayrılık bence doğuyor. Yani bunları da düşünmek gerekir. Yardan, anadan, babadan evet ayrılmak gibi anlamı çoğaltabiliriz.
0: O zihinsel kopuş asıl kopuş değil mi?
1: Benim açımdan öyle. Yani İbrahim Orhun Kaplan olarak ben öyle bakıyorum. Hı-hı. Bütün kopuşlar zihinsel bir kopuştur. Bilinçle alakalı bir şeydir. Bedenle alakalı bir şey değildir yani. Ölmek de buna dahil. Yani biri ölüp hayatımızdan ayrıldığında o kopuş da bilişsel bir şeydir. Evet. Alışkanlıklarımızdan dolayı ayrıldık deriz. Alışkanlık süresi dolduğunda, alışkanlık başka bir yere evrildiğinde hı hı ölen kişi sadece yadımızda yaşar. Ya da işte yardan ayrılmak da öyledir.
0: Alışkanlığı bırakmak da bir ayrılık mıdır?
1: Bütün kopuşlar hepsi ayrılık çatısı altında değerlendirilebilir. Ve bunların hepsi muhtemelen, yani bana öyle geliyor ki, alışkanlıkla alakalı bir şey. Zihinden atabilmek, ayrılabilmek. Hı hı. Ölümde de öyledir. İkili ilişkilerimizde de öyledir. Fikirlerimizde de öyledir. Bulunduğumuz kamplarda bile böyledir diye düşünüyorum ama farklı bir şey de olabilir tabii yani. Düşünmeye devam etmek gerekiyor.
0: Eyvallah. Peki uzlet de değil mi? İkinci maddemiz.
1: Evet, ikinci uzlet. Kavram uzlet.
0: Uzletle uzlet de, alakalı neler söylersin?
1: Uzlet çok ilginç bir hadise. Bugün mesela bütün sosyologlar, psikologlar, filozof dediğimiz isimler uzlete bugün çok ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Niçin? Modern dönemin getirilerinden dolayı. Ancak uzlet bizim hayatımıza modern öncesi dönemlerde girmiş bir şey. Yani antik çağdan bugüne gelen bir şey. Ve en çok da o zaman olan bir şey. Evet. İşte bu yalnızlık kavramıyla Yasin Ramazan Hoca'nın değindiği bir husus var. Yalnızlık nereye gitti diyor yazı başlığı. Yani uzlet ve yalnızlık eğer bir anlamıyla birleştireceksek hayatımızda sürekli ola gelen bir şeydi. Antik çağdan modern döneme kadar. Fakat modern dönem hem uzleti hem yalnızlığı dışladı. Şimdi böyle bir yanılsama olduğu için biz hayatımızda buna ihtiyaç duyuyormuşuz gibi geliyor.
0: Aslında modernizm bizi yalnızlaştırmadı mı?
1: Bilakis yalnızlaşmamızın önünde bir ket olmuş oldu diyor Yasin Hoca. Şimdi yalnızlaştırdı da diyebiliriz. Aksini de söyleyebiliriz. Farklı yönlerden. Evet, yalnızlaştırdı bizi, telefonlara, odalara, evlere hapsetti. Sosyal medya hesaplarımızı hapsetti diyebiliriz. Hı hı. Yalnızlaştık. Ama aynı zamanda bunlar bizim yalnızlığımızı da paylaştığımız çok absürt örnekler yani. Bir insan sosyal medyada artık nasıl yalnız kalabilir ki? Binlerce etkileşim alabildiği bir yerde, evet, iletişime geçebildiği yerde nasıl yalnız kalabilir? Evet. Yani gece başını yastığa koyduğunda bile sosyal medyası, işte takip ettiği şeyler, yani tuttuğu takımın gündemi, siyasi partinin gündemi, iktisadi mücadeleleri falan. Çünkü şey çok ya, etkileşim aracı çok, zihinde yer kaplıyor. Evet. Adam kendi sesini duyamıyor ki artık. Bu yani, yüzden yani.
0: Günlük hayatta o yaşadığımız şeyler bizi o kadar etkiliyor, o kadar etkiliyor ki sosyal medyaya o kadar çok maruz kalıyoruz ki eve gidip yastığa başımızı koyduğumuzda, yalnızken yastığa başımızı bile, koyduğumuzda bile zihnimizde o şeyler döndüğü için yalnız yani kalamıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani iki anlamda da cevap verilebilir. Hem yalnızlaştık hem kalabalıklaştık diyebiliriz bu duruma. Ancak uzlete ihtiyacımız var dememize rağmen uzlete asla tahammülümüz yok. Yani bugün bizi bir dağ başında bir köye mesela Çankırı'nın bir ilçesinde, dağında bir köyde yaşasak, hı-hı, bir köy evinde olsak, günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar da yaşamız olsa, hı-hı, ancak internet ve diğer sosyal medya araçlarına erişebileceğimiz araç gereç olmayacak deseler, evet, ya orada ne kadar tahammül edebiliriz buna? Yani buradaki sosyal ilişkilerimizden arınmış, telefondan, bilgisayardan arınmış bir şekilde 40 gün geçirebilir miyiz? Hı hı. Bir çileye talip olabilir miyiz? Bu bende mesela büyük bir soru işaretidir. İçten içe istesem bile yapamayacağımın farkındayım. Kolay değil.
0: Evet, kolay değil.
1: Çünkü büyük bir alışkanlık içindeyiz. Atomik Alışkanlıklar diye bir kitap var mesela, çok popüler oldu. Hayatımız alışkanlıklardan ibaret. Bunlara ara verip bir çileye gönül vermek çok, evet, zor bir şey.
0: Evet, evet,
1: İşte kesinlikle. Burada uzveti hiç olmazsa tarihsel bağlamında iki yazı yazdırdık. Biri Sulhi Ceylan'a, biri de Profesör Doktor Necdet Tosun hocamıza, hı-hı, yazdırdık.
0: Evet.
1: Necdet hoca bir tasavvufçu olarak bir Nakşi gelenekten, hı-hı, geldiği için uzvetin çok da peşinden gidilmemesi gereken yönlerine değindi. Çünkü bizde halvetler encümen kavramı var.
0: Evet.
1: Ve biz bir yere kıpırdayamayız. Halk içerisinde, kalabalıklar içerisinde hak ile birlikte olmakla mükellefiz.
0: Evet, evet.
1: Nakşibendi de böyle en azından.
0: Ana kurallarından değil mi?
1: Tabii, Nakşibendiliğin ana kurallarından, evet, biri. Bu yönden uzvete çok da meyletmemek gerekiyor. Hı hı. Öte yandan biraz da bakarsak şöyle, uzvet netice itibariyle, kazanımları itibariyle insanda bir kibir, modern çağ için konuşuyoruz, 2026 için konuşuyoruz, bir kibir, enaniyet de verebilir. Çünkü orada alacağı kazanımlarla toplum içine girdiğinde bir üstünlük hissi oluşabilir.
0: Evet.
1: Ki bu şeyde çok gözükür. Amel açısından dindarlığı yüksek insanlarda, işte beş vakiti camide kılan sakal, takke kombinasyonunu tam oturtmuş dindarlarımızda böyle bir üstten bakma hali olabiliyor. Genel için, evet, konuşmuyorum, bazıları için,
0: tabii,
1: konuşuyorum.
0: İstisna.
1: Bu da çok doğal, insani bir şey. Çünkü bir şeyi kendi nazarında tam yapabiliyor olmak, bunu yapamayanlara karşı bir üstünlük hissi doğurabilir.
0: Evet.
1: Eğer nefsi biraz daha terbiye edilmemişse, o yolda değilse, hı-hı, bu üstünlüğe ulaşabilir. Ki camiye gittiğimizde bazen bu üstenci tavrı görebiliyoruz bazı amcalarımızda.
0: Ya o şeyi ayırmak gerekiyor. İnsanda, hepimizde olabilir, o Müslüman sevinciyle, yani camiye gitmenin, o farz ibadeti yerine getirmenin o Müslüman sevinciyle o kibiri insanın ayırt etmesi gerekiyor. Ben Müslümanca bir sevinç içinde miyim, yoksa kibirleniyor muyum?
1: Evet, çok önemli.
0: Bunu ayırt etmek gerekiyor.
1: O yüzden Necdet Tosun'un bahsettiği üzere uzret tam iyi güzel bir şey, ihtiyacımız da olabilir zaman zaman. İşte, hı hı, sonuç itibariyle bizde uzrete dair çok önemli, hı hı, işaretler var yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uzretteydi yani bir süre. Uzreti daha sonra itikafın içine yerleştirdik, hı hı, Ramazan'da.
0: Evet, Ramazan'ın son 10 günü.
1: Tabii. Şimdi İlk bunun gibi bizde uzret tamamen dışlanabilir bir şey değil. Tadında, ölçülü,
0: evet,
1: ve asla haktan kopmamak şeklinde devam ettirilebilir. Evet. Bunu...
0: Demek ki şöyle olması gerekiyor. Bir kontrol dairesi içerisinde olması gerekiyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Bir melankoliyle olmaz.
0: Melankoliyle
1: yani
0: olmaz. Bir tasavvuf terbiyesi, tasavvuf nizamı içerisinde olduğunda herhalde bu daha kolay oluyor.
1: Elbette. Elbette öyle. İşte Sulhi Ceylan da bu işin biraz da bu noktasına değinmiş oldu.
0: Hı hı.
1: Kendi yazısıyla. Sahili selamete açılan kapı başlığını verdi yazısına.
0: Evet.
1: Yani selamete götüren bir yönünden bahsetti uzletin. Niye? Çünkü modern dönemdeyiz. Zihnimizi bozan, manipüle eden, çeldiren çok fazla şey var.
0: Hı hı.
1: Artık çok kalabalığız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla küçük küçük uzletler hayatımıza sıkıştırmamız gerekiyor. Yani bu sosyal medya detoksu da olabilir. Haftada bir gün işte bir, atıyorum, Üsküdar'da bir parkta, bahçede ya da Maltepe sahilinde tek başına oturup,
0: hı hı,
1: hiçbir şeyle uğraşmadan 3-4 saatte geçirebilmek de, evet, bir uzret olarak hayatımızda yer almalı.
0: Evet, psikologlar da tavsiye ederler, yürüyün der. Yalnız başınıza çıkın, yürüyün. Yürümek o kadar tedavi edici bir şey ki.
1: Evet.
0: Hani o
1: hakkında
0: da
1: kitaplar yazılıyor yani, yürümenin felsefesi,
0: tabii,
1: diye.
0: Evet, yürümenin felsefesi var. Ya yani dediğin gibi itikaf. Mesela bazı mezheplerde camiye girdiğinizde itikafa niyet ediyorsunuz.
1: Aynen
0: yani.
1: Öyle. Camilerin İtika... girişlerinde yazarak.
0: Girişlerinde yazar. Evet. Niyet ettim Allah rızası için itikafa

0: yazmaya bir nevi uzlettir. Orada malayan işler konuşulmaz, ihtiyaç dışı konuşulmaz, yenilmez içilmez gibi gibi, değil mi?
1: Evet, dosyayla alakalı Celal Hoca'nın yazısına tekrar dönmem gerekiyor. Celal Hoca yazının merkezine yogayı aldı, yoga kavramını. Evet. Bugünün işte bu yalnızlar dünyasında, tırnak içinde, başvurulan yer, en büyük ritüellerden biridir yoga. En büyük arınma aracı olarak kullanılıyor, ilginç bir şekilde. Bunun sebeplerine değiniyor hoca.
0: Yoga yapmak caiz mi peki?
1: Şimdi yoga yapmak, ilkesel olarak düşündüğümde, yoganın maksadını bir Müslüman günlük amelleri içerisinde fazlasıyla karşılıyor zaten. Yani yogadan murat nedir? Arınmayı sağlayabilmek, iç huzuru kurabilmek gibi şeyler.
0: Tabii,
1: çakraları açmak falan deniyor. Şimdi bir Müslümanın hayatında bunların hepsini içeren ve daha fazlasını da vaat eden bir ameller bütünü var. Yani yoga caiz olsa da olmasa da beni ilgilendiren bir şey değil. Çünkü bir mümin olarak gündelik hayatta benim namazımla, abdestimle, senede bir ay orucumla, eğer tasavvuf ehliysem tasavvuf amelimle, yoganın çok çok çok üstünde bir arınma ve huzur hali kazanım zaten elde edebiliyorum
0: elde
1: yani.
0: Ediyorum, değil mi?
1: Sadece farzları kılan insanlar bile yani en iyi yogadan ya da yoga benzeri ritüellerden, eğer onu hakkını vererek yapıyorsa, daha büyük arınmaya ulaşabilir. Çünkü Kur'an okunuyor,
0: evet,
1: namazda. Ve Gazali'nin ifadesiyle Kur'an okuyan her mümin kalbine Kur'an'ı yeniden inzal eder diyor.
0: Ha.
1: Manalar yeniden inzal edilir diyor. Ve yaşadığı döneme göre, burayı ben ekliyorum, yaşadığı döneme göre, zihin dünyasına göre yeniden şekillenir. Bunu ifşa etmemesi kaydıyla diyor ama Gazali. Yani senin kalbine Cenab-ı Hak bir ilham verir. O ayetin manasını kökleştirir. Ancak bu sana gelen bir şeydir.
0: Ona da sır diyoruz.
1: Sır diyebiliriz. Bunu yaymamak gerekir diyor yani. Bu sana mahsus bir şeydir. Şimdi ben böyle bir şeyle muhatapken, gidip bir yoga eğitmeniyle çalışıp vücudumun hiç de alışık olmadığı pozisyonlara girip arınmayı bekleyemem yani. Bu benim için böyle. Başkası eyvallah için başka bir yorumu olabilir tabii ki yani.
0: İbrahim'cim, yoga ile alakalı sorumu güzel cevapladın. Allah razı olsun.
1: Bir
0: kısa araya gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından Celal Fedai'nin yazısıyla devam edeceğiz. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasında İbrahim Orhun Kaplan'la Mostar dergisinin Ekim 2026 sayısını konuşuyoruz. Dosya konusu ayrılık, uzlet, yalnızlık. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, konuk odasına Mostar Dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la devam ediyoruz. İbrahim, Celal Fedai'nin yazısıyla devam ediyorduk. Bu arada dosya konusunu tekrar hatırlatalım. Ayrılık, uzlet, yalnızlık.
1: Evet.
0: Celal Fedai neler söylüyor yazısında?
1: Celal Hoca'nın bu yoga meselesinin dışında dikkat çektiği birkaç husus daha var. Benim de çok önem verdiğim bir şey. Kısaca şöyle özetleyeyim. Türkiye'de bir şair filozof geleneği oluştu. Evet. Uzun süreler, yani yüzyıllar boyunca. Fuzuli gibi de düşünebiliriz bunu mesela. Şu an bunu yaşayan sanırım tek örneği denilebilir gibi geliyor. Hı hı. Şiir dünyasını çok yakından takip etmiyorum, fakat yaş itibariyle, yazıp çizdiklerini takip ettiğim itibariyle şair filozof denilen kişi İsmet Özel. Celal Fedai'nin de İsmet Özel ile geçirdiği bu uzun yıllar, mesailer neticesinde vardı bir tefekkür alanı var. Ve bu yazılarında bunu çok bariz görüyorum ben. Konuşmalarında da keza öyle. Bu açıdan yazıda değindiği bir ifade üzerinden bence yazısını tamamlayabiliriz.
0: Bitirebiliriz.
1: Şimdi hocanın İslami tefekkür ve yaşantı üzerinde durduğunu az önce söyledim. Bu yoga gibi ritüelleri, yani İslam'ın dışındaki unsurları Türkiye'ye sokmanın bir bedeli oldu Müslümanlar açısından. Bir alternatifmiş gibi yaklaşıldı. Hı hı. Böyle bir şey de varmış denildi. Fakat bunun esas sebebi bir Müslüman bilincinin, bir Müslüman tefekkürünün olmamasıyla alakalı bir şey. Çünkü Müslüman tefekkürünün olduğu yerde Müslüman idari sınıfı olur. Müslüman akademik yöntemleri, hı hı, sözünü geçirir.
0: Evet.
1: Şimdi bunların eksikliği nedeniyle bu tabii şu demek değil, yani bu insanlar Müslüman değil anlamında değil. Bunu hayatının yegane amacı haline getirmiş insanlardan bahsediyoruz. Bunun eksikliği nedeniyle yoga gibi ya da diğer şeyler yalnızlığa bir ilaçmış gibi, hı hı, aktarılıyor. Halbuki bu böyle bir şey değil. Bunu dillendirmek gerekiyor. Celal Hoca da yazıda büyük ölçüde bunu yaptı diyebiliriz. Hı hı. Önemsediğim bir yazı oldu.
0: Evet.
1: Diğerleri,
0: evet,
1: gibi.
0: Devam edelim istersen. Kimler, evet, son, neler yazmış?
1: Son yazımız, dosyası Bilal Bahadır'ın. Hı hı. Bir ayrılık, bir yalnızlık, bir ölüm. Karacaoğlan'dan
0: bir. Bu daha edebi olmuş ama.
1: Evet. Karacaoğlan'ın mısrasında bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm ifadesi geçiyor. Hı hı. Bilal Bahadır da o başlığı bu şekilde değiştirdi. Yalnızlık kavramını koydu. Yazısının temel iddiası korku. İnsanı bütün bu süreçlere iten şeyler korkuyla ilişkili düşünüyor. Hı. Bilal Bahadır.
0: Yalnızlıktan korkuyor mu? O şekilde mi?
1: Yalnızlıktan, ölümden, ayrılıktan korkan insan bilinci bir yerlere sürükleniyor. Hı hı. Sırf yalnızlığına ilaç olsun diye, işte yoga gibi, hı hı, ya da ölümden sakınmak için, ölmemek için, hı hı, daha sağlıklı yaşama yolları arıyorlar.
0: Evet.
1: Ya bunları çoğaltabiliriz tabii, yani çok basit düşünmek gerekiyor. Hı hı. Bilal bunların istikameti üzerinde, Bilal Bahadır bunların istikameti üzerinde yorum yaptı. Bence doyurucu bir yazı diye düşünüyorum.
0: Evet. Dosya yazıları bu kadar herhalde.
1: Dosya yazıları bu kadar. Dosyayla ilişkili olarak doçent doktor Şeyma Kömürcüoğlu hocayla, hı hı, bir söyleşi gerçekleştirdik.
0: Evet.
1: Güzel sorular yönelttik ve çok güzel cevaplar
0: aldık.
1: Hoca
0: neler söylüyor? Hocanın bu konuda
1: hocayla
0: nedir?
1: Hocayla entelektüellik merkezinde bir söyleşi, hı, yaptık. Yani bir entelektüelin, hı, uzlete ihtiyaç duyup duymaması, işine yarayıp yaramayacağı. Ya bu söyleşinin merkezinde şu cümle bizi harekete geçirdi. İsmet Özel diyor ki, derin düşünceler içinde olmayı önemli sayanlar, hmm, kendileri için asil bir uzlet ortamını seçmeyi gerekli görürler diyor. Hmm. Yani bir derinleşme sevdasına düşen insan asil bir uzleti de tercih etmek zorunda. Belli sınırlar çizmek zorunda.
0: Buna şunu da örnek verebilir miyiz? Cemil Meriç'in Fil Dişi Kule.

0: tabiri bu entelektüeller için geçerli mi?
1: Ben kesinlikle fil dişi kuleden yanayım. Her entelektüelin, her düşünürün, akademisyenin, ya fikir üreten insanların fil dişi kulesinde yalnız başına olması gerektiğini savunuyorum. Bunu çok eleştiren söylerler
0: Cemil
1: yani.
0: Meriç bunu eleştiren bir şekilde söylüyor değil mi? Fil dişi kulede.
1: Yani ben işte onun aksini söylüyorum şu an. Eğer Cemil Meriç kendisinin bir fil dişi kulede olmadığını iddia edenlerdense, bu da çok doğru gelmiyor bana ki en büyük fil dişi kulelerden birinde olan kendisidir.
0: Evet.
1: Eserlerinde de bunu çok net görebiliyoruz.
0: Hı.
1: Çünkü huysuz çekilmez bir entelektüel. Öyle olmasa tak ya öyle bir yapıda olmadığın takdirde zaten entelektüellik süreçlerini aşamıyorsun. Yani
0: Hı.
1: huysuzluk, eringenlik, dışa karşı.
0: Hı.
1: O yalnızlığı tercih etme psikolojisi olmadığı müddetçe bu işi zaten sürdüremezsin yani.
0: Evet.
1: Yürütemezsin. O yalnızlığa o yüzden muhtaçsın.
0: Yani o yalnızlıkta zaten düşünüyor, bir şeyleri
1: Tabii ki
0: fikrediyor, değil
1: yani
0: mi?
1: bu, tabii yani okuman gerekiyor.
0: Evet.
1: Okuduklarını yazman gerekiyor. Bu dışarıda kalabalıklarla hemhalken,
0: Hı.
1: bütün dikkatin sosyal medyaya odaklanmışken
0: Hı.
1: olabilecek bir şey değil. Yani yüzeyde kalırsın.
0: Evet.
1: İçeri giremezsin ya da kıyısına gelirsin, suya dalamazsın.
0: Evet. Aslında normali bu, değil mi?
1: Tabii ki yani
0: Yani
1: bu
0: sağlıklı
1: işin
0: düşünmek
1: doğası
0: için,
1: bu.
0: sağlıklı okumak için bir uzlete ihtiyaç
1: Tabii
0: var,
1: ki.
0: bir yalnızlığa ihtiyaç var. Ama Mustafa Kutlu öyle yapmıyor. Kahvelerde yazmış hep hikayelerini.
1: Şimdi edebiyatı ben burada çok dışarıda tutuyorum abi. Edebiyat doğrudan hayatın merkezinde olması gereken bir şey. Beni görmeli, seni görmeli, çöp toplayan adamı görmeli.
0: Evet.
1: İmkanı varsa plazanın en tepesindeki adamı bile görmeli ki
0: Sait Faik de hakeza.
1: bunu yazabilsin. Ama düşünce, düşünceyle irtibat kurmakla alakalı bir
0: Hı
1: şey.
0: hı.
1: Yani Bedri Hoca'dan, Bedri Gencer'den duyduğum bir ifadeydi bu.
0: Hı.
1: Düşünülmüş olanla ancak o seviyede düşünebilen kişiler irtibat kurabilir diyor. Yani bu düşündüğümüz şeyler hayata dair önemli şeylerse var olmak gibi.
0: Hı.
1: Ben o yüzden bazı arkadaşlara, mesela felsefeyi tercih eden arkadaşlarıma öyle söylüyorum. Bir varlık tahayyülü, tasavvuru, tefekkürü yoksa felsefeden muradın ne yani? Nereye varacaksın? O zaman otur şiir yaz. Ya da ne bileyim öykü yaz. Deneme yaz.
0: Evet.
1: Salah Birsel gibi denemeler yaz mesela. Hayatın içinden. Ama iş zihinde entelektüel seviyede bitiyorsa orada İsmet Özel'in de dediği gibi yani derin düşünceler içinde olmayı önemli sayanlar kendileri için asil bir uzlet ortamını seçmeyi gerekli görürler.
0: Evet.
1: Bu yargıya katılınmayabilir. Buna da saygı duyuyorum. Ama bu elzem bir şey. Şeyma Hoca'ya da bu bağlamlarda sorular sorduk.
0: Hı.
1: Çok güzel, itidalli,
0: Evet.
1: anlaşılır cevaplar verdi. Söyleşiye bakılabilir.
0: Eyvallah. Müstakillerde ne var?
1: Evet,
0: Müstakil
1: müstakil bölümü bu ay benim çok düşünce bağlamında tatmin eden içeriklerle dolu. Kısaca
0: Enis Doko
1: söyleyeyim.
0: var.
1: Evet, Suni Ceylan düşünce güncesine devam ediyor.
0: Hı.
1: Enis Doko, İsmail Kılıçarslan, Vefa Kaya, Ahmet Melih Karaoğuz, Peyami Safa
0: Hı.
1: Gülay, Ahmet Dağ ve Sadık Yağsız Uçanlar bu sayıda bizimle
0: Sadık
1: oldu.
0: Hoca'yı da
1: Evet. Şimdi Enis Doko'nun yazısı benim çok dikkatimi çekti bu sayıda. Çünkü çok önemli bir yarayı deşti hoca.
0: mahalle değiştirmek özgürleşmek midir?
1: Evet.
0: Hmm.
1: Şimdi hocayla yazı bağlamında konuştuğumuzda ben şöyle bir şey demiştim. İşte dışarıda, Üsküdar'da, Kadıköy'de, Fatih'te, üniversite öğrencileriyle
0: Hı.
1: karşılaştığımızda bazılarının ilginç bir şekilde taşradan çıkıp dindar bir ailenin çocuğu olup
0: Hı.
1: şehre, üniversiteye geldiğinde isimlerini değiştirmek gibi, okudukları İmam Hatip liselerini söylememek gibi ya da ben onlara ait değilmişim gibi bunların bazı nişaneleri var. Bu tarafa yani
0: Evet.
1: Müslüman muhafazakar camiaya ait olmadığını gösteren nişaneler var. Bunları tercih edip böyle var olma yoluna gidiyorlar. Bunları görüyorum ben yani. Mesela işte arkadaşın adı mesela şey olsun, Abdüllatif olsun. Çocuk adına Doğukan diyebiliyor konuştuğumuzda.
0: Evet.
1: İşte nerelisin diyorum. Kaçınıyor cevap vermekten. Halbuki Erzurum'un o Oltu ilçesinden çıkmış İstanbul'a gelmiş ve
0: Halbuki Çorumlu ama İzmirliyim diyor.
1: gibi bütün bunları reddedip yeni bir kimlik
0: Evet.
1: kendine
0: Hı
1: tayin ediyor. Bunda baktığın zaman esasında dinle ilişkili bir şey değil.
0: hı.
1: Yani çocuğun dinle problemi yok. Baba figürüyle

0: ve iktidarla olan, bu iktidar siyasi iktidar olarak düşünülmemiz sadece. Hı hı. Yani otoriteyle bir şekilde problemi problem yaşıyor. Ataerkil yapıyla
1: bir sorun
0: i̇şte
1: var.
0: İşte ataerkil yapı deriz, iktidar deriz, otorite deriz. Bunlar değişebilir. Hı hı. Fakat bunların temelinde benim gözlemlediğim babayla ciddi bir problem var. Hı. En azından 2000 doğumlu nesil için söylüyorum. Hı hı. 2000 üstü için. Anlayabiliyorum büyük ölçüde onları buraya sürüklenmekte. Haklı olduklarını gördüğüm noktalar da var. Çünkü hani bir söz çok dolanıyor şu an piyasada. Çocuk Hazreti Ali'ye atıfla söylenir. Çocuklarınızı kendi çağınıza göre değil, onların yaşayacakları, büyüyecekleri, serpilecekleri çağa göre yetiştirin, hı hı, deniyor. Hatta bu geçen cuma hutbesinde de sanırım konuşuldu. Hı hı. Hutbede veya vaazda. Bence bu çok önemli bir şey. Bu bugünün problemi, bugünün dindar insanların problemi. Çocukların nasıl bir dünyanın içinde yaşadıklarını fark edemiyorlar. Dolayısıyla Enis Hoca ile bunu konuştuğumuzda önemli bir şey olduğunu tespit ettik. Ve bu işte mahalle kimlik değiştirmekle acaba özgürleşiyor muyuz sorusunu sorarak cevapladı. Ve bunda da hem aileyi hedef aldı, hı hı, hem belli bir siyasi ya da dini otorite pozisyonunda olanların, hı hı, bir türlü göremedikleri bu kör, evet, noktaları aydınlatmış oldu. Evet. Bu açıdan çok doyurucu ve işe yarar. En azından elle tutulur güzel çözüm önerileri sunuyor hoca.
1: Peki ayrılık mı mahalleyi değiştirmek?
0: İşte tam olarak giriş bölümünde konuştuğumuz şey bu. Ayrılığın ta kendisi. Bütün bağlarını...
1: Zihniyet kalıyorsa, aynı zihniyet diğer mahallede devam ediyorsa çok ayrılık değildir aslında.
0: Ha, bu da çok güzel bir nokta. Kafa aynı kafa fakat renk değiştiriyor. Yani, evet, gözlüğün rengi değişiyor sadece. Evet. Çünkü ayrıldığı yerden, gittiği yerde, oradan ayrılmasına sebep olan şeyler burada da yaşandığında yine başka bir yere gitmek isteyecek. Hı hı. Yani burada ilkesel bir ontolojik bir problem var aslında. Hı hı. Kendiyle olan savaşını mahalleye mal ediyor, evet, ya da o isimlere mal ediyor. Böyle bir hesaplaşma yoluna gidiyor. Oysa o iş öyle değil. Enis Hoca işte bunları anlattı diyebiliriz.
1: Eyvallah. Diğer müstakillerde neler var?
0: Şimdi bu müstakil bölüm hakikaten çok enteresan bir bölüm oldu bu ay. İsmail Kılıçarslan'la da para meselesini konuştuk. Neyi kaybettiğimiz hususunda bir tereddüt, başlıklı bir yazı oldu. Yani açık konuşmak gerekirse Müslümanlar, bazı Müslümanlar ve bunların sayısı çok az. Hı hı. Bu sayısı az olan Müslüman kesim diyelim, 2000 yılından sonra ilginç bir şekilde büyüme, iktisadi açıdan büyüme, hı hı, politik açıdan genişleme, kültürel açıdan da bir erozyona uğramış oldu. Bunu konuştu İsmail abi, İsmail Kılıçarslan. İlginç noktalara temas etti. Bir öz eleştiri mahiyetinde de, evet, okunabilir.
1: Evet.
0: Buralara nereden geldik sorusunu cevaplıyor.
1: Eyvallah, eyvallah. Şöyle bir durum var. Mesela geçmiş senelerde, yani geçmiş seneler dediğim, bu Necip Fazıl Kısaküre'nin, az önce bahsettik, Cemil Meriç'in, Nurettin Topçu'nun yaşadığı dönemlerde, mesela Necip Fazıl bir yerde konferans vermeye gittiğinde, bir sohbet yapmaya gittiğinde akın akın insanlar gidermiş.
0: Evet.
1: Yani insanlar o zaman bir dert sahibiymiş. Kültüre, sanata önem verirlermiş. Tabii. Şiire önem verirlermiş. Bugün örnek veriyorum, bir yaşayan bir değerimiz, az önce ne dedin? Şair, filozof İsmet Özel dedin. İsmet Özel falanca bir yerde konferans verecek dediğimizde kaç kişi gidecek?
0: Evet. Bununla alakalı şunu söyleyeyim buradan. Geçtiğimiz haftalarda, 2 hafta önce olsa gerek, bir panel tertip edildi. Hı hı. İsmet Özel himayesinde bir panel. Ve çok koltuk boştu. Yani İsmet Özel'in yetiştirdiği, ondan beslenen, hı hı, bu edebi, dini, dindar çevre, hı hı, ne yazık ki nazar etmiyor. İlgilenmiyor. Evet.
1: İşte neyi kaybettik dedin ya az önce. Evet. İsmail abi de yazısında, evet, değinmiş.
0: Sanırım mesele bu işte yani. İlgimizi kaybettik. Hı. Berekete olan inancımızı kaybettik ki parayı, pulu farklı yollarda, farklı araç gereçlerle temin etmek, hı, ve ilginç bir şekilde Allah size verdiği nimeti üzerinizde görmek ister fehvasını da.
1: Eyvallah.
0: Range Rover'larla, bunun gibi arabalarla ya da çok...

0: gösterişli konutlarla bu nimeti üstümüzde gösterebileceğimiz fikrine ulaştık ilginç bir şekilde. Evet. Oysa ki Cenab-ı Hak yazıda İsmail Kılıç Arslan yazıda bahsettiği şeyi size aktarıyorum. Cenab-ı Hak merhamet nimetini de üstümüzde görmek ister. Affetme nimetini, sevme nimetini ve bereketi. Bunlara da bakmamız gerekiyor yani. Nimet dediğimiz şey sadece bir şekilde para kazanıp bu paranın gereği gibi yaşamak değildir yani. Yazının büyük iddiasından biri de bereketi kaybettiğimiz hususundaki bu tereddütler. Evet. Yani bizim tereddütümüz yok da tereddütte olanlar için söyleyelim bunu. Devamlı. Ahmet Melih Karavuz'dan devam edelim. Yine dijital dünyaya dair, dijital hükümranlığa dair yazılarına devam ediyor.
1: Evet.
0: Yazı Ahmet Melih Karavuz'un yazıları genelde teknik ifadeleri eşeleyen türden. Evet. Yani bu dijital hükümranlığın nasıl bir, tiranlığın nasıl bir seviyede olduğunu, her gün sık sık kullandığımız uygulamalar üzerinden neler hedeflendiğini çok net ifadelerle ortaya koyuyor.
1: Eyvallah.
0: Peyami Hoca bugün felsefe serisine devam ediyor hız kesmeden. Bu ayki konu felsefe ve yerlilik ifadesiydi. Ahmet Dağ Türk'ü bir anlamda Türk'ü felsefesi diyebileceğimiz yazılana devam ediyor. Mihriban'ı konu aldı. Lambamda titreyen alev üşüyor. Mısrasını evet. Burada dile getirmiş olalım. Müthiş evet. Bir mısra.
1: Ne saçları sarı ne adı Mihriban demiş evet. Şair.
0: Yani beni bu şiirde ilginç bir nokta vardı bu yazıda. Oraya değinelim bence.
1: Buyur.
0: Yazının şiirin şairi Abdurrahim Karakoç. Bestecisi
1: Musa Eroğlu.
0: Bu çok ilginç bir nokta. Temas etmiş oraya Ahmet Dağ yazıda. Biri sağcı, muhafazakar, dindar, İslamcı bir şair. Öbür tarafta Alevi olduğunu söyleyen solcu, sosyalist bir sanatçı. Ve bu şiir Mihriban aşkı diyeyim ikisini bir araya getirebiliyor. Ve evet. Bunlar bir araya geldiler. Birlikte bu işi yaptılar.
1: Evet.
0: Abdurrahim Karakoç da bu durumu çok veciz ifadelerle dile getirmiş oldu. Duygulandıran ifadelerdi onlar. İnternette mevcut videosu. Ancak bu şiir muhtemelen Türk milleti var oldukça bu topraklar bizde kaldıkça unutulmayacak. Evet. Çağ açacak bir şiir olarak.
1: Evet.
0: Karşımıza duruyor. Ahmet Dağ'ın da bu şiiri dile getirmesi, evet. Bu unsurlara dikkat çekmesi önemli oldu.
1: Yani sağ solu birleştiriyor şiir değil mi?
0: Evet yani duygu böyle, şiir birlik. Böyle bir şey yani. Mihriban şiirini Ahmet Dağ'ın bu yorumuyla bence okurların istifadesini sunmak güzel oldu.
1: Eyvallah.
0: Yani hem fikir hem edebiyat bir arada. Biz buna çok dikkat ediyoruz dergide.
1: Çok güzel.
0: Ve son olarak Sadık Yağız Uçanlar'ın denize yani hakikate açılan kapı. Rasim Özenören'in bir hikayesi üzerinden Said Nursi Bediüzzaman Hazretleri'nin yorumlarıyla mezcederek güzel bir edebiyat yazısı diyebiliriz.
1: Eyvallah.
0: Son olarak sonuna yaklaştık sanırım programın.
1: Evet evet, şu anda toparlamamız gerekiyor.
0: Evet, sorgulama bölümüne dosyal ilişkili bir soru seçtik. Sorumuz şu: yalnızlık ve uzret arasındaki ontolojik farkı niyet diyoruz. Yalnızlık maruz kalınan bir durumken uzret kendisine sığınılarak tezahür ediyor. Rıza Tevfik de bir dizesinde uzrete nail ol, gönlüne sığın, cihan gönül kadar geniş değildir der. Sizin kendi hikayenizde bir uzret tecrübeniz oldu mu sorusunu yönelttik. Bu sayıda Ahmet Yasin Çomoğlu, Aleyna Uçar, Birgül Temür, Burak Çelik, Fatih Selvi, Talha Özmen ve Rüveyda Durmaz Kılıç sorumuzu cevaplandırdı.
1: Evet.
0: İktibas bölümümüz var son bölüm olarak. Bu ay Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek isimli kitaptan seçtik iktibası. Marshall Hudson'ın kitabından. Bu çok önemli bir kitap. Bunu dinleyicilere de tavsiye ediyorum bu kitabı. Hacimli bir kitaptır. Fakat dünyaya bakış açısının tamamen yerinden oynatacak, yeniden tahkim edecek bir özelliği var. İyi bir İslam tarihçisidir. Medeniyetlerin tanımlanması üzerine ilgili bölümü aldık. Medeniyetin Avrupa merkezci bir kavram olduğunu, bir İslam medeniyetinde olamayacağını bu yazı üzerinden çıkarımda bulunabiliriz diye düşünüyorum.
1: Eyvallah.
0: Güzel bir iktibas oldu.
1: İbrahim'ciğim çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bir
0: sayı ediyorum.
1: Olmuş. Mostar Dergisi'nin Ekim 2026 sayısı.

0: kaleminize sağlık. Emekleriniz için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum abi.
0: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, konuk odasının burada sonuna geldik. Bugün konuk odasında Mostar dergisinin Ekim 2026 sayısını konuştuk. Kiminle konuştuk? Mostar dergisi editörü İbrahim Orhun Kaplan'la konuştuk. Kıymetli bir sohbet oldu. Aynı zamanda dergi istifadeli bir dergi olmuş. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden hepinize saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta sizlerle beraberiz. Efendim Süheyl Ünver Hoca'nın İstanbul Risaleleri vardır. Bunlar 5 tane, 5 cilttir. Kültür Medeniyeti serisi, Kültür AŞ tarafından çıkan, bir takım halinde satılıyorlar. Bir hayli de uygun fiyatlara satılan çok güzel kitaplar. Fatih Devri, İlim, Sanat ve İçtimai Tekamül Hamlelerini Umumi Nazar başlığı adı altında yazdığı çok güzel bir yazı var Süheyl Ünver Hocamızın. Bugün muhabbetimize bu güzel yazıyla paylaşalım istiyorum. Şöyle diyor efendim rahmetlik Süheyl Ünver: İstanbul'un fethi üzerine Türk ilim sanatı artık burada kökleşip gelişmiştir. İlmimizle sanatımızın esası Anadolu Selçukilerinden gelir. Şark'ta İslam ilminin mühim inkişaflara mazhar olduğu sahalardan biri de memleketimizdir. Selçukiler Anadolu'da sahip oldukları şehirlerde kütüphanelerini de ihmal etmeyerek medreseler kurmuşlardır. Her şehir süslü hastaneye sahip olmuştur. Bu ilim müesseseleri daha ziyade şer'i ilimlerle meşgul alimlerin birer yuvası olmuş. Hastanelerde gerek bizde ve gerek civar İslam memleketlerinde yetişmiş hekimler, vazife alarak yanlarına devam edenleri nazari ve amel

geleneksel olarak yetiştirmişlerdir. Ediplerle şairler ve diğer ilim ve tarih adamları sahip oldukları Arapça ve Farsça ile bazı eserler ortaya koymuşlardır. Sanat adamlarının bıraktıkları eserlerin çoğu Arap bile olsa ayaktadır. Hele kitap sanatı ile meşgul olanların yaptıkları tesipler ve az bile olsa kıymetli resimler itinalı ve devirlerinin tarihi kapları içinde saklıdır. Hatta Anadolu şehirlerinde bunların ayrı bir usule bağlı çalışma yerleri, ustaları ve çırakları vardır. İşte Harput ve Musul gibi tezyinat ekollerimizden sonra 13. asırda çok eser verecek inkişaf eden Konya Tezyinat Mektebi, Bursa'nın fethinden sonra da sade ve zarif eserlerini vermiş, Anadolu'dan ve Şark'tan gelen Türk sanatkarları tarafından ileri götürülmüş ve Bursa'da mimariyle birlikte Anadolu'nun bu yeni ve çok değişik tezyinat usulü Edirne'ye geçmiş. Orada Çelebi Sultan Mehmet ve II. Murat devirlerinin eserlerini süsledikten sonra Fatih zamanında İstanbul'a geçmiştir. İlk eserini Eski Fatih Camii'nde veriyor ki halen orada Edirne'ye gelen Bursa ekolünün en güzel iki Çin'i parçasını teşkil etmektedir. İstanbul Fethi'nin hemen akabinde Fatih ordusuyla şehre girerek o zamanın manevi harp madalyasını kazanan mücahit alimlere hemen tedrisata koyulun diyor. Onlar da papazlardan boşalan Ayasofya ve Pantokrator manastırı odalarına yerleşen talebeye ders vermeye başlıyorlar. İşte bundan sonra Edirne'den emir üzerine İstanbul'a akın eden sanatkarlar ve alimler ilim ve sanat yuvasını koruyorlar. Bir defa Fatih Sultan Mehmet haddi zatında alim bir insandır. Müspet ilimlerle tıpta aldığı ilk tahsil ve terbiye dolayısıyla meraklıdır. Sonra şairdir. İnce ruhu sanat eserlerine mecluptur. Bütün bu zevat ile ayrı ayrı akademik toplantılar yapar. Bunların hepsine o kadar kıymet vermiştir ki huzurunda oturabilirler. Serbestçe mübahese ve münakaşa ederler. Lakin idareye geçen devlet adamlarıyla ordu erkanına oturma selaheti verilmemiştir. İstanbul'un fethine müteakip şehirde derhal imar hareketi başlar. Bir tabi İstanbul mabetleri başta gelir. Nimel Ceyş'ten ve Fatih'ten mücahitlerin hem her semte dağılan kabirleriyle, cami ve mescitleriyle İstanbul derhal hüviyetini değiştirerek bir Türk ve Müslüman şehri olur. Fetihten bir müddet sonra gelenler bu değişmeye hayret etmişlerdir. Bununla beraber İstanbul'un su yolları ıslah edilmiş, hala birkaç tanesi duran çeşmeler her semtin kalabalığı nispetinde çoğaltılmıştır. Ticaret ve küçük el sanayi yoluna konur ve yeni gelen yerli Rumlara din serbestisi tanınır. Velhasıl İstanbul, bilhassa ilk kadısı Molla Hızır Bey Çelebi'nin ve iktisadi durumunda Gedik Ahmet Ağa Paşa'nın enerjik gayretleriyle düzelme yolunda ilerliyor. Bu arada da ilim hayatı bunlarla hemahenk olarak kökleşmeye başlıyor. Bir defa İstanbul'a gelen veya davet edilen ilim adamlarının bir kısmı memleketimizde yetişmiş ve bir kısmı da Mısır ve diğer İslam memleketlerinin o asırda en maruf şehirlerinden gelmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet bunları tanıyanların tavsiyelerine uyarak ve temas ettiklerinden memnun kalarak buraya gelmelerini ve kalmalarını istemiş ve onları maddi refaha kavuşturmuştur ki bu ilk gelenler arasında Molla Hüsrev ve Molla Zeyrek'ten başka Hocazade ve Molla Alaaddin-i Tusi vardır. Fatih zamanında bu alimler ikiye ayrılır. Bir kısmı esasen yetişmiş halde bu genç hükümdarın yanında bulunmuş ve mesela Molla Hüsrev ve Molla Gürani babaların devrinden intikal etmiştir. Bir kısmı da henüz yetişmektedir. Ancak o devrin sonlarına doğru ilmi bir mevki ve payeye nail olmuşlardır ki Molla Manisa'nın oğlu Mehmet bunlardan biridir. İstanbul'un ilk külliyesi yapılıncaya kadar muhtelif yerlerde bu zevat çalışıyor ve vazife alıyor. Fakat teferruatını tamamen bilmiyoruz. Yalnız Molla Hüsrev'in Ayasofya'da derse gelmesi bir hadise oluyor. Talebesi evine gidip kendisini ata bindirerek ve onu takip ederek Ayasofya'ya geliyorlar. Camide bulunanlar Fatih'in tevcihi veç ile zamanın Ebu Hanifesi addolunan Molla'yı tekrimen daima ayağa kalkıyorlar. Hoca dersini veriyor. Talebesi tekrar onu ata bindirerek evine kadar takip ediyorlar ve bazen de evde yemeğe alıkonuluyorlar. Bu müddet zarfında Ayasofya ve Zeyrek medreselerinde birer kütüphane kuruluyor ve oraya Fatih'in Edirne Sarayı'ndan İstanbul'da ilk yaptırdığı Beyazıt'taki eski saraya
ve sonra şimdiki Topkapı Sarayı'nın nakledilen kütüphanesinin kitaplarından veriliyor. Kayıtlarıyla bu kütüphaneye verilmiş kitaplardan ikisini biliyoruz. Şüphesiz ki bunlardan daha fazladır. Fatih'in yaptırdığı külliyeden önce Sadrazam Mahmut Paşa kendi camini ve medresesini yaptırıyor. Hatta Ayasofya Medresesi'nde Molla Hüsrev'den yetişen Molla Manisa'nın oğlu ki sabahlara kadar odasında kandil yakarak ders çalışması Fatih Sultan Mehmet'in nazar dikkatini çekmiştir. Hocası ve diğer bulunanlar tarafından Mahmut Paşa Medresesi'nde pek beğenilen bir açış dersinden sonra oraya müderris tayin ediliyor. Nihayet Fatih Bizanslıların Havaryan yani Sen Apatros Kilisesi sahasını düzelterek büyük bir yeni cami ile etrafındaki 16 medreseyi 1462 tarihinde başlatıyor ve 1470 tarihinde yeni fetihten 18 sene sonra İstanbul Külliyesi Üniversitesi mükellef ve muazzam bir siteyle Garp'ta bile o tarihte emsali olmayan bir binaya kavuşuyor. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı ve 1765 yer hareketine kadar ayakta duran bir büyük kubbeli ve birer şerefeli çift minareli muazzam caminin Karadeniz ve Akdeniz taraflarına dörderden 8 sahan medresesi ve onların hizasında yine aynı sayıda 8 teminme medresesi inşa alınıyor. Karadeniz tarafında 4 köşe bir Darüşşifa hastane. Onu mukabili Akdeniz tarafında altında kervansarayı ile muazzam bir taphane, ziyafethane ve imarethane yapılıyor. Külliyeye ayrıca hamam yapılmamıştır. Zira ufak bile olsa Karaman Hamamı ve sonra Çukur Hamam bu külliye talebesinin ve civar halkın temizlenmesini temin etmiştir. Ayrıca bir ilk mektep ve bir zaman müstakbel bir kitaplık halinde kullanıldığı söylenen bir yerle külliye tamam oluyor. Bu medresenin civarında müderrislere toprak da verilerek evlerinin o tarafta olmasını temin etmişlerdir. Nitekim bu 5 asırlık teamül Cumhuriyet'in ilanına ve medreselerin lavına kadar devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bu üniversite sitesi her surette tamamlanmıştı. Bir defa yapıldığı zaman Cami-i Cedid yani yeni cami unvanı alan külliyenin en büyük konferans salonu mahiyetinde olan cami 5 vakitte ibadete ayrılan zamandan hariç de cami dersleri dediğimiz hususi ve umumi derslere tahsis olunmuştu. Zaten üniversitede tedrisat sabahleyin kuşluk vaktinden sonra sabah yemeği yenince başlar ve öğleye kadar devam eder. Öğleden sonra resmi ders yoktur. Herkes ihtiyaçları ve günlük çalışmalarıyla meşgul olur. Derslerini müzakere eder yahut camide veya sahan medreselerindeki kütüphanelerde çalışırlar. Bir defa Fatih Sultan Mehmet babası 2. Murat ve dedesi Çelebi Sultan Mehmet gibi hususu bir kütüphaneye sahiptir. Bunu pederinin vefatından sonra 1451'de tahta oturunca Edirne'deki bay tahtına getirerek eski saraya yerleştirmiştir. Bundan 2 sene sonra İstanbul alınınca Beyazıt Meydanı'ndaki sarayı 1454'te ikmal oluncaya kadar oraya getirmiş ve Topkapı Sarayı'nın inşası bitince oraya nakletmiştir. Bu arada Ayasofya ve Zeyrek medreselerine kitaplar veriyor. Oralarda birer kütüphane nüvesi kurulmuştur. Külliye ikmal olununca caminin şark ve garp taraflarındaki dolaplarında esaslı ve zengin bir kütüphane kuruluyor. Bunu Büyük Sahan Medresesi'nde ayrı ayrı kurduğu 8 kütüphane ile tamamlıyor. Eyüp Sultan'daki medrese ikmal olununca oraya da kitaplarından veriyor. Bu suretle Fatih İstanbul'da 13 yerde kütüphane kurmuştur ki bunun en zengini ve kıymetlisi sarayındakidir. Demek Fatih Külliyesi'nde bir odaya sahip olabilmenin ağır şartları vardı. Külliye tahsiline rağbeti arttırmak için mezunlara devletin en mühim mülki hizmetlerinden bir mevki olan nişancılığa bile kabul edilecekleri vaat edilmiş ve bu yapılmıştır. Memleketimizde bizim için mesut bir tesadüfle Uzun Hasan'ın yanından vaktiyle Timur'un torunu Ulu Bey'in hükümdarlığı esnasında Semerkant Medresesi müderrisi ve rasathanesi müdürü olan Molla Ali Kuşçi sefaretle gelince Fatih'in dikkat ve takdirini kazanmış ve elçilik vazifesi sona erdikten sonra bize gelmesi istenmiştir. Nitekim 1472 senesinde Ali Kuşçi çocukları ailesi ve maiyetiyle İstanbul'a gelerek yerleşir ve önce Semaniye medreselerinden birisine sonra da o devrin en yüksek parasıyla günde 200 akçe ile yani zamanımızın günde 200 lirası kadar bir ücretle
Ayasofya Medresesi müderrisi tayin edilebilir. Efendim tabii

Hoca Süheyl Ünver Hoca bunu yazdığı yıllarda, düşünün işte 50-60'lı yıllar, zamanın 200 lirası diye zikrediyor. Artık bugün varın, onu siz düşünün. Müspet ilimlerden heyet ve hendese üzerine dersler verir. İstanbul'un tuğul ve arz derecesini yeniden kontrol eder. Muhtemeldir ki bunda Rasat için Ayasofya Kubbesi'ni esas tutmuş olsun. Fatih Üniversitesi'nde bir güneş saati yaptığı gibi heyet, hesap ve hendeseden yazdığı iki eseri Fatih'e takdim eder. O da tesip ve teclit ettirerek hususi kütüphanesine koydurtur. Ali Kuşçi'nin en mühim eserlerinden birisi de Molla Hüsrev ile birlikte üniversite tedris programını hazırlamış olmasıdır. Molla Lütfi talebesindendir. Sinan Hocapaşa da Molla Lütfi'den bu dersleri takip etmiştir. Fatih'in huzurunda birçok ilim ve sanat toplantıları olmuştur. Bunlarda kendisinin davetlisi olarak güzide yerli ve yabancı alimler bulunur. Bazen bu ilmi müsabeheler günlerle sürer. Hele Molla Zeyrek ile Molla Hocazade'nin mübahase ve hatta münakaşaları 6 gün 6 gece sürmüş ve Molla Hocazade'nin zaferiyle son bulmuştur. Her mübahasede galip çıkana mağlup sayılanlardan daha fazla mükafat verilir. Buna darılanlar da olmuştur. Çünkü Fatih Sultan Mehmet alimlerin söz ve hareket serbestesine karışmamıştır. Bazı devlet adamları her asırda olduğu gibi bazı alimleri kendi taraflarına celp bile aralarında bir ikilik yaratma heveslerine kapılmışlardır. Fakat Fatih'in ilmi ve idari otoritesi buna meydan vermemiştir. Alimlerin mukadderatı tamamen kendi telakkilerine bağlı kalmış. Fakat buna rağmen Fatih'e karşı gelen alimler çok görülmüş. Ve hakiki alimler ilmi istiklallerini ne bağısına olursa olsun muhafazadan bir an ayrılmamışlardır. Fatih'in huzurunda ilmi mübahise ve münakaşalar, ki bunlar adeta birer kolegyum ve simpozyum mahiyetindedir. Bunlarda hükümdar asla hakemlik etmemiş, tamamen bir taraf kalmıştır. Hakemlik edenlerin başında Reisül Ülema sıfatıyla Ekseriye ile Molla Hüsrev bulunur. Onun verdiği bir taraf karar muta olur. Hakemler arasında alim olsa bile devlet otoritesine girmiş kimse bulunmaz. Mesela Sadrazam Mahmud Paşa hakem olmak şöyle dursun, ancak huzurda alimler oturduğu halde o ayakta durabilmiştir. Hatta bunun için şöyle bir rivayet vardır. Güya ben de medrese mezunu okumuş bir adam ve hatta sadrazamım, neden diğer alimler gibi ben de oturmayayım dediğini Fatih duymuş. Ona şöyle haber göndermiş. O devlet otoritesine geçmiştir. Oturamaz. İstiyorsa bundan vazgeçsin. Sarığını sarıp gelsin, otursun. Bu da bize gösteriyor ki Fatih Sultan Mehmet çok defa alimlerle müşaverede bulunur. Hatta İstanbul'un muhasarası esnasında harp meclislerinde müşavir olarak alimler de bulunur. Fatih hayatı boyunca buna riayet etmiş. İlmi ve idari toplantılarda onların reylerinden istifade etmiş. Uzak ve yakın yolculuk ve seyahatlerinde, harp seferlerinde daima yanında davet ettiği birçok alimlerde bulunmuştur. Çünkü Fatih boş zamanlarında daima onlarla ilmi mübahaselerde bulunmuştur. Bu ilmi toplantılarda diğer Müslüman ve Şark memleketlerinden gelen alimlerin herhangi birisi de hazır bulunursa vaziyet büsbütün değişir. Yabancı ve burada hizmet etmeye gelen alimler mübahaseye daima yerli alimlerimiz memur edilmiştir. Yani bir yabancı bir mesele ortaya atarsa Fatih buna cevap vermeyi bizzat o teklifi yapandan ve diğer yabancılardan istemez. Bilhassa bizim alimlerimizden talep eder. Nitekim Ali Kuşçi'nin ortaya attığı bir hendese probleminin hallini o mecliste hazır bulunan Molla Sinan Hocapaşa'dan istemiştir. O da bunu halleder ve 2. Sultan Beyazıt'ın emriyle bir risale halinde yazar. Yani Fatih bizim alimlerimizin diğer kudretli yabancı alimlerden duğun bir mevkide kaldığını görmeye tahammül edemez. Bu cihettedir ki alimlerimizin Perikles devri olan bu zamanın ilimler tarihimizde mevkii çok büyüktür. Fatih ilmi mübahaseleri arasında yalnız şer'i nakli meseleleri değil, müsbet ilimlerle ait hususların da görüşülmesine çok kıymet verir. Zaman zaman tarih ve coğrafya ilimlerine kadar bizzat iştirak ettiği toplantılarda meşgul olurdu. Nitekim Trabzon Rum Devleti'ni ortadan kaldırınca başvezir Amir Rutses ve bilahare Müslüman olarak Mehmet ismini alan oğlu ile birlikte sarayda bazı Yunan kaynakları, Yunanca kaynakları Arapçaya çevirmiş, İstanbul'un kuş bakışı resmini yapmış ve gerek bu

eserlerin asılları ve gereksiz tercümeleri Fatih'in hususi kütüphanesine konmuştur. Fatih, Hristiyanların esaslarına karşı ilmi bir alaka göstermiş ve Patriye buna dair bir risale de kaleme aldırmış, Ortodoksların aforozunda ancak müşahede istinad edip bir kanaate sahip olmuştur. Bu toplantılar yalnız ilmi mahiyette değildir. Şairlerle edebi toplantılar ve sohbetler yapılır. Bir defa o devrin edebi cereyanları dikkatle incelenmeye değer. Şiirimiz henüz teessüs etmek üzeredir. Şiir dili tabii mecrasını aramaktadır. Mısra ve beyitlerdeki mana ve şiir güzelliklerine cazip misaller verebilir. Fatih zamanında Arap ve Fars dillerinde şiirleri olan edipler ve divan sahipleri az değildir. Mesela Sadrazam Molla Paşa'nın Türkçe ve Farsça birer divanı vardır. Arapça şiir yazmakta Molla Hızır Bey Çelebi büyük bir kudret göstermiştir. Nizami Veliüddinzade Ahmet Paşa şairlerin seramedanından sayılır. Nazım söyleyenlerden daha pek çok zevat vardır. Bunların başında şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet gelir. Onun da mürettep divanı ve içinde çok ince ve hassas ruhunun mahkesi olan güzel manzum metnullar vardır. Bu cihette sarayında da edebi toplantılarda olurdu. Evet efendim, bu güzel yazı bu şekilde uzayıp gidiyor. İşte ecdat nasıl değer vermiş sanata, edebiyata, ilme ve alimlere. Evet, Allah'tan hakkıyla korkan, efendim Evliyaullah'a dil uzatmayan hakiki alimlerden. Şüphesiz ki zaten orada da işte başta Akşemseddin Hazretleri olmak üzere birçok başka zevat-ı kiram var. Efendim Süheyl Ünver hocamızın İstanbul Risalelerinin dördüncüsünden paylaştım size bu güzel makaleyi. Muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam etsin.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Saz ve Söz Meclisi isimli kitaptan geçenlerde Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili bölümü okurken bir kısmında kalmıştık. Tanpınar niçin İsmail Dede'yi sembol olarak seçti kısmıydı. Tanpınar'ın klasik Türk musikisine dair yaptığı bütün tespitlerde Hammamizade İsmail Dede'nin 1778-1846 yıllarında yaşamış rahmetteki üstad özel bir yeri vardır. Orta sınıf Türk insanının geçmişten devraldığı zengin kültür mirasını modern dünyaya uyarlarken yaşadığı problemlere kafa yoran Tanpınar için İsmail Dede'nin hayatı yenileşmenin eşiğinde yaşanan sancıların bizzat tanığıdır diye başlıyor efendim bu güzel yazı. Türkan Alvan, Hakan Alvan çiftinin hazırladığı Saz ve Söz Meclisi isimli güzel kitapta. 3. Selim devrinde sarayın ser müezzini ve müsahibi olarak klasik Türk musikisinin zirvede son demlerini süren İsmail Dede sanatını fetret devrine sokacak acılar yaşadı. Önce 1804'te mürşidi Ali Nutki Dede, bir yıl sonra da 3 yaşındaki oğlu Salih vefat etti. 1808'de 3. Selim'in şehadetinin ardından yaşadığı derin teessüre aynı yıl annesi Rukiye Hanım'ın ardından 6 yaşındaki oğlu Mustafa'yı kaybetmesinin acısı eklendi. Oğlunun vefatı sebebiyle Beyati makamında bestelediği bir Gonca-i Fem'in Yaresi Var Yüreğimde bestesi İsmail Dede'nin o yıllardaki üzüntüsüne tercüman olmuştu. Ancak İsmail Dede'nin bu sükutu daha sonra yeniden doğuşun sembolü olacaktı. Tanpınar, Türk musikisinin son büyük üstadı olan Dede Efendi'yi tükenişi muhteşem bir zafere dönüştüren bir dahi olarak görür. Ona göre batılılaşma sürecinde ayakta kalan tek sanatımız olan musikimizin her veçesi İsmail Dede'de görülebilir. Dede'nin ailesinden gelen Rumeli türküleri ve Serhat havaları, kültürü, klasik Türk musikisinin en mükemmel hali, hatta klasik batı müziği etkisi bile hep İsmail Dede'de toplanmıştır. İsmail Dede'de dini musiki, lirik musiki birbirinden ayrılmaz. Seviyesini kendi bulduğu insanı ferdi ızdıraplarından duaya, duadan ferdi hayatına, hatta eğlenceye kıymetlerinden hiçbir şey azaltmadan taşır. Köçekçilerinde, Curcuna havalarında, Rumeli türkülerinde biz alelade hasretlerden ve duygulardan birdenbire toplum hatlerine yükseliriz. O daima asildir, daima hasretli ve özlüdür. Dedenin büyük hususiyetlerinden biri halk sanatına, halk ağzına, halk hayatına daim açık olmasıdır. Mesnevi kadar Yunus Divanı'na bağlı olan ve ikisinden beraberce beslenen bu deha aynı zamanda Tuna boyu ve şehir türkülerini de biliyor, tanıyor ve onlarla eğleniyordu. Şu muhakkak ki halkımızın ve hayatımızın en asıl aynalarından biri onun eseridir. Bütün o curcuna havalarını, perişan serhatlerin gurbetini toplayan türküleri dinleyin. Halka bu yanaşma dedeyi her zaman için muhasır ve yeni gösterecektir. Dede ayarındaki sanatkarlar için acemilik devri yoktur. Dedenin sanatında tereddüt yoktur. Onun kartalı doğrudan doğruya güneşe kanat açar. O bütün imkanları zorlamasını bilen fakat cehdin azamisini sarf ettiği yerde bize rızanın tebessümünden başka bir şey göstermeyen adamdır. Dedenin sanatı en şaşırtıcı tesadüflerin sanatıdır. O makam geçişleri dediğimiz şeyi ya Rabbi ne kolaylıkla ne incelikle geçer. Onun sanatının sırrı daima bizim içimizden konuşmasındandır. Efendim Ahmet Hamdi Tanpınar böyle diyor. Şair ve hatat olan İsmail Dede'nin bestekarlıktan başka asıl mesleği nathanlıktır. Tanpınar da İsmail Dede'nin bu yönüne dikkat çekiyor. Dede'nin asıl enstrümanı, asıl musiki aleti insan sesiydi. Musikimizin dehasıyla doğmuştu. Dede insan sesine adeta istikdalini vermiştir. Ayinlerinde bile musikiyi herhangi bir metni makamla okumaktan çıkarmıştır. O musikisini sesle inşa etti. Onun saf billurunda insanın özünü tutuşturdu. Dede'de teganni esastır ve çok defa çığlıkla başlar. Onun için başlangıçları daima şaşırtıcıdır. Diyebiliriz ki daha ilk notlarda bizi kendi zamanımızdan çıkarır. Onun bizi hazırladığı bir zamana gireriz. Sonra ise hemen daima bir yıldız yağmuru gibi biter. Dedenin sanatı en şaşırtıcı tesadüflerin sanatıdır. Dede okumaz, çağırır ve bu çağırma o kadar derindir ki çağırdığı her şey bir daha ayrılamayacağınız şekilde yanı başınızda
hatta sizdedir. Çünkü bu çağırdığı ve bulduğu şey kendi yalnızlığımızdır. Bu saray adamı, bu Levent ve açık ruhlu şehirli, bu yumuşak daima rızanın ve katlanışın sofrasında boynu bükük oturan Mevlevi, bu titiz ve her sırra vakıf usta, insan macerasını, insan varlığının tek şartını duymuştur. Bütün acemaşıranları, mahurları, sultanegahları hatırlayın. Hemen hepsi kendi içinizde zaman zaman kaybolacağınız açık kapılara benzerler. Her birinde ayrı ayrı yalnızlıklarınız, ayrı hasretleriniz, sonsuzluk boyunca peşinden koşacağınız şeyler vardır. Dedeyi bugün bizim için o kadar derin değişiklikler arasından bir nevi çağdaş yapan şey de onda hayatın bu trajik duygusunun Mevlevi tekevvülü ile beraber yürümesidir. İman, mistik tecrübe onda arkasında bıraktığı şeyleri tam unutturmaz desek acaba hata mı olur? Bu ikizlik sanatının belli başlı sihiridir diyor. Yaşadığım gibi de Tanpınar efendim. Ama ne kadar güzel diyor değil mi efendim Tanpınar'da? Yani işte Tanpınar'ın da şüphesiz yani Tanpınar niçin Tanpınar olmuş? İşte bundan dolayı Tanpınar olmuş ama bugün biz ne kadar Tanpınar'ı tanıyoruz? Veyahut Dede Efendi'yi ne kadar biliyoruz? O da ayrı bir mevzu da. Tanpınar'ın İsmail Dede'ye hayran olmasının nedenlerinden biri de günümüzde kaybolan hatta idrak edilemeyen tevekkülü ve tevazuyla ondaki derviş ahlakıdır. İsmail Dede'nin hayatına dair bilgi kırıntılarında bu ahlakın eşsiz güzelliği hemen göze çarpar. Mesela Sultan II. Mahmud kendisini müsahip tayin edip saraya aldırınca 1825'te Ferman Efendimizin yalnız başımdan sikkeyi Mevlana'yı çıkarmak istemiyorum demişse de bu hassasiyeti pek anlaşılmadı ve derhal sarıklı bir kavukla Enderun'a mahsus elbise giydirildi. Fakat İsmail Dede bu resmi kıyafetten hiç memnun olmamıştı. Bundan başka İsmail Dede'nin rakibi Sermiyaz'ın Şakir Ağa, yaşadığı Ferahnak hadisesini anlatalım. Onunla yaşadığı bir hadise var efendim. Şakir Ağa kendi icadı sandığı Ferahnak makamında yeni besteleriyle bir fasıl hazırlamış. Amacı padişahın huzurunda İsmail Dede'yi zor duruma sokmakmış. Fakat İsmail Dede fasıl hazırlanan heyeti evvelden tesadüfen dinleyince Ferahnak makamında eserler sunulacağını anlamış ve aynı makamda eserler bestelemiş. Fasıl akşamı Şakir Ağa kendi Ferahnak bestelerine İsmail Dede'nin aynı makamda eserlerle mukabele etmesiyle neye uğradığını şaşırmış. O zaman Sultan II. Mahmud bilmem burada Ferah Feza'nın doğuşu hakkındaki rivayeti anlatmaya lüzum var mı? Şakir Ağa'yı teselli için Şakir Şakir Dede ile güreşilmez. O musikinin canavarıdır demiş. Dedenin bu söze kırılmış olması bizim için o kadar mühim değildir. Asıl mühim olan sözün altında yatan manadır. Yani Tanpınar böyle tarif ediyor efendim durumu. Maalesef Tanpınar bu hikayeyle İsmail Dede'nin bir teravih namazında Hünkar imamı Zeynel Abidin ile yaşadığı Ferah Feza hikayesini karıştırmıştır. Tanpınar bu rivayette İsmail Dede'nin padişahın sözüne gücenmesini önemsemiyor. Daha ziyade İsmail Dede'nin dehasına dikkat çekiyor. Oysa İsmail Dede'nin gücenmesi çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Kaynaklarda İsmail Dede'nin Sultan II. Mahmud'un yaptığı benzetmeye çok alındığı ve padişah beni benzetecek başka bir şey bulamadı mı dediği rivayet edilir. Bu hadiseden sonra İsmail Dede üzüntüsünden bir yıl beste yapamamıştı. Rauf Yekta böyle söylüyor efendim. Padişahın canavar benzetmesinin İsmail Dede'nin izzeti nefsine ağır gelmesinden nedeni başkaydı. Çünkü klasik sanatımıza zirveyi taşıyan derviş meşrep Osmanlı sanatkarları için sanat Allah'ın kudretini göstermek ve benliği yok etmeye yarayan sadece bir araçtır. Hattatlar, şairler, bestekarlar nefsin kibrine yenilmemek için çoğu zaman eserlerinin altına adını yazmaktan bile kaçınmışlardır. Hal böyleyken padişahın canavar benzetmesi belki nefsin yedi başlı ejderhasını hatırlattığı ve sanatının Allah indinde makbuliyetine gölge düşürdüğü için İsmail Dede üzmüştü. Yine Tanpınar'ın hayran olduğu ve huzur romanının kurgusunda önemli bir yer teşkil eden Ferah Feza ayini şerifini İsmail Dede'nin hiç beğenmediğini biliyoruz. Şöyle ki Sultan II. Mahmud İsmail Dede'yi yanına çağırıp Ferah Feza makamında bir ayini şerif bestelemesini istemiş.
3 Nisan 1839'da Padişah'ın irade-i şahinesi gerçekleşti ve Beşiktaş Mevlüviyanesi'nde Sultan II. Mahmud'un mutantan bir törenle teşrif ettiği Sema mukabelesinde İsmail Dede'nin yeni bestesi Ferah Feza Ayini Şerifi icra edildi. Yenikapı Mevlüviyanesi'nin dervişi olan İsmail Dede, Padişah'ın ayinin icrasını Beşiktaş Mevlüviyanesi'nde yapılmasını istemesini de içerlemişti. Semahane ağzına kadar insanla dolmuştu. Sultan II. Mahmud'un Ferah Feza makamının büyüsüyle bu hizmetten pek hoşlandı aşikar. Ancak İsmail Dede emre usulen uysa da irade-i şahane dayatmasından son derece rahatsızdı. Zira padişah emriyle şarkı, kâr, peşref ve benzerleri bestelenir ama ayini şerifler sadece manevi işaretle bestelenebilirdi. Nitekim İsmail Dede'nin dostlarına diğer ayinlerimi hep şeyhlerimin emr-ü tarifleri mucibince bestelemiştim. Ferah Feza ise padişahın emriyle bestelediğim için o kadar ruhaniyette olamadı. Onlardaki zevk ve neşeyi Ferah Feza'da bulamıyorum dermiş. İsmail Dede'nin bu eserini beğenmemesi kadim geleneğin edebindendir. İsmail Dede'nin Yenikapı Mevlüviyanesi ayin mecmuasında Bestenigâr ayini şerifinin kayıtlı olduğu sayfada düştüğü aşağıdaki notta bu edebin zerafeti saklıdır. Bu not Rauf Yekta'nın ifadesiyle imanla okunursa ne gibi dervişane hissiyatın tesiri altında bestelendiği ve bu gibi eserlerde zahir perestane bir takım eşgal ve kavaide rivayet aranmamak lazım geleceği anlaşılır. Cümle dervişan karındaşlara malum ola ki bu abd-i ahkara gerçi 7 adet ayin-i şerif tasnifi nasip oldu. Lakin her beyt-i şerifin hin-i tasnifinde güya bu abd-i nacizin zebanından Hazreti Pir Efendimiz inşaat buyurururlardı. Hatta bu biçare manendeyi müflisi pesmande lalu hamuşu bi mecal olup inşaat olunan ayin-i şeriflerin bestelerinde ve her bir perdelerinde zerre misal methalim olmayıp cümlesi destigirim Hazreti Mevlana Efendimiz'dir. Yani anladığım kadarıyla biz yokuz, onlar var, onlar himmet buyurdular, biz vesilesi olduk gibi bir şey. Haddimizi aşmayalım da yani o kadar muhabbetle teslimiyete vuku bulmuş insanlar bu zatlar. İsmail Dede'nin sanatındaki göz kamaştıran asaletin ve dehasının kaynağı Mevlevilik yoldur. Tarihi süreçte Mevlevilik, İslam estetiğini edebiyat ve müzikte zirveye taşımış bir tarikattır. Yahya Kemal bu gerçeği fark etmiş olacak ki İsmail Dede'nin Kainatı gazelinde İsmail Dede'nin şahsından tek kelime etmez ama İsmail Dede'nin Piri Hazreti Mevlana'yı ve yolunu metheder. Çünkü Hazreti Mevlana'nın daima yenilenmeyi ve üretmeyi, hayatı güzelleştirmeyi öğütleyen çağını aşan geniş bir ufku vardır. Onun dervişlerin yüzyıllar boyu ortaya koyduğu eserlerde bunu gözlemek mümkündür. İsmail Dede'nin sanatında Piri Hazreti Mevlana'nın şu tavsiyesine uygun olarak yenilenme çabası hemen fark edilir. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dün ile beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Efendim, muhabbetimize burada küçük bir virgül koyalım. Ve bu güzel kitaptan muhabbetimizi devam ettirelim inşallah. Kısa bir aradan sonra.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Söz Meclisi, Saz ve Söz Meclisi isimli güzel kitaptan şiir ve musiki medeniyetimiz Türkan Alvan, Hakan Alvan. Efendim bugün Tanpınar'ın tasavvufa, tasavvufun özelinde de Hazreti Mevla'na ve tabii ki o yolun bendesi Hamamizade İsmail Dede Efendi, büyük bestekarımız, onunla olan muhabbetini edebiyatında, önce kendi bünyesinde, sonra da bunun edebiyatına yansımalarını deşifre eden çok güzel bir bölüm var bu kitapta. Onu paylaşmaya devam ediyorum efendim. İsmail Dede'nin Ferah ve Zain-i Şerifi Tanpınar'ı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı nasıl büyüledi? Kendi ruh halini, için muradına ermiş, abasız, potsuz bir derviş mısralarıyla ifade eden Tanpınar için tasavvuf, sadece eskinin mucizevi hayatını temsil eden ve modern bir Türk entelektüelinin yaralı bilincini tedavi edecek mistik bir değerdir. Tanpınar'ın özlediği, zamanda, mekanda ve eşyada aradığı şey, şeriat, tarikat disiplininde gelişen ve gerçekliği olan bir tasavvuf anlayışı değildir. Aksine eski Türk inançlarından izler taşıyan ve ibadetin terbiyesinde olgunlaşmadan soyut bir hakikate erme çabasıdır. Kültür dindarlığıdır. Tanpınar, çoğu zaman kendi kültürüne dışarıdan adeta bir oryantalist gibi baktığı için, fikir dünyasını şekillendiren dini tasavvufi semboller, ister istemez onu büyüleyen, bazen abartılı, bazen gerçeküstü birer imaj haline dönüşür. Roman ve hikayelerine, hatta diğer yazılarına yansıyan mahur beste ve ferah feza sembolleri böyledir. Bunlar içinden ilginci, biraz da Tanpınar'ın yanlış anladığı şüphesiz Hamamizade İsmail Dede'nin Ferah Feza Ayn-i Şerifidir. 17. asrın başında Seyit Vardakosta Ahmet Ağa'nın tertip ettiği Ferah Feza makamı, asıl şöhretini İsmail Dede'ye borçludur. Bu ibretli ve muhteşem hikaye şöyle gelişmiştir. Sultan II. Mahmud devrinde Hünkar İmamı Zeynel Abidin birkaç defa Kur'an-ı Kerim kıraatini o güne kadar pek itibar edilmeyen Ferah Feza makamında okumaya başladı ve yeni bir makam bulduğunu zannederek pek sevindi.

Sarayın müezzinbaşı Dede Efendi'nin musikideki maharetine Sultan II. Mahmud'un yaptığı iltifatlar Zeynel Abidin'in canını sıkıyordu. Endur'un usulü teravih namazında imam her rekatta Kur'an-ı Kerim'i hangi makamda okursa müezzinbaşı ve zakirler peşinden o makamda bir ilahi icra ederler. Bir Ramazan gecesi Hünkar İmam Zeynel Abidin sarayda kıldırdığı Endur'un usulü teravih namazının son 4 rekatında geleneği bozarak Kur'an-ı Kerim kıraatini Acem Aşiran yerine Ferah Feza makamında icra etti. Maksadı Dede Efendi'yi zora sokup padişahın gözünde itibar kazanmaktı. İsmail Dede imamın maksadını anlayınca namaz arasında Dellalzade'ye "Siz idare edin" deyip hemen mahvilin bir köşesinde "Şuride ve Üşeyda kılan yarın cemalidir beni" güftesini Ferah Feza makamında çarçabuk besteledi. İmam Zeynel Abidin'in son rekatın selamını verince Dede Efendi bu ilahi icra etti ve herkesi kendisine hayran bıraktı. Sultan II. Mahmud o güne dek hiç duymadığı bu makamdan çok etkilenmişti. İsmail Dede'ye yeni makamının adını sorunca İsmail Dede tevazuyla bu makamın Sultan 3. Selim devrinden beri var olduğunu padişaha anlattı. O günden sonra Sultan II. Mahmud da Ferah Feza makamı merakı başladı ve İsmail Dede'den Ramazan bayramı ertesine bu makamda bir kâr bestelemesini rica etti. Rauf Yekta'ya göre İsmail Dede'nin Ferah Feza makamında bestelediği Kâr-ı Kasr-ı Cennet cidden enfes bir eserdir. Bu eserini çok beğenen İsmail Dede'nin Hacı Abdülkadir Meragi'nin şimdiye kadar Itır-ı sağında ben solundaydım. Bu kârı besteledikten sonra ben sağına geçtim, Itır-ı solunda kaldı diye rivayet edilirse de Meşrebi Dervişhanesi gereği böyle söylediğine inanmak biraz güç. Sultan II. Mahmud bir çarşamba günü Beşiktaş Mevlihanesi'nde Sema mukabilesine iştirak ettikten sonra İsmail Dede'yi yanına çağırtıp bu sefer Ferah Feza makamında bir Ayn-i Şerif bestelemesini istedi. 3 Nisan 1839'da padişahın irade-i şahanesi gerçekleşti ve padişahın isteğiyle Beşiktaş Mevlihanesi'nde Sultan II. Mahmud'un teşrif ettiği İsmail Dede'nin yeni bestesi Ferah Feza Ayn-i Şerif'i için muazzam bir tören düzenlendi. Padişahın hastalığı ilerlemişti ama mukabeleye iştirak etti. Sultan II. Mahmud Ferah Feza Ayn-i Şerif'inin icrasının ardından İsmail Dede'yi "Ferah Feza bana iksiri hayat gibi tesir etti" diye tebrik etti. O günden sadece 2 ay 1 gün sonra padişah vefat etmiştir. İsmail Dede'nin bestelediği 7 Ayn-i Şerif, Şevkü-i Terap Ayn-i Şerif, Fem Sabah Ayn-i Şerif, Neva Ayn-i Şerif, Bestenigar, Sabah Buhseli, Küzzam Ayn-i Şerif içinde sonuncusu olan Ferah Feza Ayn-i Şerif'i gerçekte müzikal ve manevi değer açısından Tanpınar'ın kutsallaştırdığı kadar özel değildir. Hatta yukarıda ifade ettiğimiz gibi padişah emriyle bestelendiği için İsmail Dede'nin kendisi Ferah Feza Ayn'i pek sevmezmiş. Ayrıca İsmail Dede'ye Ferah Feza'nın değil asıl Hüzzam makamının tesir ettiğini biliyoruz. Kömürcüzade Hafız'ın Hüzzam makamında bestelediği Aldım Hayali Perçemin Ey Mah Dideme adlı eserini ilk kez dinlerken Dede Efendi'nin hazin hazin ağladığı rivayet edilir. Rauf Yekta Dede Efendi'nin bu eserini pek sevmediğini ifade etmesini onu tevazuna, edebi ve manevi hissiyatının yüceliğine bağlıyor. Ona göre Ferah Feza Ayn-i Şerif'in musiki ilmi açısından bir sehli mümteni harikası dahiyane bir eserdir. Klasik Türk musikisi otoriteleri bu eseri çok beğenirlerse de İsmail Dede'nin diğer ayinlerinin de en az Ferah Feza Ayn-i Şerif'i kadar muhteşem olduğunu düşünürler. Mesela İsmail Dede'nin Sabah Buhselik Ayn-i Şerif'i melodik yapısı itibariyle kemal mertebededir. Bu eserdeki debdebe ve ihtişam, tavır ve edasındaki asalet, bestenin güfteyle imtizacı harikulade başarılıdır. Ehil kişilerce icra edildiğinde ruh nefaz bir tesir dinleyenlere ulaşır. Diyen Rauf Yekta bu eseri Sebab-ı Buhselik Ayn'i öyle bir şaheserdir ki Dede Efendi'nin namını ta kıyam haşte kadar kıymet şinas lisanlarda hürmetle yadu tezkerana sebep olacaktır diye metheder. Günümüz dini musiki bestekarlarından Hakan Alvan'a göre Ferah Feza'nın 4. selamındaki güfte kadimdir. Yani daha önce başka bestekarlar tarafından kullanılmamıştır. Ancak bestenin melodik yapısı İsmail Dede'nin dehasını ortaya koymuştur. Sonuç itibariyle Huzur romanında

Pınar alışılmışın dışında bir yöntem izleyerek musiki ile temelde insan ruhu, aşk ve medeniyet arasında derin bir münasebet kurmuş, fikir ve sanat dünyamızı kuşatan atmosferiyle musikiyi salt bir güzel sanat olmaktan çıkararak önemli bir kültür ögesi haline getirmiştir. Hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur, diyor Pir Niyazi Mısri. İslam dininin bir mükellefiyet, bir de muhabbet yönü vardır. Mükellefiyetlerle fakihler ve din alimleri ilgilenirken muhabbet yönüyle tasavvuf ehli alakadar olur. Muhabbetin isarı için tasavvuf hayatında sanat önemli bir araçtır. Bu tasavvuflar Hakk'ın yolunda aşka meyyal gönülleri tuzağa düşürmek için özellikle şiir ve musiki ile uğraşmışlardır. Bunun bilinciyle bütün tarikatlar zikrullah'ta şiir ve musiki dışında giyim, kuşamı, adab ve erkanıyla göze, kulağa, kalbe hitap etmeyi önemsemişlerdir. Onlar en güzel isimleriyle Müslü mutlak olan Allah'ın yarattığı en yüce varlık olan insana yaratılışından evvel verilen estetik zevki ortaya çıkartıp onu nefsanilikten ilahi mertebelere yükseltmek çabasındadır. Aşık Paşa tasavvufta şiir ve musikinin önemine dair ilahi bir sedanın varlık alemine kün ve yekün sırrıyla düştüğünü şöyle anlatıyor. Sazı ilkin ol işitti saldı baş ve fevu ya ol kafnuna oldu baş. İşte bu yüzden kendisi de şair ve musiki işinası olan Şeyhülislam Esat Efendi Atrabül Asar'da dergahlara, astane tekki ve zaviyelerde şiir ve musikinin yegane merciği, bilgi şerbetinin aktığı çeşme başları diye tarif etmiştir. Tasavvuf edebiyatını ve müziğini üreten sanatçıların ezici çoğunluğunun derviş olması, dergahların klasik Türk musikisine ve şiirine katkısını gözler önüne serer. Tasavvuf kaynaklı eserlerin insan bedeni ve ruhunun ritmiyle uyumlu ahenkli yapısı, şiir ve musikimizi olumlu yönde etkilemiştir. Öyle ki mesela klasik Türk şiirinde mutasavvıf olmayan şairler bile tasavvuf edebiyatına dair kavramları, mazmunları severek kullanmışlardır. Yahya Kemal'in de gençliğine devam ettiği devran ilahilerinden, devranda yaygın okunan ilahilerden Üsküp Rufai Tekke Şeyh'i Saadettin Sırrı'ya aittir. Devran bu devran, seyran bu seyran, meydan bu meydan, merdan aşka ko kıyıl kali bul ehli hali, gözle visali cana, canan aşka, açıktır bu yol, nurdur sağ o sol, er isen kul ol şahanı aşka, sırrı supandır cana, canandır, murşidi kandır, imanı aşka rast. İznik Eşrefiye dergahında post işin olan Şeyh Ali Sırrı Efendi, 1904'te vefat etti. Aynı zamanda Osman Şems Efendi'nin dervişiydi. Osman Şems Efendi'nin vefatından sonra Şeyh Gazi Efendi'nin biat tazelese de Osman Şems Efendi'yi unutamıyor. İstanbul'a geldiğinde sık sık türbesini ziyaret ediyordu. Bir gün yakınlarına bugün şeyhimin yanına uzanasım geldi. Ne güzel mahal, ferah feza, cennet asadır dedi. İki gün sonra dergahta zikrullah başladığında ya hay ismi şerifini okurken yere düştü ve vefat etti. Mürşidi o esnada yanına geldi. Idi visalin mübarek olsun diye şehidi aşkı olan Sırrı Efendi'nin alnından öptü. Bu zatın vefatı bütün İstanbul meşayini etkiledi ve cenaze namazı Ayasofya Camii'nden sonra Üsküdar'da tekrar kılındı. Seyyid Sadi Şeyhi Hafız Muhyiddin Şevki Efendi dervişlerine irtihalini evvelinden haber verip tevhidhanede zikirle meşgulken hu deyip vefat etmişti. Bütün bu güzel insanlar Hazreti Peygamber'in nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz hadis-i şeriflerinin delili olmuşlardır. Klasik Türk musikisinin yaşayan duayenlerinden Alaaddin Yavaşçı'nın hayat memat meselesinde maneviyatın önemine şahit olduğu çarpıcı bir hatırasını da nakledelim. Şaban-ı Nasuhi dergahının son şeyhi Keramettin Efendi'nin halifesi olan bestekar Zeki Arif Ataergin ne dair bu sıra dışı hatırada naz makamında büyük mutasavvıfların latif isminin tecelli etki sanatkarları nasıl himaye ettiği açıkça görülmektedir. Hafız Saadettin Kaynak bir gece Hamiyet Yücesesi'nin evinde yemekteyken aniden fenalaşmış. Sandalyeden düşerken Alaaddin Zeki Arif demiş ve kendinden geçmiş. Ben o zaman ihtisas yapıyorum. Saadettin Kaynak Hoca'nın eşi Gülfiye Hanım telefon etti. Ağlamaklı bir sesle vaziyeti anlattı. Hemen Zeki Arif Ataergin Hoca'yı almak üzere çarşı kapı noterliğine gittim. Hoca yoktu. Başkâdibe sordum. Hoca abdest alıyor dedi. Zeki Arif Hoca geldi. Olanı biteni biliyordu. Evlat vazifelendirildik. Haydi gidelim dedi.
Yolda giderken Zeki Hoca kendisiyle konuşmamamı istedi. Şişli tramvayına bindik. Sürekli dua okuyordu. Şişli Hastanesi'ne geldi.

Geldik. Zeki Arif Atergin, Saadettin Kaynak Hoca'nın yattığı odaya girdi. Ülfiye Hanım'ı dışarı çıkardı. Kapı aralığından gördüğüm kadarıyla Saadettin Hoca'nın durumu hiç de ümit verici değildi, komadaydı. Bir süre sonra Zeki Arif Hoca'dan odadan çıktı. Sohbet nasip olur inşallah dedi. Ertesi gün Ülfiye Hanım'dan telefon geldi. Allah o hocadan razı olsun, Saadettin gözünü açtı dedi. Akşam Saadettin Hoca'yı ziyaret ettim. Konuşamıyordu ama keyifliydi. Ertesi gün konuşmaya başladı. Süratle iyileşti ve hastaneden taburcu edilerek sıra servilerdeki evine geldi. Daha sonra Saadettin Kaynak Hoca da olan biteni şöyle anlattı. Ben yere düşerken karanlık içinden bir el uzandı. Ben Abdülkadir Geylani, Alaaddin Yavaşça Zeki Arif Atergin'i alsın sana getirsin dedi Saadettin Hoca'ya. Peki hocam, siz Zeki Arif Hoca ile ne zamandan beri tanışıyorsunuz dediğimde Saadettin Hoca, hayır biz tanışmadık. Ben Zeki Arif Atergin'in bestelerini biliyor ve onu hayranlıkla duyuyorum. Bu mübarek zatın ayağına gitmek isterdim ama kalkamıyorum. Ne olur bir öğlen getir de şu fakir sofrasında beraber bir şeyler yiyelim dedi. Sonradan tespit edilen bir günde Zeki Arif Atergin ve Saadettin Kaynak Hocaları bir araya getirdiğimde o iki devin birbirine sarılması anı görülmeye değerdi. Gördüm ve yaşadım. Allah'ıma şükrediyorum. Efendim, hadise ne kadar muazzam değil mi? Keramettin Efendi Hazretleri'nin halifesi Zeki Arif Atergin, büyük bestekar, rahmet büyüğümüz, manadan görevlendirilmiş. Yani Saadettin Kaynak'ta biliyorsunuz Hafız Saadettin Kaynak. Yani bir şekilde gene büyükler ellerin üzerinden çekmemişler. Elhamdülillah. İnşallah Rabbim Teala Hazretleri dünya ahiret bu Allah dostlarıyla bizleri beraber eylesin. Allah için sebep, Allah için hizmet edenlerden olmayı nasip meselesin efendim hepimize. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde muhabbette buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: kanar.
1: Salaca kahvehanesi.
0: Hep aynı elden
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli dostlar, mübarek ecdadımız, dünyada kazanılmaya en layık meta ve ahiret sermayesi olan hayru hasenat gayretlerine son derece ehemmiyet vererek hizmetlerini dünyanın dört bir bucağına taşıdılar. Özellikle iki cihan saadetine erişmenin Kur'an hizmetine gönül vermekle mümkün olacağını çok iyi idrak ettikleri için Kur'an'ı asırlara ve nesillere büyük bir titizlikle ulaştırdılar. Bizler de son nefesimizi verdikten sonra kabrimizin tenha ve ıssız kalmaması, veda ettiğimiz dünyadan ve insanlardan gelecek sadaka-i cariye yani manevi yardımın devam etmesi için iman heyecanını

ve Kur'an'ın ruhaniyetini hayatımıza ve evlatlarımıza intikal ettirerek ruhumuzu tezyin etmeliyiz. Evlatlarımızın kusursuz olmasını istiyorsak, kusursuz anne babalar olmaya gayret etmeliyiz. Unutmamak gerekir ki, Allah katında en makbul amellerin başında emri bil maruf ve nehyi anil münker gelir. Bu da ancak Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde anlayıp insanlara öğretmekle gerçekleştirilebilir. Zira beşeriyetin muhtaç olduğu ahlak, hayır, huzur ve saadetin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimiz, bizleri Kur'an'ın ilmiyle ziynetlendir. Onun sonsuz tefekkür ikliminden ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbet gülşeninden bizlere ihsanda bulunarak gönüllerimizi ihya eyle. Ta ki senin huzuruna Kur'an'ın şefaatiyle gelebilelim. Ne mutlu evlatlarına ve gelecek nesillere karşı böyle şerefli bir hizmeti ifa ederek ilahi mizanda Kur'an-ı Kerim nimetinin mesuliyetinden beraat fermanı alabilenlere. Ya Rabbi, bizleri böyle has kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi Kur'ansızlık, imansızlık ve ahlaksızlıktan muhafaza buyur. Şu fani alemde Kur'an-ı Kerim'in gerçek ihtişamına bürünerek cennet hayatı yaşamayı ve feyizli Kur'an neslinin devamını nasip eyle. Efendim, sureler ve dualar programında sizlerle yeniden birlikteyiz. Yasin suresindeyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız, geçen hafta 63. ayeti kerimede kalmıştık. Yani 5. sayfadayız. 5. sayfa 63. ayeti kerimede. Yine bu ayetlerde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmeye çalışacağız. Ve tabii en önemlisi de bizden istenilen şekilde okumaya, öğrenmeye gayret edeceğiz. Hemen başlıyoruz. 63. ayeti kerimedeyiz. Yasin suresi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي كنتم توعدون. Evet, hemen birinci kelimeyle başlayalım. هذه kelimesi هذه şeklinde okunabiliyor. Dikkat ediyoruz. Öncelikle peltek olan Z harfine هذه keskin olan Z ile karıştırılabiliyor. Buraya dikkat ediyoruz öncelikle. هذه ve boğazımızı burada sıkmıyoruz. Birinci harfimiz olan H'den bahsediyoruz. Yani hadihi değil, hadihi, mide boşluğundan gelen H harfimiz var burada. Hadihi cehennemülleti. Ve son kelimemiz olan tu'adun kelimesinde de yine tu'adun şeklinde bir okuma var. Buraya da dikkat edelim. Burada da hatamız olabilir. Yani ayn harfinden bahsediyoruz. Tu'adun şeklinde bir okuma var. Burada boğazımızı sıkıyoruz ve bu ayn harfini çıkarmaya çalışıyoruz. Son kelimemiz tu'adun. هذه جهنم التي كنتم توعدون. Devam ediyoruz. 64. ayet-i kerimedeyiz. Yasin suresi 64. ayet-i kerime. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها اليوم. Burada sat harfi, sakin olan sat harfine öncelikle dikkat edelim. اصلوها اليوم diye okunabiliyor. Yani sat harfimiz sin harfiyle burada karıştırılabilir. Dikkat edelim, burada sat harfi var. Kalın bir harftir ve sakindir. İs, islevhel yevme. Bima kuntum tekfurun. Ve son kelimemiz olan tekfurundaki ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Ötre harekesi aldığından dolayı u sesi veriyoruz. İslevhel yevme bima kuntum tekfurun. Tabii burada sakin olan kefi de belirgin bir hale getiriyoruz okurken. Bu iki ayetimizi toparlayalım. Hâdihi cehennemülletî kuntum tu'adûn. İslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn. Devam ediyoruz. 65. ayeti kerimedeyiz. Yasin suresi 65. ayet. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. اليوم نختم. İkinci kelimeden hemen başlayalım. Burada nahtimu kelimesi nahtimu şeklinde okunabiliyor. Yani ha harfinden bahsediyoruz. Bu ha harfi h harfi olarak okunmasın. Dikkat edelim. Burada boğazımızı hırıldatarak bu ha harfini, sakin olan ha harfini çıkarmaya gayret edelim. اليوم نختم. نختم.
Tabii burada nun harfi ince bir harf olduğu için ea arası bir ses veriyoruz ama ardından gelen ve sakin olan ha harfine dikkat edelim. Burada sesimiz kalınlaşması gerekiyor. El-yevme nehtimu ala efvahihim. Ala kelimesi yine ala şeklinde okunmasın. Dikkat ediyoruz buraya da yine elif harfimiz burada yok. Burada ayn harfi var. Boğazımızı sıkıyoruz. Ala efvahihim. Ala efvahihim. Ve efvahihim kelimesinde dikkat etmemiz gereken husus, iki dudak harfi burada peş peşe gelmiş. Birincisi sakindir, F harfi. İkincisi de vav harfi. Hemen ardından gelen vav harfi. Buraya dikkat ediyoruz. Acele etmiyoruz burada. Öncelikle F harfinin hakkını veriyoruz. Cezim olan hakkını veriyoruz. Efvahihim. Ve daha sonra da vav harfine geçiyoruz. Dudaklar ileride. El-yevme nehtimu ala efvahihim. Burada iki H harfi peş peşe gelmiş. İkisi de esreli olduğu için yine bu kelimede acele etmeden bu kelimeyi okumaya gayret edelim. Çünkü hem iki dudak harfi peş peşe gelmiş F ve vav, hem de iki harf burada peş peşe gelmiş. Mide boşluğundan gelen iki H harfimiz var burada. Bu iki harfe de inşallah dikkat edelim. El-yevme nehtimu ala efvahihim. Her harfin hakkını vermeye çalışalım inşallah. Ve tükellimuna eydihim. Ve tükellimuna eydihim. Burada eydihim kelimesindeki del harfini uzatıyoruz. Yani eydihim diye bir okuma olmasın inşallah. Yani del harfini bir elif miktarı burada uzatıyoruz. Ve tükellimuna eydihim. Ve devamında ve teşhedü erculuhum. Ve teşhedü erculuhum. Ra. Ra harfimiz burada sakin olmasına rağmen kalın okunması gerekiyor. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi üstün. Dolayısıyla ra harfimiz burada yine kalın okunması. Yani erculuhum değil de erculuhum. Ve teşhedü erculuhum. Evet, bima kanu. Burada kanu'daki nun harfi, bu da yine muhtemel hatalarımız arasında olabilir. Uzatıyoruz bir elif miktarı. Hem kefi hem de nun harfini, ötreli olan nun harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Bu ayetimizi toparlayalım.

0: أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: Evet, devam ediyoruz. 66. ayeti kerimeye geldik.
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا.
1: Evet, لَطَمَسْنَا kelimesinde dikkat etmemiz gereken birinci husus, T harfi burada üstün bir hareke almış, kalın bir harf olduğu için A sesi veriyoruz. Yani لَدَمَسْنَا değil de
0: لَطَمَسْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا
1: ve nunu bir elif miktarı uzatıyoruz.
0: عَلَى أَعْيُنِهِمْ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ.
1: Yine ala kelimesi bir önceki ayet-i kerimede olduğu gibi aynı harfine dikkat ediyoruz. Bunu elif olarak okumayalım. Yani ala şeklinde okumuyoruz. Burada ayn harfi var.
0: Ala a'yunihim.
1: Evet. Yine a'yunihim kelimesindeki sakin olan ayn harfi hemen gözümüze çarpıyor. A'yunihim şeklinde bir okuma var. A'yunihim. Sanki elif burada bir elif miktarı uzatıyormuş gibi okunuyor. Çünkü burada ayn harfi var, elif harfi yok. Buraya dikkat ediyoruz. Boğazımızı burada yine sıkıyoruz ve bu ayn harfini çıkarmaya gayret ediyoruz.
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ
1: Evet, dikkat ediyoruz. En önemli hususumuz acele etmemek. Buna azami şekilde inşallah gayret gösterelim ve sabredelim. Kesinlikle olmayacağını düşünmeyelim. İnşallah olacaktır. Allah Teala basiretimizi inşallah açacaktır. Yeter ki biz güzel bir niyet edelim ve olacağına inanalım. İnşallah Allah Teala basiretimizi açar ve bizim bu konuda yardımcımız olur. Evet.
0: اَعْيُنِهِمْ kelimesindeki ayn harfini söyledik. Devamında فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
1: Evet, burada yine mahreç olarak zorlanabiliriz. Neden? Çünkü öncelikle فَاسْتَبَقُوا kelimesindeki kaf harfini öncelikle dikkat ediyoruz. Bunu kef olarak okumayalım. Yani şöyle bir okuma var. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ şeklinde bir okuma var. Halbuki doğru olan okuyuşta kef harfi burada yok, kaf harfi var. Birincisi bu.
0: فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
1: Geçişte yine burada ötreli olan kaf harfinden şeddeli olan sat harfine geçerken yine dikkat etmemiz gerekiyor. Acele etmiyoruz burada da.
0: فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
1: Sı burada şeddeli olan sat harfi esra harekesi aldığı için ı-i arası bir ses veriyoruz. Ardından gelen ra harfimiz kalın, a sesi veriyoruz ve bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve son kelime olan tı harfi de üstün bir hareke aldığı için yine burada a sesi vereceğiz, kalın bir harftir.
0: عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
1: Evet, iki harfimiz de burada A sesiyle okumamız gerekiyor. Hem Ra harfini uzatırken hem de T harfi üstün hareke aldığı için.
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ
1: Şeddeli olan nun harfini bir elif miktarı uzatıyoruz ve tutuyoruz. Hemen bırakmıyoruz. Gunneli bir harf olduğu için.
0: Fe-enna.
1: Tabii A sesi vermiyoruz. Fe-enna değil.
0: Fe-enna.
1: Ve son kelimemiz olan yub-sirun kelimesinde iki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi sakin olan B harfi. Bunu P olarak okumayalım. Yani yub-sirun, yub-sirun şeklinde bir okuma var. Halbuki burada P harfi yok. Zaten Arapçada P harfi yok. B harfi var. Ve burada kuralımız gereği kalkale yapmamız gerekiyor.
0: Yubsirun.
1: Hareke vermeden tabii. Yani yubsirun değil.
0: Yub. Fe enna yubsirun.
1: Ve sat harfimiz ı-i arası bir sesle okunuyor. Esra harekesi aldığı için. Ve ra'yı da burada uzatırken ötreli olduğu için u sesiyle inşallah uzatıyoruz.
0: Fe enna yubsirun.
1: Bu ayetimizi de toparlayalım.
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ
1: Evet, 67. ayet-i kerimeye geldik.
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ
1: Yine burada hemen وَلَوْ نَشَاءُ Vav'da zaten artık biliyoruz, unutmayalım. Vav'da dudaklar ileriye gidiyor.
0: وَلَوْ نَشَاءُ
1: Yani Türkçedeki V harfi gibi değil.
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ
1: لَمَسَخْنَاهُمْ kelimesinde lemesahnahum şeklinde bir okuma var. Yine sakin olan h harfi burada h olarak okunabiliyor. Dikkat edelim, burada mide boşluğundan gelen güzel h dediğimiz h yok. Burada boğaz harfi olan h var. Boğazımızı burada hırıldatıyoruz bu harfi çıkarırken.
0: Ve lev neşâ'u lemesahnâhum.
1: Ve nunu uzatıyoruz e-a arası bir sesle.
0: Lemesahnâhum.
1: Ala mekanetihim. Ala kelimesini artık biliyoruz. Ayn harfine dikkat ediyoruz. Ala şeklinde okumuyoruz.
0: Ala mekanetihim.
1: Devamında femestetâ'u. Femestetâ'u. Evet. Burada yine hatamız olabilir. Dikkat ediyoruz.
0: Femestetâ'u.
1: İki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi uzatan tı harfi. Üstün hareke almış a sesi veriyoruz. Bir elif miktar uzatıyoruz.
0: Femestetâ'u.
1: İkincisi de ayn harfi uzatan, ayn harfi ötreli olan ayn harfini uzatırken bunu da elif harfiyle karıştırmayalım. Yani femestetâ'u şeklinde okursak doğru okumuş olmayız.
0: Femestetâ'u.
1: Evet, ayn harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Muziyyen
0: ve la yarci'un.
1: Evet, muziyyen kelimesi de muziyyen şeklinde okunuyor. Dikkat edelim. Burada yine dat harfi var. Mahreç olarak zorlandığımız bir harftir. Dikkat edelim.
0: Muziyyen ve la yarci'un.
1: Evet, muziyyen veya mudiyyen şeklinde de yine okunmasını inşallah.
0: Muziyyen ve la yarci'un.
1: Dilimizin sağ veya sol kenarını üst azı dişlere vurdurarak bu harfi çıkarmaya gayret ediyoruz. Evet, zı harfiyle karıştırmayalım. Ve
0: la yarci'un.
1: Ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Kendisi sakin, kendisinden önceki harfin harekesi üstün olduğundan dolayı. Ve son kelimemizdeki ayn harfi, bu da yine yarci'un şeklinde okunabiliyor. Yani ayn harfinden bahsediyoruz. Elif olarak okunmasın. Burayı da yine dikkat edelim.
0: Femestetâ'u mudiyyen ve la yarci'un.
1: Bu ayetimizi de toparlayalım.

وَلَا يَرْجِعُونَ. Devam ediyoruz. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Bu ayette yine mahrecimizi zorlayacak harfler olabilir. Dikkat ediyoruz. Özellikle bu ayette acele etmeden okumaya gayret ediyoruz. Hemen وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُعَمِّرْهُ kelimesiyle devam edelim. Burada نُعَمِّرْهُ şeklinde bir okuma var. Yani ayn harfi yine burada elif olarak okunabiliyor. Dikkat ediyoruz. Türkçe'ye bakacak olursak نُعَمِّرْهُ yazacaktır. Dolayısıyla biz Arapça lafızlardan, Arapça metinlerden inşallah, Kur'an-ı Kerim'den veya elifba cüzlerinden inşallah öğrenmeye çalışalım. Burada وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُعَمِّرْهُ demiştik. Ayn harfine dikkat ediyoruz. Ve sakin olan ra harfi de ince okunması gerekiyor burada. Evet, çünkü kendisinden önceki harfin harekesi esre olduğundan dolayı ve son harfi de burada hü harfini de burada uzatmıyoruz. Yani kuralımız gereği hü burada kendisinden önceki harfin harekesi sakin olduğu için, yani kendisinden önceki harf sakin olduğu için buradaki hü harfini uzatmıyoruz. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ. Evet, bu şekilde inşallah okuyalım. Ve yine hemen ardından gelen نُنَكِّسْهُ kelimesini de yine buradaki sondaki H harfine dikkat ediyoruz. Bunu da inşallah uzatmıyoruz. Kendisinden önceki harfin harekesi sakin olduğu için, cezm olduğu için buradaki iki hü'yü de hem nuammirhu hem nunekkishu kelimelerindeki iki H harfini de, ötreli olan hü harfini de uzatmıyoruz. Ve men nuammirhu nunekkishu fil halq. Bu şekilde inşallah okumaya çalışalım. Fil halq. Burada yine duruyoruz. Durduğumuz esnada kaf harfini belirgin bir hale getiriyoruz. Tabi burada fiili haliqı şeklinde bir okuma var. Elif lam takısını hareke vermeyelim. Dilimizi hemen burada bırakmıyoruz. İkincisi de yani ha harfi de burada yine dikkat etmemiz gereken harflerden biri. Fil halk şeklinde okunmasın burası. Fil halk değil de fil halqı. Bu şekilde inşallah okumaya gayret ediyoruz. Lam sakin ve durduğumuz esnada burada kaf harfini belirgin bir hale getiriyoruz demiştik. Buraya kadar okuyalım. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ. Evet, son kelimemiz olan يَعْقِلُونَ kelimesinde sakin olan ayn harfi yine burada elif olarak uzatan bir elif varmış gibi, uzatan harfi met varmış gibi okunuyor. يَعْقِلُونَ şeklinde bir okuma var. Öncelikle sakin olan ayn harfine dikkat ediyoruz. İkincisi de kaf harfi. Ya'kilun, ya'kilun değil. Yani kef olarak okumayalım. Dikkat ediyoruz buraya. Efele ya'kilun. Evet, bu ayetimizi de toparlıyoruz. Ve men nu'ammirhu nunekkishu fil halq. Efele ya'kilun. Devam ediyoruz. 69. ayeti kerimeye geldik. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbagî leh. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. Burada geçiş var. Öncelikle عَلَّمْنَاهُ kelimesindeki ayn harfine dikkat ediyoruz. عَلَّمْنَاهُ şeklinde okunmasın bu. A yani elif olarak okunmasın. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. Buradaki hü'yü uzatmıyoruz. Yani geçiş olduğu için şeddeli olan şin harfine geçtiğimiz için buradaki hü'yü uzatmıyoruz. Yani وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ değil. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. Geçiş var. Hemen şeddeli olan şin harfine geçiyoruz. Şi'ra kelimesindeki sakin olan ayn harfine dikkat ediyoruz. Yine şi'ra şeklinde okunabiliyor. Dikkat edelim. Burada met harfi yani uzatan bir elif yok. Ve ma allamnahu şi'ra. Evet, ra harfimiz yine burada kalın okunması gerekiyor a sesiyle. Ve ma yenbagî le. Yenbagî. Evet, yenbagî kelimesi de yenbagî olarak okunabiliyor. Dikkat edelim. Yine burada muhtemel hatamız çıkabilir. Burada kaf harfi yok, gayn harfi var. Yembagile, yembagile. Evet, burada durduk. Durağa kadar okuyalım. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yembagile. Evet, durduk. Dururken H harfini yine belirgin bir hale getiriyoruz. İn huve illa zikrun ve kur'anun mübin. İn huve illa illa şeklinde kalın okumuyoruz burayı. İlla. Lam elif şeddeli olduğu için tutmuyoruz. Sadece şedde hakkını verdik, geçtik. İn

0: cunubin. Zikrun kelimesi de zikrun şeklinde okunabiliyor. Yani peltek olan V harfi keskin olan Z harfi ile karıştırılabiliyor. Burada yine dikkat ediyoruz. Görerek okumak durumundayız. Zikrun peltek. Dil dişler arasında ileride. İn huve illa zikrun ve kur'anun mübin. Ve kur'anun kelimesi de ve kur'anun şeklinde okunabiliyor. Yani dikkat edeceğimiz husus öncelikle kaf harfi. Bunu kef olarak okumayalım. Ve kur'an değil ve kur'anun mübin ve kur'an. İkincisi de tabi ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Kendisi sakin, kendisinden önceki harfin harekesi ötre olduğundan dolayı. Ve sakin olan ra'dan sonra gelen uzatan elif harfini de yine a sesiyle okumayalım. E-a arası bir sesle bir elif miktarı uzatıyoruz. İn huve illa zikrun ve kur'anun mübin. Bu ayetimizi de toparlayalım ve son ayetimize geçerek dersimizi inşallah tamamlayalım. Ve mâ allemnâhu'ş-şi'ra ve mâ yenbeğî leh. İn huve illâ zikrun ve kur'anun mübin. Son ayetteyiz. 5. sayfada son ayette. 70. ayeti kerimedeyiz. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Evet, liyunzira, hemen birinci kelimeyle burada başlayalım. Liyunzira, liyunzire şeklinde bir okuma var. İki muhtemel hatamız olabilir. Birincisi peltek olan z harfi. Buna dikkat edelim. Bunu keskin olan z ile karıştırmayalım. Burada keskin olan z yok. Peltek olan v var. Liyunzira. Evet. İkincisi de ra harfimiz burada yine kalın okunması gerekiyor. Üstün bir hareket almış, a sesi verdik.
1: لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ.
0: Devam ediyoruz. مَنْ كَانَ حَيًّا. Hayyen kelimesi hayyen şeklinde okunabiliyor. Hayyen yani H ile okunabiliyor. Dikkat edelim. Burada H harfi yok. H harfi var. Boğaz harfi olan H var.
1: حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ.
0: Hayyen. Ve geçişte burada vava geçiş var. Hayyen kelimesi.
1: Hayyen ve yahikkal kavlu.
0: Buraya da yine dikkat edelim. Burada biraz zorlanabiliriz.
1: Ve yahikkal kavlu.
0: Evet, iki burada hatta şeddeli olan kaf ve ardından yine bir kaf harfi geliyor.
1: Ve yahikkal kavlu.
0: Birincisi şeddeli olan kaf burada kef olarak okunmasın inşallah. Bu birincisi. İkincisi de geçerken geçiş esnasında elif lam takısına hareket vermeyelim. Yani
1: ve yahikkale kale kavlu değil de ve yahikkal kavlu.
0: Evet, bu şekilde inşallah okuyalım. El kavlu burada geçişte ve yahikkal kavlu kavlu şeklinde yine okunmasın. Kaf harfleri kef olarak okunmasın inşallah.
1: لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Yine burada ala kelimesindeki ayn harfimize dikkat edelim. Elif olarak okumayalım. Yani alal, ala şeklinde a sesi vermiyoruz. Ayn var. Boğazımızı sıkıyoruz.
1: Alal kafirin.
0: Ve sondaki ra harfimiz de burada esreli olduğu için i sesi vererek duruyoruz burada. Ve son kelimemizdeki ra harfi de burada esre harekesi aldığı için i sesiyle okumamız gerekiyor. Bu ayetimizi de toparlayalım.
1: لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.
0: Böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk. Yasin suresi 5. sayfamızda bitti. İnşallah haftaya kaldığımız yerden yani son sayfamız olan 6. sayfadan devam edeceğiz. Şimdi bu ayetlerimizi talimli bir şekilde okuyacağız. Ardından mealini sizlerle paylaşarak bu haftaki dersimizin de bitireceğiz. Haftaya kaldığımız yerden görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hayırla kalın efendim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur. Ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de, bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de, ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Yüce olan Allah doğrusu.

ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Allah'a azim şan cemaatimizi iki cihanda aziz eylesin. Hayatı dünyayı zinetlerine aldanmadan imtihanı Rabbani muvaffak olarak imanı kamil ile yaşayıp göçmek nasibi müyesser eylesin. Şu dünya hayatının en meşakkatli yönü yeri darül dünyadır. Darül dünya, dünya hayatı, dünya yeridir. Kim ne buldu, bu dünya hayatında bulur. Saadeti dahreyne ulaşanlar, ferman-ı Rabbani yapışmış, dünyayı bir gölgelik bilmiş, ahiretin hakikatını idrak etmiş, Allah'ın ferman ettiği emre uymuş, nehilerinden kaçmak nasip olmuştur. Kardeşlerime niyazım şudur ki, bizim dünya hayatımız, kabirimiz için azap, ahiretimiz için şiddetle hesap olmasın. Bugünkü sohbetimiz çok ibretli, darül dünyanın nice hikmetli hayatından mühim bir bölümünü işgal edecek inşallah. Muhterem kıymetli cemaat, sohbetimiz tasavvuf hayatının usul ve ibadetlerinin hikmet ve şeriat delilleri. Evet, hikmet ve şeriat delillerinin Kur'an-ı Mucizül Beyan'da en latif, en nurani, en güzel bir numunesi Hazreti Üzeyir Aleyhisselam ve Ashab-ı Kehf'in saadetli hayatlar. Demek sohbetimizin ismi Hazreti Üzeyir Aleyhisselam ve Ashab-ı Kehf'in saadetli hayatları. Sure-i Kehf 15. cüz, efendim 15. cüz surelerinden mübarek bir sure-i şeriftir. Kur'an-ı Azimşan'ın çok hikmetli, çok tefekkür ettirici, insan hayatının tanzim edilmesine sebep, akibetin şerli gitmemesi için en nurlu bir örnek alacak bir suresidir. İbretle doludur. Fahri kainat mübelliği dinleyen cemaatte bu ayetler ve sureye muhatap mümin cemaatidir. Önce Ashab-ı Kehf'in mukaddeme makamında kısa bir izah yapıp konumuza gireceğiz inşallah. Biz yeryüzünde olan şeylere oraya mahsus birer zinet verdik ki insanların hangisinin daha güzel amel işleyeceklerini ortaya koymak üzere imtihan edelim. İşte yaşayışımızın sırrı çıktı. Biz yeryüzünde olan şeylere oraya mahsus birer zinet verdik ki o zinetlerin en muhterem yaratılanı insandır. Biz insanların hangisinin daha güzel amel işleyeceklerini ortaya koyalım diye imtihan koymak üzere imtihan edelim. Biz elbette onun üstünde olan şeyleri kupkuru toprak yapanlarız. İşte bu ayeti celile bize Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin hitab-ı ilahiyesidir. Müfessir-i İzam tefsirinde Hazreti Kadi Hazretlerinden naklen ayeti celile kendisinden öncekilerle münasebeti vardır. Elbet her bir ayetin diğer surelerle münasebet olduğu gibi 7. 8. ayetin diğer ayetlerle kendisinden öncekilerle bir münasebeti vardı. Şudur. Allahu Teala
sanki şöyle demek istiyor. Kim buyurmuş? İmam-ı Kadi Hazretleri. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben yeryüzünü yaratıp süsledim. Orada menfaatinize uygun şeyleri çıkarıp yetiştirdim. Orada faydalı şeyleri yaratmamın maksadı insanları mükellef tutarak imtihan etmektir. İşte şu mübarek ayetin şu 200 satırlık hükmü her birimizin mükellefiyetini azameti ilahiye çıkacağımızın hakikatidir. Bu hitab-ı celille bana ne kadar mükellefsem, ey kardeş, hepimize de aynı ilahi hikmet, aynı ölçülerle her birimiz buna mükellefiz. Şimdi bu mukaddemeden sonra, ya Habibim, ben yeryüzünü yaratıp süsledim, menfaatinize uygun şeyleri çıkarıp yerleştirdim. Demek dünyada insan oğlunun menfaatine ne lazım? Allah bu dünyada hak etmiş. Kim ne aramış, bulamamış, olmamış, kim ne yapmış, kendi fiil efaliyle yapmış, Allah yaratmış. Sıra sıra oturmuşuz, yer işgal etmişiz ama her birimiz hesab-ı ilahiyede çok azim bir sorumluluk taşımaktayız. Burada faydalı olan şeyleri yaratmamın maksadı insanları mükellef tutarak imtihan içindir. Ben ne hacetim var yarattım, ne ihtiyacı var verdim, seni bir gün mahrum noksan bırakmadım. Ne yaptım? Nedim bu senden teşekkür eden, meydana gelen bu ahvali şerait nedir? Muhatabına mükellef olmamak için, tutulmamak için. Her istediğimiz verilmiş, her ihtiyacımız karşılanmış, dünya bir süslü saray gibi hazırlanmış, ihtiyar-ı ilahiye ellerimize verilmiş, tercih hakkı sende de var, bende de. Şer'i işlemekle şer, hayırı işlemekle hayır kazanmaya müheyya bir kudretle yaratılmışız. Ama hiçbir ihtiyacımız noksan bırakılmadan. Burası çok zor. Ben senin ne arzunu yerine getirmedim? Hangi ihtiyacını karşılamadım? Ey benim abdim, bu nimetler muhaciyesinde senin bu fiiline getireceğin delil nedir? Sükut. Affet ya Rabbim. Çok kısa konuşuyorum. Hazin bir soru, zor bir cevap. İmtihan-ı ilahi gözüme geliyor. Eller susmuş, gözler sinmiş, kulaklar dinlemeyi bırakmış, mesuliyet tırnaktan tepeye çıkmış, kıyametin güneşi tepeye dikilmiş, kimi topuğuna kadar terlemiş, kimisi başını açan sıcak ter içinde kalmış. Resul-i Kibriya buyurmuş, ya Ayşe, kıyamette herkes anadan doğma yaratılacak. Çırılçıplak huzurda haşredilecek. Ya Nebiyallah, insanlar birbirlerini seyretmezler mi? O zaman böyle olmayacak. Şedid bir hesap sorumluluğu, çetin bir azap, nihayetsiz rahmet ve şiddetli ateş. Öyle insan korkacak ki, bir mahkemede kadının huzurunda korkmak ne ki? Bütün insanların hukuku, kendisinin mesuliyeti kadar herkesin kendisine sorulacak. Diller suskun, akıllar şaşkın, insan hayrette. Bu sözüme dikkat edin lütfen. İhtiyar yok, ihtiyar seçme kuvveti yok. Biraz oturayım ya Rabbim, biraz susadım su içeyim ya Rabbim. Böyle bir ruhsat kimseye verilmiyor. Dil susmasa, konuşmasa, saklasa, her organ kudreti ilahiyle şahitlik yapacak durumda. Deri şahitlik yapacak.
Göz diyecek ben göre göre yaptım. Ayak diyecek vallahi sahibimin isteğiyle gittim. Miskale zerre amel defterleri noksan göstermeyecek. İkra kitabek, al kitabını oku. Herkesin amel defteri eline verilecek. İkra kitabek, oku kitabını. Bu benim amel defterim. Allah Allah. Bir miskale zerre noksan bırakmamış. Gecesi gündüzü içinde kayıtlı. Bilineni bilinmeyeni yazılı. Küçüğü büyüğü mevcut. Görüleni görülmeyeni içine derç edilmiş. Bu nasıl defter? Bu nasıl amel defteri? Allah Allah. Beni bir gözeten mi vardı? Evet, bir gözeten vardı. Bu defter kendisinden satılan kitap gibi bizim elimize geçmedi. Allah bizi bunu kiramen katiplere kaydettirdi, hıfzettirdi, elimize verdi. Kıyamet çok zor. İnsanın başına ne gelir evvela sorusuna, Fahri Kainat kabire girdiğin zaman Ruman isminde bir müvekkil melek seni saracak buyurdu. Melaikenin ismi Ruman. Yaz kitabını, yaz amel defterini. Ben yazmak bilmem. Nereye yazayım? Ne bir kağıt var, ne de bir kalem. Parmakların kalem, kefenin defter. Kefenimden bir cüz elime tutuşturacak. Yaz! Unutmak yok. Unutmak dünya hali. Ahirette hıfz var. Unutmak yok. Bu kadar azim bir durumda ben yanımdaki çıplağı nasıl göreceğim? Şahide icap yok. Benim azarlarım bana şahit. Benim derilerim bana şahit. Tırnaklarım şahit. O zaman ben seni nasıl görürüm? Anan baban yanında bir şey konuşamazken alemlerin Haliki yanında nasıl konuşulacak? İşte Allah azimşan yeryüzünü yaratıp süsledi. Kimimizi erkek, kimimizi kız yaptı. Kader bizlere evliliğe götürdü. Sonra çocuk babası anası olduk. Bir rızık için çalıştık. Tüccar olduk, doktor olduk, mühendis olduk. Yaşamak için yedik içtik. Ah ah, nefsin arzusunun zalim olan hükmünü seçtik. Zannettik ki her akıl bende, nefsin hilesine kandık. Şeytanın damarlarımızda dolaştığını unuttuk. Düşmanı dıştan aradık, içimizde gezen iblisi görmedik. Menfaati nefis, menfaati dünya her şerri işletti. Mahcubiyet kaldı. Mağfireti ilahi olmasa azab-ı şedid bekliyor. İşte bu imtihan şu 50-100 sene içinde geçiyor. İmtihanın neticesi doktor olmak, mühendis olmak, sınıf geçmek gibi kolay değil. Dünya hayatı 50-100 sene gibi kısa değil. Ya ebedi azam, ya çetin hesap, ya şiddetli sırat üstünde bekleyip yanmak. Rabbim mağfiret et. Onlar buna rağmen inkar eder, isyanlarını sürdürür. Bu dünyada her haçet verildi. Görmek için, göz tutmak için el verildi. Rahatına baksın, 70 türlü konuşan dil verildi. Ama hukuk-ı ilahi konuldu. Biz ne aslandık ne kaplan. Menfaatimizde tavşan tavuk değildi. Hesapla Kur'an indirildi. Muhatap biz tutulduk. Geceyi gündüzü röntgen gibi gözetleyen kiramen katibin iki tane omuzumuza oturtuldu. Nöbetleşede iki değişir dört. Hiçbir halimizi gözlerinden kaçırmıyor. Bundan 100 sene olsa gözüyle gördü, şahit arardı.
20. asır teknolojisinde fotoğraf var, ses bandı var, parmak izi de var. Teknolojinin şahitliği 100 sene öncekinin talihsizliği gibi değil. 100 sene önce talihsizdik. Ama şimdi her şey her halimizi gözetliyor, her durumumuzu tespit ediyor. Senin oduna asacağım bir dinleme cihazı 24 saat senin fotoğrafında çeker, sesinde tespit eder. Hayat çetinleşti, imkanlar gelişti, hesap inceldi, ama sahibi imtihanda olduğunu unuttu. Gaflet üstüne gaflet, rezalet üstüne rezalet, şehvet üstüne şehvet yaşıyoruz. Kimi bu imtihanda kafir oldu, kimi münafık oldu, kimi mümin oldu, kimi şehit oldu, kimi veli oldu, kimisi nebi oldu. Ama tayin edilen ömrü herkes bir gün bitirdi. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Geldiğin yere dön. Hiç dönmeyeceğimiz gibi inanıyoruz. Sanki hiç dönmeyeceğimizi zannediyoruz. Sanki yalancı inancımız böyle. Ama yemin ederim ki şu beni dinleyen cemaat, sonra satırları okuyan şahıs, sonra banttan sesimi duyan bilecek ki bu ömür bir gün tükenecek.